Biz hadise sağ olarak devam etmesi gereken bir vaka. Bu noktada ailelerimizin bilinçlenmesi, eğitimin bir parçası olarak, bir paydaş olarak bizlerle beraber hareket etmesi çok önem arz ediyor. Tabii geldiğimiz noktada modernitenin getirmiş olduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Bizim jenerasyonumuz diyeceğimiz işte 40'lı 50'li yaşlardakiler, biz geniş ailelerin içerisinde büyüdük. Ninelerle, dedelerle beraber büyüdüğümüz bir hayat ve çocukluk süreci oldu. Şehire gelmiş olmak, çekirdek aileye evrilmiş olmak, ebeveynlik kültürü noktasında da belli tecrübelerin aktarılmasında bazı aksaklıklara sebebiyet verdi. Bunun neticesinde bugün yaşadığımız dijital çağ ve bilgi çağında biz ebeveynliği de artık internet ortamından bize dayatılan bazı kavramlar üzerinde

0: dijital çağda çocuklara değer kazandırmak daha mı zor hocam? Çünkü eskiden çocuk ninesiyle yetişirdi, evet, dedesiyle yetişirdi, amcası vardı, halası vardı, kuzenleri vardı.
1: Nesiller arası
0: ve
1: bir aktarım vardı.
0: Ve buradan merhameti öğrenirdi. Siz bu noktada neler söylemek istersiniz?
2: Ben de katılıyorum birebir. Çünkü insanların genel anlamda bir yalnızlaşması söz konusu oldu. Yani ailelerin, büyük ailelerin bölünmesinin sonucunda böyle bir durum ortaya çıktı. Bu belki doğal bir gelişim ama biz bunun geçişinde gerekli tedbirleri alamadık. Yani hem bu yaşlılarımızın zor durumda kalmasına neden oldu, hem de çocuklarımızın yetişmesinde birçok eksikliğe neden oldu. Yaşlılar açısından baktığımızda, yani torun sevgisi gösterebilen, efendim çocuklarıyla aynı ortamda yaşayan insanlar da işte Alzheimer gibi, içine kapanma gibi, kendini bırakma gibi, evet, olaylar olmuyordu. Ama şimdi bazı ailelerin annesi baba ya da babası tek başına bir ortam içerisinde torun sevemiyor, çocuk göremiyor, evladını göremiyor ve bunun verdiği bir yalnızlaşma ve yetersiz uyarılma sonucunda da çok erken Alzheimer'a ve benzeri durumların içerisine sürüklenme söz konusu. Bu belli bir kuşak için. Ama daha tehlikelisi, özellikle bebeklikten itibaren eline tablet tutuşturulan çocukların dış dünyadan algıları oldukça farklı geçmişe göre. Yani şu anda gerek nüfuslanma bakımından, gerekse çocukların biraz daha terbiyeli, edepli yetişmesi açısından Anadolu'da hala bu anlamda devam eden bir kültür var. Ama bu da giderek yozlaşıyor. Yani en muhafazakar şehirlerden, en gelenekçi şehirlerden örnekler verecek olursak bu da giderek azalıyor. Dolayısıyla bizim bu konuda mutlaka bir şey değişirken onun yerine bir şey ikame etmemiz gerekir. Yani kültürel değişim normaldir. Ancak kültürel boşluk çok kötüdür. Yani kültür boşluğu insanları tamamen özünden koparan, fıtratından koparan bir unsur. Yani insan iyilik fıtratı üzerine yaratılmıştır. Yani öbürü yaratıcıya hakaret olur. Evet. Yani kötü bir insan yaratması ya da kötü bir insanla karşılaştığımız zaman bunun fıtratı böyle, yaratılışı böyle gibi laflar duyuyoruz bazen. Bu son derece yanlış bir tabir. Yani bir şekilde bir eğitimcinin hele bunu söylemesi son derece yanlış. Çünkü o zaman eğitime inanmıyor demektir. Yani eğitimle insanın değiştirilebileceğine inanmıyor demektir. Tabii ki doğuştan gelen bir takım şeyler, genetik bozukluklar ya da psikolojik rahatsızlıklara yatkınlık gibi unsurlar vardır. Bunları kimse inkar edemez. Ama bu genle taşınanları son derece sınırlı ölçüdedir. Bunun dışında aynı çocuk A ailesinde başka, B ailesinde başka bir insan olarak yetişebiliyor. O zaman bizim bu işe nereden başlamamız lazım? Dünyaya gelişten itibaren aileden başlamamız lazım. Yani çocuğu anne sütünü emerken ya da en kötü o plastik emziği emerken bir anda, biraz önce gelirken de konuştuk, evet, dijital emziğe mahkum ediyoruz. Dijital emzik de eline tutuşturulan tablet ya da telefon. Çocuk orada çok hızlı bir şekilde akan bir dünya görüyor, farklı uyaranlar görüyor ve ondan sonra bu çocuk öncelikle yavaş bir dünyayı kabul etmemeye başlıyor.
1: Dopamin bombardımanı altında kalan bir nesille karşı karşıyayız.
2: Kesinlikle. Müthiş hızlı, her şeyi çabuk tüketen, her şeyi çabuk harcayan, zaplama kültürüyle yetişmiş bir çocuk çıkıyor ortaya. Yani bir televizyon filmini bile izleyemeyen bir nesil haline geldi bu nesil. Bu esnada evde hem tablet var, hem telefon var, hem televizyon açık. Bütün bunlar çocuğun yetişmesinde çok olumsuz etkiler meydana getiriyor. Yani teknoloji kullanana bağlı olarak yararlıdır ya da zararlıdır diyebiliriz. Teknolojiyi kullanırken eğer ona eğitim verecek bir takım materyaller üretemiyorsanız o çocuk

0: üretilen materyalleri olduğu gibi izlemek, almak durumunda kalıyor. Ama genel olarak dijital yapı hızlı tüketme kültürünü beraberinde getiriyor. Yani ne verirseniz verin. Mesela şimdi bakıyorum, çocuklar atılmış bir ses mesajını bile normal dinlemiyor, çarpı ikiye alıyor. Evet. Çabucak hemen söylesin de geçsin diye. Ya da bir televizyon programında çok dikkat ediyorum, böyle ağır ağdalı usul usul anlatan adama oradakiler bile tahammül edemiyor. Niye? Çünkü bu kültürün getirmiş olduğu bir yetişme tarzının, işte bu dijital bombardımanın getirmiş olduğu bir unsur. Hele bir de olayın bir başka yönü var ki, bu dijital materyaller içerisinde çocuklar için en cazip şeyler oyun. Evet. Oyunlar. Bu oyunların bir bölümü gerçekten çok kötü insan profili oluşturmaya yönelik hazırlanmış. Yani düşünün, durmadan karşıdaki adamları öldüren, öldürdüğü adamlara göre puan kazanan, para kazanan, sanal para da veriyorlar bazen, puan veriyorlar, can veriyorlar, bilmem ne veriyorlar. Ve çocuk ondan sonra ne kadar çok öldürürsem o kadar çok puan alacağım yarışına giriyor. Ve dijital dünyada öldürmenin sempatik bir sunumu gerçekleşmiş oluyor. Yani bir sempatik ortam içerisinde bir sunum yapılmış oluyor. Bir de çocukluk çağı oyun çağıdır. Eğer onları biz eskiden olduğu gibi mahallemizde, sokağımızda, evlerimizdeki oyunlarla buluşturamazsak, o çocuk o oyun zevkini mutlaka bir şeyden alacak.
1: Evet. Hayat boşluk kabul etmiyor.
0: Hayat boşluk kabul etmiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla kesinlikle çocuklarımızı bizim geleneksel oyunlarımızla ya da yeni üretilen oyunlarla tanıştırmak ve bu oyunlarla dijital materyallerin cazibesini kaybettirmek lazım. Yani şimdi biz bazı okullarımızda uyguluyoruz, hatta oyun dostu okul diye lanse ediyoruz. Orada işte diyelim ki o yıl boyunca 60 tane oyun belirliyoruz. Bahçede oynanan, masada oynanan, salonda oynanan oyunlar bunlar. İnanın ki o çocukların aklına telefonuna bakmak, tabletine bakmak gelmez o oyun heyecanı içerisinde. Yani biz mutlaka bu boşluğu doldurmamız lazım. Eğitim kurumları olarak da, anne baba olarak da. Yani piyasada olan oyunlar, bizim çocukken oynadığımız oyunlar, bunların bizim çocuklarımıza da bir şekilde aktarılması lazım. Aksi takdirde o acımasız dünyanın oyunları içerisinde kalıyoruz. Yani geçen konuşuyoruz, birisi diyor ki, bir oyundan bahsettik, ya orada kuş öldürülüyordu diye. Peki kuş öldürmek doğru mu? Bugün kuşu öldüren yarın başkasını da öldürür. Evet. Dolayısıyla bu oyunların özellikle pedagojik açıdan uygun olanlarını da geliştirmek zorundayız. Yani o dünyadan da çocuklarımızı engelleyemeyiz, koparamayız. Gelelim televizyona, televizyon bombardımanına bu dönemde. Televizyonda da çocuklarımızın çizgi filmlerde ki mesajları çok iyi algılaması lazım ve bu mesajların doğru verilmesi lazım. Yani bir takım kahramanlara bakıp balkondan atlayan çocuk da görüyoruz. Yani onlar uçuyor, kaçıyor ya, hani atlıyor, tırmanıyor vesaire. Çocuk o yaşta bunları görünce kendini hani isim zikretmeden söylüyorum, ona özenir şekilde davranışlar içerisine giriyor. Balkondan atlayan çocuk örneği var ya. Yani ben uçacağım işte falanca gibi kaçacağım diye. Dolayısıyla çocuklarımıza izleteceğimiz çizgi filmler, çocuklarımıza, çünkü artık bir kutunun içerisinden dünyanın her yerinden sunulan çizgi filmler var ve bunların içerisinde bazıları kötülük içeriyor. Yani çocuğun o yaşta öğrenmemesi gereken davranışları içeriyor. Yani küfür içeren çizgi filmler bile var. Tabii, biliyorsunuz yani.
1: Küresel anlamda dijital dünyayı yöneten ve yönlendiren şeytani bir akıl var maalesef. Ve nesilleri ifsad etmeye yönelik bir ajandaları olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Demin İbrahim Hocam'ın bahsettiği bireyselleşme aslında hani altyapısı kurgulanmış bir şey, hedef belirli şeylere, odaklar için. Şimdi bundan uzak tutmak için bizim gerçekten çok ciddi anlamda çocuklarımıza medya okuryazarlığını çok ciddi anlamda öğretmek mecburiyetimiz var. Yani çocukların orada verilen mesajlar noktasındaki şeyi sorgular hale gelmesi lazım. Ki oradaki doğruları biz bir şekilde bu çocuklarımıza içselleştirebilelim. Tabii oyunlar üzerinden hep biz tukaka diyoruz ama bir de işin sosyal medya boyutu var. Sosyal medya bugün yetişkininden çocuğuna kadar hepimizin hayatını bir şekilde sarmalamış vaziyette. Evet. Şimdi biz çocuklara kabahat bulurken bir taraftan kendimizi de dahil ederek bütün ebeveynlerimiz bir şekilde sosyal medyanın içerisine gömülmüş vaziyetteyiz. Ve sosyal medya üzerinden temel ahlaki değerleri de çok ciddi anlamda zedeleyen bir bombardımanla karşı karşıyayız. Buna karşı alınması gereken çok önemli tedbirler
0: var. Hatta burada bazen çocuklar ebeveynlerin başına kalkıyor. Evet. Diyor ki siz de oynuyorsunuz, evet, diyor. Durmadan elinizde telefon var diyor. Yani bir ailenin içerisinde ya şu telefonu bırak diyen kişi bir bakıyorsunuz iki, evet, dakika sonra kendisi telefonla oynamaya başlıyor. Yani bunların birer perhiz saatlerine sokulması lazım. Yani bir iş yapıyorsa tamam, itirazım
1: yani
0: yok.
1: Topyekün bir aksiyona ihtiyacımız var. Yani toplum olarak bu noktada önemli, çünkü hani hakikaten baktığımız zaman televizyon dizilerinden sosyal medyaya kadar şiddetin ve temel ahlaki değerlerin dejenere edildiği bir süreç yaşıyoruz. Beraberinde global ölçekte gelen işte LGBT'den tutun farklı akımların bir şekilde belli kodlarla zihinlere enjekte edilmeye çalışıldığı şeyler görüyoruz, programlar görüyoruz, paylaşımlar görüyoruz. Hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor ve zaman içerisinde göre göre artık bireyler bunu kanıtsamaya, bundan 10 sene önce yok canım bu da olmaz dediğimiz şeyleri artık doğal hale gelir gibi kanıksamaya başlıyoruz. Bu çok önemli.
0: Yani Enes Hocam, burada yetişkinlerin izlediği bazı programları da ifade edebiliriz. Evet. Mesela gündüz kuşağında ki programlarda da öyle, yani orada da çok çarpık ilişkilerin,
1: çok çarpık ilişkiler
0: ve sıkıntılı aile modellerinin
1: belli kültür düzeyindeki
0: şey var, evet,
1: belli kültür düzeyindeki özellikle annelerin yani dünyasını ciddi anlamda zedeleyen programlarla karşı karşıyayız. Gerçekten bunun hani devlet eliyle, RTÜK eliyle bir düzene sokulmasında ciddi anlamda
0: ben
1: ihtiyaç
0: burada,
1: var. Aynı şey diziler için de geçerli. Tabii. Akşam kuşağındaki dizilerde baktığımız zaman biz hep şiddet üzerinden, şimdi tarihi, evet, diziler diyoruz, tamam, olması gereken bir şey. Kendi kültürümüzü, tarihsel dokumuzu anlatalım ama orada yani şiddetin dozunun kaçtığı şeyleri, çünkü prime time'da çocukların da izlemiş, evet, olduğu dizilerle karşı karşıyayız. Buradaki dengeyi çok iyi muhafaza etmek lazım. Keza işte popüler olan bazı mafya dizileriyle bugün muhatabız. Oradaki şiddetin dozu da hakikaten aşmış vaziyette. Burası artık kontrol altına alınması gereken. Zannedersem yakın dönemde bu konuyla alakalı herhalde bir karar da aldılar. Bu noktada belirli düzenleme getirilecek.
0: Yani burada bence yasaktan öte, özellikle buradan seslenmek istiyorum, bu dizilerin senaryolarını yazan, evet, senaristlerimiz çok da başarılı senaristler. Yani dünyada seçilen, tutulan senaristler bunlar. Bunların bunu bir milli mesele olarak ele alması lazım. Yani biz eğer ülkemizi yaşanamaz hale getirirsek, aldığımız reytinglerin hiçbir anlamı
1: hiçbir
0: yok.
1: Hiçbir kıymeti yok. Evet.
0: Yaşanamaz hale gelmiş çocuklarımızın böyle içimizi haftalarca yakan bir takım olaylara maruz kaldığı bir ülke haline geldikten sonra aldığımız reytinglerin hiçbirinin bir anlamı yoktur.
1: Tabii.
0: Yarın herkes buna ahvah edecek.
1: Tabii.
0: Aksi takdirde yaş, suç sınırı 14 yaşlara kadar, evet, iniyor ve çocukların bu işin içerisine bizzat dahil olması söz konusu oluyor. Ben yasaktan çok buradan senaristlerimizin yüreğine seslenmek istiyorum. Yani yazdığımız dizileri bizim çocuklarımız izleyecek, bizim torunlarımız izleyecek ve yarın onlara nasıl bir model oluşturmuş olacağız? Bunu çok iyi tartmaları lazım. Evet. Çünkü bu işler yasaklı olmuyor. Evet. Çünkü platformlar var. Yani çeker, sen yayınlamıyorsan verir bir platforma, evet, yayınlatır. Ama vicdani olarak gerek dünyanın herhangi bir yerinde, gerek Türkiye'de

0: De, gerek bizim şehrimizde bu senaryoların oluşturduğu insan tipiyle yarın caddede karşılaşacağız. Ben başlarken bir şey söyledim. Bir insanın sadece kendi çocuğunu iyi yetiştirmesi önemli değil. Bütün çocukların iyi yetişmesi önemli. Aksi takdirde çok değerlerini kazandırdığınız, iyi huylarla yetiştirdiğiniz bir çocuk mahallede 5 tane yetişememiş çocuğun arasına girdiği zaman orada yaşanamaz hale geliyor ortam onun için. Akran baskısına uğruyor. Sen ne biçim çocuksun diyorlar. Muhallebi çocuğusun diyorlar.
1: Güvensizlik de tabii, topluma kesinlikle enjekte ediyor ve o güvensizlik maalesef yani bizim en temel yani bugüne kadar övündüğümüz nüfusla alakalı şeyimize de negatif olarak yansıyor. Bugün işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız nüfus üzerine yeni bir şey yaptılar. Önümüzdeki hafta zannedersem bir etkinlikleri var İstanbul'da da. Gelirken radyoda dinliyordum. İnsanlara mikrofon tutmuşlar nüfusla alakalı önümüzdeki süreçte işte çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz sorusu sorulduğunda bu güvensizlik ve kaos ortamında çocuk yapmayı düşünmeyen bir genç jenerasyonla karşı karşıyayız. Yani çünkü nüfus bizim en önemli varlığımız. Devlet niçin
0: bu dünyaya
1: var?
0: Çocuk mu getirilir?
1: Evet, böyle bir algı, böyle bir algıyla böyle diyor.
0: Böyle bir dünyaya ben çocuk nasıl getireyim diyor.
1: Bizim bu algıyı düzeltmeye çok ihtiyacımız var. Evet. Yani temel ahlak eğitimi noktasında hepimizin şöyle bir silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Edep ve ahlak noktasında bizim yüzyıllar boyu bu coğrafyada gönül erlerimiz ahlakı anlatmışlar. Gönüllere dokunmuşlar. Edep üzerine o kadar güzel sözler gelirken birazcık böyle bakayım dedim edep üzerine neler söylenmiş diye. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ona atfedilen bir söz var. Diyor, edep bir tac imiş nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her beladan buyuruyor. Evet. Keza Yunus Emre, girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep. İşte medreselerin kapısına edep yahu şeyi artık şey haline gelmiş. Bizim silkinip bu edep ve ahlak eğitimi noktasında topyekün bir harekete ihtiyacımız var. Yoksa hakikaten bu gidişle nesillerimizi elimizden kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.
0: Burada bir şeye de özellikle altını çizmek istiyorum. Bazen biz bu genel geçer etik değerleri, doğruluk, hakkaniyet, adalet, dürüstlük, efendim işte hoşgörü, sabır, nezaket, bunları söylediğimiz zaman bazıları değerden anladığı şey farklı yani. Sanki biz bir inancı empoze ediyormuşuz gibi algılıyorlar. Alakası yok. Bugün Avrupa'da bizim dinimizde olmayan birçok ülkenin ahlaki değerlerinin daha iyi oturmuş olduğunu görüyoruz. Evet. Demek ki bu bizim söylediğimiz değerler iyi insan yetiştirmeyi sadece bir dini telkin gibi algılamak son derece yanlış. Öyle olunca bir cenah doğrudan bunun karşısında bir duruş sergiliyor. Reaksiyon. Bu yanlış bir şey. Biz dünyada genel geçer etik değerlerden bahsediyoruz. Evet. İyi insan yetiştirmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir inancın empozesi gibi düşünülmesin. Yani Anadolu'da yıllarca çok farklı kültürler yaşamış, çok farklı dinler yaşamış, halen de yaşıyor. Bu insanlar için de geçerli bu söylenen şeyler. Biz Müslüman toplum için de geçerli, Hristiyan toplum, herkes için geçerli.
2: Evet, biz de bizatihi bunu tecrübe ediyoruz, müşahede ediyoruz gittiğimizde yurt dışına. Hatta ben her zaman gittiğimde söylerim, ya biz aslında bu hayatı yaşamalıyız. Bunların yaşadığı hayatı yaşamalıyız. Çünkü her açıdan, tabii ki eleştirilecek yanları çok var. Ama işte sabah erken kalkıp sağlıklı bir şekilde sporunu yapıyorlar. Her açıdan bakıldığında örnek olabiliyorlar. Şimdi benim elimde dikkat çekici bir veri var. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Çocukların en çok oyun oynadığı ülkelerden bir tanesi Japonya'ymış dünyada. Ama
1: dijital oyunlardan bahsediyorum.
2: Evet. Ama orada geçen hafta o yaşadığımız elim olaylar orada çok daha azmış. Veriler bu şekilde gösteriyor. Şimdi bu noktada az önce değerler eğitiminden bahsettiniz ya. Oraya gelmek istiyorum. Yani değerler eğitiminin toplum olarak yeterince önemsenmediğini düşünüyor musunuz? Şimdi Doğan Güzeloğlu hocamızdan örnek verdiniz siz. Öncelik merhametten ziyade

0: Hadi mükemmellik mi?
1: Yani maalesef böyle bazen bir yarışın içerisine girdiğimiz zaman her şeyi kaybediyoruz. Yani evet. Bugün Türkiye'nin güzide takımları var. Bu takımlar arasında da maçlar oluyor. Oturup zevkle seyreden insan sayısı %10 bile değil. Evet. Yani o takımın taraftarı ondan mutsuz, öbür takımın taraftarı ondan mutsuz. Ama ortada kaybolan ne? Futbol. Evet. Hangisinin güzel oynadığı ya da hangisinin daha sportif olduğu
0: onu
1: artık onu tartışmıyoruz. Evet. Yendi mi yenildi mi, attı mı atamadı mı, işte hakem şunu mu tuttu bunu mu tuttu. Yani bazen yarışa girdiğimizde orijini kaybediyoruz. Bir millet için en tehlikeli şey orijinini kaybetmektir. Yani bir orijini, o pergelin sabit yerini kaybettiğimiz zaman iyi bir daire çizemeyiz. Biz de bazı yarışlara girdiğimiz zaman orijinimizi kaybediyoruz. Çocuklarımızın daha iyi fizik, kimya, matematik, biyoloji öğrenmesi çok önemlidir. Dünyayla bu konuda da yarışıyoruz, tamam. Ama bunun kadar önemli olan da değerlerine sahip çocuk yetiştirmektir. Yani ikisini birlikte, iki kanatlı olmak lazım. İkisini birlikte götürmek lazım. Yani bir grupta mesela gereksiz yere şey yapıyor. İşte efendim Türkiye'de dersler zor, okul uzun ya da işte efendim sınavlar var. Bunun için bu değerler bozuluyor. Hiç alakası yok halbuki. Şimdi yani dünyanın en sert sınavları Japonya'da, Güney Kore'de. Evet. Peki bunların ahlaki yapılarına bir dikkat ettiğiniz zaman var mı böyle bir şey? Yok. Bunların sebebi sınavlar, ders çalışma mecburiyeti değil. Yarışa girdiği anda kendini kaybeden bir toplumsal yapı oluşturmuş.
0: Makyavelist bir yapıya dönüşüyor.
1: Kesinlikle. Maalesef. Futbolda da var. LGS'de de var. YKS'de de var. Her şeyde var bu yani. Yani yarışa girdiği anda kendini kaybeden. Böyle bir yapı var.
2: Hadiseye biraz bütüncül de bakmak lazım. Japonya örneği çok enteresan. Biz İbrahim Hocam'la beraber Japonya gezisi yaptık. Eğitim gezisinde bulunduk. Hakikaten eğitim kurumlarını incelediğiniz zaman gıpta ettiğimiz bir manzara var. Yani ilkokul çağından itibaren sosyal hayata, toplumsal hayata ciddi oranda saygının öğretildiği ve herkesin toplumda birbirine karşı o saygıyı, nezaketi sergilediği bir toplum görüyorsunuz. Evet. Dijital oyunların bu kadar fazla oynanmış olması yani o toplumda farklı yansımalar olarak biraz bütüncül de bakmak lazım hadiseye. Evet. Şöyle bir de bir realite de var. Japonya'da dünyanın en fazla intihar vakasının vuku bulduğu ülkede maalesef Japonya'dır.
1: O yani, da öyle tezahür etmiş
2: olabilir. Farklı bir yansıma olarak şey ediyor. Yani oyunlar noktasında çok hani ben oyunlar üzerinde gündem etmek istemiyorum ama yani sosyal medya ve genel anlamda dijital dünyanın kontrollü bir şekilde bizim gündemimize alınması, devlet kurumlarıyla beraber, eğitim kurumlarıyla, aile kurumuyla beraber neleri yapmamız gerektiğini ciddi anlamda kafa yormamız gerekiyor. Hakikaten zorlu bir süreç. Yani dijital dünya, bizim jenerasyon dijital mülteciler diyor. Bu elimizdeki çocuklarımız dijital yerliler. Onlar içine doğdular. Ve hani oranın vermiş olduğu haz ve o dopamin bombardımanı bu çocukları ciddi anlamda sarmalamış vaziyette ve maalesef belki insanlık tarihinde ilk defa ebeveynlerinin söz geçiremediği bir nesille karşı karşıyayız. Yani çocuklar ciddi bir tahakküm kurmuş vaziyette ailelerin üzerinde. Bunu bizim normal kodlarına dönüştürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde problem katlanarak büyüyecek.
1: Evet. Yani sevginin çocuğu mahvetmemesi lazım. Sevginin çocuğu mahvetmemesi lazım. Bu ne demek? Çok seviyorsunuz, çok içiniz yanıyor, onun her dediğini yapıyorsunuz, hiçbir sınır koymuyorsunuz, hiçbir şeye yasak koymuyorsunuz. Evet. Ya da onun birçok problemini kendisinin halletmesine izin vermeden gidip her şeye müdahale ediyoruz filan. Bütün bunlar. Bir de çocuğunun bir sıkıntısını kabul etmeyen ebeveyn var. Bu da çok tehlikeli.
2: Bu çok önemli. Yani bu yaşadığımız problemlerde birazcık derinlemesine analiz edildiği zaman yani biraz bunu da görüyoruz bu vakalarda. Bizim okulu ve öğretmeni güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Hem her anlamda güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Yasal ve mevzuatsal anlamda da güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Şimdi problemli vaka olan çocuklar Var mı? Var.

0: Bu çocuklar okulda sınıf öğretmeni tarafından tespit ediliyor. Okuldaki rehberlik servisi tarafından tespit ediliyor. Defaatle bu çocuklarla görüşmeler yapılıyor. Ebeveynle sonraki safhada bu sürecin, problemin çözülmesi noktasında adımlar atılıyor. Okulla işbirliği yapan ebeveynle problemi minimize edip tamamen izale de edebiliyorsunuz. Ama okulla eğitimcilerle işbirliği yapmayan ebeveyn noktasında problem katlanarak büyüyor. Ve yasal olarak özellikle ilkokulda ve ortaokulda elimizde herhangi bir müeyyide de yok maalesef. Çocuğu okuldan uzaklaştıramıyorsunuz. Eğitim ortamından herhangi bir engelleme şansınız yok. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli yasal mevzuatları, eğer aile bu çocukla alakalı atılacak adımlarda eğitim kurumuyla bir eş güdüm içerisinde beraber hareket edecek bir inisiyatif ortaya koymuyorsa, alınması gereken farklı tedbirlerin devreye alınması lazım ki, çünkü bir okul ortamında düşünün, bir sınıfta 25 tane öğrencinin olduğu yerde problemli bir vaka öğretmenin enerjisini tamamen tüketiyor. Diğer 24 tane çocuğun hakkını gasp ediyor. Orada eğitim sürecini mi yöneteceksiniz? O problemi mi yönetmeye çalışacaksınız? Velhasılı kaotik bir tablo tezahür ediyor. Bu noktada ciddi anlamda yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
1: Yani çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bu çocuğun bir takım sorunları var, bunu bir psikoloğa götürün deniyor. Ya da biz ilgilenelim deniyor. Benim çocuğum çok zeki diyor. Ya zeka başka bir şey. Psikolojik rahatsızlık başka bir şey. Bunlar ikisi aynı şey değil.
0: Kaldı ki bu son vakalarda bunu görüyoruz. Çok şeyler, çok net yani, görünüyor yani.
1: Mesela ben bugün okuduğum bir şeyi de gördüm. Rehber öğretmen işte bu çocukla ilgili bir durumu bildirmek istediğinde telefonu yüzüne kapandığını ifade ediyor. İfadesinde bu var yani. Bu ne demek? Demek ki ben iletişime kapalıyım. Benim çocuğum mükemmeldir. Siz benim çocuğuma müdahale edemezsiniz gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: Bu tip vakaların birçoğunda zaten aile içindeki problemlerin de okula yansımasını görüyoruz. O noktada yani hakikaten eğitim kadrosunun elinin güçleneceği bizim yasal mevzuatlara da ihtiyacımız var.
1: Geçmişte hani bizim belki kültürümüzde hani abartılı bir söz gibi görünüyordu ama et senin kemiği benim mantığı. Evet. Ama öğretmene güven lazım. Okul idarelerine güven lazım ve çocuğu gözlemleyen rehber öğretmenlere güven lazım. Bunlara güvenmemiz lazım.
0: Önleyici tedbirlerin istişare için bu şekilde alınması lazım. Yani.
2: Evet. Şimdi veli çocuğun yanlış davranışlarını savunduğunda çocuk kendinde o davranışları hatta daha fazlasını hak da görebiliyor.
1: Kesinlikle aynen öyle oluyor.
2: Şimdi burada özgürler ve sınırlar korusunda da biraz değinmek istiyorum. Hani çocuklara özgürlük kavramı nasıl öğretilmeli? Özgürlük ile sınırlar arasında nasıl bir ilişki kurulmalı? Sizinle başlayalım
1: yani,
2: dilerseniz.
1: Şimdi özgürlük tabii önemli bir şey. Yani çocuğun özgüveninin artması için, kendini ifade edebilmesi için, keşif yapabilmesi için, icat yapabilmesi için, meraklarının peşinden gidebilmesi için özgür bir ortamda olması gerekir. Evet. Ama bu özgürlük, hep söylerler ya, başkasının sınırlarına geldiği anda durması lazım. Yani benim başkasına zarar verme, dersi sabote etme, ya da işte arkadaşlarıma akran zorbalığı yapma, ya da öğretmenimi üzme, ya da ailemi üzme gibi bir özgürlüğüm olamaz. Onun için özgürlüğün sınırları bence çok önemli. Yani sınırsız bir özgürlük zaten özgürlük olmaktan çıkar. Onun için özgürlük şart ama onun belirli sınırlarının olması da önemli. Yani bizim bugün burada anlattığımız şeyleri hayata geçirmek kağıt üzerinde çok kolay ama uygulamada gerçekten beraberinde zorluklar da getiriyor. Yani o özgürlüğün o kıl payı sınırını belirlemek gerçekten çok önemli bir şey.
0: Dengeyi muhafaza etmek
1: kesinlikle
0: lazım. Yani biz bu tip yaşadığımız menfi hadiseler sonrasında çok duygusal reaksiyonlar gösteriyoruz ve bazen kontrolü de kaybediyoruz. Yani alınacak tedbirler noktasında da biraz soğukkanlı hareket etmek lazım. Yani okul dediğimiz, eğitim kurumu dediğimiz yapının mahiyetini bozacak polisiye tedbirlerle çözülecek hadiseler değil. Biraz soğukkanlı davranmak lazım bu noktada. Muhakkak alınması gereken tedbirler

0: alınmalı. Ancak yani burada dengeyi de çok iyi muhafaza etmek lazım ki eğitim ortamının o şeyini bozmayalım, mahiyetini bozmayalım.
1: Yani tıbbi açıdan dünyanın en az hastalık görülen ülkeleri önleyici tıp hizmetlerini evet, iyi yapanlar.
2: Kesinlikle.
1: Doğru. Bu ruhsal durumda da geçerli.
2: Aynı şey, doğru.
1: Yani önleyici ruhsal bozuklukları, önleyici tedbirleri biz baştan alırsak işi suyu gözesinden keseriz.
0: Evet, evet.
1: Ama olduktan sonra çok pahalıya mal oluyor bunlar.
2: Kesinlikle.
1: Hem düzeltilmesi pahalıya mal tabii oluyor, hem de ülke için, diğer çocuklar için ciddi sorunlar oluşturuyor. Bir de bu tür değer kayıpları bulaşıcıdır. Nasıl
0: doğru,
1: değer bulaşıcıysa değer kayıpları da bulaşıcıdır. Yani bir çocuktan diğer çocuğa da sırayı yansımış kadar oluyor. İşte falancanın çocuğu bu konuda bunları yapabiliyor, ben yapamıyorum diyor. Bu sefer kendi ailesine isyan ediyor çocuk, koyduğun sınırlar açısından. Bu anlamda verilecek kararlarda ailelerin birlikte hareket etmesi de çok önemli. Yani mesela geçen bir grupta bir sınıfın 5. sınıfa gelmişler. Bunlara telefon alalım mı almayalım mı diye okul grubunda paylaşılmış. İşte zannediyorum 3'te 2'si almayalım demiş. 3'te 1'i alalım demiş. Ve bu 3'te 2'si sonuçta kazanmış yani. Öbürleri de almamış. Çünkü onun da aklına yatmış aslında.
0: Başarabildiğilerse tebrik etmek lazım.
1: Kendileri karar vermiş. Sınıftaki hiç kimsenin almaması gibi bir karar. Ve ondan sonra gerçekten almamışlar. Bu ertelenmiş bir davranış. Yani illa alacaklar belli bir yaşa geldiğinde. Hele büyük kentlerde çocukla irtibat da çok önemli. Yani çıktın mı, gittin mi, geldin mi gibi bir soruya da muhatap çocuk. O nedenle hani telefonu zararlı olarak addetmiyorum ama erken, çocuğun eline erken geçmiş, sosyal medyası erken açılmış, o dünyanın içine çabuk dalmış olan bir çocuk için çok ciddi bir riskler, tehlike haline geliyor bir süre sonra. Kullanım sınırları koymak çok önemli. Ama burada ben esas buraya şuradan geldik. İşte ailece görüşen akranların ailelerinin de kendi arasında bir takım anlaşmalar yaparak çocuklara aynı özgürlük sınırları çerçevesinde hareket etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi bana hep soruyorlar. Hocam işte öğretim mi zor, eğitim mi? Kesinlikle eğitim zor.
2: Eğitim, tabii.
1: Yani öğretim, bu çocuğa matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi bir şekilde öğretirsiniz. Çok zorlarsınız, kamp yaparsınız, fazla çalıştırırsınız, ek ders yaparsınız, öğretirsiniz. Ama değerlerin kazandırılması bu kadar basit bir iş değil. Evet. Hele hele iş çığırından çıkmışsa onu tekrar eski noktasına getirmek, çığırına getirmek çok daha zor. Onun için bir millet ödevi olarak bizim bunu ödev olarak kabul edip bu ülkenin değerlerle buluşmuş çocuklarına bir an önce erişmemiz lazım diye düşünüyorum.
2: Evet, tabii burada özellikle özgürlük çocuğa başkasının alanına girmediği sürece,
1: evet,
2: işte onların sorumluluk üstlendiği sürece, ortak kurallara saygı duyduğu sürece geçerli olduğu mesajı da
0: çok
2: verilmeli.
0: Önemli.
2: Disiplin konusuna da gelmek istiyorum biraz efendim. Disiplinle değer öğretimi arasında nasıl bir ilişki var hocam? Sizinle başlayalım dilerseniz.
0: Eğitim süreci için şimdi içinde bulunduğumuz çağ, İbrahim hocam yani öğretim mi eğitim mi dedi. Öğretim kısmı hakikaten içinde bulunduğumuz hani dijital ve yani bilgi çağında bilgi artık çok kolay ulaşılabilen ve sürekli güncellenen farklı bir boyuta evrilmiş vaziyette. Ama eğitim dediğimiz şey bizim temel insani vasfımızla alakalı bir şey olduğu için eğitim sürecinin sosyal bir ortamın içerisinde uzun soluklu olarak cereyan etmesi gereken bir süreç. Ve disiplin olmazsa olmaz bu işin en temel şeylerden bir tanesi. Yani disiplinin olmadığı bir yerde eğitimden bahsedebilmemiz mümkün değil. Bunun sınırını da dozajını da çok iyi ayarlamak da mecburiyetindeyiz. Yani disiplinden kastımız hani eskiden elinde sopasıyla işte sınıfın ortasında böyle şey eden bir şeyden bahsetmiyoruz disiplinden, ama orada gene özgürlükler ve sınırların içselleştirildiği, belli bir disiplin kurallar manzumesinin olduğu bir disiplin yapısından bahsediyoruz. Olmadığı takdirde hakikaten

0: burada eğitimden bahsetmemiz mümkün değil.
1: İbrahim Hocam.
2: Ben de katılıyorum. Aynen, disiplin mutlaka olması gerekir. Yalnız disiplin kuralları uygulanırken tutarlı davranmak ve adil davranmak çok önemlidir. Evet. Yani bütün çocuklar için geçerli kurallar ve aynı zamanda bir gün başka bir gün başka değil. Tabii. Her zaman ayrı kuralları benzer bir şekilde uygulamak. Yani tutarlılık ve sürdürülebilirlik çok önemli. Yani uygulayamayacağımız kararlar vermememiz lazım.
0: Evet, evet.
2: Yani yarın mutlaka sen delmek zorunda kalacaksın. O tür bir disipline girmeyeceksin. Çok iyi belirlemek lazım kuralları ve o kurallara uymak lazım. Bununla ilgili çok somut bir örnek vermek istiyorum. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi bizim üniversitemiz var ve burada yurdun kuralları var. Belli bir yaşa gelmiş bir çocuklar. Yani yurdun kuralı işte 11.30'dan sonra kimse yurda giremez.
0: Evet.
2: Ve bir takım gençler işte belli tatil günleri oluyor filan. Bir de artık kendi kararlarını verebilecek yaşa gelmiş çocuklar. Efendim böyle bir kural niye var diye önce isyan ediyor. Daha sonra ileri sınıflara geliyor ve mezun oluyor. Mezun olduğu zaman bir tanesiyle konuştuk. Hocam burası diyor gerçekten mükemmel ya diyor. Bizi zorladılar ama diyor biz eğer işte 11.30'dan sonra gelen bir adam olsaydık şimdi bu diplomayı alamazdık diyor.
0: Sonradan anlaşılıyor.
2: Ya bu çok önemli. Yani evet, insanların en son verdikleri şey önemli. Yani hazza dayalı bir yaşamdan disiplinli bir yaşama geçmek hem eğitim açısından önemli hem öğretim açısından önemli. Yoksa hazza dayalı yaşarsak o gün kafamız nereye estiyse ya da o gün canımız ne istiyorsa en böyle mutlu geçireceğimiz zamanların peşinde koşarız. Ama sonunda da Ağustos böceğinden karınca meselesine döner iş. Aynen. O nedenle disiplin çok önemli. Okullarda da tutarlı, uygulanabilir, herkese eşit bir disiplin kuralının olması lazım. Disiplinsiz eğitim olmaz.
0: Kesinlikle.
2: Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Yani disiplin çocukları dövmek değildir, onlara şiddet uygulamak değildir, onları küçük düşürmek değildir, onları azarlamak değildir. Herkes için genel geçer kuralları baştan ortaya koymak ve sonuna kadar da bu kurallara sahip çıkmak.
0: Başarının anahtarı dedik programımızın ismi, başarının anahtarı disiplinden geçiyor. Hakikaten yani disiplinin olmadığı bir yerde bizim eğitimi konuşma gibi bir şeyimiz yok maalesef.
3: Evet. Efendim çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı.
0: Teşekkür ediyoruz
3: Murat Bey. Çok kıymetli bilgiler edindik sayın seyirciler. Başarının anahtarını artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Bugün iki değerli isim İbrahim Taşel ve Enis Şener hocamız bizimle birlikteydi. Hoşça kalın, iyi geceler diliyoruz efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dickman henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz Makam

Kaan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından

Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Erkan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yazlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Ziraat Bankası sunar.

Şeftali, gülgiller familyasından bir yaz meyvesidir. Fasça kökenli bir sözcüktür. Orijinal adı şaftalı biçimindedir ve etli erik demektir. Uzun yaşam ve ölümsüzlük sembolü olan şeftali, sert çekirdekliler arasında yer alan, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen meyvelerden biridir. Vatanı Doğu Asya bölgesi ve özellikle Çin olan meyve, ülkemizde de birçok alanda uygun yetiştirilme koşullarına sahip. Şeftali daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yetiştiriliyor. Yer yer Doğu Anadolu bölgesinde de şeftali yetiştiriciliği yapılıyor. Ülkemizin en çok şeftali üretilen ili ise Bursa olarak kayıtlara geçiyor. Her bölgemizde yetişebilen şeftali, kumlu, çakıllı, tınlı ve çabuk ısınma gösteren alüvyal topraklarda verim gösteriyor. Şeftali yetiştiriciliğinde toprağın pH değerinin 6 ila 7 aralığında olmasına dikkat edilmeli. Kireç oranı çok yüksek olan topraklarda şeftali yetiştiriciliği yapmak, demir eksikliği klorozuna neden olabiliyor. Toprağın taban su seviyesinin düşük olması tercih edilmeli. Yüksek taban suyu olan yerlerde nem nedeniyle mantar hastalıkları ve çürüme riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Kapasitesi bir hayli yüksek olan şeftali için hem güney hem de kuzey yarımkürede 25 ile 40 derece enlemler arası uygun görülüyor. Bu aralıkta rahatlıkla şeftali yetiştiriciliği yapılabiliyor. Ancak düşük kış sıcaklığı, soğuklama gereksinimi, ilkbahar donları, düşük yaz sıcaklıkları gibi faktörler şeftali yetiştiriciliği yapılacak alanları sınırlandırıyor. Sıcak iklim bölgelerinde 1500 metre rakıma kadar şeftali yetiştirilebiliyor. Sıcaklıklarının -18, -20 civarına düştüğü yerlerde göz ve sürgünler donuyor. Bu nedenle çok soğuk alanlarda şeftali yetiştiriciliği kesinlikle denenmemeli. Bu ihtiyaç karşılanmadığında tomurcuklar ve çiçekler silkeleniyor, ilkbahar çiçeklenmesi düzensiz oluyor.

Yor ve gecikiyor. Erken çiçek açan bir meyve olan şeftali, ilkbahar geç donlarından büyük zarar görüyor. Ayrıca don olduğunda yaz meyvelerinin olgunlaşması gecikiyor, meyvenin et rengi değişiyor ve kalitesi düşüyor. Sert çekirdekli meyvelerde en çok su ihtiyacı bulunan ürün şeftali olarak biliniyor. Hava sıcaklığı, yağış miktarı, toprak yapısı ve taban suyu yüksekliği gibi faktörlere bağlı olarak sulama sıklığı değişiyor. Ortalama 8 ile 10 gün arayla Ekim ayına dek sulama yapılan şeftalide, kış aylarının ılık ve kurak geçtiği yerlerde ilkbahar aylarında sulama gereksinimi doğuyor. Hasat zamanı gelen şeftalilerin kabuk rengi parlaklaşıyor ve meyvenin eti yumuşuyor. Eğer uzak yerlere gönderilecekse meyveleri tam olgunlaşmadan 24 ila 48 saat önce hasat yapılıyor. Ancak bir ağaçtaki tüm meyveler aynı hasada olgunlaşmadığı için şeftalilerin hasadı birkaç gün arayla ortalama 3-4 seferde tamamlanıyor.

İncir, dut familyasındaki küçük ağaç türleri olan Ficus carica'nın yenilenebilir meyvesi olan, 7 ile 10 metre boyuna kadar büyüyebilen, pürüzsüz beyaz kabuğu olan, küçük, yaprak döken bir ağaç veya büyük çalıdır. Akdeniz ve Batı Asya'ya kadar yerli ağacı olup, Anadolu'da binlerce yıldır incir yetiştirilir. Ülkemizde en çok Ege bölgesinde yetiştirilen incir, kuru olarak dış pazara ihraç ediliyor. Anavatanı Türkiye olarak bilinen incir, ülkemiz topraklarından Suriye, Filistin, Çin ve Hindistan'a yayıldığı tahmin ediliyor. Kışları ılık, yazları sıcak ve kurak yerlerde yetişen incirler, meyve doğuşuyla hasat sonu arasında yüksek sıcaklık istediğinden, yıllık ortalama sıcaklıklarının 18 ile 20 derece arasında olması öneriliyor. Kurutmalık incirler içinse, yıllık bağlı nem miktarının incir yetiştiriciliği yapılacak alanlarda %50'nin altında olması gerekiyor. İncirler iklim konusunda bir hayli seçici olsa da toprak için aynı seçiciliği görmek mümkün değil. Nemli topraklar hariç hemen her toprakta incir yetiştirebilirsiniz. İncirin inatçı bir bitki olduğu, kayaların, taşların arasında bile yetişebildiği biliniyor. Ancak incirin en verimli yetiştiği topraklar derin, kumlu tınlı, organik madde açısından zengin ve kireçli topraklar oluyor. İncir yetiştiriciliği yapılacak toprağın pH derecesinin 6 ile 7 veya maksimum 8 arasında olmasına dikkat etmelisiniz. İncir bahçesine incir dışında meyve ekmemek gerekiyor. Kapama bahçe kurmak olarak adlandırılan bu işlemler için önce tesviye ve drenajlı arazi hazırlanıyor. Dikim öncesi 2 ile 3 kez bahçenin sürülmesi önerilirken eğer toprak kumluysa derin sürüme gerek görünmüyor. Zararlı ve yabancı ot temizliğinin ardından nematot olması durumunda toprak fumigasyonu gerçekleştiriliyor. İncir fidanları 3 farklı şekilde arazide yerlerini alabiliyor. Kare veya dikdörtgen dikim, üçgen dikim veya kontur dikimle incir bahçesi hazırlayabilirsiniz. Elle yapılan incir hasadında serin havada, güneş sıcağına ve direkt güneş ışınlarına maruz kalmadan meyvelerin toplanması gerekiyor. İncirler ezilmeyecek şekilde sağa sola burkularak sapıyla beraber daldan kopartılıyor. Daldan yırtılmaması önem taşıyor. Koparılan meyve imkan varsa direkt sekte kullanılacak kaba yerleştiriliyor. Ambalajın en kısa sürede darbe almadan pazara ulaştırılması gerekiyor.

0: Bankası sundu.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Alper ekranlarından herkese mutlu günler. Bize sorunla karşınızdayız. Sayın seyirciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyelerinin 4000 lira olduğunu açıklamıştı. Detayları konuşacağız birazdan. Ayrıca Bakan Işıkhan, tabii geçtiğimiz günlerde doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmıştı. Bakan Işıkhan da buna ilişkin genelgenin yakın zamanda duyurulacağını, açıklanacağını, yayınlanacağını belirtti. Çünkü işleyişe dair bazı belirsizlikler söz konusu. Onlar da en kısa zamanda netleşmiş olacak bu genelgeyle birlikte. Bunun dışında kayıt dışı çalışmayla mücadele konuşacağımız bir diğer konu olacak. Ve sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz.
1: Haftasına denk gelen sosyal güvenlik SSK emeklilerinin maaşlarıyla birlikte ikramiyeleri de ödenebilir. Dolayısıyla öyle gözüküyor ki 17'sinde başlayacak maaş ödemeleriyle birlikte ikramiyeler de emeklilerin hesaplarına yatırılacak gibi görünüyor. Bağkur emeklileri de önce alacak gibi görünüyor. Peki memur emeklileri ne olacak? Onlar maaşlarını aldılar zaten. Hani ayın 1'i ile 5'i arasında alıyorlar ya. Dolayısıyla onların İkramiye ödemeleri de yine bayramdan önceki hafta, yani ne diyeyim sana, işte 18 ile 26'sı arasındaki o hafta ödenmiş olacak. Dolayısıyla bütün emekliler hem maaşlarını hem de ikramiyelerini bayramdan önce almış olacaklar. Şu iki soruyu cevaplamış oldun mu böylece?
0: Evet.
1: Birlikte de yatırılabilir. Zaten farklı yatırılıyor. Yani önce maaş yatırılıyor, sonra ikramiye yatırılıyor. Onu banka hesabında görüyorsunuz. Yani maaşınız 30 ise 34 bin lira yatırılmıyor. Önce 30 yatırılıyor, sonra 4 bin lira yatırılıyor.
0: Üçü tabii, de aslında cevaplamış oldunuz.
1: Evet.
0: Hayır, dördü de ben cevapladım.
1: üçü cevaplayalım. Kimler ikramiye evet. alacak diye. Sadece emeklileri almıyor biliyorsun. İşte dul yetim evet. maaşı alanlar, işte şehit yakını maaş alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görenler vesaire. Yani sosyal güvenlik kurumundan ödenek alan herkes ikramiye alıyor.
0: Alacak. Evet.
1: Burada iki kesimin ikramiyesi farklı oluyor. İş göremezlik ödeneği alanlar, iş göremezlik oranı nispetinde. Bir de dul yetim maaş alanlar, aldıkları maaş hisse oranı nispetinde ikramiye alıyor. Diğer bütün emekliler ise ikramiyelerini maaşları ne olursa olsun 4000 lira şeklinde alıyor. Bu
0: sözü de cevapladınız.
1: Dördüncü soruyu da cevaplamış oldum. Başka soru akla gelirse sana sorsun izleyicilerimiz canlı evet. yayında, hemen cevaplayalım. Ama ikramiyede durum bu. Bugün yarın belli olur o zaten. Ama öyle gözüküyor ki maaşlar 17'sinde başlayınca ikramiye ödemeleri de başlayacak. Şurada yani bugün ayın 11'i dersek yani bir 15-16 gün kaldı bayrama.
0: Peki, kayıt dışı çalışmayla mücadele konusunda
1: şu,
0: konuşalım.
1: Şu istersen
0: doğum izni önce konuşalım.
1: Doğum iznini biraz evet. konuşalım. Çünkü şöyle biliyorsun doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Dolayısıyla 8 haftalık bir fark var. Burada evet. bu saatten sonra hani doğum yapacak kadınlar açısından bir sorun yok. Yani zaten 24 hafta kullanacaklar. Burada doğum yapmış

0: Ama doğum izninde olan kadınlar için bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. Netice itibariyle 16 hafta diye izne ayrıldılar.
1: Evet.
0: Ama 8 haftada eklenmesi söz konusu. Eklenmesinde de bir sorun yok. 1 Mayıs ile 15 Mayıs arasında kurumlarına ve çalıştıkları şirketlere başvurdukları zaman o 8 haftada eklenecek. Ama bu 8 haftanın iş göremezlik ödeneği ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Bu ekleme tarihleri nasıl olacak? Mesela bizim bir hesabımıza göre 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren, yani 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış bütün kadınlar bu ek 8 haftadan yararlanacaklar. Çünkü 1 Nisan itibariyle 6 ayın dolmuş olması lazım. Böyle bir hesap yapmıştık ama bununla ilgili genelgeyi herkes bekliyor. Ben hani SGK kaynaklarımdan da konuşuyorum. Onlar da hani uygulamayla ilgili özellikle böyle spesifik durumları olan kadın çalışanların durumlarıyla ilgili ne yapacakları konusunda bir kafa karışıklığı oluşmuş. Özellikle iş göremezlik ödeneğinin verilmesi, işte bu iznin ara verilip de mi 8 hafta daha yapacak, yoksa 8 hafta şu anda izindeyse eklenecek mi, ya da 16 haftalık iznini bitirmiş, işte biraz çalışmaya başlamış, bu insana bir 8 hafta daha mı verilecek gibi küçük detaylar var. Bunlar da çok insan için önemli, şirketler için de önemli. Yani şirketler de çalışanlarıyla ilgili bir karar almadan önce bunu öğrenmek istiyorlar. O yüzden buradan bir çağrı da yapalım. Çalışma Bakanımız da zaten işaretini vermiş. Bir an önce o genelge çıksın. Çünkü 15'ine az bir zaman kaldı. 15'ine kadar başvuru yapılacak. Ama toparlayalım. 24 hafta artık kesinleşti. Yasa yürürlüğe girdi. Bundan sonraki bütün doğum izinleri, analık izinleri diyelim, 24 hafta olarak uygulanacak. İlk bölümde 8 hafta, yani doğumdan önce, doğumdan sonra da 16 hafta olarak anneler hafta çocuklarıyla daha uzun vakit geçirebilecekler. Şimdi evet, şu kayıt dışılığı konuşalım. Çünkü önemli bu. Neden önemli? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu da bu yıl 20. yılını kutluyor aslında. Biliyorsun Sosyal Güvenlik Kurumu bir gün, belki haftaya programımızda biraz bunu konuşuruz. Çünkü bir reform oldu ve 3 kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşti. Eskiden SSK vardı. Hala biz bunu telaffuz ediyoruz. Çünkü SSK emeklisi var, Bağkur emeklisi var. Bağkur vardı ve emekli sandığı vardı. Hala var mı? Hala var. Çünkü norm birliği henüz sağlanmış değil ama Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı kuruldu ve bu çatı altında bütün bu 3 kurum birleştirildi. Bütün işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılıyor. Eskiden hastaneler bile ayrıydı. Belki sen hani bunu hatırlar mısın bilmiyorum. Yani devlet memurları devlet hastanelerine giderdi. SSK'lı işçiler SSK hastanesine giderdi. Mesela İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi vardı. Devlet hastanesiydi. SSK'lı gidemezdi. Göztepe SSK vardı. Oraya giderdi SSK'lar filan. Böyle saçma sapan ayrımlar yapılmış zamanda. Sonra değişik iki reform yapıldı biliyorsun. İkinci reformda işte 2008 reformudur. Orada Sosyal Güvenlik Kurumu bir çatı altında toplanıp bu ayrımlar vesaire ortadan kaldırılmış oldu. Ama hala bu konuyu yine konuşuruz. Sonra konuşalım dedim ama biraz uzattım. Hala norm birliği yok. Burada bir sıkıntı var. Hala işte emeklilik şartları farklı. Emekli maaşı hesaplama farklı. Orada bazı sıkıntılar var. Onları da haftaya konuşalım. Şimdi 20. yılını kutlayacak Sosyal Güvenlik Kurumu bir basın bildirisiyle çıktı bugün aslında. İşte İstanbul'da İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş'ın imzasıyla bir bildiri yayınlandı. Tamamen bu kayıt dışı istihdamın önlenmesi açısından çok da önemli bir basın bildirisiydi, insanların bilinçlenmesi açısından. Şimdi birkaç zararı var. Sigortası çalışma ne kaybettirir aslında? Biraz ona bakalım. Hem de bu bildiriden, yani basın bildirisinden biraz da faydalanarak, evet, oradaki bilgilerden de hem sizinle paylaşmış olayım. Bir kere eğer kayıt dışı çalışırsanız emeklilik hakkından mahrum kalırsınız. Niye? Primleriniz yatırılmaz.
1: Prim,
0: bak, sana bin tane soru geliyor. Her biri işte zamanında çalışmış, sigortası yatırılmamış, şimdi emekli olmak istiyor.
1: İspatlamaya çalışıyor şimdi.
0: Geriye dönük ne yapabilirim? Evet. Maalesef orada da yapacak bir şey yok. İkincisi, Allah korusun bir iş göremezlik durumu olduğu zaman, yani bir meslek hastalığı, bir iş kazası durumu olduğu zaman, burada bir malüllük aylığına hak kazanılmıyor.

0: Yani iş göremezlik ödeneği alamıyorsun. Çünkü sigortan yok. Primin yok. Yatırılmış bir primin yok. İki, vefat halinde yakınları senin üzerinden bir dul yetim maaşı, eş ve çocukları ölüm aylığı alamıyor. İşsizlik sigortası. İşini kaybediyorsun. İşsizlik sigortasından faydalanacaksın. İşsizlik maaşı alacaksın. Bir bakıyorlar primin yok. Sigortan yok. Faydalanamıyorsun. Bir de sağlık hizmetleri var. Yani genel sağlık sigortası şemsiyesi altındayız. Bu şemsiyenin altına girmemiş oluyorsun. Kendisi, eş ve çocukları hastane hizmetlerinden faydalanamıyor. Yine iş kazası ve meslek hastalığı olduğu zaman da yine faydalanamıyor. Şimdi bunun dışında özlük hakları da sıkıntıya giriyor. Ne? Kıdem tazminatı alamıyorsun işten atıldığın zaman, ihbar tazminatı alamıyorsun, işte izin hakkın olmuyor, hafta tatilin olmuyor, analık iznini işte konuştuk, bu 24 haftayı kime veriyorlar? Sigortalı çalışanlara veriyorlar. Sigortası çalışırsanız neyi ispat edeceksiniz? Dolayısıyla bu hakları kaybediyorsunuz. O yüzden de ben hep diyorum yani sigortası çalıştırılmaya razı olmamak lazım. Hani iş bulamıyoruz, evet bir iş bulduk bari hani bunu da kaybetmeyelim diye bazen razı oluyor insanlar, ama şikayet hakkınızı kullanın. Çünkü burada işverenler açısından da bir durum var. Şimdi işveren açısından baktığın zaman işveren ne yapıyor? İşte küçük bir kazanç elde ediyor orada. Ne kazanç elde ediyor? İşte senin primini yatırmıyor, vergini yatırmıyor, ama hani bir şey kazandım zannederken aslında baktığın zaman zararı çok daha büyük bir boyuta ulaşıyor. Çünkü kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde işletmelere idari ve adli cezalar gelebiliyor. Çok ciddi para cezaları var, prim teşviklerinin iptali var ve bu teşviklerden yararlanamama gibi sonuçlar var. İş kazalarından doğacak ağır yükümlülükler var. Hani burada yani ben işte devletten 3 kuruş kazandım diyorsunuz ama başınıza gelecekleri sayıyorum yani. Evet. O yüzden hatta ticari faaliyetleri durma noktasına getirebilecek ciddi yaptırımlar var. Ve bir başka konu, sadece idari ve mali cezaların yanında evrakta bir sahtecilik yapıyorsunuz siz aslında. Burada da adli cezalar gündeme gelebilir. Yani evrakta sahtecilikle karşı karşıya kalırsınız. Üçüncü bölüm...
1: Nasıl yapılıyor?
0: Hayır,
1: mücadele nasıl
0: ben yapıyor? Şimdi ikinci soruyu da cevapladım ama bir de genel ekonomiye zarar veriyor, evet. Bu. Ne oluyor? Haksız rekabet oluşuyor, piyasa dengesi bozuluyor, işverenler vergi indirimi gibi haklardan mahrum kalıyor, işlerinde verimlilik azalıyor, motivasyon düşüyor, vergi ve prim kaybı oluşuyor, sosyal güvenlik sistemi zarar görüyor. Hani biz şimdi diyoruz ya emekliye niye çok maaş veremiyoruz? İşte siz priminizi yatırmazsanız emekliye verilecek maaş, o kaynak oradan geliyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gelir adaletsizliği ortaya çıkıyor ve genel ekonomiye de zarar veriyor. Yani külliyen zarar bu kayıt dışı istihdam. Kayıt dışı ticaret, kayıt dışı ekonomi nasıl zararlıysa kayıt dışı istihdamında böyle üçlü bir, hatta dörtlü bir sacaya var. Kişiye zarar var, işverene zarar var, ekonomiye zarar var ve özlük haklarına zarar var. Şimdi burada nasıl öğreneceksiniz? Bak eskiden insanlar sigortası çalıştırıldığını hastaneye gidince öğreniyorlardı.
1: Evet.
0: Vizite kağıdı alıyordu, hastaneye gidiyordu. Hastanede diyorlardı ki kusura bakma sen sigortan yok, seni tedavi ettiremeyiz. Geri gönderiyorlardı. Şimdi hem E-Devlet'ten hem Alo 170'ten öğrenebiliyorsunuz. Yani bakıp sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığınızı anında öğrenebiliyorsunuz. Hatta SGK size SMS gönderiyor mesela, o ay priminiz yatırılmazsa vesaire. Peki nasıl şikayet edeceğiz? En önemli kaynak burada Alo 170 bana sorarsan. Sosyal güvenlik il müdürlükleri, merkezleri, SGK merkezleri, oralara gidip veya Cumhurbaşkanlığı CİMER merkezi üzerinden de şikayet kurulabilir. Burada çok ciddi bir denetim, mücadele nasıl yapılıyor sorusunu da cevaplayayım.
1: Evet.
0: Sosyal güvenlik kurumu denetmenleri var. Bu denetmenler hem sahada hem de teknolojiyi kullanarak bu konuları çok çabuk tespit ediyorlar. Son yıllarda zaten kayıt dışı istihdam oranlarında da çok ciddi bir gerileme oldu. Ama sıfır değil. Hala bunu istismar edenler var. Dediğim gibi şikayet noktaları Alo 170, CİMER ve SGK merkezleri. Lütfen buna razı olmayalım. Hızlı bir şekilde saymaya çalıştım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na da bir kere daha teşekkür ederim. Bu konuyu bir kere daha gündeme getirdiler. Çünkü netice itibariyle milyonlarca çalışanın hakkından bahsediyoruz.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz ekranda da şu anda görüyorsunuz. Bu adrese sorularınızı yollayabilirsiniz. Ve ilk sorumla başlıyorum. Rabia Koçak, 6 Nisan 1977 doğumluyum. 92'de stajım var. 2008 yılında sigortalı işe başladım. 15 Ocak 2026'da işi bıraktım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi işe giriş tarihine göre 2008'in 1 Mayıs'ından önce ise evet. Eğer 7000 gün 58 yaş, 1 Mayıs'tan sonra ise 7200 gün 58 yaş. Bu arada çok özür dilerim. Ben konuşurken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir mesaj geldi. Yani evet. Herkese geliyor bu SMS. Müsaade edersen.
1: Bana da geldi bu arada.
0: Evet. Sana da geldi. Bütün çalışanlara geliyor. Sosyal Güvenlik, istersen sen oku ya da ben açtım okuyayım. Sosyal tamam, güvenlik okuyayım. Yalnızca bir hak değil, toplumsal dayanışmanın en güçlü temelidir. Evet. Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyor. Ortak geleceğimize de güvenli yarınları büyütmek için çalışıyoruz. Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende. Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun.
1: Evet, güzel bir mesaj. Tam da biz bu mesajı.
0: Biz bunu konuşurken mesajın gelmesi de evet. Güzel bir tevafuk oldu. Evet. Soruları devam edelim. İzleyicilerimizden de soru bekliyoruz. Evet.
1: Okan Çelebi. Çıraklık döneminde 2008 yılında SGK girişi yaptım. Primim 2375. Bu girişten ileri tarihte faydalanabilecek miyim?
0: Çıraklık olunca hayır tabii ki. Yani çıraklık biliyorsun hala çıraklık ve staj işe giriş olarak kabul edilmiyor ve yani ilk sigorta olarak kabul ediliyor. Sigorta numaran geçerli ama emeklilik için işe giriş kabul edilmiyor. Primler de zaten sağlık primi. Evet.
1: Devam ediyorum. Ergun Ünsal. 1990 Ocak girişliyim. 3300 gün ödenmiş sigortam var. Askerlik 460 gün. 2003'ten beri yurt dışında yaşıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, yurt dışında 18 yaşından büyük olduğu dönemde çalıştığı günleri satın alabiliyor ve bununla birlikte eğer 5400 gün yapıp o 5400'ün tamamlandığı tarihe göre de 61 ya da 62 yaşında emekli olabilir.
1: Gülderen Oğuz, 1999 Kasım'da işe başladım. 25 yıl çalıştım. 1,5 yıl ücretsiz doğum izinleri kullandım. 58 yaşa 8 yılım var. Maaşsız emekli olabilirim, olabilir miyim? İkramiyemi alabilir miyim? Sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim? Eşim üzerinden mümkün mü?
0: Şimdi şöyle, memur mu o belli değil ama memur kabul edelim. Yani ikramiye dediği için öyle söylüyorum. Evet. Memurlarda ikramiye maaş, yani emekli maaşı bağlanmadan ödenmiyor. Evet. Yani emekliliği hak edeceksiniz, maaşınız bağlanıyor. Dolayısıyla ikramiyenizi de alıp emekli oluyorsunuz. Ama özel sektördeyse eğer ayrıldığı zaman emeklilik için biliyorsun hani yaşı bekleyeceğim diye ayrılanlar için tazminat alma imkanı var. O zaman tazminatını alıp, onun adı ikramiye değil tazminat, öbür tarafta ikramiye. Tazminatını alıp ayrılabilir. Tabii ki eşi üzerinden hani bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanır.
1: Devam ediyorum. 1 Mart 1998 sigorta girişliyim. 1973 doğumluyum. 4200 günüm var. Sigortalı ne zaman emekli olurum? Kadınım çocuk yok.
0: Şimdi bu primle 58 yaşında, yani hiç bundan sonra çalışamayacaksa 3600 gün şartıyla diyorum. Ama evet. Çalışırım ve arttırırım diyorsa 5975 günü tamamlarsa o zaman EYT'den emekli
1: yaş
0: olabilir. Evet, yaş şartı olmadan emekli olabilir. Ve çocuk mu var demiş.
1: Ha, yok, çocuk yok.
0: İşte evet. Yani 5975 gün yaparsa EYT'den, yapamazsa bu primle 60 yaş, 58 yaşında.
1: Evet. Gülafer Akar, 1979 doğumluyum. 2001 SSK girişi. emekliyim, hemşireyim, primi doldurdum. Maaşı ne zaman emekli olur?
0: Şöyle, hani yine memur mu, özel sektörde mi çalışıyor onu bilmiyoruz. Evet. Ama özel sektörde çalıştığını düşünelim. 58 yaşında emekli olacak. Ama tabii hemşirelerde ve sağlık çalışanların bir bölümünde biliyorsun fil izme zammı var, yıpranma var. Dolayısıyla orada yaş şartı da geriye çekilebilir çalıştığı süre kadar.
1: Arzu Çoban, 2019 sigorta başlangıcım, 4500 günüm var, %52 engelliyim, onkoloji hastasıyım. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi şöyle, mahallen emeklilik için %60 gerekiyor. Dolayısıyla hani %52 burada mahallen emekliliğe yetmiyor. Ama engelli emeklilik için bu oran onaylanırsa 16 yıl 4320 gün şartıyla emekli olabilir. Onun dışında yani 2019 girişli birisi için 2500 gün çok da yeterli bir süre değil. En az 5400 gün gerekiyor. Tabii yaş şartı da var.
1: Evet. Devam ediyorum. Selim Karabıyık, 1995 şıraklık girişim var. 2005 sigorta başlangıcım, 6908 günüm var. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi bu 6900 gün 7000'e zaten yaklaşmış. Hani 82 gün kalmış. Evet. 82 günle 7000'i tamamlayalım. 60 yaşını bekleyelim.
1: Mustafa Varlık, kademeli emeklilik gündemi var mı? Olursa şartlar ne olur? 2002 girişliyim, 7700 prim günüm var. Evet, sosyal medyada var böyle bir gündem.
0: 60 yaşında emekli olacak arkadaşımız. Evet. Dolayısıyla kademeli emeklilik diye bir şey yok. Priminiz tamamlanmış, yaşınızı bekleyeceksiniz.
1: Abdullah Taşdemir, 1972 doğumluyum, 1987 girişim var, 4300 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi burada 15 yaşında bir sigorta var farkındaysan. Evet. Onun ne olduğu tabii bilinmiyor. Onu bir bilmek lazım. Eğer o normal uzun vadeli sigorta kollarındansa 5375 günle emekli olur bu arkadaşımız. Yok, ben hem o 15 yaşındaki sigorta geçerli ama ben çalışamıyorum artık, bu kadar primim var diyorsa o zaman da 60 yaş. Her evet. ikisinde de bu 15 yaşa bir bakmak lazım.
1: 5375 dediniz, 975 mi?
0: 5375 gün.
1: Evet.
0: Yani 1987 girişine göre.
1: Evet.
0: 5375'i tamamlarsa yani 1000 gün lazım, 1075 gün emekli olur. Ama tabii 15 yaşı tekrar tekrar hatırlatıyorum.
1: Evet. Evet. Peki devam ediyorum. Taner Zengin, 8 Nisan 1984 doğumluyum. 20 Mayıs 1996 sigorta girişim. 9499 günüm var. Hizmete başlama ve 4A hizmet başlangıcı 96. EYT'den emekli olabilir miyim?
0: Evet. Yani zaten EYT'li olmuş arkadaşımız değil mi?
1: Evet.
0: Ama tabii 12 yaşında bir sigorta.
1: Aynen, ben de tam onu söyleyecektim.
0: Şimdi bu 12 yaşındaki sigortanın ne olduğunu bilemezsek çok da geçerli değil gibi görünüyor. 4A hizmet başlangıcım 96 diyor. Yani 12 yaşında uzun vadeli sigorta kollarından sigorta mı yaptılar, nasıl yaptılar onu bilemiyorum. Ona bir bakmak lazım.
1: Uzun vadeli.
0: Yani bu tarih EYT tarihi ama 12 yaşında da değil yani. Evet.
1: Evet.
0: Bakmak lazım.
1: Peki devam ediyoruz.
0: Gidip bir SGK'ya sorsun hani 12 evet. yaşındaki sigortam geçerli mi değil mi? Kendisi de biliyordur yani 12 yaşında nerede çalıştığını.
1: Devam ediyorum. Fuat adı güzel. Emekli olanlar tekrar SSK'dan kağıt alıp tazminat alabilir mi?
0: Şimdi bu SSK'dan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yazı alıp emekli yazı alıp tazminat almanın anlamı şu: ben emeklilik için primimi doldurdum, yaşı bekleyeceğim. Zaten emekli olan birisinin böyle bir şansı yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla emeklilerin böyle bir yazı alıp tazminat alması gibi bir şey söz konusu değil.
1: Zaten yaş sorunu yoktur çünkü evet. emekli olmuştum. Aynen. Erol Özbek, 15 Eylül 1975 doğumluyum. Bağkur hizmete başlamam. 21 Ekim 1994, 3897 gün ödemem var. Nasıl emekli olur?
0: Şöyle, Bağkur'dan devam ediyorsa bu 9000 gün olacak ve EYT'den emekli olacak. Yok, SSK'ya geçip hani bir iş yerinde çalışırsa o zaman bu primi 5750 güne tamamlayacak ve o zaman EYT'den emekli olacak.
1: Evet. Devam ediyorum. Şahin Bey'in sorusu. Şahin Makta, 1992 girişliyim. Çıraklık ve Eğitim Merkezi'nde girişim yapıldı. Çıraklık ve Eğitim Merkezi'nden girişli olanlar emekli olabilir mi? Veya giriş bas alınır mı?
0: Maalesef işte bu yok. Yani ne çıraklık ne de staj. Her ikisi de sadece sağlık primleri yatırıldığı için emeklilik için gerekli o primler yatırılmıyor o zaman. Dolayısıyla siz çıraklık yapıyorsunuz ya da staj yapıyorsunuz ama uzun vadeli sigorta kollarından çalışmış sayılmıyorsunuz. O yüzden de SGK bunu bir giriş olarak kabul etmiyor. Yatırılan primlerinde sadece sağlık primi olduğu için emeklilikte kullanılamıyor. Evet, cevap hayır yani.
1: Mahmut Külünç'e. Babamın 1996'da tarım sigorta girişi vardı. 99'a kadar devam etti. Sonra vefat etti. Annem bundan faydalanır mı?
0: Şöyle, tabii burada primi yazmamış ama en az 1800 gün prim gerekiyor. Eğer babanızın 1800 gün primi varsa annesi faydalanabilir ama 96'da sigortası yapılıp 99'da vefat ettiği için veya 99'a kadar devam ettiği için 3 yıllık sadece sigorta olmuş. Oradan da 1800 gün çıkmıyor. Eğer bu kadarsa primi ölüm maaşı alamaz annesi.
1: Evet.
0: Yok, 1800 günü varsa alabilir. Evet.
1: Mine Ergen. 21 Kasım 1982 doğumluyum. 14 Eylül 1998 staj başlangıcım var. Stajdan sonraki girişim 2000. 2200'de günüm var. Sigortamı isteğe bağlı devam ettirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim?
0: Şöyle, en az 5400 günü tamamlayacaksınız. Yani 2200 günü 5400'e tamamlamak lazım. Yani nedir? 3200 gün daha isteğe bağlı ödemeniz lazım. Ve 61 yaşını bekler. Eğer 1990, bak mesela bu izleyicimizin 1998'de stajı var ya,
1: evet.
0: 98 ile 2000 arasında bir doğumu olsaydı, belki de var bilmiyoruz, İnşallah öyle bir şey vardı çünkü çok büyük bir faydası olur. O doğum borçlanmasını yaptığınız zaman 2 yıl geriye çekebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla borçlanırdı onu,
1: evet.
0: Ve EYT'li olup çok daha rahat emekli olurdu. Ama artık yaşı bekleyecek eğer doğum yoksa 98'den sonra.
1: Reşat
0: zaten
1: Yıldır.
0: Olması da zor görünüyor. Yani 16 yaşında, evet, 17-18 evet. Yaşında evlenmediyse, evlense bile biraz zor görünüyor.
1: Doğru.
0: Evet, böyle bir imkan var, onu hatırlatmış olduk. Evet.
1: Reşat Yıldırım'ın sorusu. 1977 doğumluyum. Sigorta girişim 2002. 97'de askere gittim. Ne zaman emekli oldum?
0: Şöyle, tabii 97'deki askerlik aslında bir avantaj gibi duruyor. Yani borçlansa işe giriş tarihini geri çeker. Ama nereden baksan 2 yıl, 2,5 yıl geri çekmesi lazım. 99 Eylül'üne çekemeyeceği için de EYT'li olamıyor. 7000 gün ve 60 yaş şartıyla emekli oluyor.
1: Peki, mailden devam ediyorum.
0: Lütfen.
1: Ahmet Çiçek sormuş. 2008 girişliyim. 5363 günüm var. 1986 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, 2008'in 1 Mayıs ve öncesi ise 7000 gün 60 yaş, sonrası ise 7200 gün 61 yaş.
1: Taner Taşdemir'in sorusu. 1972 doğumluyum. 5028 günüm var. Kalp pili takıldı. Malulen emekli nasıl olurum?
0: Şöyle, yani gideceksiniz SGK'ya, bir dilekçe vereceksiniz. Sizi bir hastaneye sevk edecekler. O hastanede heyet raporu alınacak. Heyet de %60 ve üzeri iş göremezlik raporu vermesi lazım. Bu raporda SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanırsa malulen emekli olursunuz. Yeterli priminiz var.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Selami Balcıoğlu'nun sorusu. 1975 doğumluyum. %63 engelliyim. 16 Temmuz 2010 işe giriş tarihim. 4367 günüm var. Ne zaman, nasıl emekli olur?
0: Şimdi tabii bu %63 oran önemli ama SGK'nın bunu onaylamış olması lazım. Yani işte vergi indirimi vesaire bulunuyorsa geçerli, yoksa 2010 girişine göre 7200 gün 61 yaşında emekli olur. Ama bu oran geçerli sayılırsa bakalım. 15 yıl 3900 günle emekli olur. 15 yılda olmuş. Evet. 2025'te. Eğer 3900 günü de varsa, 2960 günü de varsa,
1: evet,
0: emekli olur. Ki varmış o kadar.
1: 4367 gün.
0: Evet. Yani öncelikle bu oranın onaylanması lazım. Oran onaylanmazsa 7200 gün 61 yaş. Onaylanırsa hemen emekli olur.
1: Evet. Bayram Kayak. 1998 girişliyim. 2007 yılından 2023 yılına kadar Bağkur yatırdım. 2023'te SSK'ya geçtim. Nasıl emekli olurum?
0: Şöyle, bu SSK devam etsin. Yani çalışmaya devam etsin. 7000 günü tamamlasın. 60 yaşında emekli olsun.
1: Evet. İlyas Erdoğan. 7000 gün ve 25 seneyi doldurdum. Yaş şartım var. 26 Şubat'ta işten ayrıldım. Sigortadan hangi tarihe kadar faydalanabiliyorum? Şu an çalışmıyorum demiş.
0: Şimdi şöyle, 25 yıla gerek yok emeklilik için artık, 99 sonrasında 7000 gün yetiyor. İşten ayrıldıktan sonra eğer bakmakla yükümlü olunan kişi değilseniz, mesela eşinizden, babanızdan vesaire, 100 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanıyorsunuz.
1: Evet. Bir başka seyircimiz sormuş. 1980 doğumluyum. SSK 1997 girişim var. Ancak Bağkur günüm 4000. Sigorta günüm son 2 yıldır var. SSK'dan emekli olmam için kaç gün daha gerekli?
0: 3,5 yıla tamamlaması gerekiyor. O 2 yılı 3,5 yıla tamamlayacak. En az da 5825 günü bulacak.
1: Evet. Devam ediyorum. Neslihan Bozkurt. 2022 yılında KOSGEB destekli bir atölye kurdum. Bağkurumu çok az ödeyebildim. Elemanların sigortalarını ödedim. 2 senedir tek başına çalışıyorum. Ödemelerini yapamadım. İş yerimi kapatsam Bağkur borçlarım silinir mi?
0: Şöyle, Bağkur borçları siliniyor. Günleriniz de donduruluyor aslında. Dolayısıyla o günleri kullanamıyorsunuz. Ama ileride emeklilik için bu günler ihtiyaç olursa o günleri ihya etmeniz gerekiyor. Yani o tarihteki asgari ücretten para yatırıp o günleri satın almanız lazım. Ama bir borç görünüyorsa Bağkur'da, yani SGK'ya bir borcunuz görünüyorsa, Bağkur borcunuz, o borç ödenmeden de emekli yapmıyorlar. Ona bir bakın, SGK ile bir görüşün. Hani ben günlerimi dondurmak istiyorum diyebilirsiniz.
1: Evet. Serdar Oğuz. Daha fazla prim günü olanlara yüksek emekli maaşı bağlanması ile ilgili hükümetin bir çalışması var mı?
0: Yok, çünkü daha çok primdeyik ama burada önemli olan, yani burada önemli olan para.
1: Yüksek prim.
0: Evet, yani siz para yatırıyorsunuz, karşılığında para alıyorsunuz. Az para yatırayım ama çok günüm olsun ve ben çok para alayım. Bu da doğru bir mantık değil. Dolayısıyla çok gün değil, çok para yatıranın çok para alması bence adil. Eşitlik zaten adalet değil.
1: Evet.
0: O yüzden birisi zaten çok para yatırabilmek için çok gün çalışmak lazım. Ama birisi işte 5000 gün hep tavandan yüksek maaşla çalışmış ve yüksek prim ödemiş. Birisi de

0: Kamuda emekli aylığım kesilerek tüm sigorta kollarında primlerim yatarak çalışmaya devam ediyorum. Tekrar emekli olmam durumunda emekli aylığı yeniden hesaplanarak bağlanması nasıl oluyor? İlk bağlanan aylık şimdiye kadar olan haklar ilave edilerek yeniden güncellenerek hesaplanıyor mu?
1: Şimdi buradaki cevap bulması gereken soru şu. Bu arkadaşımız memur olmuş ve emekli maaşı kesilmiş emekli olarak mı çalışıyor? Yoksa emekliliği iptal edilmiş ve yeniden uzun vadeli sigortalı kollarından mı çalışıyor? Birincisi ise yani memur olmuş ve maaşı kesilmiş emekli olarak çalışıyorsa memuriyeti bittikten sonra ya da kamudaki hizmeti bittikten sonra emekli maaşı güncellenerek kendisine yeniden bağlanıyor. Dolayısıyla biraz artmış oluyor. Şöyle güncelleniyor işte bu süreç içinde zam alıyor filan. Emekli maaşları ona da yansıtılıyor. İkincisi ise yani emekliliğini iptal etmiş, yeniden prim yatırmaya başlanmışsa onun sonunda emekli olacağı zaman bu yatan primler de önceki primlerle birlikte yeniden hesaplanıyor tabii ki.
0: Şener Durmuş, 18 Haziran 1980 doğumluyum. 2003 yılında yedek subay olarak askerlik yaptım. Sonrasında 5 yıl SGK'lı çalıştım. Giriş 1997 Temmuz. 30 gün sigortalı başlangıç var. 2010 Aralık ayında memurluğa başladım. Hizmet birleştirme yaptım. 2008 öncesi memur oluyorum sanırım. EYT'li oluyor muyum? Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 2003'te ilk memuriyet olmuş.
0: Yedek subay olmuş.
1: Yedek subaylık. Dolayısıyla EYT yok orada. Arkadaşımız işte o hizmet birleştirmesiyle birlikte 25 yılını tamamlayacak. 60 yaşında emekli olacak.
0: Evet. Nuh Kılıç. Kayınpederimin %69 kalp, %27 dahiliyeden engel oranı var. SGK girişi 1980. Sigorta günü 2002. Fakat malulen emeklilik başvuruları sürekli reddedildi. Nedeni ne olabilir?
1: Şimdi ben doktor olmadığım için nedenin ne olduğunu bilmiyorum. Onu artık doktorlar karar veriyor netice itibariyle. Doktorlar %60 ve üzeri iş göremezlik görememişler burada anladığım kadarıyla. Hani burada işte bir yönüyle 69 bir yönüyle 27 gibi mi düşünüyorlar? Öyle düşünmüyorlar. Bütünüyle düşünüyorlar ve %60 ve üzeri iş göremezlik yoksa reddediliyor. Zaten size bu gerekçe de söylenmiştir diye düşünüyorum SGK'da. Evet. Yani orada Sağlık Kurulu da heyetin verdiği raporu bir değerlendiriyor netice itibariyle. Ona göre bir karar veriyor. Ha şu var mı vatandaşın? Şu hakkı var mı? Var. İtiraz hakkınız var. Tekrar itiraz edin. Sizi bir hakem hastaneye gönderiyorlar. Tekrar bir rapor çıkıyor.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Tahsin Çeli'nin sorusu. Eşim 1973 doğumlu, 2007'den 2000 gün Bağkurlu, 2026 yılında SSK'lı oldu. Kaç gün primle kaç yaşında emekli olur?
1: Şöyle, bu SSK devam edecek. 7000 gün ve 58 yaşında emekli olacak.
0: Şadan Yıldırım, 65 yaşında kadınım. 1980'de devlet memurluğum başladı. 1987'de 3 yıl ücretsiz izin aldım. 1990'da tekrar başladım. 94'e kadar çalıştım. 10 gün kadar işe devam edemediğimden müstafi sayıldım.
1: İstifa etmiş demek.
0: Emekli olabilirim.
1: Şimdi şöyle, istifa edilmiş yani istifa etmiş sayılıyor müstafi. Evet. Emeklilik için memuriyetteki şartlar tamamlanmamış. Dolayısıyla memuriyetten emekli olamıyorsunuz. Ama SSK'lı çalışmaya devam edip 5000 günü tamamlayıp EYT'den emekli olabilirsiniz. Şu anda kaç günü var o belli değil ama topladığınız zaman bir yekünü var. Dolayısıyla birinci SSK'lı çalışıp 5000 günü tamamlayacak. EYT'den ya da 1261 gün çalışıp 3600 günden kısmi emeklilik.
0: Peki devam ediyorum. Murat Bayrağ'ın sorusu. 2023 Haziran ayında emekli oldum. 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 98 ve toplam 7864 gün sigorta primiyle emekli oldum. 99 yılında 550 gün askerlik yaptım. Bu 550 günü borçlu olarak yüksekten ödersem emekli maaşımda dişe dokunur bir artış

0: olur mu?
1: Ama bunu tabii emekli olmadan önce
0: yapacaktınız.
1: Soracaktınız ve yapacaktınız. Dolayısıyla emekli olmuşsunuz, hesabınız kesilmiş, maaşınız belirlenmiş. Bu saatten evet. sonra ben borçlanayım, emekli maaşımı arttırayım gibi bir şey söz konusu olmuyor. Ama şunu söyleyeyim, olsa bile bütün maaşlarınızın ortalaması alındığı için bu 550 gün devede kulak kalıyor yani.
0: Evet.
1: O yüzden hani bir faydası yok. Onu da söyleyeyim yani. Şu anda emekli olacak olan birisi ben 550 gün için gideyim yüksekten para yatırayım sonra maaşım artsın diye düşünüyorsa yatırdığı parayı geri alması onlarca yıl sürüyor. O yüzden bütün çalışırken maaşlarının yüksek olmasına bakmak lazım. Programın başında da konuştuk. Kayıtlı çalışmak ve maaşın gerçek maaşın bordroda gösterilmesini sağlamak lazım.
0: Evet.
1: Bunun cevabı hayır.
0: Miray
1: Zaten
0: Tuncer.
1: Yapamazsınız.
0: Evet. Miray Tuncer'le devam ediyorum. 1982 doğumluyum. 2000 sigorta girişim. 4955 günüm var. 2 çocuğum var. 600 gün isteğe bağlı ödeme yaparsam Bağkur statüsüne geçer miyim?
1: Geçmezsiniz. 1261 gün Bağkurlu yapar sizi. Yani 3,5 yıl. O yüzden 1260 güne kadar ödeyebilirsiniz.
0: Evet. Cihan Can Annak, 1998 sigorta girişliyim. 2005-2016 yılları arasında maaşım SGK tavan maaşının ortalama 3 katı olmasına rağmen SGK tavandan ödenmiş oldu. 2016-2025 arasında kendi işimi kurunca Bağkur'dan en düşük ödeme yapıldı ve bu şekilde emekli oldum. 2005-2016 arasında tavana göre 3 katını ödediğim için emekli maaşımın daha fazla yatması gerekmez mi? Mahkemeye başvursam faydası olur mu?
1: Şimdi şöyle, burada teknik bir hata var. Zaten izleyicimiz de sorusunda açıkça yazmış, tavan diyor.
0: Evet.
1: Tavan diye bir şey, bir sınır var yani. En üst sınır var. Onun 3 katını ödemek diye bir şey söz konusu yok. Zaten bir tavan koymuşlar. Evet. Yani atıyorum tavan şu anda asgari brüt asgari ücret işte 36 bin liraysa bunun 7,5 kat, 9 katına çıkartıldı. Evet. Yani 300 bin lira civarında bir para diyelim. Tamam mı? 300 küsür bin lira. Şimdi bunu sizin maaşınız 900 bin liraysa yine 300 bin lira ödüyorsunuz. Yani 900 bin lira ödememişsiniz siz zaten. Hani fazla ödediyseniz o fazla ödediklerinizi geri alabilirsiniz. Zaten hani ödenmiyor. Bir tavan var. Dolayısıyla birincisi o yanlış. Yani 3 katını ödemeniz mümkün değil. Ama siz yüksekten ödediniz. Bir hesap yaptığınız zaman yüksek bir maaş çıkıyor. Çünkü ortalama alınıyor. Ama sonra Bağkur'dan asgari ücretle ödemeye başladıysanız bu asgari ücret ortalamayı evet düşürüyor ama maaşınızı düşürmez. Daha hızlı artmasını önler. Ama tekrar edeyim, tavan varsa tavanın üstünde ödeme diye bir şey söz konusu olmaz zaten.
0: Evet. Devam ediyorum.
1: Yani böyle bir mahkemeye gitseniz bir hukukçuyla konuşun ama yani orada da derler ki tavanın 3 katı zaten ödememişsiniz yani.
0: Evet. Bilal Danacı, 22 Mayıs 1981 doğumluyum. 2 Şubat 98 SSK girişim ama prim yatmamış. 2002 Nisan'da prim yatmaya başlamış. 4700 prim günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi şöyle, 7000 gün 60 yaş şartı var arkadaşımız. Ama 2 Şubat 98'de SGK girişim yapılmış diyor ya.
0: Evet.
1: Yani burada işte işe giriş bildirgesi verilmiş, siz de çalışmışsınız ama priminiz yatmadıysa hizmet tespit davası açın.
0: Evet.
1: Yok, çalışmadıysanız yani bizim çocuğu senin dükkanda bir sigortalı gösterelim de sonra bakarız denilmişse o zaten geçerli değil. Yani prim yatsa da yatmasa da geçerli değil, fiili çalışma yok. O yüzden bu 98'i önemseyin. Çünkü eğer onunla ilgili bir şey çıkartırsanız, tescil alırsanız evet. EYT'li olursunuz. Çok daha kolay emekli olursunuz. Yoksa 60 yaşını beklersiniz. Evet. Bence ona bir baktırın. Evet.
0: Emine Tavus. Annem 1971 doğumlu. Emine Tavus'un sorusu. 4A 2013. Baştan okuyorum. Emine Tavus. Annem 1971 doğumlu. 4A 2013 Aralık Aralık'ın 13'ü işe girildi. İşe girişli. 4120 günü var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi tabii çok geç sigortalı olmuş. Evet. Ama zarar neresinden dönülse kârdır. Bir şekilde 13 yıldır sigortalı ve 4120 gün biriktirmiş. Önemli. En az 5400 günle kısmi emekli olur. Yani bir 5400 3000

0: 1400 gün daha çalışıp, hatta 1380 gün daha çalışıp 5400'ü tamamlatırsa annesine, ya da 7, tam emekli olmak istiyorum derse 7200 gün gerekiyor. Yaş şartı da 58.
1: Ziya Işık. 2001 yılında sigortalı oldum. Daha sonra iş yeri açıp 5 yıl Bağkur'lu oldum. Bağkur'u dedim. Şimdi yeniden 4A kapsamında çalışıyorum. Nasıl emekli olurum demişim Ziya Bey.
0: Evet, SSK'dan devam edecek arkadaşımız. 7000 günü tamamlayacak. Tabi SSK'da 3,5 yıl olması lazım ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Devam ediyoruz bir sonraki soruyla. Ahmet Saygun'un sorusu. 1978 doğumluyum. 1 Nisan 97 SGK girişim. Yaklaşık 8500 prim günüm var. Mart 2018'de taşerondan devlet kadrosuna geçtim. İşçiyim. Ne zamana kadar SGK'lı çalışmaya devam edebilirim?
0: Şimdi aslında arkadaşımız emekli olmuş. Yani şöyle, EYT'den emekli olmuş. Yani isterse şu anda gidip emekli olabilir ama zannedersem bu kamu işçilerinde emekli olduktan sonra çalışmaya izin verilmiyor. Dolayısıyla kamu işçileri de emekli olmadı. Yani çalışmaya devam etmek için emekli olmuyorlar. Emeklilik işlemi reysen olan bir işlem değil. Yani sizin talebinizle olan bir şey. Yani kurum sizi emekli etmez. Siz talep etmediğiniz sürece. Dolayısıyla ne zamana kadar SGK'lı çalışmaya devam ediyor? İstediğiniz zamana kadar çalışmaya devam edip, yani kurumun bir yaş şartı yoksa, sonra talep edersiniz, emekli olursunuz. Ama bana sorarsanız emekliliğiniz dolmuş, EYT'den emekli olun. Ama tabii işini de bırakmak istemiyor olabilir izleyicimiz. Saygı duyalım. Evet.
1: Merve Kızılateş. Annem 1967 doğumlu. SGK girişi 2008. Toplam 3000 günü var. Nasıl emekli olur? Aradaki boş prim gününü tek seferde ödeyebilir miyiz?
0: Evet, boş primi ödeme diye bir şey söz konusu değil. Tek seferde ödeme diye bir şey de söz konusu evet. değil. Ama 2008'den sonra bir doğum hadisesi varsa orada çocuk borçlanması yapılabilir. Giriş 1 Mayıs 2008 öncesi ise 4500 gün 25 yıl, sonrası ise en az 5400 günle yaş şartı zaten dolmuş doluyor, emekli olur.
1: Evet, devam ediyorum. Cengiz Şimşek. 1 Ekim 1970 doğumluyum. SGK 1992 girişim. Prim gün sayım 1779. 550 gün askerliğim var. Ne zaman emekli olur?
0: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. Yani askerliği borçlansa da yetmeyecek. En az 3600 gün lazım. Çalışmaya devam edin. 3600'ü tamamlayın ve 60 yaşını bekleyin.
1: Cemil Kıvrak. 1981 doğumluyum. 1997 sigorta girişim. Toplam 5317 gün sigortam var. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi EYT'li olmuş arkadaşımız 5900 günü tamamlasın. Yani burada bir 600 günden daha az bir süre var. 583 gün daha çalışacak ve EYT'den emekli olacak.
1: Melek Genç. 1969 doğumluyum. 2002 sigorta girişim var. 2400 prim günüm var. En yakın ne zaman emekli olurum? Primimin bir kısmı Bağkur, son kısmı SGK.
0: SGK'dan devam etsin. 2400 günü 4500 güne çıkartacak. Zaten 2027-25 yıl dolacak. En yakın bu şekliyle emekli olur. Yani 2002'den sonra doğum varsa o zaman daha hızlı olur. Hani bir çocuk, iki çocuk neyse onları borçlanıp bir anda 4500 günü tamamlarsa 2027'de emekli olur.
1: Evet.
0: Yok, çalışmaya devam edecek. 4500'ü tamamlayacak ve 2027'de 25 yılda olacak. Yaş şartı da dolmuş olacak o zaman.
1: Evet. Ahmet Biçici. 2002 girişliyim. 4756 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu primle 60 yaşında emekli olur. Hani çalışma imkanı yoksa. Yok. Şöyle, işe giriş 2002 25 yıl 2027'de de olacağı için 2027'yi bekler ve 60 yaşında emekli olur. Eğer yaş 60'sa zaten 2027'de emekli olur, evet. Bu primle. Ama tam emeklilik için 7000 gün ve yine 60 yaş gerek.
1: Süleyman Durmazer. 22 Temmuz 1981 doğumluyum. İlk çalışma yılım 1998. Yurt dışında başladım ama 18 yaşımda değildim. Acaba emeklilik hesaplanırken bu tarihten mi

0: başlangıç sayılacak.
1: Tabii ki hayır. Yani şöyle, yurt dışında borçlanma yapacağınız zaman 18 yaşından sonraki çalıştığınız yıllara bakılıyor. O yılları borçlanabileceksiniz. Tabii ilk borçlandığınız tarihten geriye doğru gidecek borçlandığınız süre. Eğer Türkiye'de bir sigortanız olsaydı farklı hesaplanacaktı ama bu haliyle 1998 tabii ki bir başlangıç sayılmış.
0: Evet. Ender Kavrar. Radyasyonla ilgili çalışma gerekçesiyle 32A kapsamında prim ödemeleri yapıldı. Emekli olma şartlarını nasıl değiştirir? Yaşı kısaltır mı? Emekli maaşını etkiler mi?
1: Evet, yani sağlık çalışanlarının da yıpranması var. O yıpranma primlerine ekleme yapılır. Eklenen süre kadar yaştan düşülür. Dolayısıyla emeklilik şartları değişir, evet. Evet. Şimdi hiç bilgi vermediği için onu da hesaplayamadık. Evet.
0: Son sorumuzdu Faruk Erdem. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler, bize sorunu noktalandırıyoruz. Saat başında Z raporuyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Değişim Zamanı'dan herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Apara ekranlarında 3 değerli konuğumuz olacak. Önce uçak sektörünü konuşacağız. Pirge Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge ile birlikte. Ardından un sektörüne dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve programımızın son bölümünde de Türkiye'deki yelken sektörünü konuşuyor olacağız. Ve Ömer Bey karşımızda. Ömer Pirge, Pirge Yönetim Kurulu Başkanı. Ömer Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Melis Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii artık yılı yarıladık neredeyse. Baktığımız zaman yılın yarısına yaklaştık diyebiliriz. Şimdi 2026 başındaki hani hedefler nasıldı, nasıl şekilleniyor? Çünkü beklenmedikte bir kriz oluştu şu anda. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş hala sonuçlanmış değil. Bunun size bir yansımaları var mı sizin sektörde tarafta? Genel bir değerlendirin bize şu an durumu.
1: Evet, ülke olarak sadece kendi içimizdeki sorunların nasıl çözüleceğini, özellikle enflasyonun nasıl dindirileceğini, o ateşin nasıl azalacağını ve işte faiz yükünün getirdiği sorunların çözümüne dair senaryolar üzerine çalışırken bölgesel kriz hepimizi çok zorladı. Özellikle ihracat yapan endüstriler için bizler gibi 80 ülkeden fazla ülkeye ihracat eden markalar için bölgesel kriz ciddi hepimizin planlarını değiştirdi. Bütçelemelerimiz, hedeflerimiz, o ülkelerin içerisindeki aksiyonlarımız tamamıyla değişti diyebiliriz. O yüzden zorlandığımız bir ilk yarı geçiriyoruz dememiz lazım. Ama çok şükür ki hala içeride devam eden iç talebin devam etmesi, iç talebin artarak hatta devam etmesi bir şekilde kayıplarımızı telafi ediyor ama zorlu bir yıl geçiriyoruz ya Melis Hanım. Biz biliyorsunuz pozitif konuşmayı çok severiz. Pozitif tarafından bakarız her daimiş ama biz bile artık böyle biraz daha realistik yaklaşıyoruz sürece.
0: En çok hani şu anda sıkıntılar nerede sizin tarafta hani yoğunlaşıyor?
1: Ya bizde tabii şöyle bu körfez ülkeleri dediğimiz ülkeler kültürel olarak da, mutfak kültürü olarak da, bıçak kullanım alışkanlıkları olarak da benzeştiğimiz ülkeler. Bizim de pazarımızın Türkiye'den sonraki en yüksek olduğu ülkeler diyebiliriz.
0: Körfezdi yani değil mi? İkinci sizin büyük pazar körfez. İhracatta.
1: Tabii körfez ülkelerinin tamamında şu anda bir kriz ortamı var maalesef. Fuarlar iptal ediliyor. Müşteri ziyaretleri yapamıyor satış ekiplerimiz. Özellikle lojistik anlamda ciddi zorlanmalar yaşandı o krizin, savaşın başında. Şimdi çok şükür çözüldü büyük ölçüde ama bu körfez ülkeleri ve işte İran ve çevresindeki ülkelerde maalesef pazarlarımız daralmış durumda.
0: Evet. Şu anda hani en çok mesela neresiydi körfez tarafında sizin ihracat yaptığınız ülke?
1: Ya bizde İran'la direkt bir ticaretimiz hiç yoktu. Türkiye'deki bıçak üreticileri olarak zaten yok. Ama çevresindeki ülkelerde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Dubai, bu Arap Emirlikleri'nin tamamında Umman, Yemen, onun üstüne Suudi Arabistan, zaten bir Filistin ve Lübnan tarafında ciddi bir daralmamız vardı. Bir de üstüne bu körfez ülkeleri eklenince, gerçi enseyi karartmıyoruz. Bir şekilde dünya çok büyük, bıçağın kullanıldığı ülkeler sayısı kadar. 200 küsürden fazla ülkeye satış yapabiliriz. O yüzden hemen kendi yapımızı dinamik şekilde revize ettik ama bu saydığım ülkelerde evet bir daralmamız var.
0: Evet peki. Şimdi ne planlıyorsunuz peki? Hani bu senenin devamında bu daralan pazarlara yeni pazarlar eklemeyi düşünüyor musunuz? Ya da iç pazara mı ağırlık vereceksiniz?
1: Şöyle sanıyorum ki ihracat Türkiye'nin aslında böyle bir ulusal bir ihracat politikası güncellemesi ve yayınlaması gerekir. Bizler gibi üreticiler, üretici markalar aslında ayırmak da lazım. Yani biz o noktada belki markamızla markalı ürün sattığımız için belirli avantajlara sahibiz ama bizler gibi markalar Uzak Asya ülkeleri gibi daha güvenli liman ülkelerine yönlenebiliyor. Amerika pazarında varlığı olan markalar için evet Amerika pazarı hala fırsatlar barındırıyor. Belirli tarifelere göre, her tarifede maalesef değil ama bazı ürün gruplarında fırsatlar barındırıyor. Bizler ise Uzak Asya'yla, Güney Asya'yla, Malezya, Endonezya, işte Singapur, buralardaki özellikle Müslüman nüfusunun da olduğu yerlerde Kurban Bayramı etkinliğini yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü yaklaşan bir bayram var. Bu bayramda da insanların ciddi bir bıçak ihtiyacı olacak. Onları karşılamak için biraz böyle rotamızı daha uzaklara doğru çevirmiş diyebiliriz.
0: Evet, peki. Orada hani uzaklar derken tabii orada da şimdi baktığımız zaman siz biraz önce başlangıçta dediniz ya, Körfez tarafıyla bizim mutfak kültürü örtüşüyor. Tabii oraların mutfak kültürü bizden farklı ve bıçak alışkanlıklarının da hani global tarafta hani çok üst düzeyde olduğu ülkeler, hani Asya ülkeleri başta Japonya olmak üzere, hani sizin orada mesela hedef pazar olarak seçebileceğiniz neresi olabilir ya da oraya dair bir yeni bir ürün gamı mı geliştirirsiniz, ne planlıyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru. Mutfak çeşitliliği bıçağın çeşitliliğini de paralelinde getiriyor. Mutfakta kullanılan öğeler, gıda maddeleri değiştikçe hazırlayan bıçakların şekli de değişiyor. O yüzden Asya'da daha fazla balık kullanımı olduğu için biz zaten balık eksenindeki bıçakları üretiyoruz. Japonya'yı konunun tamamen dışına çıkartıyorum. Japonya ve etrafını aslında, Kore'dir, biraz daha Çin'in doğusu, biraz nispeten daha farklı bir yapıda. Fakat bizim hedef pazarımızda Müslüman nüfusunun da olduğu Endonezya, Malezya, Singapur gibi böyle o bölge, Filipinler, bu bölgelerde daha fazla varlığımızı sergiliyoruz. Oraya iki türlü ürün satıyoruz. Bir, kendi mutfaklarında kullanacakları balık hazırlama, balık ve sebze hazırlamak için ürünler. Bir de Kurban Bayramı'nda kullanacakları et bıçakları. İkisi de farklı hazırladığımız ürün çeşitleri diyebiliriz. Ama mutfaklar kesinlikle ana belirleyici. Ne ürün satacağımızı mutfaklardaki meyve bıçağında dahi tropikal meyveleri kesen bıçaklar farklıyken bizim daha Akdeniz ikliminin hakim olduğu ülkelerdeki meyveleri kesen bıçaklar farklı oluyor. O yüzden değişiyor.
0: Evet, peki. Şimdi bizim içeriye bir dönersek eğer, tüketici alışkanlıklarında siz bu sizin kendi tarafınızda bir değişiklik görüyor musunuz? Özellikle ilgi ne tür bıçaklara doğru? İşte yani yine bu mutfak alışkanlıklarının değişmesine paralel.
1: Burada tabii pandemiyle beraber mutfağı keşfettik. Mutfak diye bir odanın varlığını, mutfakta geçirecek olan zamanın miktarını belirledik. Bununla birlikte bizde bir dönüşüm oldu. Artık mutfakta kullandığımız ürünlerin kalitesine kullandığımız zaman da arttıkça daha fazla önem göstermeye başladık.

0: Biz bu noktada Pirgi olarak işin bıçakta daha kaliteli, daha iyi bir bıçak nasıl alabilirim diye soran müşterilerle hep bir iletişim halinde olduk. Yeni ailemize katılan aile bireyleri oldu aslında. O dönemde bir şekilde mutfağında daha kaliteli bıçak arayan insanlar. Bizde de bu dönüşüm devam ediyor hala. Bu yüzden Türkiye'de mesela bundan önce işte Çin malları ya da daha ziyade düşük maliyetli ülkelerden tedarik edilen ürünler pazarda yer alırken şu anda Avrupa'dan ithal edilen ya da işte bizler gibi Türkiye'de belirli bir marka ve belirli bir kalite standardında üretim yapan markaların kesinlikle satışlarında bir artış var. Biz de bunun hala trendinin içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani tüketici alışkanlığıyla daha kaliteli ürün üzerine odaklanıyor şu anda.
1: Evet, şimdi peki sizin bu sene hani özellikle odağınızda olacak konu ne olacak? Gerek iç pazar gerek dış pazar açısından.
0: Biz senenin başında belli bir seviyede kalite standartlarımızı sürdürebildiğimizi gördüğümüzden beri aslında hep şey diyoruz. Bizim için artık inovasyon. İnovasyon da şu, bıçakta daha fazla neler yapabiliriz? Bıçağın dokunduğu noktada biz tüketicimize nasıl daha farklı faydalar sağlayabiliriz? Burada tasarım inovasyonu olabilir. Ham madde inovasyonu, performans inovasyonu olabilir. O yüzden şu anda daha ziyade inovasyon temelinde bir çalışma götürüyoruz diyebiliriz. Bu bizim ne süreçlerle ilişkili bir ilişkili bir kararımız değildi. Zaten senenin başında savaş yokken, ülkenin içerisindeki enflasyonist ortam belliyken stratejimiz içerisinde 3 sene boyunca planımızın içerisinde yer alan aksiyonumuzdu. Şu anda bunun üstüne odaklanıyoruz. Yani her kullandığınız bıçakta bir önceki aldığınız seriye göre yeni seride bir farklı bir fayda ekliyoruz üzerine. O yüzden tasarım inovasyonu bizim şu anda ana gündemimiz diyebiliriz.
1: Peki burada hani öne çıkan dünyada da trendler nedir? Şimdi tasarım inovasyon dedik ya, sonuçta burada hani yeni bıçak tarzları, bunun içine zannedersem sürdürülebilirliğin girdiği bıçaklar da var değil mi? Şimdi burada nedir hani sizin özellikle tasarımda öne çıkarmaya çalıştığınız bu yıl?
0: Yani şöyle, bizde şimdi 3 tane temel mottomuz var. Pirgi olarak her zaman şunu diyoruz: keskinlik, paslanmazlık, tasarım. Keskinlikte inovasyon çelik çeşitliliğiyle oluyor. Keskinlikte inovasyonu biz daha yüksek performanslı çelikler getiriyoruz. Maalesef Türkiye'de hala paslanmaz çelik üretimi konusunda çok yetkin olmadığımız için ithal ediliyor. Ve bunlar daha ziyade bizler gibi markalar Avrupa'daki belirli sertifikalara sahip yeşil çelik üretebilen fabrikalardan ithal ediyoruz çeliklerimizi. Daha yüksek performanslı çelik getiriyoruz. Peki paslanmazlık biraz da prosesimizle alakalı. Yeni proses yatırımları var bizde de. Şu noktada TÜBİTAK'la da beraber götürdüğümüz bir ısıl işlem reçetesi, ısıl işlemin standartizasyonu işlemimiz var. Isıl işlem şu demek: bıçağın çeliğini sertleştirmek demek. Sert ve keskin hale getirmek demek. Burada onun devam eden inovasyonumuz var. Tasarımda ise evet, burada kullanıcılar, yani evde kullanacak olan evlerin şefleri diyoruz biz onlara. Evlerin şefleri ve profesyonel mutfaktaki şefler farklı beklentiler içerisinde. Kestikleri ürünün ellerinde daha rahat olması ya da ellerine daha yumuşak gelen sap malzemeleri ya da işte kişinin eline göre adapte edilebilen sap model gibi böyle farklı bir el ergonomisi üstüne çalışıyoruz. Keskinlik, paslanmazlık ve tasarım. 3 tane inovasyon konumuz diyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi bizim peki hani Türk bıçakları olarak hani dünyada bir hani yer edinebilmemiz için neyi öne çıkarmamız gerekiyor? Bizim hani bıçakçılık sektöründe nedir aslında böyle kullanmamız gereken mottolar diyelim? Çünkü malum bu konu hani dünyada belli ülkeleri öne çıkartıyor. İşte Japon bıçakları, Alman bıçakları değil mi? Bizim bıçaklar nasıl öne çıkabilir?
0: Burada ben her zaman şöyle merdivenler çıkma misali gibi adım adım yükselmek lazım. Bölgesel yetkinlik çok önemli. Yani kendi ülkemizin içerisinde bir kere kesinlikle kendi ihtiyaçlarımıza yetebilecek derecede güçlü olmamız lazım. Burası çok kıymetli. O yüzden de her birimiz birer kullanıcıyız. Her birimiz de nihayetinde birer tüketiciyiz. Bu tüketici, bizler tüketiciler olarak Türkiye'de üretilmiş olan

0: ürünü güçlenmek adına, global arenada söz sahibi olabilmek adına bir kere pozitif şekilde ayrıştırmalıyız. Bu bir. İkincisi de bizim dünyada güçlü olabiliyor olmamız, bölgede güçlü olabiliyor olmamızdan bağlı. Güçlü olabiliyor olmamıza bağlı. Maalesef bugün belki savaş konusu hepimiz için bölgede belirli aksiyonlar almamızı engelliyor. Fakat bitecek. Biter bitmez de bizim tekrar bir bölgede, özellikle Akdeniz ve etrafındaki ülkelerde, Batı, Doğu Avrupa'da ve Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde ki güçlü hale geliyor olmamız lazım. Bu da ihracat yetkinliğiyle oluyor olacak. Belki bizden sonra gelen kuşaklarda bunu artık bir sonraki daire diye böyle bakarsak daha geniş daireye taşıyabilir. Ama biz ilk hedefimizde bölgede Türkiye olarak, bakın etrafımızda bıçağıyla meşhur olan bir ülke yok. Almanya sayıyorsunuz, Batı Avrupa, Japonya sayıyorsunuz, zaten okyanus ötesi. O yüzden Türkiye olarak muhteşem bir potansiyele sahibiz. 2027 yılında Dünya Bıçak Başkentleri toplantısı Bursa'da olacak. O yüzden o zamana kadar biz Bursa'daki ve Türkiye'deki tüm bıçakçılar olarak aslında bir kümelenme halinde ülkemizin bıçaklarının bölgemizde söz sahibi olabiliyor olması için çalışmalar götürüyoruz. Bu çok kıymetli bir etkinlik. O yüzden o döneme kadar artık Türkiye'de işte hem kültürel altyapısı, hem bıçağın endüstriyel karşılığı, hem de eğitim altyapısının oturması için çalışmalar götürüyoruz. O yüzden bölgede önce güçlü olacağız, sonra globalde güçlü olacağız diyorum ben.
1: Evet, peki şunu da sorayım ben size. Siz şirket olarak kendinizi mesela 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz?
0: Pirge'nin tabii 5 yıl, 10 yıllık ve 15 yıllık planları var. Almanya'da bir yatırımımız, Almanya'daki yatırımımız Türk insanların, Türk el gücünün, emeğinin çalıştığı bir Almanya operasyonumuzun artık oturmuş olması ve hayatına daha güçlenerek devam etmiş olmasını bekliyoruz. Türkiye'de ikinci lokasyonumuz açıldı. İkinci lokasyonumuzda artık ailemiz 300 kişiye yaklaştı. 300 kişilik bir ailemiz. 5. yılın sonunda herhalde inşallah 400 kişiye doğru çıkma hevesimiz var, hayalimiz var. Yıllık 6 milyon adet üretimimiz var. Yine 5 yılın sonunda inovasyon ve aynı zamanda otomasyon yatırımlarımızla da beraber inşallah yıllık 20 milyon adede çıkartabilme hayalinin içerisindeyiz. Türkiye'deki pazarın da yaklaşık boyutu 50 milyon adet kadar. O yüzden biz Türkiye'de %40 kadar bir pazar payına erişmeyi hayal ediyoruz 5 yıl sonunda. Ama tabii hepsini güvenilir ve sağlam yerlere basarak, finansal gücümüzü koruyarak, biz bunu ölçülemeyen değerler olarak itibar da sayıyoruz. Tüketicilerimizin her biri bizim için çok kıymetli. Bir tane bile tüketicimizi üzmeden %100 mutluluk politikasıyla herkesi mutlu ederek gelişmenin içerisindeyiz. İnşallah 5 yılın sonunda da bu hedeflerimize ulaşabiliriz.
1: Evet, Ömer Bey, süremiz doldu ama çok kısa. Bir de hani bir vatandaşımız için de bir soru soralım. Bu kaliteli bıçak mesela alırken neye dikkat etmek gerekiyor?
0: Kaliteli bıçakta en kolay olanı söyleyeyim. Tanıdığınız, bildiğiniz bir marka varsa onu alın. En kolay olanı. Eğer bilmediğiniz bir marka var, hiçbirini bilmiyorsanız ise bıçağın elinizdeki duruşuna, sapını anlayabilirsiniz. Elinizdeki rahatlığı çok önemli. Bir de çeliğinin çeşidini eğer görebiliyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Ama çeliğin çeşidini görmediğiniz ve sapını da eline alamadığınız kapalı bir ambalajda bir ürünse eğer çok ölçmek çok kolay değil. O yüzden biz tüketicilerimize bildikleri, tanıdıkları markadan alışveriş yapmaları ya da o bıçakları tercih etmeleri konusunda salık veriyoruz.
1: Evet.
0: Söyleyebileceğim bundan.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ömer Pirge. Size de başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
0: Şimdiden iyi bayramlar diliyorum ben de herkese.
1: Çok teşekkür ediyoruz.

0: Ve şimdi de dönüyoruz efendim, un sektörüne dair değerlendirmeleri alacağız. Mehmet Mesut Çakmağ, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizce nasıl geçiyor bu sene? Şimdi geçtiğimiz sene biraz tabii kuraklığın etkisi oldu malum. Bizim buradaki kendi üretimimizde sıkıntılar yaşadık. Şimdi artık hani yılın yarısına doğru geliyoruz. Tam yarılamadık ama az kaldı diyelim. Ne dersiniz, nasıl geçiyor bu yıl?
1: Şöyle, geçen sene 2025 yılı tabii ki bir kuraklıkla ilgili karşı karşıya kaldık. Kuraklığın ardında bir de don olayla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen takriben 18 milyon ton civarında bir ürün ürettik. Bu 18 milyon ton da Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak rekoltede bir üründü. Ancak bu sene yağışların bol olması ve mevsimin de uzanmasıyla birlikte önümüzde 2025-2026 hasat yılımızın da geçen senelere göre %25-%30 civarında bir artışla, bir rekolteyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. Biz Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu olarak 8 bölge derneğimizle birlikte yaptığımız istişarede 24 milyon ton, 23,5-24 milyon ton civarında bir rekolteyle karşı karşıya kalacağız. Umarım bu yağışların da bazı bölgelerde bu saatten sonra devam etmemesi, tek dilediğimiz bu. Bundan sonra bölgemize gelecek, özellikle Çukurova, Amuk Ovası, Gaziantep, Urfa ve Güneydoğu'ya gelecek yağışın ürüne zarar vereceğini düşünüyoruz.
0: Evet, bu arada yağış demişken tabii geçtiğimiz hafta da bazı bölgelerde kar yağışları oldu. Şimdi bizim hani daha çok tarım sektörüyle bu sene konuştuğumuz, bu senenin bereketli bir yıl olduğu yönündeydi ama sizin tarafta bu kar yağışının hiç etkisi olur mu üretime, ne dersiniz? Çünkü bazı bölgelerde üretim etkilendi diye haberler okuduk.
1: Doğrudur. Şimdi şöyle bir şey, biz federasyon olarak devletimizle birlikte koordineli bir şekilde sürekli sahadayız ve çalışıyoruz, istişare ediyoruz. Bazı bölgelerde gelen karlar ağırlıklı Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu'ya geldi. Bizim bölge böyle bir kar yağışı olmadı. Ancak iki hafta önce pazar Urfa ve Gaziantep'te olmaz bir yağışla, bir doluyla buradaki ekil tahıllara, çiçeklere, ben ne bileyim fıstık ağaçlarına ve buradaki bütün tarım giden pozisyondaki elemanlarımıza, buğdaylarımıza, mısırlarımıza ve arpalarımıza biraz zarar verdi diye düşünüyoruz. Umarım bu saatten sonra bir daha gelmez. Çünkü bu bölge tahıl bölgesi. Yani Türkiye'nin tahıl ambarı dediğimiz Çukurova'dan başlayıp ta Batman Siirt'e kadar uzanan bir hat.
0: Evet, şimdi peki 2026'nın ilk aylarındaki ihracat rakamlarına baktığımız zaman Nisan ayında %37'lik bir yükseliş var. Bu tabii çok önemli. Şimdi Türkiye'nin de dünyanın en büyük un ihracatçısı olduğunu hatırlatalım. Burada bizim bu performans bu sene de devam edecek mi sizce? Sizin öngörüler nasıl? Ve bizim ihracat pazarlarında da bu sene için farklı yeni ülkeler var mı? Çünkü bu Körfez'deki savaşında değil mi, size de mutlaka etkisi vardır sizin tarafa.
1: Evet, ilk üç aya baktığımızda biraz rotarlı gidiyorduk. Hatta Mart ayı bayramla birlikte biraz da en düşük ayımız Mart ayı oldu. Tabii bayramın, tatillerin oluşuyla birlikte. Nisan ayında tam bizim istediğimiz hedefe geldik. 165 bin tondan 215 bin 800, 216 bin ton civarında bir rakamla karşıya karşıya kaldık. Sizin de bahsettiğiniz gibi %37 artışla birlikte bizim koyduğumuz 2,5 ile 3 milyon arasındaki hedefi bu şekilde devam ederse, yani Nisan ayını baz alırsak, ona yakın verilerle gidersek inşallah biz 2,5 milyon tonun üzerine çıkarız. Bizim şu an Türkiye'deki un sanayici, özellikle ihracatta yaptığımız ihracatımızın çoğunu, işte tutun güneyden, yani Irak, Suriye, daha Amerikalılara, uzak doğuya, dünyanın her tarafına un satıyoruz ama bunu satarken de kalitemizle satıyoruz. Bizim rakiplerimiz elbette vardır. Mısır, Rusya, Ukrayna, Kazakistan. Fakat Türkiye un sanayicisi son 14 yıldır dünya birincisi. Biz bu birinciliği de kaptırma gibi bir niyetimiz yok. Benim un sanayicim, ihracat yapan firmalarım az kar da olsa, çok kar da olsa bakmadan pazarı kaybetmemek adına sürekli sahada olacak ve olmaya devam edeceğiz. Tabii ki savaşı bize verdi, aslında zararlar oluyordu, olacak. Mesela konteyner fiyatları aldı başına gidiyor, navlunlar yine böyle, ama sonuçta biz bu işi sürdürmekle görevliyiz, sürdürmeye çalışacağız inşallah.
0: Evet, biraz açalım mı? Yani hani bizim yani pazarlarımızda bu körfez ülkelerinin ne kadarlık bir payı vardı ve özellikle işte konteyner dışında mesela bu Hürmüz'deki kriz, oralardan işte ham maddeler, tabii sizin sektörü birebir etkilemiyordur ama yansımaları olabilir. Hani nedir özellikle şu andaki tespitleriniz bu krizin etkilerine yönelik?
1: Krizin etkileriyle birlikte tabii ki şu an un, buğday tahalatında bir sıkıntımız yok. Yani ağırlıklı Karadeniz bölgesinden geldiği için sıkıntımız yok açıkçası. Navlunla ilgili biraz sıkıntılarımız olur. Navlun takdir ederseniz ki 2 ay önce mazot 50-55 liralardaydı. Bugün 90 civarlarında. Bir de konteynerle gelen yaptığımız ihracatlarda bir sıkıntılarımız olur. Özellikle Hürmüz Boğazı. Yani Basra Körfezi'nin o bir tarafına herhangi bir mal satma şansımız kalmadı şu aralarda. Ha, düzelir mi? İnşallah düzelir. Esas bizim TUSAF olarak, Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu olarak bizim endişelerimiz farklı. Önümüzdeki dönemlerde gübreyle ilgili sıkıntılarımızın çıkabileceğini, gerçi Tarım Bakanlığımız tarafından teyit edildi. Şu an bir sıkıntı yok ama bir de ambalajlama ile ilgili, ambalaj ham maddesinin çoğu körfezden geliyordu. Önümüzdeki dönemle şu dönemde bir şey gelmiyor. Elimizde stoklarımız var da savaşın çok uzarsa bize etkisi çok olacaktır. Bizim bir Irak'ta bir sıkıntılarımız var açıkçası. Devam ediyoruz Irak pazarında, ancak Irak'taki merkezi hükümetle ve Kuzey Irak tarafındaki Kürt bölgesi dediğimiz hükümetlerin anlaşmazlığından dolayı kaynaklanan bize fatura bize çıkıyor. $125 civarında vergilerle ödemesine rağmen yine oraya, güney tarafına inemiyoruz. Bir kapı yerine ikinci kapısı oldu. Ancak bunun yerine şükürler olsun Suriye pazarımız çok iyi, sektörümüz bayağı çok iyi. Suriye'de bir numara olarak şu an orada devam ediyoruz. Afrika kıtasına da çok mal satıyoruz. Uzak Doğu'ya da mal satıyoruz. Amerikan kıtasına da mal satıyoruz. Toparlanıyoruz. Mayıs ayını baz alarak inşallah böyle devam ederiz diye düşünüyorum.
0: Evet, peki. Şimdi özellikle hani bölgede siz birkaç ülkeden bahsettiniz ama Hürmüz'deki krizden de bu gübre noktasında ve işte ambalaj noktasında sıkıntılar olabileceğini ifade ediyorsunuz. Şimdi bizim peki yani yeni pazar anlamında bu Hürmüz krizi de çünkü şu an hemen çözülecekmiş gibi gözükmüyor. Hani odaklanacağımız yerler nereleri olacak bu sene?
1: Şöyle bir şey Melisa Hanım, dünyada konu olan un ticareti 12 milyon ton. Biz de Türkiye Un Sanayicisi olarak bunun %25'ine adayız ve yapmaya çalışacağız. 2023'te 3.6, 2024'te 3 milyon, 2025'te bunu hedefliyoruz. Bir pazar kapanır, bir pazar açılır. Ancak şöyle bir şey var, kurmalı şeyler var. Mesela Mısır'ın Arap ülkeleriyle yaptığı anlaşmalarda vergisiz mal satışı ile ilgili sıkıntı karşımıza çıkıyor. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Devletimizden de bununla ilgili destek bekliyoruz. Bazı ülkelerde sadece Türkiye un sanayicisine ve Türkiye'den giden unlara artı bir vergi konmasına biz karşıyız. Pazar aynı olursa biz kalitemizle, genellikle Türk unu, uncusu kalitesiyle ayaktadır. Yani yıllardan beri bu 10-14 yılın birinciliği Türkiye un sanayisinin ürettiği birinci sınıf unlarla ayaktadır. Yoksa kimse kayda değer iyi olmayan bir ürüne para vermez.
0: Evet. Peki şimdi Türk unu dediğimizde biliyoruz ya biz ihracatta işte birinciyiz. Dünya un şampiyonuyuz. Şimdi unların da tabii farklı farklı kategorileri var ya. Türk unu dediğimizde nasıl bir algı var bizim un için? Nasıl öne çıkıyor Türk unu?
1: Böyle bir şey. Biz Türkiye un sanayicisi olarak sürekli ihracat yapan bir sektör değiliz. Gerek hem Türkiye'yi de besliyoruz. Pandemide dünyaları da besledik. 100 milyon civarında turisti de besliyoruz. Buna rağmen ihracatımızı da yapıyoruz. Kurulu kapasitemiz biraz yüksek. Total olarak 472 tane o fabrikamız mevcut. Bunun 98'i pasif durumda, 472'si aktif pozisyonda. Ancak bunların işte belli bir kısmı iç piyasaya çalışıyor, bir kısmı da dış piyasaya çalışıyor. Türkiye'nin yıllık un tüketim olarak 12 milyon ton civarında bir un tüketim şeyimiz var. Biz bu unları tüketirken, üretirken Tarım Bakanlığı'nın, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüklerin kontrolünde yapıyoruz. Yani bunların onayı olmadan hiçbir uncu bir kere merdiven altı üretim diye bir şey kalmadı. Yapılan bütün unlar sağlıklıdır. Ancak ihtiyaca göre takdir edersiniz ki burada un sektöründe İstanbul buğday unu şu an çalışıyor. Tarım Bakanlığı'nın bir çalışması var. Biz de destekliyoruz. Onun yanında normal fırıncalık, onun yanında özel amaçlı unlar, diğer taraftan pastalık, böreklik, ihtiyaca göre bütük yapıyor benim un sanayicim. İstediğin şekilde, yani müşteri ne isterse biz onu üretiyoruz. Ancak son günlerde basında gördüğümüz bazı şeylerden bunu değinmeden de geçmek istemiyorum. Aslı astarı olmayan, bilgisi olmayan bazı arkadaşlarımız sosyal medyada un sektörünü kötüleyerek, ya efendim işte beyazlatıcı var, Avrupa'da yok, Türkiye'de var. Melis Hanım, biz Türkiye'de ürettiğimiz unlarda herhangi bir katkı, beyazlatıcı yoktur. Vitamin haricinde asla yok. Varsa bu arkadaşların iddiası gereği Türkiye un sanayicileri olarak rahat kendilerinin hakkında yasal yollara başvuracağız. Ellerinde Tarım Bakanlığı'nın, üniversitelerin yaptığı analizler, raporları varsa ortaya koysunlar. Biz bunu koyabilecek şekildeyiz. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım, 8 dernek başkanımla birlikte, 300'ün üzerinde un sanayicisiyle birlikte biz buradayız diyoruz. Ancak çamur at izi kalsın, hoş bir şeyler değil bu.
0: Peki, şimdi şöyle devam edelim. Baktığımız zaman bu tabii özellikle sizin tarafta bu sürdürülebilirlik, yapay zeka, bu otomasyon kullanımı, hani bunlar da çok öne çıkıyor. Şimdi bizim sektör ne kadar adapte olabiliyor hızlıca bu yeniliklere? Nedir durum?
1: Öyle söyleyeyim, bizim sektör çabuk adapte olmaya başladı. Oldu da çok şirkette el değmeden un üretilen tesislerimiz mevcut. İsim vermek doğru olmaz. Bunların içinde ben de un sektöründeyim ama buğday gelir, dökülür, un olur, temizlenir, elenir, temizlenir, çuvala girer, yüklenir, kamyonun sırtına kadar hiçbir el değmeden yapılıyor. Yapay zekalarla ilgili genç nesilimiz geliyor. Sağ olsun gençlerimiz canavar gibi bu tür işlerle ilgili kafada yürüyor. Zaten analizini yapmadan, altyapısını kurmadan, laboratuvarı dört dörtlük yapmadan işletmeler ayakta kalması mümkün değil. Çağa uymamız gerekiyor. Biz de un sektörü olarak ya çağa uyacağız ya bu diyardan gideceğiz. Böyle bir atasözü var. Onun için kendimizi de yeniledik, yeniliyoruz da sıkıntımız hiç yok. Sadece bu seneki tahılın gelecek işte 24 milyon tonun kaliteyle ilgili bir problem yaşayabiliriz diye bir endişemiz var. Umarım o da olmaz. Olursa da devlet gerekeni yapar. İthalat mı olur, ne olur? Bunu tek olarak şimdi kestirmek mümkün değil. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim depolarımıza girmeyen bir ürünün ne çiftçinin malı, ne sanayicinin malı, ne devletin alabileceği toprak mahsullarının malı. Önce bir depoya koyalım mallarımızı, tansip edelim. Kalitemiz nedir? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Ondan sonra karar vereceğiz ama sanayiciler olarak, Türk unu olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Türk halkımız da rahat olsun. İhtiyaca göre ne tür bir un isteniyorsa biz onu sağlıklı bir şekilde üretiriz. Kodese göre de üretiriz. Bunun üzerine farklı bir şey, yani şu böyle oldu diyen arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Lütfen elinizdeki verilerle konuşun. Karşımıza da gelin.
0: Evet. Peki şimdi biraz önce başlangıçta biraz bahsettik aslında. İşte bu yağışları nasıl etkilediği, geçtiğimiz sene kuraklığın etkileri. Şimdi tabii bu sene de yaz mevsiminde nasıl bir hani mevsimi karşılayacağız onu bilmiyoruz. Geçen sene tabii bu kuraklıktan çok çekmiştik. İşte bu iklim değişikliğinden kaynaklı bu tip sorunlara yönelik sizin sektörün nasıl bir B planı var? Yani böyle bir hazırlığınız var mı?
1: Açıkçası şu an hazırlığımız yok. Neden yok? Hasat için güzel bir hasat geliyor. 24-25 milyon ton, 23-25 milyon ton civarında bunun eksi artı %5, %10 olabilir de. %10 olmaz da %5 olabilir. Bu harmanlarımızı, buğdaylarımızı, arpalarımızı, mısırlarımızı hasat ettikten sonra, depoya koyduktan sonra önümüzü daha çok görmüş oluyoruz. O zamana kadar önümüz boğazı ne olacak? İran, Amerika, İsrail savaşı ne olacak? Bizim endişemiz üründen çok değil, endişemiz gelecek dönemlerde bu gübreyle ilgili, gübrelemeyle ile ilgili sıkıntılar çıkar, ambalajlarla ilgili bir sıkıntı çıkabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin kendine yetecek kadar tahılı vardır. Buğdayı da var, arpası da var. Dönem dönem bir mısır ithalatımız da oluyor. Önümüzdeki bu sene yağışlar da iyi gitti. Büyük ihtimalle onda fazla bir ithalat olacağını sanmıyorum. Sıkıntımız olmaz ancak harman bittikten sonra bunları daha sonra sizlerle tekrar konuşma şansımız olur diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bu arada bakıyoruz ki özellikle bu dünya gıda fiyatlarının Birleşmiş Milletler Örgütü FAO'nun da yeni açıklamaları var. 3 yılın ezirvesine geldi diye bu Hürmüz krizi de gıda fiyatlarını çok etkiliyor. Şimdi bu da tabii ister istemez sizin bahsettiğiniz işte navlundaki fiyatlar, işte ambalajdaki fiyat artışları, gübredeki sıkıntılar, bunların da bir fiyat yansımaları oluyor. Şu ana kadar bir yansıma oldu mu sizin tarafta ve nedir beklentiniz? Yani bu kriz mesela böyle Haziran sonuna kadar devam ederse ne kadarlık bir artış görebiliriz biz un fiyatlarında? Bu da çünkü tabii ekmeğe yansıyacak.
1: Şöyle bir şey, dün baktığınızda dünyada tahılla ilgili bir sıkıntı yok. 840 milyon ton bizim orada bir şey üretim kapasitemiz var. Tükettiğimiz de buna yakın 275 bin ton civarımız var. Artık devir stoklarımız var. Dünyanın devir stokları var. Türkiye'de de baktığında şu an toprak mahsulleri için depolarında devir edilecek en azından 4-5 milyon ton bir devir şeyimiz var. Her tarafımız, etrafımız bir savaş alanı. Bunun devlet buna göre de önlemini alıyor. Şu ana kadar bizim un fiyatlarıyla ilgili bakın Ekim ayı Nisan 1 6 ay boyunca un sanayicisi bir zam yapmadı. Özellikle enflasyonun artmaması adına bize devletimizin yanında durduk. Yılbaşında gelen askeri ücretler gelmesine rağmen onu da yansıtmadık. Ancak Nisan ayından itibaren %10 yapıldı. Öyle dersiniz ki gelecek Haziran'ın başında ve işte ilk haftalarında Tarım Bakanlığımız tarafından, devletimiz tarafından bir destekleme fiyat açıklanacak. O açıklanmadan şu an bir şey söylemek doğru olmaz. O açıklan ya buna yakın açıklanırsa herhangi bir zam söz konusu olmaz. Bunun üstünde olursa elbette ki bir %3, %5, %10 belki bir zam olur ama şu an un sektörü ya takriben 1000 lira civarında un satıyoruz ya. Bu 6 aydan beri doğru düzgün bir zamımız da olmadı. Sıkıntı da olmaz. Asla olmaz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Mesut Çakmak, TUSAF, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı. Size de başarılar diliyoruz yılın devamında. Görüşmek üzere. Evet.

0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi siz bu sene seçildiniz başkan olarak, hayırlı olsun diyelim ve ben önce hani sizin bu kulübe neler katmak istediğinizi sorarak başlamak istiyorum. Nedir amaçlarınız?
0: Çok teşekkür ederim. Yaklaşık bir ay önce genel müdür olarak atandım. Yeni bir yönetim kurulu toplantısının ardından bir yönetim kurulu değişikliğimiz oldu. Ahmet Eker'in başkan olarak devam ettiği Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü'nün yeni dönem genel müdürüyüm. Bu bir bayrak değişimiydi ve bu da bayrak değişiminden sonra da biz de yeni bir vizyonumuzu, hedeflerimizi planladık. 55 yıldır aynı rüzgarın peşinde koşan bir kulüp. Açık deniz yarışçılığını geçmişten geleceğe taşımaya devam eden bir kulüp. Bu kültürü, bu güçlü kültürü, yarış kültürünü korurken de yelken sporunu daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir ve daha uluslararası bir yapıya taşımayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi son yıllarda yelken sporuna ilgi belirgin bir şekilde de artıyor. Artarak da devam ediyor. 2026 sezonunda da katılımı hem organizasyon kalitesi hem de güçlü bir dönem olarak arttırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bizim ilk olarak hedefimizde olan şey yarış kalitemizi arttırmak, teknolojiyi yarışların yönetimine dahil etmek ve uluslararası yarış sayılarımızı arttırarak devam etmek. Açık deniz yarışı olduğumuz için biz pek çok açık deniz yarışını da ev sahipliği yapıyoruz. Bu sayının da gün geçtikçe artmasını diliyoruz.
1: Evet, şimdi Ceren Hanım, işte yarışları arttıracağız gibi bir hedefiniz var. Şimdi bu sene için.
0: Yarışları açık deniz yarışı olarak arttırma hedefimiz. Oldukça fazla yarışımız var zaten. Bizim 12 ayaktan oluşan bir trofeye sahibiz biz. Bu 22 günlük bir yarış programı. 25 tane yarış içerisinde barındırıyor. Bunların 11 tanesi Şamandıra, 9 tanesi coğrafi, 5 tanesi de Boğaz yarışı olmak üzere farklı şekillerde organize ediliyor.
1: Şimdi yarış kalitesini artırmak istiyoruz dediniz ya. Buradan ne anlamalıyız? Yani yarışın kalitesi nasıl artıyor?
0: Yarışın kalitesi şöyle. Biz World Sailing kurallarına göre yarışları yönetiyoruz. World Sailing kurallarına göre uluslararası hakemlerle çalışarak uluslararası yarış yönetimi konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Hakemlik konusunda seviyelerimiz var ve bu seviyelerde önce aday, sonra il ve sonra da milli hakem oluyoruz. Bunlar gerekli yeterli bilgi ve beceriden sonra aşama aşama gelen konumlar ve bundan sonra da biz uluslararası seviyede yarış yönetimine gidiyoruz. Yani önce doğuyoruz, büyüyoruz, emekliyoruz ve ondan sonra koşmaya başlıyoruz. Yaptığımız işleri geliştirerek devam ediyoruz. Ve bunun yanı sıra bu sene bizim sisteme katmak istediğimiz yarış yönetimini hem sporcu tarafından hem de yarış yöneten hakemler tarafından kullanılacak güzel bir sistem var. İsmi Vakaros. Bu sistemi yarışların yönetimine dahil ederek yarış kalitesini hem sporcu açısından hem de hakem tarafından geliştirmek bir hedefimiz.
1: Evet. Peki şimdi sizin şu anda planladığınız takvimdeki yarışlar neler olacak? Ne zaman başlayacak? Sezonu hangi yarışlarla açacaksınız?
0: Sezonu Nisan ayında açtık. İlk Commodore'lar serisi yarışlarımız başlıyor bizim. Commodore'lar 1 ve 2. yarışımız tamamlandı. Önümüzdeki 23 Mayıs'ta Commodore'lar serimizin 3. yarışı var. Onun ardından Ekim'e kadar devam edecek yarışlarımız aralıklı ara vere vere. Ve Ekim sonunda da tamamlanacak. Trofenin kazananı belli olacak. Bu trofenin içerisinde çok çeşitli yarışlar var. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim mesela Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yarışımız Temmuz ayında gerçekleştirilen büyük organizasyonlarımızdan biri. Bu yarışı bu sene İstanbul Boğazı'ndan İstinye'den startını verip Bozcaada'da birinci etabını sonuçlarını aldıktan sonra Bozcaada'dan startı tekrar verdikten sonra Çeşme'ye ulaşacak bir filomuz var. Olimpos Regatta yarışımız var. Bu Olimpos Regatta yarışımız

0: Bu uluslararası arenada da sizin bu düzenlediğiniz yarışların takvimdeki yerinden biraz bahsedelim. Bir de nasıl bir ilgi görüyorsunuz özellikle yabancı sporcular tarafında?
1: Şöyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yarışımız zaten bizim uluslararası yarışımız. Burada farklı ülkelerden gelen sporcularımız ve aynı zamanda international jürimiz oluyor. International jürimiz 5 farklı ülkeden gelen hakemlerle oluşuyor. İşte bu birliktelik birbirimizi büyütüyor. Hepimiz birbirimizden bir şey öğrenerek bu noktada bizler de gelişiyoruz. Uluslararası seviyedeki hakemlerin bizlerle çalışıyor olması hem sporcumuza hem de arka planda çalışan hakemlere büyük katkı sağlıyor.
0: Evet, peki şimdi tabii bir taraftan da
1: Önümüzdeki dönemde de 2026 sonrası 2027 için planlarımızda farklı uluslararası yarışları da Türkiye'ye getirme hedefimiz var. Biz TAIK olarak 12 ayaktan oluşan bir trofeyi yapıyoruz. Ancak bu trofenin haricinde bizim organizasyonunu yaptığımız farklı farklı kategori sınıfları da var. J70 sınıfının Türkiye turunu gerçekleştiriyoruz. Tenzor'un yine J70 sınıfı yarışlarını organize ediyoruz. Ve bunun yanı sıra TAIK olarak misyonumuz da Türkiye'de yelkenciliği geliştirmek, gençleri desteklemek, diğer kulüplere de destek vermek var. Bu nedenle de biz bugün Göcek'teki uluslararası bahar yarışını, Spring Trophy'yi gerçekleştiriyoruz. Ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun Türkiye Şampiyonası bizim ve katkılarımızla birlikte Deniz Kuvvetleri yarışının ardından Çeşme'de IRC-ORC Türkiye Şampiyonası olarak organize etmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı da Türkiye Yelken Federasyonu ile birlikte sürdürüyoruz.
0: Evet, şimdi Türkiye'nin hani dışarıdan da biraz görünümünü değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi tabii biz malum hani potansiyeli yüksek bir ülkeyiz bu konuda ama eksiklerimiz neler? Siz hani diğer mesela ülkelerle nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi karşılaştırdığımızda bizim durumumuzu yelken sporu adına?
1: Yelken sporunda Türkiye çok başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu sene centerboard sporcularında çok büyük uluslararası başarılar elde ettik. Lazer, optimist ve diğer genç sınıflarda olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularımız oldu. Henüz olimpiyat madalyasını almadık ama almaya çok yakınız. Bununla ilgili çalışmaları da federasyonumuz çok ciddi bir şekilde destekliyor. Aynı şekilde biz de yat tarafında sporcularımızın uluslararası arenada daha fazla kendisini gösterebilmesi için gerekli hazırlığı yapabileceği yarışları organize edip onları bu konuda eğitimlerle birlikte güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlere destek verdiğimiz gibi yatçılara da aynı şekilde destek vererek uluslararası arenada başarılı olmayı diliyoruz. Bizim Türkiye olarak yurt dışından hiçbir eksiğimiz yok. Teknik olarak, bilgi becerisi olarak ve araştıran, okuyan, bizlere destek olan önümüzdeki arkadaşlarımız bizleri bu konuda yurt dışını yakalamamıza çok yardımcı oldu. Tabii evet. Ki daha yurt dışının katılımında, yani bir hedefimiz de açıkçası TAIK olarak, biz çok güzel bir coğrafyaya sahibiz Türkiye'de. Kıyı şeridimiz çok uzun, bir kıyı şeridimiz var. Yaklaşık yani 4 mevsimde yelken yapabilme imkanımız var. Evet. Rüzgarımız güzel. O yüzden bizim hedefimiz, ilk hedeflerimizden birisi Türkiye'yi yelken cenneti olarak yurt dışına pazarlamak. Peki. Ve o ekonomiyi, o bütçeyi, o sporcuyu Türkiye'ye taşıyabilmek.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ceren Vezir.
2: Bir zamanlar uzaya çıkmak yalnızca bir hayaldi. İnsanlık yüzyıllarca gökyüzüne baktı ve oraya ulaşmanın yollarını aradı. 20. yüzyılda roketler sahneye çıktı. İnsanlar aya adım attı, uydularını yörüngeye yerleştirdi. Ama her seferinde roketlerin yüksek maliyeti ve riskleri engel oldu.

Şimdi ise çok daha cesur bir fikir gündemde. Karşımızda uzay asansörü. Bir asansör düşünün. Ama bu asansör gökdelenlerin çatısına değil, dünya yörüngesine ulaşıyor. Yüzlerce kilometre yüksekliğe, hatta uzayın derinliklerine doğru yolculuk.

Teknolojinin kalbinde son derece sağlam bir kablo var. Nanokarbon liflerden üretilen bu kablo dünyadan uzaya uzanıyor ve bir uydunun ağırlığıyla geriliyor. Böylece yeryüzünden uzaya kesintisiz bir hat oluşuyor. Roketlerin yerine elektrikle çalışan tırmanıcı kapsüller, yolcuları, uyduları, malzemeleri yörüngeye çok daha düşük maliyetle taşıyor. Hiçbir patlama, hiçbir dev yakıt tankı yok. Sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk.

Uzay asansörü sadece ulaşımı değil, ekonomiyi de değiştirecek. Uydular çok daha ucuza fırlatılacak. Uzay madenciliği geçerli olacak. Hatta Mars'a gidecek gemilerin yükleri buradan yola çıkacak. Elbette zorluklar var. Dünyanın dönüşü, atmosferin hareketleri, meteor çarpmaları ve devasa mühendislik hesapları. Ama bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve insanlığın hayali giderek gerçeğe yaklaşıyor.

Düşünün, bir gün tatil için uzaya çıkmak, bir asansöre binmek kadar kolay olabilecek. Uzay asansörü, Dünya ile evren arasında bir köprü olmaya hazırlanıyor. Geçmişte gemiler kıtaları birleştirdi, uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise uzay asansörü insanlığı evrenle buluşturmaya geliyor. Gelecek artık gökyüzünün ötesinde.

Bilim tarihinin en büyük dehalarından biri. Astronomiden coğrafyaya, matematikten tıbba binlerce yıldır dünyayı etkileyen çağların ötesinde bir akıl.

Bu bölümde Doğu'nun dahi çocuğu olarak anılan El-Biruni'yi tanıyoruz. ...1973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya geldi. Daha çocuk yaşlarda matematik, coğrafya ve astronomiye karşı derin bir ilgi gösterdi. Genç yaşta yazdığı eserleriyle bilim dünyasında dahi olarak tanınmaya başladı. Biruni sadece teoriyle yetinmeyen, gözlemi ve deneyi ön planda tutan bir bilim insanıydı. Onu çağdaşlarından ayıran da bu yaklaşım oldu.

En çok tanınan çalışmalarından biri, yeryüzünün şekli ve hareketleri üzerine yaptığı araştırmalardır. Dünyanın küresel yapıda olduğunu yüzyıllar önce hassas ölçümlerle ortaya koydu. Dahası, yalnızca kuramsal değil, deneysel bir yöntemle dünyanın çapını bugünkü değerlere çok yakın bir doğrulukta hesapladı. Astronomide güneş tutulmalarını ve ayın hareketlerini büyük bir hassasiyetle gözlemledi. Onun gözlemleri yalnızca İslam dünyasında değil, Avrupa bilim geleneğinde de yüzyıllar sonra yankı buldu.

Biruni coğrafyaya da damgasını vurdu. Hint alt kıtasına gitti, orada yıllarca yaşadı ve yerel kültürü derinlemesine inceledi. Hint Kitabı adlı eserinde sadece Hint felsefesini değil, dinini, coğrafyasını, bilimini ve toplum yapısını anlattı. O modern anlamda karşılaştırmalı kültür araştırmalarının ilk öncülerinden biriydi. Biruni'nin merakı sınır tanımıyordu. Tıbba da eğildi. Bitkilerin ve minerallerin şifasını inceledi. Kimya, matematik ve optik alanlarında da çok sayıda yazı kaleme aldı. Toplamda 150'nin üzerinde eser yazdı.

eserlerin çoğu yüzyıllar boyunca kaynak niteliğini korudu. Onun yazdıklarında dikkat çeken bir noktada yöntem anlayışıydı. Biruni, kabul edilmiş otoriteleri sorguladı. Gözlemleriyle uyuşmayan her teoriyi eleştirdi. Deney ve ölçümü teorinin önüne koydu. Bu yaklaşım, modern bilimsel yöntemin temelleriyle büyük bir paralellik taşıyor. En büyük eserlerinden biri Kanunül Mesudi'ydi. Bu eserde astronomiden matematiğe, coğrafyadan mekaniğe kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi sundu. Eserinde yerin hareketlerini, gök cisimlerinin konumunu ve zaman hesaplarını inceledi. Biruni yaşadığı çağa çok aşmıştı. Yer çekimine dair fikirleri, gökyüzünün düzenine bakışı ve doğaya yaklaşımı yüzyıllar sonra Kepler'in, Newton'un yaptıklarıyla benzerlik gösteriyordu. 1048 yılında hayata veda ettiğinde arkasında sadece kitaplar değil, bilimin evrensel bir dil olduğunun kanıtını bıraktı.

Biruni, bilimin sınır tanımadığını, insan aklının evreni anlamada en büyük araç olduğunu gösterdi. Bugünün uzay teknolojilerinden coğrafi haritalamaya, kültürler arası araştırmalardan modern bilimsel yöntemlere kadar pek çok alanda onun izlerini görebiliyoruz. Bin yıl önce Horasan'dan yükselen bir ses bugüne ulaştı. El-Biruni sadece çağına değil, geleceğe de yön verdi.

doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Teknoloji zirvelere tırmandı. Doğayla baş başa bir kaçamak, gücünü kendinden alan bir tırmanış. Ama artık sadece kondisyon yetmiyor. Dağlar, buzullar, sarp kayalıklar ve zirveler. Tüm bu coğrafi zorluklar artık teknolojiyle daha güvenli, daha hesaplı, daha erişilebilir. Gelin dağcılığın dijital dönüşümüne birlikte bakalım. Bir, akıllı dağcılık saatleri ve GPS cihazları. 2. Zirvelerde yolunuzu bulmak için artık yalnız değilsiniz. Akıllı dağcılık saatleri, GPS destekli cihazlar ve navigasyon sistemleri sizi her adımda takip ediyor. Üretilen akıllı saatler, yükseklik, hava basıncı, oksijen seviyesi ve nabız ölçümünü anlık sağlıyor. Bu cihazların bazıları uydu destekli açık arazi haritalaması sunuyor ve rotadan sapma halinde kullanıcıyı titreşimle uyarıyor. Acil durum modlarında konum bilginizi dağcılık merkezine ya da tanımlanmış kişilere anlık gönderebiliyorsunuz. İki, akıllı kamp ekipmanları. Kamp hayatı doğayla bağ kurmaktır. Ama konfor ve güvenlik de önemli. Teknolojik kamp ekipmanları sayesinde çadırınız, tulumunuz, lambanız bile sizinle konuşabiliyor.

Akıllı çadırlar güneş panelleriyle enerji üretiyor ve iç ortam ısısını kontrol altına alıyor. USB girişli ısıtmalı uyku tulumları vücut ısısına göre otomatik ayarlanıyor. Hafif, katlanabilir, ısı yalıtımlı bu malzemeler uzun

Suç, dağcılıkta akıllı ceketler ve botlar. Dağlarda vücut ısısını sabit tutmak sadece konfor değil, hayati bir gereksinim. Bu yüzden giyilebilir teknolojiler artık dağcıların en önemli yardımcısı. Akıllı montlar, termal sensörlerle dış ortam sıcaklığını ölçer ve cihaz üzerinden vücut ısısıyla uyumlu olacak şekilde kendini ayarlar. Isıtıcılı botlar, şarj edilebilir lityum bataryalarıyla -20 derecede bile ayakları sıcak tutar. Bazı modellerde GPS ve yürüyüş verilerini de kaydeden sensörler bulunur. Hava koşullarına göre gözenek açıp kapatabilen adaptif tekstil teknolojisi terlemeyi azaltır ve ısıyı korur. Drone destekli keşif ve güvenlik. Sarp yamaçlar, görüş kısıtlı alanlar, rota belirsizlikleri. Artık bir drone uçurarak her şeyi önceden keşfedip planlayabilirsiniz. 4K kameralarla donatılmış dağ droneları hem manzara kayıtları hem de rota analizi için kullanılıyor. Üstten alınan görüntülerle tehlikeli bölgeler tespit edilebiliyor. Akıllı beslenme sistemleri ve su arıtma cihazları. Enerji her şeydir. Dağda sadece manzara değil, enerji ve su da yanınızda olmalı. Akıllı termoslar ve su şişeleri suyun sıcaklığını korurken, taşınabilir su arıtma cihazları dağ kaynaklarından alınan suyu anında mikroplardan arındırabilir. Ultraviyole ışınlı veya filtrasyonlu modeller bulunur. Beslenme konusunda da teknoloji iş başında. Yemekler özel paketlemelerle ısı kaybetmeden uzun süre dayanabiliyor ve akıllı ısıtıcı pedlerle ısıtılabiliyor. Teknoloji dağlardaki yol arkadaşımız. Güvenlik, konfor ve performans için gereken her şey artık çantanızda değil, parmak uçlarınızda. Unutmayın, zirveye ulaşmak tek başına değil, akıllı planlamayla mümkün.

Düşünün, bir odadasınız, karşınızda küçük bir kutu. Ama o kutunun içinden koskoca bir dünya akıyor. Sesler, yüzler, haberler, kahkahalar. Bugün sıradan görünen televizyon aslında insanlık tarihinin en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmüş hali. Her şey 19. yüzyılda başladı. Radyo sesi taşımıştı. Ama ya görüntü sorusu akılları kurcalıyordu? İşte o soruya cevap arayan genç bir Alman öğrencinin adı tarihe geçti. Paul Nipkow. ...1884'te yalnızca 23 yaşındayken delikli bir disk icat etti. Döndükçe görüntüyü satırlara bölüyor, elektrik sinyallerine çeviriyordu. Basitti ama çığır açıcıydı. Bu disk, televizyon denilen hayalin ilk tuğlasıydı. Aradan

Yıllar geçti. 1920'lerin Londra'sında John Logie Baird bir kuklayı ekrana getirdi. 1926'da dünyaya ilk televizyon gösterisini sundu. İnsanlar gözlerine inanamadı. Artık sadece duymuyor, görüyorduk. O günlerdeki televizyon çok ilkel bir sistemdi. Mekanikti, bozuktu, görüntü bulanık ve titrekti. Gerçek devrim elektroniğin sahneye çıkmasıyla geldi. ...1927'de henüz 21 yaşında bir Amerikalı çiftçi çocuğu Philo Farnsworth, görüntüyü elektronlara dönüştüren Image Dissector adlı cihazı icat etti. Bu, modern televizyonun doğum anıydı. Aynı dönemde Rus asıllı bir mühendis Vladimir Zvorkin, ikonoskop kamera tüpünü geliştirdi. İki mucit arasındaki büyük patent savaşları yıllarca sürdü. Ama bu rekabet televizyonu hızla mükemmelleştirdi. Artık sahne hazırdı. 1936 Berlin Olimpiyatları. Dünyada ilk kez bir spor karşılaşması canlı yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı televizyonu bir süre duraklattı. Ama savaş sonrasında 1950'lerde televizyon evlere girmeye başladı. İlk başta siyah beyazdı. Ekranda sadece gölgeler ve tonlar vardı. Ama 1960'lar geldiğinde renk patladı. Artık insanlar dünyanın canlı renklerini salonlarında izleyebiliyordu. ...1969'da Apollo 11 Ay'a indiğinde 600 milyon insan ekran başındaydı. İnsanlık ilk kez evrensel bir anı aynı anda yaşamıştı. Bugün televizyon, dijital platformların, internet yayınlarının, akıllı ekranların gölgesinde yeni biçimler alıyor. Ama unutmamak lazım, hepsi 140 yıl önce bir öğrencinin yaptığı küçük delikli bir diskten doğdu. Bir diskle başlayan serüven bugün milyonlarca insanın hayatına yön veren küresel bir ekrana dönüştü. Televizyon sadece bir icat değil, insanlığın ortak hafızası, kültürlerin aynası, tarihin canlı şahidi oldu.

Geçmişin gizemleri, insanlığın unuttuğu teknolojiler, binlerce yıl önce çağının çok ötesinde buluşlar. Tarih kitaplarında saklı kalan bazı icatlar bugün hala akılları zorluyor. Antik çağın bu esrarengiz teknolojileri geleceğin kapılarını aralar gibi. Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Antik çağın gizemli icatlarını birlikte keşfedelim. Bağdat pili. 1930'lu yıllarda Bağdat'ta bulunan bir toprak küp. İçinde bakır bir silindir, demir bir çubuk ve asfalt tapası. İlk bakışta sadece bir kaplama. Ama araştırmalar bu nesnenin 2000 yıllık bir pil olabileceğini ortaya koydu. Sirke ya da asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik akımı üretebiliyor. Ama soru şu, antik çağda elektriği ne için kullanıyorlardı? Kimi uzmanlar bu pillerin metal eşyaları altınla kaplamak için kullanıldığını düşünüyor. Kimine göre ise tıbbi amaçlarla ya da tapınak ritüellerinde gizemli

antik bilgisayar, Antikythera düzeni. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında batmış bir gemide bulundu. Küçük bir metal kutu içinde çarklar ve dişlilerden oluşan kompleks bir mekanizma, Antikythera düzeni. Bilim insanları onu dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlıyor. Gökyüzündeki güneş ve ayın hareketlerini, gezegenlerin konumunu hesaplayabiliyor, güneş ve ay tutulmalarını bile yıllar önceden tahmin edebiliyordu. Milattan önce 2. yüzyıla ait bu cihaz, zamanın çok ötesinde bir mühendislik eseriydi. Böyle bir mekanizma ancak 18. yüzyıl saat yapım teknolojisinde yeniden görüldü. Arada kayıp 1500 yıl. Peki bu bilgi neden yok oldu? Heron'un buhar makinesi. Antik Mısır'da yaşayan Yunan mucit Heron, milattan sonra 1. yüzyılda ilginç bir düzenek tasarladı. Bir kazana su konuluyor, su buharı ince borulardan geçerek küre şeklinde bir metal topun içine doluyor, buhar küredeki deliklerden çıktıkça top dönmeye başlıyordu. Bu, dünyanın ilk buhar makinesiydi. O dönemde sanayi devrimi yoktu. Bir oyuncak ya da tapınak gösterisi olarak kullanıldı. Yine de bu icat, insanlığın gelecekte buhar gücüyle sanayiyi dönüştüreceğinin habercisiydi.

Roma betonu. Roma İmparatorluğu'nun devasa yapıları, Kolezyum, su kemerleri, limanlar, hepsi yüzyıllardır ayakta. Ortak noktaları Roma betonu. Modern beton 50-100 yılda çatlar, dağılır. Ama Roma betonu 2000 yıldır sapasağlam duruyor. Sırrı volkanik kül ve deniz suyuyla yapılan özel karışımda. Hatta deniz suyuyla temas ettikçe beton daha da güçleniyor. Bugün bilim insanları Roma betonunun formülünü çözmeye çalışıyor. Çünkü geleceğin sürdürülebilir yapılarında onun sırrı saklı. Viking pusulası, güneş taşı. Kutupların soğuk denizlerinde pusula daha ortada yokken Vikinglerin gizli bir seyir aracı vardı. Güneş taşı. Bu kristaller gökyüzü bulutlu olsa bile güneş ışınlarını kırarak yönü gösteriyordu. Böylece Vikingler Atlantik Okyanusu'nu aşarak yeni topraklara ulaşabildi. Basit bir taş gibi görünen bu doğal kristal Orta Çağ'ın en stratejik teknolojilerinden biriydi. Bağdat pili, Antikythera düzeneği, Heron'un buhar makinesi, Roma betonu, Viking pusulası. Her biri antik çağın kayıp teknolojilerini gözler önüne seriyor. Onlar sadece geçmişin merak uyandıran eserleri değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan icatlar. Çünkü teknoloji sadece bugünü ve yarını değil, geçmişi de anlamamızı sağlıyor.

Artık dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu kavram, şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli kılmak için teknolojinin tüm gücünü kullanıyor. Peki akıllı şehirler tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi teknolojiler hayatımıza girecek ve bizleri neler bekliyor? Bir şehri akıllı yapan en önemli unsur veri toplama ve analiz yeteneği. Gelişmiş sensörler, kameralar ve internet bağlantılarıyla donatılan şehir altyapısı, trafik akışından enerji kullanımına, hava kalitesinden kamu güvenliğine kadar pek çok parametreyi gerçek zamanlı izleyebiliyor. Bu veriler yapay zeka algoritmaları ile işlenerek şehir yönetimine anında geri bildirim sağlıyor ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor. Örneğin trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre otomatik ayarlanıyor. Böylece bekleme süreleri kısalıyor ve yakıt tüketimi azalıyor. Akıllı enerji şebekeleri elektrik kullanımını optimize ederek hem tasarruf sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor. Atık yönetiminde ise akıllı sensörler sayesinde hangi bölgede çöp kutularının dolduğu anlaşılıyor ve temizlik ekipleri daha etkin organize oluyor.

Ancak bu teknolojik mucizelerin yanında bazı zorluklar da var. Kişisel verilerin korunması, siber güvenlik riskleri, teknolojiye erişim eşitsizliği ve altyapı yatırımlarının maliyeti akıllı şehirlerin önündeki önemli engeller arasında yer alıyor. Bu nedenle şehirler teknolojiyi insan odaklı ve etik prensiplerle kullanmak zorunda. Peki akıllı şehirlerde hayat nasıl olacak?

Evlerimiz ve araçlarımız birbirine bağlı, çevre dostu ve enerji verimli olacak. Sağlık hizmetleri, yaşlı ve engelli bireyler için uzaktan izleme sistemleri sayesinde daha erişilebilir hale gelecek. Eğitim ve kültür alanlarında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle zenginleşen deneyimler sunulacak. Sonuç olarak akıllı şehirler sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda insan hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek vaadi taşıyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek gerçek anlamda yaşanabilir şehirler inşa etmek mümkün. Gelecek çok yakın ve akıllı şehirler hayatımızın her alanına dokunmaya hazırlanıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda kimliğimizin en özel, en biçimsel hali olan parmak izlerinin cevaplarını arıyoruz. Peki bir telefon, bir kapı ya da bir cihaz nasıl oluyor da sadece parmağımıza bakarak bizi tanıyor? Hep birlikte inceleyelim. Her insanın parmak izi tektir. Dahası iki elinizdeki parmakların bile izleri farklıdır. Bu eşsizlik güvenlik teknolojilerinin en büyük kaynağıdır. Bir parmak izi okuyucu izinizi taramadan önce şunu yapar. Derinizdeki tepeler ve vadileri algılar, mikro algılamayla cildinizdeki desenleri analiz eder, minüşiye denen 35'in üzerinde noktayı haritalar ve her kişiye özgü bir şablon oluşturur. Optik okuyucular ışıkla tarama yapar, parmağın yüzeyini görsel olarak tarar. Kapasitif okuyucular elektrik yükleriyle derin desenleri ölçer. Ultrasonik okuyucular ses dalgalarıyla cildin alt katmanlarına kadar iz bırakır. Taranan bu veriler yalnızca görüntü olarak kaydedilmez. Yazılımlar parmak izinizin özelliklerini bir matematik modeline dönüştürür. Ve bu model kimliğinizi doğrulamak için her dokunuşta tekrar karşılaştırılır. Peki ya güvenlik? Parmak izi okuyucular bilgiyi kayıt altına alırken gerçek izi değil, kodlanmış bir anahtar modeli saklar. Yani telefonunuzda gerçek parmak iziniz yok, sadece bir şifrelenmiş hali var. Teknoloji geliştikçe bu sistemler artık bankalarda, hastanelerde ve havaalanlarında yüz tanıma ve iris taramayla birleştiriliyor. Bir dokunuşla kapıları açan, telefonları uyandıran, güvenliği sağlayan teknoloji parmak izi okuyucular ve bu sistemin her birinci parçası sizin bedeninizde zaten mevcut.

Bir ilaç hastalığın tam merkezine ulaşıyor. Bir gömlek üzerine dökülen kahveyi emmeden geri itiyor. Bir güneş paneli bulutlu havada bile enerji topluyor. Tüm bunlar gözle görülmeyen bir teknoloji sayesinde mümkün. Nanoteknoloji.

nanoteknoloji maddeyi nanometre ölçeğinde kontrol etme sanatıdır. Yani bir metrenin milyarda birinde çalışan bir bilim. İnsan saç telinin 1/1000'i kadar küçük parçacıklarla büyük değişimler yaratmak mümkün. Nanoteknoloji tıp alanında devrim niteliğinde gelişmelere öncülük ediyor. Artık ilaçlar vücuda girdikten sonra doğrudan hasta hücreleri hedef alabiliyor. Kanser tedavileri bu sayede daha az yan etkiyle daha fazla başarı sağlayabiliyor. Ayrıca nano ölçekte geliştirilen tanı cihazları hastalıkları henüz ilk aşamasında yakalayabiliyor. Güneş enerjisi panellerinin yüzeyine eklenen nano kaplamalar ışığı daha fazla emiyor, verimi artırıyor. Kumaşların leke tutmaması, camların kendini temizleyebilmesi, cep telefonlarının ekranlarının kırılmaya karşı daha dayanıklı olması, tümü nanoteknolojiyle geliştirilen akıllı malzemeler sayesinde. Gözle görülmeyen bu yüzeyler yağmuru, tozu, kirliliği geri itebiliyor. Toprağın nem oranı, bitkinin besin ihtiyacı, zararlı organizmaların hareketleri hepsi nanosensörler sayesinde anında tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyle daha az su, daha az gübre ama daha çok verim mümkün. Nanoteknoloji sadece bir bilim alanı değil, bir dönüşümün anahtarı. Geleceğin malzemeleri, geleceğin tedavileri ve geleceğin şehirleri bu görünmez teknolojiyle şekilleniyor.

Sinemanın büyülü dünyası sadece oyuncuların ve senaryoların gücüyle oluşmuyor. Arka planda çağın en gelişmiş teknolojileri rol alıyor. Görüntüler, efektler, ses ve hareket. Hepsi bir araya geldiğinde gerçeküstü bir deneyime dönüşüyor. İşte sinema sanatının teknolojiyle buluştuğu yerler. Virtual Production. Yeşil perdenin ötesine geçildi. Artık dev LED ekranlar üzerine yansıtılan gerçek zamanlı 3D ortamlar kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular setteyken çevrelerinde gerçekçi bir evren yaratılıyor.

The Mandalorian gibi diziler bu teknolojiyle çekildi. Bu sayede masraflı yolculuklar yerine tek bir stüdyoda tüm evrenler kurulabiliyor. Yapay zeka destekli görsel efektler. Yapay zeka artık görsel efekt alanında da sahnede. Sadece saatler süren render süreçlerini değil, karakter yüzlerini yaşlandırma, gençleştirme, hatta hayatta olmayan oyuncuları diriltmeyi de üstleniyor. AI destekli derin öğrenme algoritmaları milyonlarca veriden öğrenerek görüntüleri hızla analiz ediyor ve gerçekçi hale getiriyor. Sonuç mu? Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçek görüntüler. Hareket yakalama, mocap. Avatar, Planet of the Apes, Lord of the Rings. Bu filmlerin başarısında hareket yakalama teknolojisinin büyük payı var. Oyuncular özel sensörlerle donatılmış kıyafetlerle oynuyor. Bu sensörler en küçük mimik ve beden hareketini kaydediyor. Daha sonra bu hareketler dijital karakterlere aktarılıyor. Böylece sanal karakterler gerçek bir insanın duygularını ve hareketini taşıyor. Yüksek frekanslı görüntü kaydı, FHR ve 4K 8K çekim. Yüksek kare hızıyla kaydedilen görüntüler gözün görebileceği en akıcı deneyimi sunuyor. The Hobbit filmi 48 FPS'te çekilerek bu alanda önce oldu. 4K ve 8K çekimlerse detay seviyesini üst noktalara taşıyor. Bu teknolojiler sadece daha net görüntü değil, aynı zamanda derinlik ve doku hissi de katıyor. Sinema severler sahnelerin içine giriyormuş gibi hissediyor. Sinema, teknolojinin sanatla buluştuğu en güçlü platform. Yeni nesil kameralar, akıllı setler, gerçek zamanlı görseller ve 3 boyutlu seslerle her yeni film bizi geleceğin sinemasına bir adım daha yaklaştırıyor.

Bugün nasıl çalışır sorusunda gökyüzündeki en büyük güç kaynağımızla, yani güneşle tanışıyoruz. Peki bu sıcak, uzak yıldız bir çatının üzerinden, bir tarla panelinden nasıl oluyor da elektriğe dönüşüyor? Güneş panellerinin içine bir bakalım. Her güneş paneli birçok fotovoltaik hücreden oluşur. Bu hücreler güneşten gelen ışık parçacıklarını, yani fotonları doğrudan elektriğe çevirir. Peki bu nasıl oluyor? Işık hücreye çarpar. Hücrenin içindeki yarı iletken maddeler bu ışık enerjisini yakalar ve elektronları hareketlendirir. İşte bu hareket elektrik akımını başlatır. Güneş paneli bir nevi elektron akışını düzenleyen bir fabrika gibidir. Her hücre milyonlarca elektronu kontrollü bir yolculuğa çıkarır. Ancak üretilen elektrik evdeki cihazlar için hemen kullanıma uygun değildir. Çünkü bu elektrik doğru akımdır. Evlerde kullandığımız elektrik ise alternatif akımdır. İşte bu yüzden panelin ürettiği enerji önce invertöre gider. İnvertör doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Ve artık enerji lambaları yakmaya, buzdolabını çalıştırmaya hazırdır. Güneş parlıyorsa

güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. Bulutlu havada bile ışık varsa enerji var. Geceleri ise işi bataryalar devam ettirir. Gündüz toplanan enerji bu akülere dolar, ihtiyaç olduğunda geri verilir. Güneş panelleri artık sadece evlerin değil, fabrikaların, okulların, tarım alanlarının ve birçok şehrin enerji çözümü haline geldi. Elektrik santrali gerekmeden, karbon salınmadan yenilenebilir ve sessiz bir güç. Kaynağı gökyüzünde, masrafı yerde. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa geleceğin enerjisi de her gün birikiyor. Güneş panelleri sadece enerji değil, daha temiz bir dünya da vaat ediyor.

Bir zamanlar hafızamız sadece kendimizde sınırlıydı. Anılar, fotoğraflar, kitaplar hepsi zamanla silinir, kaybolur, unutulurdu. Ama artık dijital dünya bu unutkanlığı kaldırdı. Her şey kayıt altında, her şey hafızada ve bir soru giderek daha büyük bir hal alıyor. Unutmak artık mümkün mü? Peki bu hafıza nereye kaydediliyor? Saniyede milyonlarca veri dijital depolama merkezlerine akıyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına yayılmış dev sunucu çiftlikleri. Her biri verileri mikron kalınlığındaki manyetik tabakalarda ya da katı hal sürücülerinde ışık hızında saklıyor. Bazen bir fotoğraf kuzey kutbuna yakın bir veri merkezinde donmuş halde, bazen de çöl sıcağında çalışan bir sunucuda nefes alıyor. Dijital hafıza artık gezegenin nabzıyla birlikte atıyor. Bir düşünün, çocukluğunuzun her detayı, her tat, her koku, her sosyal medya paylaşımınız, her fotoğrafınız hafızanızda ve sunucularda saklanıyor. Dijital hafıza bir yandan yeni tarihçeler yaratıyor. Bireyler, topluluklar, şirketler, hükümetler hepsi geçmişi kaydediyor, analiz ediyor, öğreniyor. Ama gerçek hafıza sadece kayıt değil, duyguyla, anlayışla, bireyin özel deneyimiyle yaşanıyor. Gelecekte belki de her insanın kendi dijital hafızası olacak. Bilgisayarlar, görseller, sesler ve dijital kayıtlar hafızanın yerini alacak. Ama bir soru kafa karıştırıcı. Dijital hafıza bize her şeyi sunuyor. Ama aynı zamanda hafızanın doğal dengesini bozuyor olabilir mi?

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da

Günaydın. Bugün 13 Mayıs Çarşamba saat 07. Ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar yeni güne aynı anda farklı başlıkları fiyatlayarak başlıyor. Bir tarafta Trump'ın Çin ziyareti öncesi İran'a yönelik sert tehditleriyle yeniden

Diğer tarafta 106 dolardaki 106 dolarda tutunan petrol ve enerji kaynaklı enflasyon baskısı. Amerika'da enflasyon 3,8 ile 2023'ten bu yana zirveye çıkarak bu tablo Fed'in faiz indirimi beklentilerini öteledi. Bu süreçte Warsh'ın Fed yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması para politikasında daha şahin bir döneme geçiş fiyatlamasını da güçlendiriyor. Emtia cephesinde ise bakır arz talep şokları ve Çin talebiyle kritik eşiklerin üzerinde sert yükselişini sürdürürken güvenli liman altın 4695 dolar altına sarkarak faiz baskısını net şekilde yansıtıyor. Ve tüm bu küresel denklem içinde Borsa İstanbul dün günü düşüşle kapatarak bu risk dalgasına eşlik etti. Bugün piyasalar veriden çok manşet fiyatlıyor. Jeopolitik risk, enflasyon ve Merkez Bankası yön değişimi aynı anda ekranlarda ve biz bu açılışta da bu makasın nereye doğru genişleyeceğini birlikte okuyacağız. Seans öncesinde tabii ki ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

Gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. İran'la yürütülen diplomatik sürece ilişkin açıklamalarıyla tansiyonu bir kez daha yükseltti. Beyaz Saray'dan Çin ziyareti için ayrılırken konuşan Trump, Tahran yönetiminin anlaşma ya da ağır sonuçlar arasında tercih yapmak zorunda olduğunu söyledi. Ve İran uranyum zenginleştirmeyi durduracak %100'de eminim ifadesini kullandı. İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğine %100 emin olduğunu söyledi. Devam edelim. İran savaşının bilançosu da ağırlaşıyor. Pentagon, Amerika-İsrail İran savaşının bugüne kadarki maliyetine ilişkin yeni bir hesaplama paylaştı. Amerikan Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jill Hurst de Amerika-İsrail-İran Savaşı'nın bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Devam edelim bir başka önemli gündem maddesiyle. Trump'ın adayı da Senato'dan geçti. Amerika'da para politikalarının geleceğini şekillendirecek önemli süreçlerden biri daha tamamlandı. Amerikan Senatosu Donald Trump'ın FED başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh'un yönetim kurulu üyeliğini onayladı. Kararla birlikte Warsh'un FED başkanlığına giden süreçteki en kritik prosedürel aşamalardan biri de aşılmış oldu. Warsh, FED başkanlığı için de Senato onayı alması halinde başkanlık görevi 15 Mayıs'ta sona erecek Powell'ın yerine geçecek. Gündem başlıklarına hızlıca baktık. Veriler önemli. Rakamlar ne durumda?

0: Platin %1'e yakın düştü. 2112 dolardan işlem görüyor. Paladyum'da da bir miktar kayıp var. 1493 dolardan geçiyor. Devam edelim piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul'da satış vardı dün. %2'nin üzerinde geri çekildi. 14.779 puandan kapattı günü. Dolar 45-41 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. Euro bir miktar geri çekildi. 53.33'te. Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinde. Dolar endeksi yönünü yukarı çevirdi. 98.20'de. Sepet kur geri çekildi. 49.38'den geçiyor. Şimdi küresel piyasalara bakacağız. Asya tarafında yeşil bir tablo var. Çin yükseldi. 4.218 puandan geçiyor. Japonya'da da yukarı yönlü hareket var. Hindistan'da da kazanç var. 74.619 puandan işlem görüyor. Güney Kore'de %2'lik yükseliş takip ediyoruz. 7.800 puandan geçiyor. Hong Kong'da da %0,25'lik bir yükseliş var. 26.415 puandan işlem görüyor. Şimdi Avrupa tarafına bakalım ve Amerika'ya da bakalım. Son durum ne? Tablolarda. Amerika tarafında da yeşil tablo var. Dow Jones biraz yükseldi. 49.775 seviyesini takip ediyoruz. Nasdaq %0,27'lik yükseliş kaydetti. 29.143'ten geçti. S&P 500'de de kazanç var. 7.410 puandan işlem gördü. Avrupa'da durum ne? Ekrana geldi. Kırmızı tablo var Avrupa'da. Enerji açısından kırılgan bir bölge ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim sebebiyle ve aksamalar sebebiyle enerji şokundan en çok etkilenen taraf Avrupa tarafı. Londra 10.265 puanla kapattı. Kaybı var. Frankfurt'ta %1,5'un üstünde düşüş izledik. 23.954 puandan bitirdi günü. Paris'te %1'e yakın geri çekilme var. 7.979 puandan işlem gördü ve Madrid'de de %1,5'un biraz üzerinde geri çekilme hareketi takip ettik. Rakamlar, veriler, tablolar böyleydi. Şimdi altın fiyatları önemli. FED baskısı var tabii altının üzerinde. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı da altın fiyatlarındaki beklentileri değerlendirdi.
1: Bu hafta daha sakin bir tavır var diyebiliriz. 4700 dolar seviyesinin üzeri tutunmaya çalışıyor. Aslında kendi içinde yaklaşık 100 dolarlık bir bant içerisinde yine sert diyebileceğimiz kararsız hareketler içerisinde bulunuyor. Çin karar aşaması. Zaten Mayıs ayının biraz kritik fiyatlamalara gebe olduğunu söylüyoruz. Son 3 haftalık süreç içerisinde beklenmedik fiyatlar içerisinde olacağını görebiliriz altının. Bir dip çalışması içerisinde altın. 4100 dolar seviyede dip seviyelerini gördük. 5600 dolar seviyelerini gördükten sonra buralarda dip olabilir. Buraların altında 3800-3500 dolar seviyeleri de destek olarak duruyor. Belki buralara doğru da bir düşüş gerçekleşebilir. Düşüşün gerçekleşebileceği etmen aslında petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in faiz indirimlerini ötelemiş olması, global merkez bankalarının faiz artırımı, tabii ki Hürmüz Boğazı'nın oradaki sürecin devam etmesi ki yine önemli başlıklardan bir tanesi. O tarafta da ateşkesin aslında her gün her saat değiştiğini görüyoruz açıklamalarla. İran'ın şartları kabul edilmedi, Amerika'nın şartları kabul edilmedi. Belki hafta sonu Amerika'nın Freedom dediği, özgürlük projesi dediği aslında etkenlerle beraber yeniden bir saldırı söz konusu olabilir. Hürmüz'ün doğalgaz, petrol ve gıda için gerekli olan ürenin sağlıklı bir şekilde oradan sevkiyatının sağlanabilmesi için, ticari gemilerin sağlıklı bir şekilde Hürmüz'ü kullanabilmesi için başlatmış olduğu bir projeydi. Ama yine de Trump'ın söylemlerinden daha çekimser olduğunu görüyoruz. Yani o tarafta aslında belirsizliğini koruyor.
0: Orta Doğu'da yükselen gerilim küresel piyasaları yeniden sarsmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşırken borsa ve teknoloji hisselerinde satışları da hızlandırdı.
2: Orta Doğu'da yükselen gerilim, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin belirsizlik ve sertleşen söylemler petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %0,7 yükselişte 105 dolara çıkarken küresel piyasalarda riskten kaçış hareketi hızlandı.
3: Yani Hürmüz'de eğer bir açılma olmaz

0: gelirse bir 2-3 ay sonra petrol fiyatı ciddi şekilde yukarı gidebilir ama bence bu aşılmanın olacağı fiyatlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin yaşam desteğinde olduğunu söylemesi piyasalardaki endişeleri artırdı. Asya borsalarında satışlar derinleşti. Güney Kore'de Kospi endeksi %3 gerilerken Japonya'da Nikkei endeksi %1 düştü. Avrupa vadeli endekslerinde de sert kayıplar görüldü.
2: Bir Amerika-İran hattındaki gelen haber akışları aslında önem arz ediyor. Küresel piyasaların gün içi seyrini anlayabilmemiz açısından da.
1: Piyasalarda bu yıl faiz indirimi beklentileri büyük ölçüde ortadan kalkarken yeniden faiz artırımı ihtimali tartışılmaya başlandı. Altın fiyatları ise Orta Doğu gerilimi ve Fed belirsizliği arasında dalgalı seyrediyor. Spot altın gerilerken gümüşte sınırlı yükseliş görüldü. Platin ve paladyumda ise satış baskısı öne çıktı. Öte yandan Washington, İran'ın Çin'e petrol satışına destek verdiğini öne sürdüğü şirket ve kişilere yeni yaptırımlar getirdi. Yaptırımların İran'ın nükleer ve askeri programlarına akan finansmanı kesmeyi amaçladığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabeti de yeniden gündeme taşıdı. Pekin yönetimi nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştırırken yabancı yapay zeka çiplerine ve ABD menşeli teknolojilere karşı yeni sınırlamalar getiriyor. Çin ayrıca tedarik zincirlerini ülke dışına taşımaya çalışan yabancı şirketlere karşı yeni yasal düzenlemeleri devreye aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim enerji piyasalarının yanı sıra yapay zeka, çip üretimi ve küresel tedarik zincirlerini de doğrudan etkileyebilecek yeni bir jeopolitik dönemin kapısını aralıyor.
3: Devam edelim. İsviçreli finans devi UBS, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Bankanın son analizlerine göre ons altında 2026 yılı için 5600 ila 6200 dolar aralığı öne çıkıyor. Bazı stres senaryolarında ise 7000 dolar seviyesinin dahi mümkün olabileceği belirtiliyor. Gümüş tarafında ise daha temkinli senaryolar konuşuluyor.
1: Orta Doğu'daki gerilim piyasaları yeniden güvenli limanlara yöneltti. İsviçreli banka UBS altın tahminlerini yukarı çekti. Bankaya göre ons altında 6000 doların üzeri artık masada. Orta Doğu'da yükselen tansiyon küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırdı. Yatırımcıların ilk durağı ise yine güvenli limanlar oldu. Bankaya göre ons altında 2026 yılı için 5600 ila 6200 dolar bandı öne çıkıyor. 7000 dolar seviyeleri de konuşulmaya başlandı.
4: Birçok yatırım bankası da yine aşağı yönde revize etmiyor beklentilerini, koruyor yıl sonuna doğru. 5600'e yakın olan beklentiyi ilerleyen süreçte görebiliriz.
1: UBS stratejistleri merkez bankalarının devam eden altın alımlarına, doların orta vadede zayıflama ihtimaline ve jeopolitik risklerin artmasına dikkat çekiyor. Gümüşte de daha temkinli bir tablo var. UBS, gümüşün hem değerli metal hem de sanayi metali olması nedeniyle küresel büyüme endişelerinden daha fazla etkilendiğini belirtiyor. Buna rağmen orta vadede 80 ila 100 dolar bandı korunuyor.
4: Sülfürik asitin bakır ve gümüş üretiminde kullanılması ve buranın sülfürik asitin tedariğinde sıkıntılar yaşanabilme ihtimali ve azalması burada gümüş ve bakır fiyatlarını son 6-7 haftadır aslında destekliyor diyebiliriz.
3: Sanayi metali olan bakırdaki yükseliş ise çok dikkat çekici. 14 bin dolar eşiği aşıldı. Çin talebi ve arz krizi fiyatları taşıyor. Küresel emtia piyasalarının en dikkat çeken hareketlerinden biri şu anda bakır tarafında yaşanıyor. Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatları 14 bin dolar psikolojik eşiğini aşarak 14 bin 25 dolara kadar yükseldi ve gözler yeniden tarihi zirve olan 14 bin 500 dolar seviyesine çevrildi. Bu yükselişin ardında yalnızca spekülatif hareketler değil, oldukça güçlü temel dinamikler bulunuyor. En kritik başlıklardan biri de Hürmüz Boğazı kaynaklı lojistik kriz. Çünkü petrol rafinerilerinden elde edilen kükürt sevkiyatındaki aksama bakır üretiminde kullanılan sülfürik asit tedariğini tehdit ediyor. Özellikle Zambiya ve Demokratik Kongo gibi dünyanın en büyük üretim merkezlerinde bu durum arz riskini ciddi şekilde arttırıyor. Yani piyasalar artık sadece petrol arzını değil, sanayi metalleri üretim zincirini de fiyatlamaya başladı. Diğer tarafta Çin'den gelen güçlü bir talep var. Çin'in sanayi faaliyetlerindeki toparlanma ve devlet destekli rezerv alımları fiziki bakır talebini de destekliyor. Ancak bu ralliyi farklı kılan en önemli unsur, bakır artık klasik bir sanayi metali gibi değil, adeta yapay zeka ve enerji dönüşümünün stratejik metali gibi fiyatlanıyor. Şimdi savaşın bilançosuna bakacağız. Çünkü ağırlaştı. İran savaşının Amerika'ya maliyeti 29 milyar dolara çıktı. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin maliyeti artık sadece fiyatlamalarda değil, doğrudan bütçe kalemlerinde de görünür hale geliyor. Amerika'nın İran'la çatışma sürecine ilişkin toplam maliyet 29 milyar dolar şu anda. Bu rakam savaşın yalnızca askeri değil, aynı zamanda enerji güvenliği, lojistik akışlar ve finansal istikrar kanallarından da küresel ekonomiye yük bindirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışında yaşanan kırılganlık petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu maliyetin dolaylı etkisi de küresel enflasyon üzerinden tüm merkez bankalarının karar mekanizmasına yansıyor. Bugün geldiğimiz noktada artık sadece çatışmanın seyri değil, bu çatışmanın Amerikan bütçesi, enerji piyasası ve küresel fiyat istikrarı üzerindeki toplam faturası da piyasaların ana fiyatlama değişkenlerinden biri haline gelmiş durumda. Ve Amerikalı yatırım bankası JP Morgan'dan da küresel ekonomi için dikkat çeken bir uyarı geldi. Banka analistlerine göre dünya klasik bir petrol krizinden çok daha tehlikeli bir sürece giriyor. Yeni riskin adı da küresel yakıt krizi.
1: Dünya enerji piyasaları yeni bir kriz endişesiyle karşı karşıya. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın dikkat çeken analizine göre küresel ekonomi artık yalnızca petrol arzını değil, yakıt üretimini de konuşuyor. Uzmanlara göre yeni riskin adı küresel yakıt krizi. Çünkü sorun artık ham petrolün bulunup bulunmaması değil.
4: Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her hafta küresel bazda 100 milyon varillik bir kaybın yaşandığını söylüyor. Şu anda fiyatlara girmemiş bir gelişme değil, ama bunun daha da kötüye gitmesi ve bu savaş sürecinin uzaması durumunda tabii riski de arttıran bir durum. Petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü hareketleri daha da destekleyebilecek bir durum. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece, çünkü bu kayıp devam ettiği sürece, arz tarafında yaşanan bu durum telafiste zor bir boyuta gelebilir.
1: Petrolün işlenerek dizel, benzin ve jet yakıtına dönüştürüldüğü rafineri zincirinde yaşanan kırılmalar, özellikle Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler küresel enerji sevkiyatını baskı altına alıyor. Analizlere göre dizel stokları kritik seviyelere yaklaşırken jet yakıtı fiyatlarında da sert yükselişler yaşanıyor. Bazı Avrupa hava yollarının kapasite azaltımını gündeme aldığı belirtiliyor. Uzmanlara göre en büyük risklerden biri ise dizel arzındaki daralma. Çünkü dizel lojistikten tarıma, sanayiden üretime kadar ekonominin temel yakıtı olarak görülüyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin Türkiye'ye etkisinin de kaçınılmaz olacağı değerlendiriliyor. Enerji ithalatına bağımlı olan Türkiye'de akaryakıt fiyatları, taşımacılık maliyetleri ve enflasyon üzerinde yeni baskı oluşabileceği belirtiliyor. Ekonomistler petrol fiyatı sabit kalsa bile rafineri maliyetleri ve yakıt arzındaki sıkışmanın motorin fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekiyor.
3: Küresel piyasaların odağında tabii ki bu çok önemli görüşme var. Trump ve Xi Jinping küresel dengeleri masaya yatıracaklar. Görüşmelerde İran savaşı, yapay zeka, Tayvan, nükleer silahlar ve ticaret savaşları konuşulacak. Küresel piyasalarda yön arayışı artık sadece verilerle değil, liderler diplomasisiyle de şekilleniyor. Trump ve Xi arasındaki bu kritik görüşme trafiğinde İran savaşı başta olmak üzere dediğimiz gibi Tayvan gerilimi, nükleer güvenlik, yapay zeka rekabeti ve küresel ticaret savaşları da aynı anda masada olacak. Bu tablo aslında sadece siyasi bir zirve değil, küresel ekonomik mimarinin yeniden yazıldığı bir süreç anlamına da geliyor. Görüşmelerde öne çıkan ticari başlıklarsa dikkat çekici. Boeing uçak alımları, tarım ürünleri, özellikle soya fasulyesi ve enerji ticareti üzerinden devasa bir ekonomik pakette konuşuluyor. Bu da iki ekonomi arasındaki ticaret dengesinin yeniden kurulma ihtimalini güçlendiriyor. Yapay zeka güvenliği ve kritik minerallere erişim gibi başlıklar artık klasik ticaretin ötesinde teknoloji ve stratejik üstünlük yarışının merkezine de yerleşmiş durumda. Ve bu zirveye eşlik eden güçlü iş dünyası delegasyonuysa görüşmelerin sadece diplomatik değil doğrudan küresel sermaye akışlarını etkileyecek bir ekonomik zemin taşıdığını da gösteriyor. Bugün piyasalar için mesele yalnızca ne konuşulacağı değil, asıl soru bu konuşmaların küresel risk iştahını ve ticaret dengelerini nasıl yeniden şekillendireceği olacak. Dünyanın en güçlü iki ekonomisi dedik. Bir araya gelecekler. 13-15 Mayıs tarihlerinde zirve gerçekleşecek. Trump ve Xi'nin gündeminde tabii ki enerji ve nadir elementler gibi kritik başlıklarda olacak dedik. Ve enerji uzmanı Altuğ Karataş da bu konuyla ilgili değerlendirmelerini Apara'da paylaştı.
5: İran konusu çok öne çıkartılıyor ama ben Çin'le Amerika'nın sadece İran'ı konuşacaklarını düşünmüyorum. Mutlaka masada İran olacaktır ama bu görüşme çok önceden planlanmış bir görüşmeydi. O sebeple bu görüşmenin merkezinde ben, Trump tüccar bir başkan, Amerika'nın LNG'sini ve petrolünü, çünkü shale gaz ve shale petrolle ciddi anlamda üretim artışı var. Ortaya çıkan bu eksikliği kendisi doldurmak isteyecektir Amerika. Bu ticareti konuşacağını düşünüyorum. Yani Amerika ve Çin arasında bir petrol ve LNG ticaretini görürsek şaşırmayalım. İkincisi nadir toprak elementleri. Çünkü Çin dünyadaki en büyük rezerve sahip. Sadece rezerve değil, bu rezervi de işleyebilen, dünyadaki en fazla nadir element işleyip kullanabilen ülkeden bahsediyoruz. Ukrayna Savaşı'nda da aslında Amerika'nın orada istekleri vardı. Bu savaşı bitirmek istiyorum derken Trump'ın nadir toprak elementlerinin peşindeydi. Ben nadir toprak elementlerinin konuşulacağını, Amerika'nın Çin'le milyarlarca dolara varmış olan karşılıklı, çünkü Çin için çok önemli bir pazar Amerika, koz olarak kullanacağını, bunların karşılıklı olarak mutlaka konuşulacağını düşünüyorum. Batarya ham maddelerinin üretilmesinden yarı iletkenlere, yapay zeka altyapısından dünyada şu anda çok ciddi bir veri merkezleri inşa ediliyor. Elektrikli araç motorlarından da, tabii nadir toprak elementleri için konuşuyorum, savaş uçakları, savunma sanayi ekipmanları, rüzgar türbinleri, çip teknolojileri de dahil olmak üzere aslında Amerika ile Çin'in konuşacağı çok çok fazla konu var. Sadece petrol ve doğalgaz onun için sınırlı olmayacaktır. Temelinde sadece İran olacağını da düşünmüyorum. Amerika Çin'le gelecek dünyada artık, çünkü bireyselliğin daha fazla öne çıktığı bir dünya göreceğiz. Bu savaştan geriye dönüşte enerjide ve nadir toprak elementlerinde, madenlerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bundan sonra. Yeniden ortaya çıkan bu düzensizlik sendromundan Çin'in ve Amerika'nın nasıl bir paylaşım alacağını aslında konuşacaklar. Onun için hem petrolün, doğalgazın, nadir toprak elementlerinin ve gelecekte oluşacak düzensizlikten Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir paylaşım yapacağına dair görüşmeler olacağını düşünüyorum.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'e hareketi öncesi tansiyonu bir kere daha yükseltti. İran'a sert bir mesajı vardı. Ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz dedi. Trump'ın Çin ziyareti öncesinde İran'a yönelik kullandığı bu sert ifadeler küresel piyasaların yeniden jeopolitik risk başlığına odaklanmasına neden oldu. Ve Trump'ın ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz açıklaması Washington'ın İran konusunda diplomasiyle askeri baskıyı aynı anda masada tuttuğunu da gösteriyor. Özellikle Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirmeyi bırakacağından %100 eminim mesajı da Amerika tarafında süreci artık yalnızca müzakere değil sonuç alma aşaması olarak gördüğüne de işaret ediyor. Tabii İran cephesinden gelen 5 ön şart kabul edilmezse müzakere yok mesajı da ateşkes ve barış sürecinin hala oldukça kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle de piyasalar şu anda iki farklı senaryoyu aynı anda fiyatlıyor. Bir tarafta diplomatik çözüm ihtimali, diğer tarafta da Hürmüz Boğazı ve enerji arzı üzerinden büyüyebilecek yeni bir jeopolitik risk dalgası. Amerikan Başkanı Trump Çin'e hareket etmeden önce İran'a tehditte bulundu dedik. Çin'den yardım isteyeceğini de belirtti o konuşmasında. Her halükarda da savaşı kazanacaklarını söyledi. Şimdi detaylandıralım.
6: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. ABD İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
7: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için yola çıkmadan önce basına konuştu. Gündeminde İran vardı. Savaş konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyaç duymadığını belirtti.
6: İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu. Çok sayıda insanı öldürdüler. Son 1,5 ayda en az 42 bin kişiyi öldürdüler. Biz kazanacağız. İranlara buluculuk için Pakistan'ı yeniden değerlendirmeyi de düşünmüyorum.
7: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de İran hakkında çok konuşmayacağını da söyledi.
6: Başkan Xi ile ilişkilerim çok iyi ve bence bu durum böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem. Çünkü İran'ı gayet iyi kontrol altında tutuyoruz.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik petrol rezervlerinden çıkarılan ham petrolü taşıyan tankerler de Türkiye'ye doğru yola çıktı. Tankerlerin toplamda 1,7 ile 2 milyon varil arasında ham petrol taşıdığı belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin acil durum petrol rezervlerinden çıkardığı ham petrolü taşıyan tankerler Türkiye yolunda. Uluslararası gemi takip verilerine göre Teksas'tan hareket eden iki dev tankerin rotası Türkiye'ye çevrildi. Toplamda yaklaşık 2 milyon varile yakın ham petrolün Mayıs ayı içinde İzmir Ali Ağa bölgesine ulaşması bekleniyor. Sevkiyat, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bir dönemde Washington yönetiminin piyasalara arz güvencesi mesajı olarak da görülüyor.
8: Bu süreci çok yakinen takip ediyor. Riskleri doğru okuyarak fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için gerekli adımları atmaya gayret ediyoruz. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir.
1: Özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler ve petrol fiyatlarındaki yüksek oynaklık, stratejik rezervlerin yeniden devreye girmesini hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda petrol fiyatlarını dengelemek ve küresel arzı desteklemek için stratejik rezervleri daha aktif kullanmaya başladı. Türkiye açısından bakıldığında ise Ali Ağa'ya ulaşacak ek ham petrol tedarikinin rafineri faaliyetleri ve akaryakıt tedariki açısından pozitif etki yaratabileceği değerlendiriliyor. Fiyatlar üzerinde belirleyici olan ana unsursa jeopolitik gerilimlerin seyri olmaya devam ettiği vurgulanıyor.
3: Amerika tarafında Nisan ayı enflasyon verisi de beklentinin üzerinde geldi. Tabii Fed tarafından da bir uyarı geldi. Austin Goolsbee, Chicago Fed Başkanı, enflasyon ekonomiye yayılıyor. Yüksek faiz dönemi de uzayabilir açıklaması yaptı. Şimdi Amerika'da beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından geldi bu açıklama. Dikkat çekiciydi. Goolsbee enflasyon baskısının artık yalnızca enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını, özellikle hizmet sektöründe daha kalıcı bir yapıya dönüştüğünü de söyledi. Bu mesaj piyasalar açısından son derece kritik. Çünkü Fed'in en çok dikkat ettiği alanlardan biri tam da hizmet enflasyonu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş zaman zaman geçici kabul edilebilirken kira, sağlık, ulaştırma, sigorta ve hizmet kalemlerinde görülen kalıcı fiyat artışları enflasyonun ekonomiye yayıldığını da gösteriyor. Goolsbee'nin aşırı ısınma vurgusu da önemli. Çünkü bu ifade Amerikan ekonomisinin hala güçlü iç talep ürettiğine ve yüksek faizlere rağmen fiyat baskılarının tam olarak kontrol altına alınamadığını da işaret ediyor. Bu tablo FED açısından 3 önemli sonucunu da beraberinde getiriyor. Faiz indirimlerinin ötelenmesi, yüksek faizin daha uzun süre korunması ve doların güçlü kalmaya devam etmesi. Özellikle enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği mevcut jeopolitik ortamda hizmet enflasyonunun da hızlanması Fed'in manevra alanını daha da daraltıyor. Şimdi seans öncesinde konuğum var, Furkan Duranoğlu bizimle birlikte, MT Portföy Araştırma Müdürü. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
9: Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk.
3: Öncelikle Trump-Xi görüşmesini konuşalım. Çünkü bütün küresel piyasaların gözü kulağı o taraftan gelecek haberlerde. Ama öncesinde tabii Trump bir tansiyonu da yükseltti. Ondan sonra Çin'e hareket etti. Masadaki başlıklar küresel piyasaların risk iştahı açısından nasıl fiyatlamalar yaratır dersiniz?
9: Evet, uzun zamandır bekleniyordu zaten Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesi. Gündem oldukça yoğun. Bir tarafta Orta Doğu'da yaşanan gerilimler varken diğer tarafta piyasalar Trump ile Xi arasındaki görüşmeye odaklanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda özellikle ABD Başkanı Trump'ın Çin'e karşı sürekli olarak gümrük vergileriyle bir baskı uyguladığını görmüştük ve uzun süre piyasalarda risk iştahı oldukça baskılanmıştı. Ancak şu an piyasalarda genel olarak Orta Doğu'daki gelişmeler biraz daha risk iştahını belirleyen tarafta. Ancak diğer taraftan da yine Trump ile Xi arasında geç olabilecek bu güzel görüşme o taraftaki belirsizlikleri ortadan kaldırıp biraz daha Orta Doğu odaklı fiyatlamaların biraz daha gündemde kalmasına neden olabilir. Yani toparlayacak olursak Trump ile Xi arasındaki geçen görüşme Orta Doğu'daki şu an mevcut savaş durumu kadar önemli olmasa da şu an piyasalar için yine de oradaki belirsizlikleri de ortadan kaldırmak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
3: Amerikan enflasyonunu konuşalım mı? Gelen veri beklentinin üzerinde, 2023'ten beri de yıllık olarak en yüksek seviyede enflasyon verisi. Hemen arkasından FED üyelerinden, FED Chicago Başkanı Austin Goolsbee'den bir hizmet enflasyonu uyarısı geldi. Bu enflasyon verisi ne anlama geliyor? Siz nasıl yorumladınız? Küresel açıdan nasıl değerlendirdiniz?
9: Evet, dün merakla beklenen ABD'de enflasyon verisi bizleri karşıladı. Nisan ayında beklentilere, aylık bazdaki beklentilere paralel bir enflasyon verisi alsak da %0.6'lık, yıllık bazdaki enflasyon %3.7'den 3.8 seviyesine yükseldi. Bu da piyasadaki o zaten bozulan beklentilerin karşısını biz enflasyon datasında görmüş olduk. Bir önceki enflasyon datasına bakacak olursak da Mart ayında da yine beklentilere paralel bir enflasyon verisi almıştı. Yıllık enflasyon %2.4 seviyesinden %3.3 seviyesine yükselmişti. Yani toparlayacak olursak ABD tarafında da hedeflenen %2'lik enflasyona ABD tarafı yakınlaşmışken %2.4'lük bir enflasyon verisi bizleri Şubat ayında karşılamışken Orta Doğu'da yaşanan bu savaş akabinde enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon beklentilerini bir miktar bozmuştu. Dolayısıyla bunu da biz artık enerji fiyatlarındaki yükselişin de enflasyon datasına yansımasını son 2 aydır görüyoruz. Mart ayında çok fazla görememiştik ancak Nisan ayında ciddi bir şekilde artık enflasyon datasına etkisini görmüş olduk. Yani korkarız ki bu savaşın uzaması durumunda yine ABD tarafında da artık enflasyonist baskıların her geçen gün daha da artması beklenebilir. Yani şu an için %2.8'lik bir enflasyon datası var ABD tarafında. Diğer taraftan çekirdek enflasyon datasında da beklentilerin bir tık üzerinde geldi. Aylık bazda %0.3'ün 0.1 puan üzerinde bir data bizleri karşıladı. Yine yıllık bazda da burada bir yükseliş görüyoruz. Yani bu da aslında sadece enerji fiyatlarından kaynaklı bir enflasyonist baskının değil, diğer kalemlerden de özellikle hizmet tarafındaki o fiyat katılımının da devam ettiğini bizlere gösteriyor. Yani toparlayacak olursak artık enflasyonist beklentiler biraz daha bozulmuş ve önümüzdeki süreçte dezenflasyon sürecinde bir miktar aksamaların olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan FED üyelerinden de zaten son toplantıda enflasyonist baskıların devam ettiğine, faiz indirim beklentilerinin ötelendiğini veya masadan kalktığını, hatta faiz artışı bekleyen üyelerinde olduğunu son para politikası kurulunda görmüştük. Yani piyasalar buradan birkaç ay öncesinde, özellikle savaş öncesinde bu yıl için 60 bas puanlık bir faiz indirimi beklerken artık piyasalarda faiz indirimi olmayacağına yönelik fiyatlamalar mevcut. Hatta faiz artışı olabilir gibi olabilir söylentileri de artık piyasada duyulmaya başladı. Yani toparlayacak olursak enerji fiyatlarından kaynaklı, büyük çoğunluğu enerji fiyatlarından kaynaklı ABD tarafında özellikle enflasyonist beklentiler devam ediyor. Dezenflasyon sürecinde bir bozulma mevcut. Diğer taraftan istihdam piyasası da yine görece gücünü koruyor. Yani dolayısıyla faizinin beklentileri ötelendi. Hatta önümüzdeki süreçte ABD tarafında faiz artışı bile görmemiz mümkün.
3: Çekirdek enflasyonu da beklentilerin üstünde gerçekleşmesi tabii FED açısından o geçici enerji etkisi söylemini de zayıflatıyor. Alanını da daha çok daraltıyor FED'in. Sizin de söylediğiniz gibi faiz artırımı konuşulur mu? Şimdi dönem değişecek, başka bir başkan gelecek, daha şahin bir yönetim sergileyeceği ve kararlar alacağı

0: yönünde beklenti yüksek. Ne dersiniz? FED yakın zamanda faiz artırımına gider mi?
1: Yani şu anki datılar aslında biraz daha Fed'in bekle gör politikası uygulayacağına yönelik beklentileri canlı tutuyor. Yani savaş sönümlenemezse, o tarafta bir barış olmazsa ve petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse, özellikle 100 doların üzerinde kalmaya devam ederse Brent petrol, yani birkaç ay sonra yine bu enflasyonist baskıların devam ettiğini göreceğiz ve dolayısıyla burada Fed tarafından bir faiz artışında olabileceği mümkün. Ancak şu anki mevcut datalara baktığımız zaman FED biraz daha bekle gör politikası uygulayacaktır, acele etmeyecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan istihdam tarafına da çok fazla odaklıdır FED. İstihdam tarafına baktığımızda orada henüz bir bozulma yok. Gücünü koruyor istihdam piyasaları. Özellikle geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisi bizleri karşıladı. Yani 65 binlik beklentinin üzerinde, çok oldukça üzerinde, %115 binlik bir artış söz konusu. İşsizlik oranına baktığımız zaman yine orada da %4,3'lük yatay bir seyir söz konusu. Yani toparlayacak olursak istihdam tarafında en azından güçlü seyir korunuyor. Enflasyon tarafında da beklentiler bozulmuş durumda ve geleceğe yönelik enflasyonist beklentilerin biraz daha artacağı yönünde. Yani FED biraz daha mevcut datalara baktığımız zaman bekle gör politikası uygulayacaktır diye düşünüyorum. Ama olası ki bir Orta Doğu'daki bu ilerle ABD İran arasındaki bu savaş gerilim biraz daha ilerler. Birkaç ay daha biz petrol fiyatlarını bu şekilde yüksek görürsek, işte o zaman biraz daha enflasyonist risklerin daha da canlandığına şahit olacağız ve o zaman FED biraz daha şahin duruşunu gösterebilir diye düşünüyorum. Ancak şu an biraz daha bekle gör politikası uygulamak daha doğru olacaktır diye de belirtmek isterim.
0: Petrol fiyatlama masının 100 doların üzerinde olması tabii Amerika tarafında ve küreselde de tüketici harcamalarında yavaşlama, o şirket maliyetlerinde artış, tabii büyümede ivme kaybı ve bir taraftan da yüksek enflasyon riski. Tekrar stagflasyon masaya taşınıyor mu?
1: Yani stagflasyon tekrar masaya taşınıyor mu derken, yani biraz daha konuşmak için erken bence. Yani petrol fiyatları oldukça dalgalı ve haber akışı kaynaklı çok ciddi aşağı ve yukarı yönlü marj açıyor Brent petrol tarafı özellikle. Olumlu bir haber akışında 90 dolarlara kadar gevşiyor, hatta 90 dolarların altında görmüştük. Ancak o taraftaki çatışmalar sertleştiği takdirde 110 dolarlara doğru hareket görüyoruz. Yani biraz daha suların durulması ve önümüzü biraz daha görmemiz gerekiyor bence stagflasyon endişelerinin tekrardan gündeme gelmesi için. Ancak şu anki verilere ve şu anki haber akışına baktığım zaman biraz daha konuşmak erkendir diye düşünüyorum. Ya buradan şu an Brent petrole baktığım zaman 100 doların üzerinde 104 dolar. Yani bu seviyelerde kalırsa ve ABD İran arasındaki gerilim biraz daha artarsa muhtemelen petrol fiyatlarında biraz daha yükseliş görebiliriz. Dolayısıyla işte o zaman stagflasyon fiyatlamaları biraz daha dahil olur. Şu an genel olarak borsalara baktığımız zaman da çok fazla bir stagflasyon fiyatlamasının olmadığını görüyoruz. Borsalar hala ABD borsaları özellikle zirve seviyelerinde gücünü korumaya devam ediyor. Genel olarak piyasaya baktığımızda da bir stagflasyon havasının konuşulması için çok erken olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi petrol fiyatları üzerinden gidersek bir veri var. Hürmüz'de gemi trafiğinin hareketlendiğine dair ve son 9 gününde en yüksek geçişi sağlanmış orada, ama sevkiyat tabii savaş öncesinin çok altında. Petrol fiyatlaması açısından ne anlam ifade eder?
1: Yani Hürmüz'ün biraz daha açılması ve oradaki trafiğin daha da devam etmesi, özellikle savaş öncesi seviyelere gelemezsek bile savaş önceki seviyelere yaklaşması petrol tarafında aşağı yönlü bir hareketin devam etmesini sağlayabilir. Ancak şu anki fiyatlamalara baktığımızda Brent petrol 104 dolar seviyesinde ve günü %1 düşüşle devam ettiriyor. Ya yani çok fazla bir fiyatlamalarda aşağı yönlü etkisinin olmadığını ben şu an için söyleyebilirim. %1'lik bir düşüş söz konusu şu an için. Yani o tarafta artık piyasa biraz daha somut adımlar, biraz daha büyük adımlar bekliyor. Yani haber akışlarına baktığım zaman her gün bir gün uyandığımızda ateşkes anlaşması oluyor. Bir gün kalktığımızda ablukalar devam ediyor. Taraflar birbirlerine hala saldırılar düzenliyor. Yani dolayısıyla artık piyasalarda özellikle petrol tarafında, altın tarafında ve borsalar tarafına baktığımızda biraz daha piyasalar daha net ve daha somut adımlar bekliyor. Yani dolayısıyla orada gemi trafiği evet biraz arttı, ancak fiyatlamalara bak

0: baktığımızda çok fazla bir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Daha net adımlar görebilirsek iki taraflar arasından daha somut adımlar, örnek vermek gerekirse net olarak bir barış anlaşması düzenlenebilirse işte o zaman fiyatlamalara daha fazla dahil olabilir. Ancak şu an için fiyatlamalarda çok fazla bir etkinin olmadığını söyleyebiliriz.
1: Altın ons tarafında örneğin UBS'in o öngörüsü 5600 dolarlık 2026 yılı için ve aynı zamanda gümüş ons beklentisi 100 dolarlık bir beklenti. Nasıl değerlendirdiniz ve altındaki fiyatlamayı nasıl yorumluyorsunuz şu anda? Çünkü Fed'in duvarına çarpıyor gibi görünüyor hala.
0: Evet, maalesef sizin de belirttiğiniz gibi biraz altın fiyatlamaları Fed'in duvarına çarpıyor. Savaş fiyatlamasını göremedik altın tarafında. Bunun da en büyük etkisi aslında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve önümüzdeki süreçte faiz artışı olabileceğine yönelik beklentiler altın tarafında fiyatların baskılanmasına neden oluyor. Burada savaş çıktığında biz 4400 seviyelerine kadar bir düşüş görmüştük altın tarafından, ancak taraflar tarafından gelen olumlu açıklamalarla beraber 4700 dolar seviyelerinde ons altın işlem görüyor. Yani orada belirttiğimiz gibi biraz Fed'in politikaları ve savaşın seyri altın tarafının yönünü belirleyecek gibi duruyor. 4500 dolarların üzerinde kaldığımız sürece ben orta uzun vadede altın tarafında hala olumlu olan taraftayım. Yani önümüzdeki sürece baktığımızda hala Orta Doğu'daki gerilimler devam ediyor. Fed'den faiz indirim beklentileri ötelendi. Hatta faiz artışı söylemleri gündeme gelmeye başladı. Yani dolayısıyla bu kadar haber akışına rağmen altın hala 4700 dolar seviyelerinde yatay bir durumda, yatay seyrediyor. Yani dolayısıyla altın tarafında hala ben olumlu olan taraftayım. Sizin de belirttiğiniz gibi UBS tarafından 5600 dolarlı bir 2026 yıl sonu hedef fiyatlaması vardı. Yine yabancı kurumlardan hala fiyat revizeleri henüz görmedik. Yılbaşında 5000-5500 dolar, hatta 6000 dolarla hedef fiyatlar vardı. Henüz ancak aşağı yönlü güncellemeler görmedik. Yine de Orta Doğu'daki savaş sönümlenirse ve orada bir barış anlaşması yapılabilirse enerji fiyatlarındaki düşüşle beraber artık enflasyonist beklentiler de bir miktar törpülenirse ben altın tarafında yine yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum diyebilirim. Dip olarak da burada savaş öncesi fiyatlama, savaş sırasındaki fiyatlamalara baktığımızda 4500 doların altında çok fazla kalıcılık sağlayamadığını gördük ons altın tarafının. Yani ben bu seviyelerin biraz daha hala orta uzun vadede özellikle yatırım için altının hala cazip seviyelerde olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dönemde yine Orta Doğu'daki gelişmelerden de pozitif haber akışları alabilirsek, yine faiz indirim beklentileri, özellikle Fed'in faiz indirim beklentileri tekrardan masaya gelebilirse yukarı yönlü hareketin biraz daha hız kazanması beklenebilir altın tarafında. Hala ben yıl sonu için birçok yabancı kurumun 5500 dolarlı hedef fiyatları vardı. Olumlu haber akışları alabilirsek o seviyeleri yıl sonunda görebiliriz diye de hala umutluyum.
1: O zaman bu seviye 4700 dolar altındaki fiyatlama şu an alım fırsatı mı diyebiliriz?
0: Ya kademeli olarak orta uzun vadeli yatırımcı için bence 4700 dolarlı seviyeler cazip seviyeler diyebiliriz. Tabii ki burada yatırımcıların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi parçalı alım yapmamak. Yani burada aşağı yönlü hareketlerde de biraz maliyet yapmak için yatırımcının bir miktar nakitinde bulunması gerektiğini belirtmek isterim. Yani altın yatırımcısı orta uzun vadede bence yine o 5000-5500 dolarlı seviyeleri görmemizi mümkün olduğunu düşünüyorum. Özellikle Ocak ayında altın, yanlış hatırlamıyorsam, ons altın %30'a yakın bir değer artışı görmüştü. Yani yine Orta Doğu'daki gerilim azalırsa ve petrol fiyatlarındaki o eski fiyatlamalara dönebilirsek, özellikle 90 doların altında bir petrol fiyatı görebilirsek altın tarafında biraz daha pozitif bir senaryo çizebiliriz. 4700 dolarlı seviyelerde bence orta uzun vadeli yatırım için cazip seviyeler. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4500 doların üzerinde kaldığımız sürece ben pozitif taraftaki görüşümü altın tarafında korumaya devam ediyorum.
1: Şimdi kıymetli metalleri konuşurken sanayi metali olan bakırdaki yükselişi de konuşmak ve yorumunuzu sormak isterim. 14.000 dolar eşiği aşıldı orada. Tabii soru da şu: bir yapay zeka emtiyası mı bakır? Ne dersiniz, bu yükseliş bize hangi mesajları veriyor özellikle sanayi talebi açısından da?
0: Evet, yapay zeka tarafında gümüş biraz daha fazla kullanılıyordu. Zaten gümüş fiyatlarındaki o 120 dolarlı seviyelere gittiği fiyatlamalarda bunun büyük ölçülüğünde yapay zekadan kaynaklı fiziki talebin olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak genel olarak makalelere baktığımız zaman bakır da gümüş gibi iletken bir değerli metal. Yani dolayısıyla önümüzdeki yıllarda yapay zeka olsun, sanayi tarafı olsun, elektrikli araçlar olsun, hani gümüş fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı biraz daha maliyet düşürmek için bakırda yönelimin olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla bakır fiyatlarında da yine ileriki yıllarda hem yapay zeka kaynaklı, hem sanayi, hem de elektrikli araçların bataryası kaynaklı bakır fiyatlarında önümüzdeki yıllarda yine böyle talep kaynaklı fiyat yükselişleri görebiliriz. Genel anlamda sanayi tarafındaki bu talep fazlası da fiyatlara yansıyor zaten. Bakırda 14.000 seviyelerine yaklaştı. 13.872 dolar seviyelerinde. Yani dolayısıyla önümüzdeki süreçte hem elektrikli araçların yaygınlaşması, hem de yapay zeka bakır ve gümüş gibi iletken kıymetli metallere etki edecektir diye de düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'a gelelim. Satış dalgası vardı Borsa İstanbul'da. Tabii küreselde de risk iştahında bozulma vardı ve 15.000 puanın altına indi. %2,34'lük bir geri çekilme var. Nasıl değerlendirdiniz? Ve enflasyon raporu öncesi bugün beklentiniz ne yönde Borsa İstanbul'la ilgili?
0: Borsa İstanbul tarafında genel olarak baktığımızda savaşa rağmen, özellikle hani sınır komşumuzdaki bir gerilime rağmen, savaşa rağmen son aylarda oldukça güçlü durdu. Özellikle yılbaşından bu yana da çok ciddi bir performans sergiledi Borsa İstanbul tarafı ve bu performansı genele yayılan sektörün genellerine, bütün sektörlere yayılan bir yükseliş olması bizim içimizi biraz daha rahatlattı diyebilirim. 15.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyorduk. Eski zirvemizi kırdık. 14.600 seviyesini kırdık ve 15.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyorduk teknik olarak. Yani artık bir miktar Borsa İstanbul tarafında da yorulma sinyalleri dün gördük. Dün günün %2,34 düşüşte 14.792 puanda tamamladı Borsa İstanbul. 779 puanda tamamladı Borsa İstanbul. Yani bu biraz daha yorulma sinyallerinin olduğunu, bir kısa vadeli düzeltme hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Genele baktığımızda, genel çerçevede bir bozulma olmadığını da belirtmek isterim. Dünkü satışlara baktığımız zaman aslında ABD'de enflasyon verisi geldikten sonra küresel risk iştahın düşmesiyle beraber başlayan satışlar olduğunu düşünüyorum. Veriden önce Borsa İstanbul tarafında gün içi düzeltme hareketinin olduğunu düşünüyorum. Ancak veri sonrası biraz daha satışların derinleştiğini gördük. Genel çerçeve baktığımız zaman iç tarafta bir bozulma sinyali olduğunu düşünmüyorum. Savaşa rağmen ve faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine rağmen Borsa İstanbul tarafında güçlü duruş korunuyor. Burada teknik olarak bakacak olursak, bir önceki zirve seviyemiz 14.600 seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece ben kısa vadeli yukarı yönlü potansiyelin devam etmesini bekliyorum. Ancak bu seviyenin altındaki kapanışlarda 14.000 seviyelerine doğru bir geri çekilme, bir düzeltme hareketi görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 15.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece ben Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekleyebilirim.
1: Sektörel açıdan baktığımızda şimdi bankacılık tarafı %3,52'lik bir kayıp yaşamış. Holding'de 2,70'lik bir geri çekilme var. İletişim tarafı günün en sert kaybedeni olmuş. %5'in üzerinde düşüş kaydetmiş ve pozitif ayrışan tarafta elektrik endeksi. Sektörel açıdan nasıl yorumladınız?
0: Zaten yükseliş hareketi genele yayılan bir hareketti. Burada düzeltme hareketinde dün genele yayıldığını gördük. Özellikle bankacılık tarafında başlamıştı bu düzeltme hareketi. Bankacılık sizin de belirttiğiniz gibi %3'ün üzerinde bir değer kaybıyla piyasadan negatif ayrıştı. Burada bankacılık yine yükselişler ve düşüşlerde öncü sektör olmaya devam ediyor. Yanında zaten enflasyon raporu toplantısı var ve 15.000 seviyelerin üzerine düzeltme hareketi yapmadan gelmiş bir Borsa İstanbul tarafında. Ya, bu denli hareketlerin, düzeltme hareketlerinin önümüzdeki süreçte daha sağlıklı yükselişler yapabilmemiz için olağan olarak karşılıyorum ben. Bankacılık tarafındaki bu en büyük en büyük beklenti aslında birinci çeyrek finansallarıydı. Birinci çeyrek finansalları bankacılık tarafında birçok bankada beklenti

0: üzerinde sonuçlar aldık. Net faiz marjlarında iyileşmeler gördük. Ancak ikinci çeyrek biraz daha zor geçti diyebiliriz banka. Hem bankacılık için hem diğer sektörler için. Yani birinci çeyrek beklentileri satın alınmıştı ve finansallardan sonra bir miktar bankacılık tarafı düzeltme hareketine girdi diyebilirim. Biraz daha bankacılık ve sanayi arasında düzeltmelerin olduğu bir piyasa bizleri karşılıyor aslında.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Çok kıymetli, keyifli, kazançlı gün olsun. Kolaylıklar.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Piyasa takvimine bakalım hızlıca, neleri takip edeceğiz. Bugün Türkiye cari hesaplar işlemi, Amerika'da üretici fiyat endeksi ve Amerika'da çekirdek üfe gelecek bugün. Ve biz şimdi seans öncesine bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Ağpara. X. Ağpara TV. Facebook Ağpara. Instagram Ağpara. YouTube Ağpara.
2: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Konya 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
4: İlk günkü heyecanı son güne kadar yaşatmak önemli. O yüzden ben misafirlerimize tatillerinin başından sonuna kadar hep aynı özenle eşlik ediyorum. Biz de sizi bekliyorduk.
5: Tam 35 yıldır ETS her misafirini ilk misafiriymiş gibi ağırlıyor.
6: Gelenekleri buluşuyor.

geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer...

0: mı şu anda biz göremedik. Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

7.08 seans öncesi devam ediyor. Küresel piyasalarda gün enflasyon ve Merkez Bankası beklentilerinin yeniden sertleştiği bir fiyatlama rejimiyle açılıyor. Amerika'da beklenti üzere gelen enflasyon verisi Fed'in faiz indirme ihtimallerini ciddi şekilde törpülerken piyasalar artık yıl sonuna doğru faiz arttırma ihtimalini fiyatlamaya başlamış durumda. Bu tablo faizsiz getiri aracı olan altın üzerinde doğrudan baskı yaratıyor. Altın 4695 dolar seviyesine kadar çekildi. Spot fiyatlamada görülen zayıflama, güçlü dolar, yüksek tahvil faizleri ve sıkılaşan FED beklentilerinin birleşimiyle açıklanıyor. Ve Trump Çin'le İran savaşını masaya taşıması ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışına yönelik diplomatik baskılar piyasalarda belirsizliği canlı tutuyor. Değerli metaller tarafında da gümüş 11 Mart'tan bu yana zirve seviyeleri test ederken platin ve paladyumda kar satışları da öne çıkıyor. Piyasa şu anda net bir ayrışma içinde. Bir yanda enflasyon ve faiz baskısı, diğer yanda jeopolitik risk primi ve bu iki güç fiyatlamaları aynı anda ama farklı yönlerde oluyor. Hepsine birazdan bakacağız ama önce hızlıca gündemin öne çıkan başlıkları diyelim. Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik ortaklıkları pekiştirmek ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler toplantısına katılmak üzere bugün Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Astana ve Türkistan hatlarında yürütülecek yoğun diplomasi trafiğinde ekonomi, enerji ve bölgesel güvenlik başlıkları da ön planda olacak. Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda olacak. Yarın Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek toplantıyla kamuoyuyla paylaşacak. Yarın yapılacak sunum ve ardından gerçekleştirilecek soru cevap bölümü para politikasının gelecek dönemdeki seyri ve fiyat istikrarı hedefleri açısından piyasaların önemli gündem maddelerinden biri olacak. İran konusunda yardıma ihtiyacımız yok dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesi öncesinde açıklamalar yaptı. Trump İran konusunu kapsamlı şekilde ele alacaklarını ancak Xi'nin desteğine ihtiyaç duymadığını söyledi. Trump İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyaç duyduğumuzu düşünmüyorum. İran'ı tamamen kontrol altında tutuyoruz ifadesini kullandı. Küresel tarife davasında da yeni karar var. Amerikan Federal Temiz Mahkemesi Donald Trump'ın uyguladığı %10'luk küresel gümrük vergilerine karşı verilen alt mahkeme kararını geçici olarak durdurdu. Böylece Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına itiraz eden Trump yönetime gümrük vergilerinin yürürlükte kalmasını sağladı. Ve FED tarafından da bir açıklama var. Chicago FED Başkanı Austin Goolsbee Amerikan ekonomisi hizmet enflasyonunun yayıldığını ve temel göstergelerin aşırı ısınmaya işaret ettiğini belirtti. Bu uyarı Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini de güçlendirebilir. Gündem başlıklarına baktık. Küreye gidelim. Son duruma bakalım. Asya, Avrupa, Amerika'da ve içeride son durum bize ne söyleyecek? Hindistan yukarı yönlü hareket etti. Çin'de de %0,22'lik yükseliş var. Güney Kore'deki yükseliş %2'ye yakın ve Hong Kong tarafında da kazanç var %0,27 bandında. Peki Avrupa ve Amerika'da son durum ne? Kırmızı bir tablo vardı dün Avrupa kapanışlarında. Geri çekildi Avrupa borsaları. Hangi miktarlarda geri çekildi ona da hızlıca bakacağız. Tabii Amerika tarafına da bakacağız. Oradaki tablo bize ne söylüyor? Önemli mesajlar vardı o tarafta da. Çünkü enflasyon verisi geldi. Beklentinin de üzerinde geldi. Avrupa tarafında Madrid %1,5'un üstünde

ile birlikte geri çekilmeler var. Özellikle teknoloji hisselerinde küreselde satış takip ettik. Borsa İstanbul'da 15 bin puanın altına indi. %2.34'lük bir kayıp var. 14.779 puandan tamamladı Borsa İstanbul dün günü. Kıymetli metaller tablosunda altın ons fiyatlamasında geri çekilme hareketi var. 4695'e kadar geri çekildi. Şu anda 4705 dolar seviyesinde altın ons. Gümüşteki yükseliş 11 Mart'tan bu yana daha güçlü görünüyor. Gümüş yukarı yönlü hareket ediyor. 85 doların üzerinde %0,10'lukta şu an yükseliş takip ediyoruz. Platin tarafında %0,8'lik kayıp var. 2114 dolardan geçiyor. Paladyum geri çekiliyordu ama yönünü yukarı çevirdi şu anda. 1496 dolardan işlem görüyor. Enerji emtia tablosunda durum ne? Petrol geri çekildi. %1,5'luk geri çekilme var. 100 dolarda petrol fiyatlanıyor. Brent petrolde de düşüş var. %1,5'a yakın düşüş takip ediyoruz. 106,2 dolardan işlem görüyor. Doğalgazda da yarım puana yakın geri çekilme var. 2,8 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki son durum gelirse Borsa İstanbul eksi taraftaydı. Yeni güne, hafta ortasına nasıl başlayacak takip edeceğiz. Dolar 45-41 seviyesinde. Euro yukarı yönlü hareket ediyor. 53-34'te Euro dolar paritesi bir miktar geri çekildi. Dolar endeksi 98-22 seviyesinde ve sepet kur geri çekilmeyle 49-38 seviyesinde. Bankacılık tarafındaki geri çekilme önemli bir gösterge. %3,5'luk kaybı var. Bankacılık endeksinin 17.106 puandan kapattı. Sanayi tarafındaki rakam nasıl? Bakalım %1,6'lık eksi tarafta 19.198 puandan bitirdi dün işlem gününü. Şimdi şirket haberlerine bakacağız. Beşiktaş ve Tera Yatırım Holding 2 yıl için forma sırt sponsorluğu için anlaştı. Kervan Gıda yatırımcılara toplam 78,7 milyon lira temettü dağıtma kararı aldı. Koleksiyon mobilya hisselerinde de 3,8 milyon adet net alım yapıldı. Pay %5,39'a yükseldi. Lila Kağıt'ın Selüloz İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Şirket haberlerinden sonra gazetelerin ekonomi sayfalarına bakacağız. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Deniz üstü rüzgar santralleri geliyor dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Türkiye deniz üstü rüzgar santralleri için düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 alan belirledi. İlk offshore santralleri Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit'te olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü yani offshore rüzgar enerjisi olacak. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahip. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz dedi. 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışında konuştu Bakan Bayraktar. 2026 yılının rüzgarın yılı olacağını belirterek bu yıl düzenlenmesi planlanan yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmalarında 1500 megawattlık rüzgar kapasitesi verileceğini açıkladı ve enerji sektöründe yerli üretim kapasitesinin arttığını da vurgulayan Bayraktar rüzgar türbinlerinde %60 yerlilik oranına ulaştık dedi. Sanayi ekosistemine dikkat çeken Bayraktar 2014'te 27 üretici vardı. Bugün 500 yerli üretici faaliyet gösteriyor bilgisini de paylaştı ve Türkiye'de deniz üstü rüzgar enerjisi deniz veya büyük göl yüzeyindeki rüzgarın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi anlamına geliyor dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da Türkiye'nin rüzgar enerjisinde yerli aksam üretiminde güçlü bir sanayi ekosistemi kurduğunu, kule, kanatla, jeneratör üretiminde kaydedilen ilerlemeyle enerji sanayisinde üretici ve ihracatçı bir merkez haline geldiğini söyledi.
Takvim gazetesiyle devam edelim. Önemli bir haber var. Çünkü emekliye çifte ödeme gelecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs'ta yatırılacak. SSK ve Bağkur emeklileri bayram ikramiyelerini maaşla birlikte alacaklar. Aylık günü 23-28 Mayıs arasında bulunanlara 21-22 Mayıs tarihlerinde ödeme yapılacak. Bu böyle.

de erken maaş yatırılmış olacak. Ödeme takvimine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptı paylaşımı. Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde banka hesaplarına yatırılacak dedi. Aylık günü 17 Mayıs, 18 Mayıs, 19 Mayıs şeklinde devam ediyor. Hem SSK hem de Bağkur emeklileri için memur emeklileri de 20 Mayıs'ta alacaklar ikramiyelerini. Kim ne kadar alacak? Emeklilere 4.000 yatırılacak. Ölüm aylığı oranı %75 olana 3.000, %50 olana 2.000, %25 olana da 1.000 lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Devam edelim. Hürriyet gazetesi ile piyasalarda barış ikilemi başlığını taşıyor. Amerika-İran savaşına yönelik diplomasinin sürmesi piyasalardaki satışları sınırlasa da barış iyimserliğinin azalmasının yarattığı ikilem sürüyor. Taraflar arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalması sonrasında Brent petrolün varil fiyatı %1,26'lık artışla $105,5'a çıktı. Gün içinde yükselişini sürdüren petrol yaklaşık %3 artışla $107,8 yükseldi. İran'ın Washington'ın sunduğu öneriye verdiği yanıtın taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koyması küresel enerji arzına ilişkin endişeleri de canlı tuttu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü söylemesi de bu endişelerde etkili oldu ve dünya piyasalarının merakla beklediği veri de Amerikan enflasyonuydu. Açıklanan veriler İran savaşının etkisini ortaya koydu. Amerika Nisan ayı enflasyonu aylık %0,6, yıllık %3,8 oldu. Bu Mayıs 2023'ten bu yana kaydedilen en büyük artış olarak öne çıktı. Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet gazetesinde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın deniz üstü rüzgar türbinleri projesi var. 2026 rüzgar yılı olacak dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Gelecek dönemde her yıl en az 2000 megawattlık YEKA yarışmaları düzenleyeceklerini de vurgulayan Bakan Alparslan Bayraktar, bunun 1500 megawattlık kısmının rüzgar olacağını söyledi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin önemli potansiyele sahip olduğu stratejik yatırımlardan olan deniz üstü yani offshore rüzgar enerjisinde de büyüme sağlayacağını duyurdu. 4 yeni sahadan bahsettik. 4 yeni noktada Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirledik dedi Bakan Bayraktar. Siber güvenlik vurgusu da yapıldı. Enerji verimliliği alanında yeni adımlar atıldığını belirten Bayraktar, 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ile enerji verimliliğinin toplumsal dönüşüm vizyonunun bir parçası haline getirileceğini söyledi. Güneşten elektrik üretiminde de yılın rekoru kırıldı.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Trump Çin ziyareti öncesi yine tansiyonu yükseltti. Dedi ki ya anlaşma ya da yıkım dedi İran tarafına. Tabii bu sert ifadeler küresel piyasalarında o jeopolitik risk başlığına tekrar odaklanmasına sebep oldu. Petrol ve altın fiyatlamasını bu açıklamalardan sonra nasıl yorumladınız?
1: Evet, petrol fiyatlamasının artık sona gelindiği düşüncesinin %110 dolar arasında sıkışmaya başlayan bir yapı oluştu. Hep biz şunu revize etmiştik. İşte 50 günlük hareketli ortalaması Brent petrolde önemli bir destek oluyor geri çekilmelerde Trump açıklamalarında şeklinde. Bu işte bir dönem 82 dolardı, sonrasında 88, sonrasında 97, şimdi 100 dolara kadar gelmiş görünüyor. Brent petrol için tabii ki bunu söylüyorum ve belirtiyorum. Yukarıda da özellikle hep belirttiğimiz 111 dolar seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Açıklamalar sertleştikçe bu seviye de çok aşılmıyor. Açıklamalar yumuşadıkça veya gevşedikçe 100 doların altına, yani o 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarkan bir yapı da oluşmuyor. Sıkışmanın sonuna geldik diyebiliriz bu anlamda. Burada tabii ki daha önceki yayınlarda da hep belirttik, Amerika özellikle Trump İran'ı tamamen dize getirmek istiyor ama belki de beklemediği bir direnç görmüş durumda. Ülkenin işte dünyadaki ciddi güç dediğim

0: İşte Amerika, Rusya, Çin'in genelde bu savaş içerisinde ortak hareket ettiğini de gördük. Özellikle savaş ortamı petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketi Rusya'ya ciddi anlamda katkı sağlamış görünüyor finansal anlamda. Şimdi Çin'le de bir görüşmesi var. Buradan çıkacak sonuç doğrultusunda ortayı bulma çabası oluşursa tabii biraz daha suların durulduğu, özellikle tekrardan petrol fiyatlarında da geri çekilmelerin oluşabileceği, 80 belki 85 dolar bandında stabilize olabileceği bir yapı oluşabilir. Ama burada tabii ki uzlaşmacı tutum, ateşkes tutum önemli. Ama şimdilik kısa vadede bu olur mu? Sanki bir süre daha bu gerginlik devam edecek görünüyor. Yani bugünkü açıklamalar yine biraz daha işte Trump'ın Çin'le yapacağı görüşme piyasalar tarafından olumlu karşılanmış görünüyor. En azından işte dün satıcılı olan Asya borsalarının bugün daha alıcılı ve yeşil tarafta olduğunu görüyoruz. O açıdan da burada piyasa hala olumlu ve iyimser tabloyu fiyatlamaya çalışıyor. Ama Amerika bu konuda, Trump bu konuda hani konuyu istediği ölçekte çözmediği ölçüde ısrarla devam etmekten yana. O açıdan da bu dalgalanma sanki bir süre daha devam edebilir görünüyor. O yüzden de petrol fiyatlarında biz bu 100-110 dolar aralığında sıkışmayı görmeye devam edebiliriz. Tabii ters bir durumda yani olası kara harekatı veya işte belki daha savaşın alevleneceği boyutta 111 doları kıran, hatta belki işte daha önceki günlerde vadelilerde görmüştük 125-130 dolar bandını Brent petrolde, bu seviyeleri test etmek isteyen, anlık en azından test etmek isteyen bir yapıda oluşabilir. Özetleyecek olursam 110 dolar aralığında bir sıkışma var. Kısa vadede de bu sıkışmanın karşılığı zaten görülecek. Burada özellikle olumlu açıklamalar 100 doların altına petrol fiyatlamasının sarkmasına biraz daha böyle bu anlamdaki dirençli ve işte savaşın sürmesine yakın açıklamalarda tabii 111 doların yukarı yönlü kırılması ihtimalini oluşturabilir. Şu an biraz arada görünüyor. İki tarafta tabii ki kendi açısından olan ateşkes şartlarını çok kabul etme niyetinde değil. İşte diğer ülkelerle olan ilişkiler veya işte özellikle burada tabii Çin'in, yine az önce de belirttim, Rusya'nın da bence önemli bir rolü olacak. Bu anlamdaki yaklaşımı, sürecin nasıl ve ne şekilde evrileceği ile ilgili bir işaret verecek düşüncesindeyim. Ama hep şunu konuştuk. Savaş ortamı sonuçta baktığımız zaman hiçbir ülkeyi pozitif anlamda etkilemiyor. İşte dün gelen Amerikan enflasyon verileri de yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Enflasyon olarak dönüyor. Ülkelerin ciddi anlamda belli yükler altına girmesine sebep oluyor. İşte Amerika'nın yapacağı kara harekatının 29 milyar dolarlık bir maliyeti olduğu konuşuluyor. O açıdan da zaten borçluluk içerisinde olan ülkelerin daha çok üretime odaklanmak yerine bu kaotik süreci yönetmesi onlar açısından finansal anlamda da bir takım sıkıntılar oluşturuyor. İşte dünyanın 2020'den beri küresel tarafta enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyon hani tabiri caizse belasının devam etmesine yol açıyor. O açıdan da muhtemel önümüzdeki günlerde daha uzlaşmacı bir yapı olacaktır düşüncesindeyim. Ama tabii kısa vadede her iki tarafın birbirine şartlarını kabul ettirme durumu henüz o belirsizliğini korumaya devam ediyor. O yüzden de petrol fiyatlarında, Brent petrolde 100-110 dolar aralığındaki sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz.
1: Altında tabii Amerika'dan gelen yüksek enflasyon verisi var. Fed'in alanını daraltıyor ve öbür tarafta o zincirleme etkiyle altında Fed'e takılıyor. Altındaki hesaplamayı nasıl yorumladınız şu anda, fiyatlamayı?
0: Altında da hep öngörümüz, yayınlarımızda hep konuştuk. 4.100 dolar aşağıda, 5.100 dolar yukarıda, daha dar bant aralığında da 4.500-5.000 dolar aralığında sıkışma devam edebilir demiştik. O yapının sürdüğünü görüyoruz altın ons fiyatlamasında. Tabii burada dediğiniz gibi Fed'e takılmış olması önemli bir faktör. Savaş ortamının sonlanması ihtimali muhtemelen altın üzerinde olumlu etki yaratacaktır ama devam ediyor olması baskının da sürmesine sebep oluyor. Orada kıymetli metallerde gümüş sanki bir tık daha tercih edilen tarafta altına göre daha kısa sürede olumlu toparlanma içerisine girmiş görünüyor. Özellikle 75-78 dolar üzerinde 60 olması gümüş açısından yukarı yönlü hareketin devamı adına olumlu. Bu çok soruluyor. Kıymetli metallerde işte kısa vadeli tercihlerde hangisi daha çok ön plana çıkabilir şeklinde. Sanki gümüş tarafı bu anlamda daha yukarıya gitmeye istekli görünüyor. Altın tarafında biraz daha o hep belirttiğimiz 4500-5000, biraz daha geniş bantta 4100-5100 dolar aralığındaki hareket devam ediyor. Yani bu açıkçası savaş ortamı sonlanır, altın yeni zirveler tekrardan yıl içerisinde görür mü? 5500 dolardı zirvesi. Açıkçası ben de kısa vadede biraz soru işareti. Gümüş tercih edilebilirliğiyle fiyatlamaya olumlu katkı sağlayabilir ama altında biraz daha stabilize bir yapı da görebiliriz. Gerçi son dönemde Çin bu anlamda tekrardan rezervlerini güçlendirme çabasında. Bu etki de daha önceki dönemlerde ons altın fiyatlamasına yansımıştı, merkez bankalarının altın rezervlerini güçlendirme ihtimali. Ama şu anda belirsizliğin devam ettiği süreçte bu sıkışma süreci bir süre daha, hani nasıl Brent petrolde söyledik 100-110 dolar aralığı, burada da 4500-5000 dolar aralığındaki sıkışma devam edebilir. İşte olası olumsuz senaryolarda 4500'ü kırıp 4100 dolara kadar da geri çekilme görülebilir. Ama genel olarak belirsizlik ortadan kalkmadan sıkışmanın ve talebin, talep dengesinin sınırlı olacağını, sıkışmanın devam edeceğini ve talep dengesinin sınırlı olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu tarafta kıymetli metallerde az önce de belirttiğim gibi ons gümüş tarafı bence kısa orta vadede daha tercih edilebilir bir noktada.
1: Şimdi enflasyon verisinden devam edersek, Amerika'dan gelen veriden o çekirdek enflasyon da Fed'i zorluyor. Tabii sadece enerji değil, gıda, ulaşım, hizmet fiyatlarında da yukarı yönlü baskının güçlendiği görünüyor. Bu da enflasyonun ekonomiye daha geniş bir alanda yayıldığını da gösteriyor. Ne dersiniz, petrol fiyatları bu seviyelerde 100 doların üzerinde kalırsa Fed'in faiz arttırımı daha da yakınlaşabilir mi bu karar?
0: Biraz bunun için çaba var şeklinde okuyorum piyasayı. Yani FED faiz arttırmasın bir an önce, hani petrol fiyatları savaş sonlansın, geriye çekilsin. Hatta yine piyasalar FED'in faiz indirimi ihtimalini konuşsun şeklinde. Ama tabii son iki ayki 100 dolar fiyatlaması ciddi anlamda petrol fiyatlamasını yukarıya taşıdı. Ve belki de ülkelerin birçok merkez bankasının projeksiyonun dışındaydı bu fiyatlama. Bu da tabii ki enflasyon olarak yansımış görünüyor. Yani enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket her şekilde tabii ki karşılığında bir enflasyon getiriyor. Burada en önemli etki hizmet enflasyonunu oluşturuyor. Piyasadaki talep devam ettiği ölçüde bir şekilde tüketim alışkanlıkları sürdüğü ölçüde fiyatlamaya bakmaksızın zaman zaman işte burada hizmet enflasyonuyla bunun bizim karşımıza geldiğini de görüyoruz. O açıdan da buradaki sürecin etkisinde tabii ki savaş devam ettiği ölçüde FED'den de böyle bir karar gelebilir. Çünkü 2023'ten beri en yüksek veriyi aldı enflasyon bazında bu anlamda Amerika. O açıdan da bence hızlı bir şekilde şu an Trump da süreci sonlandırma etkisinde tabii ki kendi çıkarları doğrultusunda bunu yapmak istiyor. O yüzden de şimdilik piyasa gibi ben de biraz daha iyimserim. Bu anlamda savaş ortamı dağılırsa tekrardan düşük enflasyon verileri, işte petrol fiyatlarının da geriye çekilmesiyle birlikte daha düşük enflasyon verileri görülebilir. Burada petrol fiyatlaması işte 100 doların altına sarkarsa, 80-85 dolarda stabilize olursa, bu tabii ki birçok ülke için nefes aldıran bir yapı oluşturabilir. Biraz piyasa sanki şu an için bu durumu fiyatlamak istiyor, bu davranışı sergiliyor şeklinde özetleyebilirim. Tabii ki baktığımızda petrol fiyatlaması yukarıya gider ya da bu savaş ortamı devam ederse ya da belli bu sıkışma devam ederse mutlaka Fed'in de bu durum elini zorlayacaktır.
1: Bu arada Kevin Warsh'un Fed yönetim kurulu üyeliği de senatodan geçti. Şimdi Fed başkanlığı oylaması var. Şimdi daha şahit

0: olarak bilinen biri Kevin Warsh, özellikle de enflasyon dönemlerinde faizlerin erken gevşetilmesine de mesafeli yaklaşmasıyla da biliniyor. Piyasalar nasıl fiyatlıyor yeni dönemini, Fed Başkanı Kevin Warsh'u, çünkü 15 Mayıs sonrası artık yeni başkanı konuşmaya başlıyor olacağız.
1: FED genel anlamda veriye bağlı, zaten kararlar veren bir kurum olarak karşımıza çıktı. Önceki dönemde de bağımsız bir yapıda, işte genel enflasyon verilerini, tarım dışı istihdam verilerini değerlendirerek işte bir faiz kararı veriyor süreçte. Bu veriler doğrultusunda önceki dönemde 2023'ten önce faiz artışlarını tercih etmişti. Sonrasında tekrardan, özellikle ortam oluştuğunda, enflasyon verileri tekrardan 3'e yaklaştığında faiz indirimi tarafını tercih etti. Şimdi tabii ki bu anlamda yine enflasyon veri takibi yeni başkan açısından da önemli olacak. Savaş ortamı mutlaka enflasyon verilerini etkiliyor. Biraz önce de yaptık, 2023 Mayıs'tan beri gelen en yüksek enflasyon verisini gördük Amerika'da. Bu da tabii ki Fed'in tekrardan yeni başkanla birlikte faiz artışı ihtimali oluşacak mı ihtimalini beraberinde getiriyor, durumunu beraberinde getiriyor. Ama burada kısa vadede işte savaş ortamı çözülür, biraz daha işte sönümlenir ve petrol fiyatlarında geriye çekilmeyi görülür mü? Bunu bence piyasalar takip edecek. Bu da önümüzdeki ayın sonuna kadar, yani Mayıs ayı ya da belki Haziran ortasına kadar netleşir düşüncesindeyim. Çünkü süreç uzadıkça bunu konuşmaya piyasalar devam edecek. Bu da tabii ki tedirgin edici bir yapı. Bir de yıl sonunda hep konuştuğumuz Amerikalıların seçimleri var. Bu da tabii ki Trump açısından bir güven oyu kaybı oluşturacak. Çünkü projeksiyonunda böyle bir durum yoktu. Daha çok hep o da işte yeni başkanı da hatta bu yüzden seçmişti. Faiz indirimine yönelik bir yapı istiyordu. Piyasaların bu anlamda hep o coşkulu durumunu devam ettirmesi adına. O açıdan da biraz daha bence şu an herkes jeopolitik risk nasıl ve ne şekilde çözümlenecek, buna odaklanmış durumda. Bunun da sonrasında da tekrar tabii Fed'i daha net bir şekilde konuşmaya başlayacak piyasalar düşüncesindeyim.
0: Borsa İstanbul'u konuşalım. 15 bin puanın üzerinde gidiyordu ve dün sert satış yedi. 15 bin puanın altına indi. %2'nin üzerinde geri çekilme hareketi var. Nasıl yorumladınız? Sektörel açıdan nasıl değerlendirdiniz? Çok geçmiş olsun bu arada. Sizi de fazla yormak istemiyorum.
1: Yok, sorun değil. Arada özür dilerim, öksürdüm.
0: Estağfurullah.
1: Kusura bakmayın. 332 dolar seviyesi burada önemli bir seviyeydi dolar bazlı Borsa İstanbul'da. Bu seviyeyi test ettik ve bu seviyeden direnç seviyesiydi, red yedik, geriye çekildik. Bunu da normal karşılamak gerekiyor. Hızlı yukarı yönlü bir hareket oluşmuştu. Savaş ortamının birazcık daha belirsizliğin ortadan kalkma ihtimaliyle, barış ihtimaliyle hızlıca 13.000'den 15.200'lere kadar gelmiştik. Oradan tekrardan bir geriye çekilme yaşadık. Burada 14.300'e kadar olan geriye çekilmeleri, yani dolar bazlı 315 dolara kadar geri çekilmeleri normal karşılamak gerekiyor. 315 dolar yani 14.300 desteği üstünde kaldığı sürece tekrar toparlanma oluşabilir, ama hızlı yukarı yönlü hareketin bir kar satışı şeklinde değerlendirmek gerekiyor. Dünkü haber akışı da biraz tabii negatif olduğu için bu anlamda tekrardan işte savaş alevlenir mi acaba soru işaretleri Borsa İstanbul tarafına da satış getirdi. Petrol fiyatlamasının yukarıda olması tabii ki bu anlamda en önemli faktörlerden bir tanesi. Ama yine bakıyoruz, işte Borsa İstanbul'un dün geriye çekildiği yapıda da hisse bazlı ya da sektörel bazlı hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Petrol rafineri ya da petrokimya şirketlerinin yukarı yönlü isteğini görüyoruz bu anlamda. Petrol fiyatlarının yukarıda olduğu süreçte biraz daha işte rotasyonla, biraz daha belli hisselerle piyasayı dengeleyerek Borsa İstanbul yukarıya gitme çabası içerisinde. Ama tabii bankacılık endeksinin katılmadığı bir Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlerde biraz daha sınırlı oluyor. Burada o yüzden de İşte ateşkes ihtimali oluştuğu ölçüde

0: bankacılıkta katılırsa biz yine yeni zirveler bence yıl içerisinde görmeye devam edebiliriz. Burada 332 dolar seviyesi bence önemli bir eşik. Bu kırılırsa yukarı yönlü hızlıca 2024'te gördüğümüz 344 dolar seviyesini 2024 Mayıs'ta görmüştük. 344 dolar seviyesini test edebiliriz. Hatta olası bu seviyenin de kırılması 378-380 dolar ihtimaline, bu da 17 bin endekse karşılık geliyor. 17 bin, 17 bin 500 endekse karşılık geliyor. Bunu görme ihtimalimizi güçlendirebilir. Tabii bunu BIST için konuşuyorum. Şu an bankacılık endeksindeki zayıf yapıda burada tabii ki endeksin düzeltme hareketini destekleyen ölçüde. Ama ben hani burada baktığımız zaman yılbaşından itibaren performansına geçen hafta da konuşmuştuk. Özellikle 2-3 tane major senetle %30, %35 yukarıya gittik. İşte bunlardan bir tanesi Aselsan'dı, bir tanesi Destek Finans'tı. Baktığımız zaman diğer sektörlerde bankacılık mesela maliye endekste stabil bir yapıdayız. Yani yılbaşındaki performansına göre neredeyse aynı yerdeyiz ya da işte %3, %5 yukarıdayız. Şimdi bakıyoruz bankaların rasyoları, bilançoları cezbedici, yani bilançoları da öyle böyle bir dönemde kötü gelmeyen bilançoları, yani kötünün iyisi olan bilançoları hep gördük. O açıdan da baktığımızda 15 bine gelmiş olmamıza rağmen Borsa İstanbul'da ucuzluk teması hisse bazlı yine devam ediyor. Bu anlamda biraz daha jeopolitik risklerin azalma ihtimali bu tarafa olan ilginin devam etmesine yol açabilir. Böyle bir denge de oluştu. Yani piyasada bu anlamda evet, Borsa İstanbul'da fırsatlar oluşuyor. Ben de bunları yakalayabilirim algısına girmeye de başladı. Bu etki de yukarı yönde hareketin yıl içerisinde devamına sebep olabilir. Ama burada olumsuz senaryolarda tabii 14.300'e kadar geri çekilmeleri kısa da makul karşılamak gerekiyor. Yukarıda da özellikle piyasa 332 dolar üzerinde haftalık kapanışlar yapacak mı? Bunu özellikle takip edecek. Bu seviyede işte 15.200 seviyeleri diyebilirim. Bir de tabii kısa vadede bayramlar var. 19 Mayıs ve sonrasında Kurban Bayramı var. Bu etki de tabii ki piyasa üzerinde. Ya biraz işte bu süreç geçsin de sonrasında borsaya bakalım durumunu yaratıyor. Genelde klasik bir psikoloji bu. O açıdan da böyle süreçlerde biraz daha tabii hacmin düştüğünü, piyasanın
1: Evet.
0: sınırı da eğiliminde olduğunu ve zayıf tarafa meyil gösterdiğini görüyoruz. O yüzden biraz daha tabii piyasaya, borsayı bayramdan sonra daha net ve real şekilde konuşmaya devam edeceğiz düşüncesindeyim.
1: Çok teşekkürler, çok kıymetli analizleriniz. Bu arada tekrar geçmiş olsun. Acil
0: Çok
1: şifalar.
0: teşekkür ederim.
1: Kazançlı da bir gün
0: Çok
1: olsun.
0: sağ olun.
1: Kolaylıklar.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde şimdi konuğum Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun Sema Hanım. Hoş buldum.
1: Borsa İstanbul'la başlayalım mı? Ne dersiniz? Satış vardı.
2: Nasıl isterseniz tabii.
1: Satış vardı Borsa İstanbul tarafında. %2'nin üzerinde eksi tarafta kayıpla kapattı. Nasıl yorumladınız? Teknik olarak nasıl değerlendirdiniz seviyeyi, şu andaki kapanışı?
2: Şu an normal problemin başladığı İran ABD gerginliği başladığında 13.700'lerdeydik ve daha sonrasındayken makro bazı bozulmalar meydana geldi ama buna rağmen piyasalar sertçe yukarıya gitti. Problemin kısa vadede çözülebileceğine dair beklentiler vardı ve Türkiye'nin tabii burada jeopolitik olarak bazı avantajları vardı. Bunu kullanmak istediler. Piyasalar savunma sanayi, iskontolu para, kendi gıda ve petrokimya şirketleriyle birlikte yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Bu bizi 15.300-15.200 seviyelere kadar taşıdı. Bu da dün de gelen ABD enflasyonunun biraz daha yukarıda olmuş olması risk iştahını sınırladı. Çünkü burada eğer FED faiz indirim sürecinin acaba askıya alınabilir mi kaygısı genel olarak bütün piyasalara yansıdı. Bu da bizim bir miktar geri çekilmemize neden oldu. Gün içerisinde kısa vadeli dalgalanmaların olmuş olması oldukça muhtemel. Haber akışlarıyla da birlikte böyle bir zikzak yapma durumu var borsalar. Şu an için 14.300 seviyesi kısa vadede aşağı doğru

0: kırılmadığı sürece herhangi bir problem yok. Trend yukarıya doğru devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de en ufak bir olumlu haber akışıyla birlikte yeni zirve noktalarını göreceğimizi düşünüyorum Borsa İstanbul'da.
1: Bankacılık tarafındaki satışları teknik olarak nasıl değerlendirdiniz?
0: Bankacılık sektörü özellikle benim şu an son dönemlerde kritik aldığım nokta 28 Şubat'tan sonrası, yani ABD-İran gerginliğinin başladığı nokta. Bu seviyeden sonra, çünkü makro dengelerde bazı bozulmalar meydana geldi. Bu seviyeye kadar bankacılık endeksi, endeksin de yukarıya doğru hareketine oldukça önemli katkı sağlıyordu. Ama bundan sonrasında özellikle de petrol fiyatlarının yukarıya doğru gidişi, bizdeki enflasyon kaygılarını yükseltip verileri de yukarıya doğru atması, ki Nisan ayı enflasyonu %4.18 gibi beklentilerin çok üzerinde geldi. Bu da bizim faiz indirimini askıya almamıza ve enflasyonun katı bir şekilde kalmasına neden oldu. Bu bakış açısıyla bakıldığında bankacılık endeksi oldukça zayıf bir seyir gösterdi. Endeks 13.700'den 15.200'e gelinceye kadar yaklaşık %11'lik bir performans sergilerken, artı bir performans sergilerken, bankacılık endeksi %18'lik bir negatif getiri sunmuş durumda. Mali tablolarına baktığımız zaman önemli büyük bankaların oldukça cazip olduğunu görüyoruz. Sadece burada jeopolitik risklerin ortadan kalkması, konjonktür hazırlandığında bankacılık sektörü mutlaka lokomotif olarak endeksin yükselişine katkı verecektir. Orada bir fırsat var. Sadece zamanlama gerekli bunun için. Jeopolitik riskler azaldığında yavaş yavaş bankacılık endeksindeki bu avantajlı durumda yatırımcılar nezdinde mutlaka bir cazip bir durum oluşturacaktır. Oraya doğru bir eğilim mutlaka olacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Onu bekliyoruz ha. Günün en sert kaybı %5.21 ile iletişim tarafı, iletişim sektörü. Bu büyüme hisselerinden çıkış eğilimi nasıl bir mesaj verir bize?
0: Özellikle enflasyon verilerinin yukarıya doğru gidiyor olmuş olması, ülke ekonomilerinin büyüme yönünde bir sıkıntı yaşayacağı algısı yaratmaya başlıyor. Bu şu ana kadar ABD'de özellikle petrol fiyatlarının yukarıya doğru gidişatı çok fazla verilerde etki yapmıyorken, dün gördük ki ABD ekonomisine de enflasyonist bir baskı oluşturuyor. Bu da genel olarak bir büyüme algısının zayıfladığını gösteriyor. Bu da bu anlamdaki şirketlerin zayıflamasına, oradaki risk iştahının düşmesine neden oldu. Bu yapıyı eğer benzer şekilde, eğer petrol fiyatları yukarıda kalmaya devam ederse, ABD-İran gerginliği çözüm süreci eğer uzamaya devam ederse, burada sıkıntıların olduğunu, risk iştahının da düştüğünü göreceğiz ve satış baskısı bu anlamda gelebilir. Kanaatim ama bunun kısa zaman içerisinde bir çözüme kavuşturulacağını ve risk iştahının birazcık daha yukarıya doğru gitme eğiliminde olacağını değerlendiriyoruz şu an için.
1: Madencilik ve emtia bağlantılı şirketler açısından da baktığımızda, şimdi bakırdaki yükselişi de tabii parantez içinde burada söyleyelim, 14 bin doların üzerine çıktı. Biraz kalıcı pozitif ayrışmasında sınırladı gibi görünüyor. Nasıl yorumladınız?
0: Endüstriyel ürünler arasında bakın, gümüş gibi madenler bir talep görüyor. Özellikle de Çin tarafında yoğun bir talep görüyor. Yapay zeka için, çip için gerekli olan endüstriyel ürünler arasında bunlar ve sıklıkla fırsat bulunduğunda bir alım tarafında görüyoruz bunları. Burada sadece altın birazcık ayrışıyor. O da doların değerlenmesi ya da değersizleşmesiyle ilintili oluyor. Burada algoritmalar çalışıyor. Dolar değerlendirince bu tip ürünlerin fiyatları düşüyorken gümüş ve bakır gibi ürünlerin de talep görmüş olması yapay zeka ve çip üretimi açısından, oranın altyapısı açısından oldukça önemli. Bu yukarı yönlü trendin de önümüzdeki süreç içerisinde devam etmesi beklenir. Fırsat bulunduğunda gümüş, bakır pozisyonları artırılabilir bu anlamda bakan yatırımcılarımız açısından.
1: Şimdi enflasyon verisi de geldi. Amerika tarafında beklentinin üstünde. Hatta Mayıs 2023'ten beri en yüksek veriyi takip ettik. Fed daha uzun süre sıkı kalacak. Faiz arttırımı gündeme gelebilir. Aynı zamanda yeni bir dönem başlıyor. Yeni FED Başkanı ile birlikte buradan altına geçelim. Altın fiyatlamasını bu veriler ışığında nasıl değerlendirdiniz?
0: altın oldukça önemli. Özellikle de 2025'in yarısından sonra ve 2006'nın ilk 2 ayında çok hızlı bir yükseliş sergilemişti altın. Önemli bir performans gösterdi. Ama akabinde şu an geldiğimiz seviyede dolar, ABD 10 yıllık faizleri 4.41 seviyelerine geldi. Enflasyon orada yavaş yavaş bir tehdit oluşturmaya başladı. Şu an için orada PCE endeksine bakılıyor. Yani orası 2.8 civarlarında. Hedeflenen 2'ye yakın. Fakat enflatüfenin 3.8 oluşu da doların değerlenmesine, faiz indirim sürecinin askıya alınması mesajını şu an bize gösteriyor. Doğal olarak ABD'de doların değerleniyor olmuş olması, buraya bağlı olan altın gibi madenin de satış baskısı oluşturmasına neden oluyor. 4610 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu seviyelerde altın yatırımcısı pozisyon alabilir. 5000-5100 seviyelerinde tekrar bir satış gelebilir. Sorun burada çözülebilir ise ABD, İran enerji fiyatları düşmeye başlayıp enerji tarafındaki enflasyon baskısı eğer azalırsa altının tekrar yukarıya doğru bir ivmelenme yaptığını, 5100-5200 ons dolarının da üzerine çıkabilme ihtimalinin güçlü olduğunu değerlendiriyoruz şu an için.
1: Kısa vadede sektörel olarak baktığınızda ve algoritmik olarak pozitif sinyal aldığınız alanlar var mı?
0: Şu an hala hazırda trend devam ediyor. Burada savunma sanayi, iskontolu para, kendi gıda ve petrokimya şirketleri devam ediyor. Sanayimiz daima trend hangi yönde ise yatırımcıların da bu yönde hareket etmeleri gerekiyor. Tersine bir hareket onların zarar görmesine neden olur. Şu an için mevcut koşullar altında böyle bir trend varsa yatırımcıların da buraya doğru eğilim göstermesi oldukça faydalı olacaktır. Koşullar değiştiğinde, eğer problem çözüm odaklı bir yapı oluşmaya başladığında orada zaten sistemler de devreye girecek ve ucuz olan sektör olarak da bir potansiyel sevk eden bankacılık sektörüne doğru bir kayma olduğunu göreceğiz. Biz de bunu aslında iple çekiyoruz. Orada çünkü büyük bir fırsat var. Bankacılık sektörüne doğru bir eğilim, sektörel bir geçişkenlik olacaktır diye bekliyoruz.
1: Şu anda 15 bin puan yükselişinde o yükselişe eşlik etmeyen ama sizin fırsat gördüğünüz alanlar var mı?
0: Evet, tabii ki bankacılık sektörü. Zaten bankacılık sektörü olmadan, yoğunluğu, ağırlığı olmadan endeksin de yukarıya doğru gidişatı gördüğünüz üzere oldukça sınırlı kalabiliyor. Tamam, yukarıya doğru gidiyoruz ama endekse ağırlığı çok yüksek olan Tüpraş, Aselsan, Meslek Finansal gibi şirketler oldukça önemli bir performansını gördük. Bunların da ağırlığının yüksek olmasıyla birlikte 15.200'e kadar getirdi. Fakat bankacılık endeksi burada katılmadığında endeksin yukarıya doğru gidişatında buradaki iştahın sınırlandığını, azaldığını görüyoruz. Enerji fiyatlarındaki bir geri çekilme, jeopolitik şartlar bizim lehimize oluşmaya başladığında endeksi yeni zirvelere götürecek sektörler arasında kesinlikle bankacılık sektörü var. Yatırımcılar burada bu haber akışlarını dikkatli izlemeli. Fırsat görüldüğünde firma değişikliği bizi bankacılık sektörüne doğru itecektir.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Sizin için de keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Önemli bir ziyaret vardı dün Türkiye'ye. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti ekonomide hangi gelişmeleri beraberinde getirdi? GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kıvrıkoğlu Apar ekranında değerlendirdi.
2: Geçmiş yıllarda da Türkiye'de sermaye akımlarının ve genel finansman tablosunun sadece buna sıcak para veya kredi borcu veya işte birinci piyasalarda tahvil ihraçları gibi değil, doğrudan krediler ve karşılıklı ikili kredi anlaşmaları üzerinden de okumak lazım. Ve bu tabloya geçtiğimiz yıllardaki performansa baktığımızda Türkiye'nin diplomatik ilişkileriyle toplam sağlanabilen finansman, yani piyasa finansmanı dışında doğrudan karşılıklı krediler ve ikili ilişkilerle elde edilen finansman kanallarında da çok ciddi hareketler olabildiğini gözlemliyoruz. Bu Dolayısıyla bu dönemde Türkiye'nin diplomatik ilişkileri sadece tekil aktörler üzerinden değil, yani işte bir geçen hafta BlackRock CEO'sunun Türkiye'de bulunması, işte bu şu an Belçika işte kraliçesinin, kraliyetin şu an burada bulunması ve diğer önceki haftalarda da ortaya çıkan Avrupa Birliği ile özellikle son dönemde yapıcı bir şekilde ısınan ilişkilerin gündeme gelmesi, ABD ile olan daha çok jeopolitik ve bölgesel jeopolitik gündemdeki karşılıklı fırsatları barındıran diyaloğun bu dönemde gelişiyor olması gibi tüm bu faktörleri alt alta dizdiğimizde Türkiye'nin toplam finansman tablosu için bunların son derece önemli ve belirleyici olduğunu görüyoruz geçmiş örnekler üzerinden. Yani bugünkü görüşmelerde çok böyle doğrudan tek bir işte bir kredi açıklaması veya karşılıklı bir işbirliği veya finansman modeli duyurusu yapılmamış olsa bile bu ısınan ortam, bu işte hoşlaşan diyeceğim tırnak içinde ilişkiler önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda ve haftalarda başka alanlarda, şu an henüz gündeme düşmemiş başka alanlarda bir takım finansman fırsatları olarak önümüze çıkabilir. Bu tabii elbette çok önemli, çünkü İran Savaşı'nın gündeme gelmesiyle beraber petrol fiyatlarındaki oynaklık, bunun cari açığı yukarı itecek olması, yükselen cari açığın beraberinde bir finansman ihtiyacı doğuracak olması, sürdürülebilirlik konusunun tesis edilmesi zarureti itibariyle bir sürdürülebilir finansman ihtiyacı yaratacak olması sebebiyle şu an bu dönemde bu ilişkilerin ısınıyor olması son derece önemli. Tersi de tabii çok mümkün. Geçmişte aynı şekilde konuyla hiç alakasız gibi gözüken diplomatik pürüzlerin, sürtüşmelerin arttığı dönemlerde de sermaye akımlarının takip eden işte 3 ile 6 aylık dönemde diyelim kabaca nasıl çıkış yönüne evrilebildiğine tanıklık ettiğimiz dönemler oldu. Mesela 2018 bunun iyi bir örneğidir. Dolayısıyla ben bu ısınan, sıcaklaşan, olumlu yönde iyileşen diplomatik ilişkileri büyük ticaret ortaklarımızla Avrupa ve işte ABD başta olmak üzere iyileşen bu diplomatik ortamı finansman açısından da önümüzdeki dönemde oldukça olumlu potansiyel barındıracak şekilde bize haber olarak geri döneceğini düşünüyorum.
1: Savaşın turizm sektörüne etkisini ve bayram beklentilerini de Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran Apar ekranında değerlendirdi.
3: O kadar hızlı değişiyor ki ilk başta Türkiye'de etkilendi. Bakın Mart'ta etkilenmedi dedik ama Mart'ta etkilenmemesinin sebebi Türkiye riskli ülkeler arasına konmadı. Biz çok iyi idare ettik o durumu. Güvenli ülkeler arasındaydık ve turist geldi. Ama mesela sonra Nisan'da etkilenmeye başladık. Biz Amerika'dan, İtalya'dan turist getiriyoruz. Yani %30'lar, 25'ler, 30'lar civarında Nisan ayında azalma oldu. Şimdi bizde de tekrar Mayıs'ta toparlanmalar devam etti. Yani maalesef dediğim gibi bu tür elimizde olmayan sebeplerden dolayı etkileniyoruz. Bu sene bayram o kadar güzel bir zamana denk geldi ki tam Mayıs sonunda hani havalar ısındı, çok ısınmadı. Tam hem deniz mevsimi hem de aynı zamanda işte Karadeniz'imiz de çok harika, tam o yeşilin falan coştuğu dönem. Onun için diyebilirim ki hem yurt içi talepleri, yani kültür turları, hem deniz tarafı işte Antalya'ya kadar talepler, hem de yurt dışı talepleri iyi gidiyor. Yani geçen senenin rahatlıkla üzerinde.
1: Bugün de güne birlikte başladık. Şimdi seans öncesine noktayı koyalım. Yarın sabah 07'de aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Akbo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
1: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
0: ETS turu iyi günler.
2: Selam, ben Duymuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
4: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: ve Flora Kolye hediye. Hoşçak.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Konya 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece.
3: Seramik hava durumunu sundu.
5: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
6: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
7: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
5: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
8: Fakir Hausgeräte.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsuyla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.

0: dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi.
1: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası. Bir

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da A-Para'da.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın. Ateşkes temasları sonuç vermedi ve dün Trump'ın ateşkes yoğun bakımda açıklaması piyasalara satış baskısı getirdi. Küresel borsalar üzerindeki satış baskısının yoğun olduğu günde içeride Borsa İstanbul'da da geri çekilmeleri gördük. 14.800 puanların da altına geldiğimiz bir gün. Bilanço sezonunu da artık kapattık ama özellikle geçtiğimiz haftaki diplomasi umutlarından ziyade bu hafta yeniden gerilimin konuşulması ve doğrudan savaştan ziyade piyasalarında düşük yoğunluklu bir gerilimin daha uzun sürecek bir şekilde devam edeceğine yönelik beklentilerde piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Şimdi gündeme ilişkin başlıklar diyelim önce. Bugün önemli Amerika-Çin ziyareti, diplomasi temasları ve yarın tabii Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu çok fazla kritik başlığın olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidecek ve yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerle birlikte Türkistan'da düzenlenecek liderler zirvesinde bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelelim Trump'ın Çin ziyaretine. Çünkü 8 yılı aşkın süredir ilk kez böyle bir ziyaretin gerçekleştiğini takip ediyoruz. Ve yanında önemli isimler de var. Önemli iş insanlarını yanında götürüyor Amerikan Başkanı. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook, Bing CEO'sunun ve BlackRock CEO'sunun da yine davet edildiğini biliyoruz bu görüşmelere. Dolayısıyla bakalım bir anlaşma, bir iş görüşmesi kapsamında önemli bir detay da yine karşımızda olacak mı? Şimdi bir yandan Amerika'nın mali durumuna ilişkinde böyle detaylar paylaşıldı. Trump diyor ki müzakerelerde Amerikalıların yaşadığı mali sıkıntılar İran'ın alacağı kararları etkilemiyor. Ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek istiyoruz diyor. Şimdi burada Trump'ın isteği nükleer silah noktası. İran'ın tabii koz olarak kullandığı rejimin devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'nı yani denge unsuru olarak kullanmaya devam ediyor ve Hürmüz kozu zaten çok çok önemli oluyor. Orada trafiğin felç olduğunu da konuşuyoruz. Şimdi gelelim dünkü satış baskılarının en önemli nedeninin Amerikan enflasyonu ve ciddi bir artış var. %2 seviyesinde bir hedef var. Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi. Ama gelen rakam 3.8 ve 3.7 bekleniyordu. Özellikle enerji maliyetleri tarafındaki, benzin fiyatları tarafındaki artış, ABD enflasyonu ve Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan enflasyon çekirdek enflasyona da artık yansıyor. %2.8 yani çekirdek dediğimizde gıda ve enerji kalemlerinin dışındaki enflasyon tarafına da enerji maliyetlerinin aslında böyle tabana yayılarak enflasyona sirayet ettiği bir görünümü takip ettik. Benzin fiyatlarında da aylık %5.4'lük bir artış yine yaşanmış. Şöyle bir enerji endeksine baktığımızda yıllık %28.4'lük artış benzin fiyatlarında gerçekleşiyor. Gıdaya da yayılıyor. Yıllık %3.2 seviyesinde yani fiyat baskısı sadece enerjiyle sınırlı kalmıyor. Üstelik sadece Amerika Birleşik Devletleri de değil. Bu hafta Çin'de bile yani enflasyonun yıllarca eksi bölgede olduğu Çin'de bile üretici fiyat endeksi 2.8 seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla bir yandan ülkelerden, merkez bankalarından faiz artışı beklenmeye devam ediyor. OECD söylüyor. Japon Merkez Bankası da faiz artırmak zorunda kalabilir demişler ve 2027 sonuna kadar %2'ye yükselir demişler. Mevcut durumda 0.75'lik bir faiz oranı yıllarca onlardan nötr ve eksi bölgelerde kaldılar ama geçen yıl özellikle iş gücü tarafındaki fiyat artışları, özellikle ücret artışları Japon Merkez Bankası'na toplamda 75 baz puanlık bir faiz artışı getirmişti. Ama tabii Japonya'nın faiz artırması çok daha kritik, bizim için de kritik. Çünkü carry işlemleri gerçekleştiriyorlar. Çok düşük faizle borçlandıkları için dünya piyasalarında o düşük borçlandıkları tabiri caizse bedava parayla işlem gerçekleştiriyorlar. Bunlardan bir tanesi de elbette Türk lirası. Yüksek faizin dikkat çekiciliği noktasında yine Japon yatırımcıların da odağında olmaya devam ediyor. Şimdi gelelim bir diğer önemli başlığımıza. Dün gece acaba ne olur diyorduk. MSCI Endeks değişiklikleri açıklandı ve bu endeksten Frota çıkarıldı. HSBC'nin de zaten bir raporu vardı. Ford Otosan'a çıkarıldığını bir yandan görüyoruz ve Small Cap tarafında Altın Kılıç, CVKM'den Odin ve Yeni Gimat hisselerinin de eklendiğini gördük. Anadolu Hayat'tan az sonra Destek Finans'a, Efor'a, Green Türkiye ve Kiler'e kadar da endeksten çıkarılacak pek çok hisse bulunuyor. Önceki dönemde hatırlatacak olursak işte Kiler'e ekleme kararı paylaşmıştı. Sonrasında bir devizyon yaptı hemen ve çıkarıyorum gibi bir değerlendirme çıkarabiliriz dedi. Ve tabii Destek Finans'ında eklenebileceğini söylemişti ama sonrasında HSBC raporu dedi ki bu eklenmeyebilir.
ve öyle de oldu. Şimdi gelelim fiyatlama

0: ama dün öyle olmadı. Bugün de 4709 dolarda. Bir yandan enflasyonun artması, enflasyona karşı yatırımcı kendisini nerede korur hikayesi dediğimizde yine jeopolitik risklerle altının bir miktar daha direnç olduğunu görüyoruz. Bu kez petrolle olan güçlü negatif korelasyonunun bir miktar azaldığını söylemek de belki mümkündür. Şimdi gelelim küresel haritaya. Çünkü dün Amerikan piyasalarında sert düşüş, Avrupa düştü. Asya saat farkıyla kendini biraz kurtardı diyebiliriz belki. Bugün Amerikan vadelerini Nasdaq 1004 artı S&P 0.1'lik bir değer artışı içerisinde. Hemen şöyle Avrupa'ya bakıyoruz. Almanya'da 1.6'lık düşüş. Kakaran %1'e yakın düştü. En fazla değer kaybeden borsalardan biri bizdik. Çünkü ciddi yükselmiştik. %2'nin üzerinde satış baskısı. Borsamızda 14.779'dan kapattık. Bugün Güney Kore'de ve Asya'da böyle bir miktar primler var. Tabii diplomasi umudu. Bakalım neler alacak Amerikan Başkanı Çin'den ya da Çin Amerika ile hangi anlaşmaları yapacak? İran savaşı orada bitirilir mi? Hepsini yine bugün takip edeceğiz. Gelelim bizim 2 yıllığımıza 41'in üzerine geldiğimizi konuşmuştuk zaten. 42 bölgelerinin de üzerine geldi. Dolayısıyla 40'tan geçen fonlama varken eğer politika faizine ilişkin beklentileri yansıttığını konuşacak olursak 200 bas puanlık bir artış olur mu? Soru işareti. Bakacağız yarın enflasyon raporu sunumu var. Ve bankalar. Bankalarda sert düşüşler %4'lere yakın geri çekilmeler gördük bankalarda ve son dönemde en fazla yükselen yani son bir haftada en fazla yükselen bankacılık sektörüydü. Dün de %3,5'luk bir değer kaybı bir yandan bilanço sezonunda geride bıraktığımız için ayrışma hikayesinde olduğunu görüyoruz. Şimdi gidelim Amerika ve Çin ziyaretine ilişkin gelişmelere meme sayarak bizle oradaki gelişmeleri paylaşacak. Bakalım neler aktarıyor.
1: İyi yayınlar Gözde Kılıç. Şu an Pekin saatleri 14'ü geçiyor ve Donald Trump akşam saatlerinde uçağının inmesini bekliyoruz. Bu akşam Trump ve beraberindeki heyet Pekin'e ulaşmaz. Önce akşam yemeği ardından istirahate çekilecek. Yarın öğlen saatlerinde Xi Jinping'le bir aile yemeği bekleniyor. Akabinde Cennet Tapınağı'nda bir gezi olacak. Yine burada aile fotoğrafı ve verilecek. Ardından liderler zirvesi olacak. Peki bugün hangi başlıklar var? Güney Kore'de hem Amerikan hem de Çin heyetleri karşılıklı olarak bir ekonomi istişaresi başlattı. Çin heyetine Başbakan Yardımcısı Hu Feng, Amerikan heyetine de Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık ediyor. Bu görüşme ekonomik istişareler sonrasında liderler zirvesinde önemli bir zemin oluşturacak. Diğer başlıklara baktığımızda tabii Hürmüz Boğazı krizi ve savaşla bu masada konuşulacak. Savaş nedeniyle nakliye sürelerinin 50 güne kadar uzaması, Çinli şirketlerin gümrük vergilerinden ziyade Orta Doğu'da barışın sağlanmasını talep etmesine neden oldu. İhracatçılar enerji maliyetlerindeki tarihi artışın ve tedarik zinciri bozulmalarının iş modellerini gümrük vergilerinden çok daha fazla tehdit ettiğini belirtiyor. Trump, İran'la olan ateşkesin yoğun bakımda olduğu ve yaşama şansının %1 olduğunu söylemişti. İlk hedef olarak Orta Doğu'da bir istikrar ortamının sağlanması, liderler arasında görüşülecek küresel tedarik zinciri, enerji maliyetleri masaya yatırılacak. Eğer bir barış için bir kapı aralanırsa bu da Pekin için diplomatik bir zafere dönüşeceğini belirtelim. Trump'ın yanında Elon Musk ve Nvidia CEO'su gibi birçok önemli isimler olacak. Özel telefonuyla davet edilen çip devi Nvidia'nın patronu Huang, Alaska'da başkanlık uçağına yetişerek Pekin yolculuğuna son dakika katıldığı bilgisi var. Trump, Xi Jinping'den Amerikan şirketlerinin sihirlerini yapabilmesi için Çin pazarını tamamen açmasını isteyeceğini ifade etti. Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşecek görüşmelerde ticaret ve Hürmüz krizinin yanı sıra yapay zeka kontrolü, Tayvan'a silah satışı ve medya patronu Jimmy Lai'nin durumu gibi hassas konular da ele alınması bekleniyor. Piyasalar iki liderin küresel enerji şokunu dindirecek ve lojistik hatlarını rahatlatacak somut bir adım atıp atmayacağını yakından takip ediyor. Son gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım. Gözde Kılıç.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet Seyre. Kolaylıklar diliyoruz. Önemli görüşmeleri takip ediyor Çin'de, Pekin'de. Bakalım neler gelecek oradan. Şimdi piyasaları konuşacağız. Borsalar tarafında böyle yükseliş eğiliminin çok hızlı olduğunu ama sonrasında dün tabii bu haberlerle sert düşüşleri gördüğümüzü takip ettik. Neo Portföy araştırma

0: Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan'la birlikteyiz stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi dün gece önemli gelişmeler de yaşandı. MSCI Endeks değişiklikleri, oradan başlayayım dilerseniz. Acaba iki soru vardı aklımızda. Ford Otosan Endeks'ten çıkarılır mı? Gülermak Endeks'e eklenir mi? Gülermak eklenmedi. Ford Otosan Endeks'ten çıkarıldı. HSBC'nin de dediği gibi oldu aslında. Şimdi burada tabii geçmiş dönemde MSCI'ın da böyle Türk borsasına ilişkin açıklamaları da vardı. İşte böyle bir uyarı geldi. Biz işte bazı hisseleri ekleyecektik. Sonra bunları eklememe kararı aldık gibi böyle sert revizyonlara gidebileceğine ilişkin bazı açıklamalar duymuştuk. Dolayısıyla biraz oradan başlayalım. Nasıl değerlendireceğiz MSCI kararını?
1: Esasında bence kısa özet, MSCI Kiler Holding üstünden biraz bizi bir uyardı Gözdeciğim. Yani biraz son dönemde özellikle bu son iki senede hani gerçekten de o değerlemeler uygundur değildir, bu piyasa uzmanlarının kendi aralarında yapacak uzun argümanlara gibi, ama bir şekilde bazı şeylerde çok fazlasıyla beklenenin de üstünde hareketler olmasını uyardığını, daha önceden şöyle bir minik bir uyarı yaptığını biliyoruz. Bu sefer bir kere daha yapmış oldu. Öteki taraflarında esasında Ford Otosan'ın çıkartılacağını piyasa tahmin ediyordu. Hesaplamaları yapan bazı kurumlar, sizin dediğiniz gibi HSBC de onu bekliyordu. O yönden esasında beklenen oldu. Ama diğerlerinde şimdi belli başlı hisse senetlerini tutan fonlar var. Eğer bunları çok ağırlıklı olarak tutuyorsa acaba orada ne olur diye yani şöyle bir durum daha var. Hiçbir şey olmayıp gayet güzel yoluna devam da edebilir. Ki genelde geçtiğimiz dönemde böyle oldu açıkçası. Bir şekilde de biraz sönümlenebilir. Belki o tarafta yatırımcılar buna dikkat edecektir. Onun haricinde bakalım. Hani bir bu uyarıdan sonra belki belli başlı şeyler gelir mi? Değişiklikler, kısıtlamalar olur mu bizde de? Onu bilemiyoruz tabii. Onu da konuşacaktır tabii. Bugün koridorlarda olur mu böyle bir şey diye konuşulacaktır. İzleyeceğiz.
0: Evet, şimdi yarın da enflasyon raporu sunumu var. Bu arada böyle Mayıs ayında önce çalışmalar da yapılmış. Ben de böyle sabah bakayım dedim Mayıs'la ilgili ne gelmiş diye. Yani ilk iki haftası için çok daha iyi rakamlar karşımızda. Bu arada geçen senenin rakamı 1,5'lardaydı. Şimdi gelen rakamlar 1,4'lerde önce çalışmalarda. İşte internet üzerindeki fiyatlara bakıldığında da benzer bir rakam görüyoruz. Hatta 1,3'lerde sebze fiyatları ve akaryakıtın özellikle düşüyor olması Nisan'da enflasyonu yükselten önemli kalemler karşımızdaydı. Ama Nisan'daki 4,18'den sonra yani artık sanıyorum ortak kanı 16'lık ara hedefin ve 21'lik üst bandın değişileceği yönünde. Dolayısıyla biz ne bekliyoruz? Yani hem ara hedef hem 21'de bir revizyon. Bir de petrol hesaplamasını biz nereden yapacağız Şebnem Hanım? Bence orası daha kritik.
1: O daha kritik esasında. Gözde çok güzel söyledin. Şimdi normal şartlarda piyasa ortalaması bir %4'lük yukarıya revizyon yapılması. Dolayısıyla %4 yaptığınızda bizim beklentimiz 5 olma olasılığı üstüne. Bir 25'lere getirmesi ve bunun da yine neresinden bakarsan bak, her ay 1,6 gelse enflasyon Gözde, %30'larda anca bitireceğiz. Buna istisnai durum senin açıkladığın gıdanın bize yardımcı olması olur. Diyelim ki gıda bize yardımcı oldu. Son çeyrekte 0,8 0,7 belki de daha da düşük bir enflasyonla karşılaştık. O zaman ancak ve ancak bir 28'lere doğru eğilim hesaplayabiliyoruz ekonomistler olarak. O zaman ne oluyor? 28 ile 30 arasında bir enflasyon beklentisi çok büyük olasılıkla da barış olmazsa 30 ve üstüne çıkacağı, kalıcı olacağı beklentisi hakimken, şu anda çünkü bilmiyoruz, işte demin aktardığınız siz haberlerde Jinping görüşmesi Trump'la çok önemli. Ne alacak ne vereceği Nvidia CEO'su son dakikada zaten uçağa ekleme yapılmış, Alaska'ya giden uçaktı. Şimdi bu Alaska'da bu ne demek oluyor? Hani Çin benden Nvidia çipleriyle ilgili isteyeceğini değerlendireyim mi? Son dakikada hani Trump bu hep anlaşmaların kralı olduğu için son dakikada esasında hani

0: Çin'le anlaşmaya gerek görmüyorum İran'la ilgili konuda. Ben orayı halledebilirim dedi. Dün verdiği demeç öyleydi Trump'ın. Belli olmaz. Yine belki Nvidia ile ilgili istediğin çip alımları ile ilgili sana bir parantez açabilirim. Sinyalini veriyor bu bana. Bir umuttur. İnşallah da öyle olur. O olursa niye buraya geliyorum? Çin'den bir şekilde İran üstünde bir anlaşma yapılabilir ise, çünkü esas konu Çin'di zaten. Esas konu yapay zeka yarışında kimin önce olacağıydı. Çin'e yapılacak şeyi indirekt olarak İran üstünden enerji alımını kısıtlayıp onu gücünü kaybettirmeye Çin'in çalıştığı için burada bir açılım olursa ne ala, Türkiye'nin geçici bir enflasyon, bir iki aylık bir enflasyon şokunu atlatıp %3-4 minimum, 5'te maksimum olmak üzere beklentilerde yukarıya revizyon yapıp, ki bunu da hatırlatalım, biz zaten Şubat 2026'da revizyon yapmıştık. Yani sonuçta oradan tekrar kazanılacak bir yeni kredibiliteyle bu petrolde de sönümlenme olursa para girişini sağlayabilir miyiz? Ekonomi yönetiminin esas önündeki test bu. Ha, burada da Enerji İdaresi Başkanlığı'nın bu sabah yapmış olduğu bir açıklamaya dikkat çekeyim. Petrol fiyatlarında ortalama olarak son geldiğimiz kertmede 106'ydı Brent tarafındaki ortalama. Şimdi böyle baktığımızda öyle bir şey olması gerekiyor ki 89 olan ortalamanın, bu en son geldiğimiz şeyde 89 çünkü Brent petrolün ortalaması, bunun aşağı inebilmesi için senenin sonuna kadar 85'lere doğru falan inebilmesi için son çeyreğin 80'in altında olması lazım net. Şimdi bunu sağlayabilmemiz, tekrardan o harap olmuş petrol tesislerinin yeniden yapılanmasıyla beraber olacağı için, bir, bunun 2-3 ay minimum süreceğini bildiğimiz için, iki, zorlu bir şeyden bahsediyorum. 3, olmaz olmaz demeyelim. Belki de en son UAE çıkmıştı hatırlarsanız OPEC'ten. Onun daha fazla belki de barış olacak. 3 milyon varil üretirken 5'e çıkacak. Belki petrol üretimini arttırmak sadece UAE'den gelmeyecek.
1: Suudi Arabistan'dan
0: da gelecek. Öyle olunca petrol şokunu temizleyip de bizim 3-4 puanlık revizyon yapmakla hala enflasyon patikasında sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Onu zaten Merkez Bankamız her daim söylüyor. Bunu sağlayabilmenin en güzel yolu, son çeyrekte petrol ağırlıklı olarak ortalamada bu dediğim 80 dolar 85 doların altına düşerse, bir varsayım, iki, buradan biraz daha olasılık hesabı fazla geliyor bana. İnşallah da öyle olacak Gözde'cim. Gıda fiyatlarının bize yardımcı olması. Çünkü çok şükür ki savaşın iyi yanından bir tanesi bu oldu. Yağmur bulutları bize gelebildiler ve yağmur yağdığı için.
1: Maşallah işte gitmediler. Yarın yine yağacak.
0: Maşallah. Hani bize tabii yaz gelmesi açısından geciktirme olmuş olabilir ama önemli olan gerçekten bu sefer kuraklığın olmayıp tarımda zayiatın olmamasıydı. Bizim açımızdan çok önemli. Şu anda söylediğin gibi gıda fiyatları bize yardımcı olur da, ikincil etki petroldeki, çünkü nereden bakarsan bak, ben böyle bir hareketi görmezsem ortalama 89'ların altına çok zor kayacak diye gözüküyor, 90'ların altına. Bunu yarın Merkez Bankamız enflasyon raporunda nereye revize edecek? Bir önemlisi, revize ettiğinde piyasanın satın aldığı bir noktaya, kendisiyle aynı frekansta olduğu bir noktaya gelebilecek mi? Kredibilite açısından bu önemli. Piyasa bunları bekliyor. Yani esasında bir yandan Xi Jinping ile Trump'ın el sıkışması ve bize güzel bir haberin oradan gelmesi için, Türkiye ithalatçı olduğu için duacı olması.
1: Bugün de cari denge gelecek aynı zamanda.
0: Bugün cari denge gelecek. Cari dengemizde şimdi şöyle düşünelim. Avrupa ve gelişmekte olan piyasalarla karşılaştırdığınızda biz devletin iç borçlanması açısından evet kendimize göre çok büyük bir borç ödüyoruz. Faizler yukarıda kaldıkça bu belimizi daha çok büküyor. Bunun böyle olmasını istemediğimiz için bu kadar

0: baskı para politikasıyla 2,5 senedir faizleri indirebilmek için enflasyonu hedefliyoruz, indirmeyi. Ama ve lakin cari dengemiz baktığında gelişmekte olan piyasalar şeyinde belli bir skalada 30 milyar dolarlık arttırıyoruz. Tamam, ama bir seferlik böyle bir enerji şokunda kaldırılabilecek bir şeyde oransal olarak diğer ülkelerle hem devlet borçlanması oranları GSE gayri safi milli hasılaya hem de cari dengemizde bir seferlik kabul edilebilir. Önemli olan bunu atlatıp yabancıyı tekrar girişe ikna edebileceğimiz çok güzel bir reel faizimiz var. Evet, vermekten memnun değiliz. Hepimiz ödüyoruz vatandaş olarak onun yükünü. Ama bazen bazı dönemlerde bunu yapmaya mecbursunuzdur.
1: Rezerv uzun, tamponu
0: uzun
1: için.
0: Vadede yabancıyı buraya atlatabilirsek 2027'de soluk alabilmemiz için şart bu.
1: Evet, şimdi böyle bir dönemde biraz portföyü de oluşturalım istiyorum. Yani borsanın öncelikle hala gidecek yolu var mı? Yani hani alternatifte madem cazibe devam ediyorsa. Bir de ilk 4 aya baktığımızda biraz alternatifsiz de kaldı borsa. Yani altın reel kayıp getirdi. İşte Nisan'da da öyle, 3 aylık da öyle. TL mevduat reel kaybettirdi. Yani %14'ün üzerinde enflasyon varken %13'lük para piyasası fonu getirirse vergisini hiç söylemediğimiz rakamlar. Bir de %17,5'luk stopajı var malum. Dolayısıyla orada kalan da kaybetti. Dolar Euro'da kalan zaten 3 yıldır kaybediyor. Tabii. Bu sıkı para politikasının olduğu
0: dönemde. Kalmasın da diyoruz zaten.
1: Evet. Dolayısıyla hani ne kaldı elimizde dediğimizde.
0: Borsa.
1: Dünü saymazsak yani %30'lara yakın sene başından bu yana getiri sağlayan Borsa İstanbul. Nasıl kuracağız dengeyi?
0: Orada devam edeceğiz ama şimdi dikkatli olacağımız yerlere de geldik. Nedeni de şu, 16 binler en yakın hedefimiz ama işte 14.700 690 ilk desteği. Onun sonrasındaki destek olması için şu anda bir sebep var mı bilemiyorum. Bugün bankacılık endeksi belki dünkü kayıpların ardından, tahvilde de çıkış var çünkü. Kayıpların ardından biraz soluklanır da şöyle bir yatay kalmayı başarırsa, sanayi çünkü son iki haftadır bize yardımcı oluyordu bildiği gibi izleyicilerimizin. Orada da açıkçasını söylemek gerekirse, şimdi Avrupa'da düzelme olmadan en büyük ihracatçımız biz, beyaz eşyayı, otomotivi nasıl satışlarını artıracağız? İçeride zaten sıkı para politikası var, faizler yüksek. Dışarıda tüketici baktığında Avrupa'da bir faiz artışı bekliyor. O yüzden de alacağını alması gereken dönemde olmasına rağmen gerçekten Almanya'nın ekonomisiyle ilgili alarm çaldığını görüyoruz. Tüketim orada yavaşladığı için biz satamıyoruz Avrupa'ya. Burada bir kilit kalınmış nokta var. Bunun açılması için barış yapılması lazım.
1: Evet.
0: Ya barış, çünkü insanoğlu yüksek faizde dahi psikolojisi düzeldiği an, hani barış geldi, petrol fiyatları düştü dediğin an o enerji fiyatına harcadığı şeyi başka bir yere yönlendirir. Bunu sağlaması gerekiyor. Bunu da sağlayacak olan biz değiliz. Yani Trump'la Xi Jinping.
1: Sonuçta onların
0: ne diyeceğine bak. Trump'ın esasında pek kaçacak da yeri kalmadı. Amerika'da enflasyon dün itibariyle geldi. Bugün üfesi gelecek, o da yüksek gelecek.
1: 3.8, yani hedefinin neredeyse 2 katı enflasyonu.
0: Ben söyleyeyim, Mayıs ayında 4 ve üstü. 4 minimum gelecek Amerika'da enflasyon. Yani 4 ile 4.5 arasında enflasyonu, şimdi demin çok güzel bir şey söyledin. Senelerdir eksi olan enflasyondaki Çin'de enflasyon hortlamış.
1: Çin'de bile. Evet.
0: Japon Merkez Bankası faiz artıracak. Banko Haziran'da 160 dolar Japon yenini müdahale etmeden tutamıyor orada. Japon o 30 yıllıkları, 10 yıllıkları tekrardan satışa, ben gerçekten bunu bekliyorum. Haziran'da en önemli Türk yatırımcısının izlemesi gereken şey, bunun altını çok uzun zamandır çiziyorum. Amerikan 10 yıllıkları Japonya faiz arttırmadan önce o 4.46'ları kıracak. Kıracak. Bugün itibariyle Japonya'nın 0.66 mesela baktığınızda realizasyon yemesi.
1: 1.3'teymiş.
0: Amerikan 10 yıllıklarına bakalım.
1: Orada da 4.5'a dayandık.
0: Şimdi bu 4.46'yı kıracak işte. Yani 4.5'ların üstüne çıkmasının önünü Trump hükümeti istediği kadar kesmeye çalışsın, kesemeyeceği için bir parayla tutmaya çalışıyor.

0: Çünkü kendisinin en kontrollü piyasası bono piyasası. Ama onu şu anda gelip sıkıştığı nokta şu. Amerikan tüketicisi mutsuz, içeride oylarını kaybeden bir Trump var. Haziran'da da tekrar bu petrol fiyatını sönümlendirmezse zaten Japonya faiz artışına gideceğinin belli bir rotasında. İngiltere öyle. Enflasyon hortlamış bütün ülkelerde, dezenflasyon olan ülkelerde artık artıya geçmiş. Global olarak 2 ay bunun petrol fiyatlarının tekrardan Brent'in 110-120'nin üstüne çıkması durumunda resesyon masaya geleceği için Trump'a artık çok fazla istediği kadar söylemler önemli değil. Söylem hiç önemli değil. Politikacıdır, söylem yapacak. İstediği kadar şey yapsın, benden daha fazla Trump'ın açısından seçilecek olan o çünkü vatandaş tarafından. O petrol fiyatlarını sönümlendirecek diye piyasa satın alıyor. Olmaz olmaz demeyelim Gözdeciğim, bunun çok aksi bir durumu. Şimdi genel beklentim benim nedir mesela Trump-JP görüşmesi? Burada sen İran'la ilgili şurada verdiğin desteklerden geri çekil. Çok bariz bir şekilde. Bilmiyor muyuz zaten bütün savunma sistemlerinde silah satışını,
1: tabii İran
0: bütün
1: o kadar
0: Çin'den yaptığını.
1: Rusya bile konuşuldu acaba mı diye.
0: Ya acaba'ya gerek yok. Zaten hani aşikar bir şekilde bence politikacılarımız da biliyor. Rusya'da, Çin'de arkasında olmasa İran bu kadar kuvvetli duruşu yapamazdı. Şimdi arkasından çekil dediğinde Çin'e ne vereceksin? Hop, uçağa son dakikada binen Nvidia CFO'su mesela. Çok önemli. Çünkü çipler, bütün olay tarifeler, çipler. Peki baktığınız zaman burada petrol alışverişini kesmek durumunda kalır mı? Yok, kesmesine gerek yok. Bir şekilde diğer bacaklarında, çünkü bu bir bölme olacak esasında. Evet. Hani o tarafta Tayvan ve civarında ben sana karışmayayım. Bu tarafta Ukrayna cephesinde sen bana karışma. İran'a verme o gücü, nükleer şeyini bitirsin İran ve büyük bir ihtimalle bu zaten maddelerde görüşülüyor, konuşuluyor. Çin'in bir hani 7M'in vazifesi göreceği, nükleer başlıkların o döneme kadar belki de 5 ila 10 sene arasında Çin'de tutulacağı. Evet. Böyle bir orta program. Bu aynı Ukrayna-Rusya savaşı gibi olacak. Çok büyük bir ihtimalle 3-6 ayda bir biz tekrar orada bir stresin hortladığını göreceğiz. Yani savaşın şimdilik sönümlenmesini satın alıyoruz ama daha sonradan tekrar işte Tayvan'la ilgili bir pürüz çıkmaması Haziran Temmuz aylarında masamızda yok diyemeyeceğim.
1: Evet, yani uzun sürecek, düşük yoğunluklu bir gerilime dönüşecek diyorsunuz Rusya-Ukrayna gibi.
0: Maalesef.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Maalesef
0: ederim.
1: Maalesef çok iç acısı şeyler söyleyemedik ama bakalım bugün o görüşmeden sonra umuyoruz söyleyebiliriz.
0: Umuyorum.
1: Trump-Xi görüşmesi önemli dedi Şebnem Ay'a bakan ve reklama gidelim, ardından buradayız.

0: Yenilenebilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Bu kapıdan içeri girdiğiniz an artık ETS'nin misafirisiniz. Seyahatiniz için ihtiyacınız olan ne varsa tek masada çözmekten memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
2: Tam 35 yıldır ETS her misafiriyle birebir ilgileniyor.
3: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
4: Tamam hayatım.
3: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
4: Tamam hayatım.
3: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
4: Rams.
3: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
4: Şimdi tamam.

0: durmuş.
1: Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
0: Ahmet abi.
1: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: SEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
2: Kredi kartım hadi.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Emtia piyasaları diyeceğiz. Altın, gümüş neler bekleniyor orada? Aslında petrolde yükselişe rağmen bu kez altın, gümüş daha dirençli bir görünüm sergiledi. Ama Amerika'daki enflasyon alarm veriyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikte konuşuyoruz. Bakalım orada neler oluyor. Hoş geldiniz Zafer Bey.
1: Kolay yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi enflasyon ciddi yüksek Amerika'da 3.8'lere kadar dayandı. Petrolde dün 110'ların üzerini gördük. Ama normalde altın buna daha sert aşağı yönlü tepkiler veriyordu. Yani bizim işte 2 ayda test ettiğimiz, gördüğümüz petrol nasıl hızlı yükseliyorsa altın da o ölçüde ona benzer aşağı yönlü sert düşüşleri gerçekleştirdiği. Ama 4700'de tutundu. Bu kez o korelasyon biraz zayıfladı mı? Ya da biz altında, gümüşte acaba ne bekliyoruz?
1: O zaman hemen şöyle söyleyeyim. Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Bir miktar altın ve gümüşte yukarı gitme isteği görüyorum. Yani bir miktar alıcılar gelmiş durumda. Yani normal olağanın dışında bir miktar alıcı gelmiş durumda. Tabii burada özellikle enflasyonun artıyor olması enflasyona yönelik korunma isteğinin de artmasına yol açıyor. Yani o yüzden de burada korelasyonun petrolle korelasyonun azalmasını normal karşılamak lazım. Enflasyon yukarı doğru gittikçe para birimlerinden bir miktar daha enflasyondan korunma enstrümanlarına geçişin olduğunu görmemiz doğal. Şu anda da bunu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Aradaki korelasyondakinin azalmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Dediğiniz gibi ons altın bir miktar güçlü duruyor. Alıcıların geldiğini görüyoruz. Özellikle 4650 civarındaki, burası hareketli ortalamaların da olduğu bir yer. Teknik anlamda da önemli bir yer. Ama bu seviyelerden alıcıların geldiğini söylemeniz mümkün. Gümüş tarafında ise çok daha güçlü bir görünüm olduğunu söylüyorum. Mümkün. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisine rağmen gümüş tarafında beklentilerin üzerinde güçlü bir alım geldi. Özellikle Çin tarafında yapay zeka altyapısına yönelik ve yenilenebilir enerji tarafında, elektrikli araçlar tarafındaki talebin yüksek oluşu burada gümüş tarafında da fiyatların yukarı doğru yönelmesine yol açtı ki özellikle ABD tarafında ve küresel anlamda yapay zeka altyapısının çok büyük bir talep gördüğünü söyleyebilirim. Bundan da bakır, gümüş gibi emtialar olumlu etkileniyor ve bunların etkisi görüyoruz. Ben ons altında kısa vadede bir yukarı hareket, daha doğrusu yukarı gitme isteği görüyorum. 4680 altına geçilmediği sürece, ki çünkü böyle bir piyasada ne olacağı çok bilinmez. Bir açıklama gelir, aniden piyasa terse dönebilir, ama 4680 altına geçilmediği sürece sanki bir miktar daha fazla yukarı gitme isteği var gibi gözükmekte.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle son dönemde bakırda, alüminyumda hareketlilikler gördük ama konuşuyorduk bunu zaten. Özellikle alüminyum tarafı, işte arzın sıkışması ve Hürmüz'de trafiğin felç olması, orada kurumlar da böyle beklentiyi paylaşmıştı. Bakır tarafında da tüm zamanların zirvesine ulaşan rakamlar gördük. Tabii bir yandan sanayi üretimi, yani üretimin zayıflaması, sanayi metali üretimin zayıflaması, acaba orayı bastırır mı dediğimiz noktada yeni zirvesini tazeledi. Ama bakır gümüş rasyosuna baktığımız da geçen yıllarda çok çok zayıf kalmıştı. Yani gümüş çok önden giderken bakır endüstriyel metaller tarafında daha zayıf kalan taraftaydı. Ne dersiniz, bazı metallerde nasıl bir görünüm var?
1: Ya şimdi baz metaller tarafında bir miktar ayırmak lazım. Ben bakırın yeri bir miktar daha farklı. İsterseniz önce kısaca bakırdan bahsedeyim. Bu savaş öncesinde de zaten bakır talebinin arttığını biliyorduk. Yani gelen raporlar da bunu gösteriyordu. Ve biraz önce söylediğim gibi yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yapay zeka altyapısı ciddi anlamda bakır talebini arttıran unsurlardan bir tanesi. Aynı oranda arzın artmadığını görüyoruz ki dünyadaki bakır ticaretinin, ihracatın yaklaşık 1/3 Şili'de gerçekleşiyor. Burada üretim tarafında bir miktar düşüş var. Yaklaşık %8 gibi, %10'a yaklaşan bir düşüş olduğunu görüyoruz. Peru tarafında keza gene üretim olmasına rağmen şöyle bir savaşla birlikte şöyle bir sıkıntı da oluştu. Bunlar Şili, Peru gibi ciddi anlamda lojistik ihtiyacı olan emtialardan bir tanesi. Tabii ki petrol fiyatları artınca, lojistik maliyetleri artınca, sigorta maliyetleri, navlun fiyatları artınca, dolayısıyla burada madencilik tarafında da maliyetleri yukarı çeken bir unsur. Bunun da etkisini gördük. Ben bakır tarafında yavaş gidiyor ama emin adımlarla gidiyor ki geçen seneden beri sizinle beraber de konuşuyoruz. Hep bakırın talebinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki dönemde de devam edeceğini konuşuyoruz. Bence hala devam edecek bakır tarafında. özellikle yapay zeka tarafındaki talep beklenmedik şekilde çok güçlü devam ediyor. Eğer bu böyle devam ederse önümüzdeki dönemde bakırın daha yüksek fiyatlar görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan bakacak olursak bazı metaller tarafında dediğim gibi genel anlamda tarım olsun, endüstriyel metaller olsun, bazı metaller olsun çıkarma maliyetlerinde ciddi bir artış var. Çünkü bununla beraber lojistik maliyetlerinde ciddi artış var. Bütün bunlara baktığımız zaman zaten bunlar fiyatları yukarı iten unsur. Ama diğer taraftan faizlerin yüksek kalacak olması ekonomiyi bir miktar baskılayacak. Bunun da talebe yansımasını bekleyebiliriz. O yüzden de yapay zeka, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi talebi yüksek olan sektörler haricinde kullanılan emtiaların bir miktar geride kaldığını görebiliriz önümüzdeki dönem içerisinde. Alüminyum burada bir miktar ayrışıyor. Alüminyum tarafında özellikle Orta Doğu'da dünya üretiminin yaklaşık %8'i gerçekleşiyor. Buradaki arz azalışı fiyatları da yukarı çekiyor ki elektrikli araçlar tarafındaki talep burada da alüminyumu destekler nitelikte diyebiliriz. Ben genel anlamda bu ikisinin pozitif ayrışmaya devam edeceğini, diğer bazı metallerde bir miktar daha yavaş performans görebiliriz, bir miktar daha baskı görebiliriz. Yılın sonuna doğru orada da bir miktar hareketlenme olabilir.
0: Teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Sağ olunuz değerli yorumlar için.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Efendim Zafer Ergezen'den dinledik. Altın, gümüş, bakır, alüminyum, endüstriyel metaller. Orada ayrışan bir tablo olduğundan söz etti. Şimdi bir yandan bakalım mı Viyo-30 kontratlarında bugün nasıl bir görünüm var? Çünkü vadeli işlem piyasasına baktığımızda bugün yeni güne bir miktar yükselişle başlangıç gerçekleştirdiğini gördük. Dün özellikle geri çekilmelerin çok yoğun olduğu bir gündü. %2'den fazla Borsa İstanbul'da bir düşüş. Bankalarda %3 den fazla satış baskısının olduğu da bir günü takip ettik bir yandan. Tabii Amerika'da enflasyonun beklenti üzerinde gelmesi ve Trump'ın ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söylemesi. Viyo-30 kontratları 17.567'de 0.63'lük bir değer artışı. Dünkü değer kayıpları sonrası bugün bir miktar tepki hareketi var. Ama devam eder mi acaba ya da Trump-Xi görüşmesinde mi gözler? Kritik bir gündemiyiz, konuşuyoruz. Tere Yatırım'a gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikteyiz. Cem Kaya, hoş geldin, kolaylıklar diyoruz.
2: Merhaba Gözde, çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ne bekliyoruz bugün? Vadeli işlem piyasası bir miktar tepkinin geleceğini gösteriyor mu ya da bizim odağımız yine Trump-Xi görüşmesi mi olur acaba?
2: Evet Gözde, sen de söylediğin gibi dünkü sert satışa bugün biraz tepkiyle başladık. Vadeli tarafta 0.64 bir artımız var. Ancak baktığımızda Trump-Xi görüşmesi, Körfez'deki gelen açıklamalar ki Trump'ın yine ciddi bir metaforuyla birlikte ateşkes şu anda yoğun bakımda demesi, petrol fiyatlarını yine yukarı yönlü itti. $106 seviyesinde Brent petrol. Tabii bu da hem bizi hem dünyayı rahatsız etmeye devam ediyor. Her yoruma bu şekilde başlıyoruz petrol fiyatlarıyla. Çünkü yarın önemli, gözde biliyorsun,

0: Enflasyon sunumu var. Sayın Karahan'ın söyleyecekleri çok çok önemli. Piyasada aslında bir miktar bunun da gerginliği var diyebiliriz. ABD tarafından gelen son enflasyon datasının beklenenin üzerinde gelmesi bilhassa çekirdek tarafta bizi de bir miktar olumsuz etkiledi. Ve uzun süredir bizi ayakta tutan sanayi endeksi de artık regresyon üst bandımız 19.719.600 seviyesinde net bir şekilde zorlandı bilançoların bitmesiyle. Şimdi tabii ki yarınki toplantı önemli olacak. Burada 15-21 aralığı var 2026 için Merkez Bankası'nın ve orta bantta tahmini 16. Şimdi buralarda büyük bir ihtimalle revizyon gelecek. Aynı zamanda petrol fiyatları ile ilgili de revizyon gelecek ve oyun planları tamamen önümüzdeki dönem buradan gelecek olan hedef değerlere bağlı. Hedef rakamlara bağlı tekrardan yazılacak. Ancak biz bugün baktığımızda tepki sonrası kritik bir seviyenin hemen üzerindeyiz şu anda. Endeks için burası 14.750 gözde. 14.750'nin altına gelmemiz halinde satış baskısı aşağıya doğru bir miktar daha devam edebilir. Tabii burada yine belirleyici olacak olan şey sanayi endeksi. Sanayi endeksi 19.200 seviyesinin altına gelirse orada da 18.900'e doğru bir geri çekilme olabilir ki bu da piyasayı aşağı baskılayabilir. Çünkü bankalar zayıf. Bankalarda 17.200 seviyesinin altında kalırsak bugün tekrar güvenli limana dön sinyali alacağız. Teknik disiplinimize bağlı. Bu da önemli. Baktığımızda altın fiyatlarında 4.600 dolar üzerinde kaldığımız sürece ve gram altında da 6.750 TL üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlarımızı yukarı yönlü güvenli liman anlamında sabit getirinin yanında değerlendirebiliriz altın tarafını. Ancak bu Trump'la Xi'nin görüşmesi oldukça önemli. Bakalım orada ne konuşulacak? Ticaret savaşları mı yoksa gerçekten Körfez Savaşı mı konuşulacak? Bu da oldukça önemli, yakından takip edilecek. Çünkü Trump belirsizliği, Çin ve iki büyük ülke bakalım nasıl açıklamalar yapacak? Onlar da piyasalar üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Ama İran'ın yapmış olduğu ateşkes için vermiş olduğu şartlar ağır şartlar. Trump bunları zaten kabul etmedi. Şu anda oradaki gerginlik devam ediyor. Ama şunu da piyasa çok net biliyor Gözde. Artık petrol fiyatları kronikleşmeye başladı yüksek seviye. Yani 100 doların üzerinde kaldığı sürece zaten piyasalar, dünyadaki piyasalar bundan olumsuz etkileniyor. Ama bu petrol fiyatlarındaki seyir kronikleşmeye başladı artık yüksek seyir. Artık her şey yeniden planlanmaya başlandı bu petrol fiyatlarına bağlı. O yüzden bizde de yarınki enflasyon sunumu oldukça önemli durumda.
1: Evet, şimdi bir yandan özellikle bu MSCI endeks değişiklikleri ve özellikle dikkat ettikleri bazı noktalar da paylaşmışlar. Bu işte bazı hisselerin endekse eklenme kararını verdikten sonra işte revizyon yapabiliriz, eklemeyebiliriz açıklaması da bir yandan gelmişti. Dolayısıyla biraz orayı da konuşalım. Yani özellikle Gülermak eklenir mi demiştik. Orada bir reklame durum yok ama Fortitasan bu endeksten çıkarıldı. Yine geçtiğimiz dönemde Kiler Holding ile ilgili gelişmeler orada takip etmiştik. Yine buna atıfta bulunan açıklamalar da bir yandan geliyor. MSCI endeks değişikliklerinden sonra bir hareketlilik bekler miyiz? Ama zaten hani şunu da zaman zaman görüyoruz. Eklenen hisselerde öncesinde bir yükseliş hareketi de olmuş gibi gözüküyor. Yani bu teknik hesaplamaları zaten HSBC de paylaşıyor. Birçok kurum da paylaşıyor. Belki bu eklenebilir, bu karşı bu karşılamıyor diye. Ne görebiliriz orada?
0: Tabii Gözde, MSCI endeksine giren hisseler muhakkak talep görüyor. Çıkan hisselerde arz tarafında baskılanıyor, satış tarafında. Şu anda baktığımızda evet piyasada çok net bir şekilde tamamen bilanço dışı bilanço ile ilgili gelişmeler, işte MSCI'ye giren çıkan endeks hisseleriyle ilgili gelişmeler ikinci planda kalsa da MSCI'ye giren ve çıkan hisselerde ciddi anlamda volatilite olduğunu çok net görüyoruz. Bunu da bugün zaten yaşayacağız çok net bir şekilde. Ama MSCI endeksine bir hissenin girmesi veya çıkması çok net bir şekilde mevcut zaten zayıf piyasada volatil olmasına neden oluyor. Ancak burada senin de söylediğin altını çizdiğin gibi hareketler kısa vadeli oluyor. Daha sonra normalleşmeye dönüyor. Bugün de bunu yaşayacağız zaten.
1: Evet. Şimdi bir yandan şunu da gördük Cem Kaya, bankalarda sert bir düşüş geldi. Dün tabii önce düşüş bankalarda oluyor genelde böyle günlerde. İşte Amerika'da enflasyon artınca, petrol yükselince, işte daha az faiz indirim beklentisi varken karlılıkların güzel olduğunu konuşmuştuk bilançolar tarafında, ama geçen hafta bankaların önemli bir etkisi vardı. Yani şu ana kadar 15 bine gelirken zaten bankaları yanımıza alıp gelmemiştik. Geçen hafta onlar bu yükselişe eşlik etmişlerdi. Şimdi biraz orayı da sorayım çünkü Borsa İstanbul'daki hareketlilikleri de önemli ölçüde belirliyor. Ne bekliyoruz bundan sonra bankalar tarafında? Dün böyle en sert hareketlilik orada olduğu için biraz konuşalım.
0: Şimdi gözde aslında yaşadığımız gelişmelere bağlı bilançolar biraz hep ikinci, üçüncü planda kalmıştı. Banka bilançolarında ilk çeyrekte çok kötü beklemiyorduk. Gerçekten hani kötü bilançolar gelmedi. Ancak sadece bankalarla ilgili değil, aslında tüm şirketlerle ilgili ikinci çeyrek bilançoları çok çok daha önemli olacak. Ve bankalarda bu ilk çeyrekteki heyecan ikinci çeyrekte olmayacak gibi görünüyor. Bunun yanında tabii havacılık sektöründen gelen bilançolar sonrası bu jet, yakıt fiyatlarına bağlı maliyet artışları hep ikinci çeyrekte bilançolara yansıyacak. Bunları net bir şekilde göreceğiz. Evet, bankalar ucuz ama hikaye yok şu anda gözde. Yani bir faiz indirim beklentisi, hele petrol fiyatları böyle devam ederse hatta artışa bile neden olabilir. Şu anda baktığımızda Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hamleler evet doğru, ama Merkez Bankası'nın da bu maliyet enflasyonuna bağlı faiz artışıyla bunu çözebileceğini çok düşünmüyorum ben. O nedenle ama bir faiz indirimi kesinlikle şu anda rafa kalktı. Hatta kapaklar kapandı. Hiç beklenmiyor faiz indirimi. O nedenle bankalardaki zayıf seyir devam edecektir. Evet, fiyatlanma oldu. Geri çekilme oldu. İskontolu bankalarımız. Ama tekrar bir talep gelmesi için yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Bu da öncelikli olarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının çözülmesi, kalıcı ateşkes. Daha sonra da petrol fiyatlarının 100 doların altında kalıcı olmaya başlamasıyla ancak bir beklenti oluşabilir önümüzdeki döneme ait. Şu anda baktığımızda işte son gelen bu ABD'deki enflasyonun, çekirdek enflasyonun bilhassa bu kadar yüksek gelmesi bizi de işin açıkçası önümüzdeki aylardaki enflasyon dataları konusunda ciddi tedirginlik yaratıyor. Bu şu çok net, petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareketin sonuçlarını ikinci çeyrek bilançolarda daha çok hissedeceğiz gözde.
1: Evet, peki artık bilanço sezonunu geride bırakmışken neler ön plana çıktı? Yani böyle hani özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana aslında bir yandan konuşmaya çalışıyoruz ama işte gıda perakendenin daha işte defansif bir görünüm sunduğunu, sağlık tarafında öne çıkan şirketlerin olduğunu ya da bankalarda gelen güçlü karlılıkları ya da finansman giderlerinin baskıladığı sektörleri bir yandan konuşuyoruz. Dolayısıyla var mıdır bundan sonra da yine hani böyle belki biraz daha geride kalmış ve yine önümüzdeki dönemde ön planda olabilecek sektörler ya da tamamen konjonktüre ve faiz indirimlerinin gerçekleştireceği seyre mi bağlı?
0: Şimdi gözü aslında baktığımızda piyasada petrol fiyatları yukarı gittikten sonra endeks önüne geçen hisseler oldu. Bilhassa mevcut ortamda işte savunma sanayi ve piyasayı çok fazla etkileyen puan bazında Aselsan, diğer taraftan enflasyonist ortamda gıda perakende sektörü her zaman defansif olarak ön planda kalıyor. Burada da işte en son BİM'in etkisini görüyoruz. Bunlar piyasada hep pozitif etki yarattı. Sanayi tarafındaki bu gücü görebiliyoruz zaten. Endeks 19.700'lere kadar, 19.600'lere kadar geldi. Şimdi faizlerin yüksek olduğu ortamda yine gıda perakende ön plana çıkacak. Tabii ki savunma sanayi mevcut ortamda her zaman yükselen trendini koruyacak. Bunun yanında sigortacılık sektörü de yüksek faiz ortamından pozitif etkilenecek sektörlerden geliyor. Evet, sağlıkta yine çok fazla bağımsız gelişmelerden mevcut trendine devam edebilir. Ama şu anda baktığımızda ön plana çıkacak olan sektörler bankacılık, perakende gıda ve sigorta olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki buradaki hareketin yukarı yönlü devam edebilmesi için, ki hacim de çok yüksek gözde, yabancı yatırımcının gelmesi lazım ama yabancı yatırımcı şu anda kendi evini süpürmeye çalışıyor. O nedenle yabancının da gelmesi için bu suların durulması lazım.
1: Evet, yani savaşın artık nihai bir zemine oturması gerekiyor ya da Trump şey görüşmesinden önemli görüşmeler çıkması gerekiyor. Şimdi bakalım nasıl başlıyoruz borsaya?

0: puandan da açıldı. Şimdi dün özellikle borsada geri çekilmeleri konuşurken tabi bu jeopolitik riskler, yani işte yoğun bakımda dedi ateşkes. Trump bu savaş için böyle söyledi. Sonra Amerika'da enflasyon geldi. Beklentilerin üzerinde 3.8 geldi. Dünya piyasalarına satış geldi. Bizde de satışlar vardı. Şimdi bugüne baktığımızda yine geçtiğimiz gün finansallarını açıklayan Sarkuş'tan bugün 3.75 artıda CV Enerji bilanço sonrasındaki önemli yükselişleri görmeye devam ediyoruz. 2.74'lük yükselişi yine karşımızda. Vakıfta, ODAŞ'ta, MİATEK'te bugün yükselişler var. Düşenlerde destek var. Kola var, Ral Yatırım, Kuyas ve Batı Söken'inde olduğunu görüyoruz. Bugüne baktığımızda böyle hisse bazlı ayrışmalarında yaşandığı bir gün içerisindeyiz. Şimdi bir yandan gözüm Ford Otosan'ı da arıyor. Henüz onu göremedim. Çünkü endeksten çıkarılma kararı orada da yine takip edilmişti. Onu da ifade ettik. Şimdi acaba nasıl bir gün olur Cem Kaya? Yani sanıyorum artık hani öğle saatleri sonrasında Türkiye saatiyle bu görüşmeler başlayacak. Trump da malum yanına önemli isimler aldı. Yani işte Tesla CEO'su Elon Musk'tan, Apple CEO'su, Nvidia CEO'su son anda uçağa binmiş kendisi de. Dolayısıyla hep oradan bir iş çıkar mı? Pazarlık yapılır mı? Önemli de bir iş insanı Amerikan Başkanı. Bu alanda da sürprizleri olabiliyor bizlere zaman zaman. Dolayısıyla oradaki gelişmeler bugün borsanın seyri için önemli olur mu acaba?
1: Evet Gözde, kesinlikle olur. Aslında baktığımızda yaşamış olduğumuz bu şokun en büyük nedenlerinden bir tanesi, daha önce de seninle konuşmuştuk, Çin ve Hindistan'ın dünya piyasasında ticaret anlamında ciddi anlamda hakimiyetini arttırması. Bunu Avrupa tarafında da görüyoruz, Amerika tarafında da görüyoruz ve bu görüşme büyük bir ihtimalle bunun üzerine kurulacak ve buradan gelecek olan açıklamalar piyasalarda, bilhassa işte bu gümrük tarifeleri olsun, ticaret savaşları olsun, bunun alevlenip alevlenmeyeceği yönünde fiyatlara yansıyacaktır. Onu da öyle takip etmek lazım. Ancak şunu çok net söyleyebilirim ki Çin şu anda oldukça eli çok çok güçlü ABD'ye nazaran ve Trump bir şekilde tabii bunu halletmeye çalışıyor. Hem Hürmüz Boğazı'nı hem bu ticaretle ilgili gelişmeleri bir şekilde çözmeye çalışıyor. Kasım ayında da yine bugün dalga boyunun oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Olacağını söyleyebilirim. Ben endeksin bugün 14.750 ile 15.000 arasında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyorum ama 14.750'nin altına gelmediği bir sürece sorun yok.
0: Evet, bakalım neler olacak. Çok teşekkür ediyorum Cem Kaya. Kolaylıklar size, TR Yatırım ailesine.
1: Ben teşekkür ederim Gözde, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Efendim, cari dengenin Mart ayında 10.4 milyar dolar açık vermesi beklenen rakam. Şimdi ve tabii Mart ayındaki ödemeler dengesine baktığımız oradaki rakamlarda 9.9 milyar dolara kadar yükselebileceği beklentisi vardı. Hizmetler dengesi fazlasında da 2.4 milyar dolarlık bir beklenti olduğunu görmüştük. Ve tabii yıl sonu cari işlemler dengesinin hangi seviyede oluşacağı önemli. Yarın Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu takip edilecek. Küresel enerji maliyetleri ve tabii tüm dünyada bu denklemler, yeniden projeksiyonlar yeniden şekillendiriyor. Cari dengeden enflasyona kadar. Şimdi bir yandan tabii gayri safi yurt içi hasılaya oranı da önemli olacak cari dengenin. Eğer hani 40-45 milyar dolar gibi bir rakam olursa %2'nin üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla yarın çok çok kritik, özellikle şimdi bu aldığımız rakamlardan sonra. Dış ticaret endeksine baktığımızda oradaki rakam ihracatta %12.3'lük bir artış olduğu yönünde ve ödemeler dengesinde ekranlarınıza yine getirdik. Orada da 9.67 milyar dolar bir açık olduğunu görüyoruz ve bu paylaştığımız cari dengedeki Mart ayındaki rakamlarda 10 milyar dolarlık bir beklenti vardı. Beklentinin böyle hemen biraz altında, beklentiye paralelce bir rakam diyebiliriz. Şimdi ekrana benim yanıma da getirsin arkadaşlarım, ben de okuyayım oradan neler ön plana çıkmıştı, oradan yatırımlarda ne varmış. Mesela net hata noksanda ne çizmişiz bir bakalım. Hizmetler dengesi 63.1 milyar dolar fazla vermiş. Birincil ve ikincil gelirler dengesi birincilde 23.8 milyar dolar fazla veriyor. Düzelteyim, 23.8 milyar dolar açık veriyor. Ve gelelim aşağıya, bir sonraki sayfaya doğru ilerleyelim. ödemeler dengesinde. Hizmetler kaynaklı net girişler 2.6 milyar dolar. Taşımacılıktan gelen rakam 1.6 milyar dolar. Seyahatten 2.2 milyar dolar gelmiş. Doğrudan yatırımlar 2.1 milyar dolar oluyor Mart ayında. Ve şöyle bir bakıyoruz, Merkez Bankası net rezerv azalışı 52.5 milyar dolar seviyesinde oluşmuş. 20 milyar dolar.

kompanse ettik, yerine koyduk. Nisan ayının 10'da altını çizelim. Gelelim aşağıya, bakalım neler var orada yine karşımızda diye. Duralım burada. Doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 212 milyon dolar seviyesinde gerçekleşiyor. Yurt içi yerleşiklerin, yani bizim yurt dışındaki gayrimenkul alımlarımız 187 milyon dolar. Yabancıların Türkiye'deki alımları 243 milyon dolar gayrimenkule baktığımızda. Net hata noksan kalemini elbette önemsiyoruz. Geçen yıl 2.6 milyar dolardı. Şimdi 6.99 milyar dolarlık bir açık var. Yani kabaca 7 milyar dolara yakınca bir rakam diyebiliriz. Yılın ilk 3 ayına baktığınızda 16 milyar doların üzerine net hata ve noksan kalemi geçen yılın ilk çeyreğinde 2.3 milyar dolarmış. Şimdi 16 milyar doların üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Gelelim biraz daha aşağıya, bakalım. Sevgili yönetmenim Kadir'den isteyeyim. Evet, yatırım fonu paylarından kaynaklanan yükümlülükler Ocak 2022 döneminden itibaren yansıtıldı diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu veriyi. Ve yine resmi rezervlerde bu ay 43 milyon dolarlıkta bir azalış olduğuna da vurgu gerçekleştiriyor. Ödemeler dengesi rakamlarında. Şimdi yarınki revizyonlar bakalım neye işaret edecek? Böyle 40-45 milyar dolar seviyesinde yıl sonu içinde beklentilerin şekillendiğini görüyoruz. Şimdi gelelim aracı kurumlardan gelen raporlara, değerlendirmeleri. Ardı sıra birçok rapor paylaşıyoruz. Bilanço sezonu da artık bitirdiğimize göre kurumlar tarafındaki değerlendirmeleri aktaralım. Tacirler yatırım gelen Doğuş Oto finansallarını değerlendiriyor ve diyor ki %38 getiri potansiyeli, 255 lira hedef fiyat, al tavsiyemiz var ve operasyonel ve net karlılıkta yıllık bazda zayıflamanın sürdüğü bir çeyrekti ve genel anlamda nötr değerlendiriyoruz demişler. Ve yıllık bazda net kârın %24 gerilediğini söylüyorlar. Net satışlar yıllık %10 azaldı demişler ve özellikle binek araç segmentindeki daralma, model karması ve fiyatlama dinamikleri operasyonel performansı baskılıyor diye de not düşüyorlar. Ve FAVÖK tarafında 3.2 milyar yıllık rakam ve yıllık %16'lık gerileme görüldüğü ve FAVÖK marjının da 6.8'den yüzdesel bazda 6.4'e doğru gerilediğini de aktarıyorlar ve diyorlar ki buna rağmen toplam satış adetlerinin yıllık %8 arttığını görüyoruz ve Volkswagen binek hafif ticari araç tarafında daha dirençli bir görünüm var görece. Dolayısıyla operasyonel tarafta baskı vardı ama bunlar dengeledi demişler ve 12 aylık fiyatta 278'den 255'e düşürülüyor ama al tavsiyesi var. Otomotiv pazarındaki yavaşlamaya dikkat çekiyorlar. Tüketici tarafında temkinli görünüm çizdi demişler bu durum ve şirket operasyonları üzerinde de belirleyici oldu söylüyorlar. Gelelim bir sonraki değerlendirmemize, raporumuza. Gelen bilanço sonrasında Taciller Yatırım'ın Doğuş Oto raporundan sonra Astor Enerji en fazla konuştuğumuz şirketlerden biriydi. Bu arada dün MSCI'ın yine revizyon gerçekleştirdiği şirketlerden bir tanesi Astor Enerji. Bu paylaştığımız Ford Otosan'ın yine endeksten çıkarılıyor olması ve standart endeks

arkadaşlar hep konuştuğumuz transformatör ihracatı, Amerika'nın en büyük payı alması pastada ve kapasite artış yatırımlarını dikkate alarak beklentimizi bir miktar yukarı yönlü güncelliyoruz. Ve demişler ki biz Cuma günü gerçekleştireceği analiz toplantısından sonra beklenti ve yönlendirmeleri de dinledikten, değerlendirdikten sonra hedef fiyatımıza ilişkin revizyonumuzu ayrıca paylaşacağız. Ama operasyonel tarafta yıllık bazda güçlü görünüm var. İhracatta büyüme hikayesi, stratejik tarafta da Amerikan pazarında kapasite yatırımlarında yine ön plana çıkan rakamlar ve Amerika'da zaten tek kalemde 768 milyon dolar bir iş almış. Transformatör siparişine dikkat çekiyor. Şimdi gelelim bir sonraki rapor. Tacirlerdeki Astor Enerji raporundan hemen sonra Ahlatçı'nın paylaştığı Pegasus değerlendirmesi. Orada da 278 lira hedef fiyat, %50.59'luk getiri potansiyeli ve olumlu okudukları yerler, hasılatın artması, yolcu kapasitesi büyümesinin devam etmesi, misafir sayısının artış göstermesi, esas faaliyetlerdeki diğer giderlerin gerilemesi, olumsuz gördükleri yerler FAVÖK marjının düşmesi, geçen sene ilk çeyrekte 5.53'müş, şimdi 0.54'e gerilemiş, net kar marjının 11.17'den 23.68'e, eksi 23.68'e daralması, finansman gelirlerinin de gerilemesi, finansman giderlerine 4.85 milyar liraya yükselmesi 2.65'miş. Önceki senedeki rakamlara bakıldığında dolayısıyla buradaki detayları da aktarıyorlar. Şimdi gelelim bir sonraki değerlendirme Ahlatçı'dan hemen sonra. Ziraat Yatırım Türksel diyor ki 4.6 milyar lira net dönem karı var. 158.50 lira hedef fiyat veriyoruz. Al tavsiyemiz var demişler ve diyorlar ki piyasadaki beklenti 4.3 milyar liraydı. 4.6 milyar lira kar açıkladı. Toplam satış gelirleri %9 arttı. İlk çeyrekte 68 milyar liranın üzerinde ve Türkiye operasyonlarında genişleyen faturalı abone bazı, müşterilerin üst paketlere yönlendirilmesi ve kurumsal projelerden geldi. Bu satış gelirleri ellerindeki büyümeye de dikkat çekiyorlar ve brüt kar marjında 2.1 puanlık bir gerileme olduğunu söylüyorlar. Net finansman giderleri 8.9 milyar lira olarak da paylaşıyorlar buradaki detayları. Şimdi gelelim Türksel'den hemen sonra bir sonraki yine değerlendirmemiz. Aracı kurum raporlarını aktaralım. Astor'a baktık ve dedik özellikle dün yine gelen, bir önceki gün gelen rakamlardan Enka İnşaat'ın sonuçları Ziraat yine değerlendiriyor. 3.4 milyar liralık karlık var demişler. Piyasa beklentisi 7.7 milyar liraydı. Beklenti altında kaldı ve yıllık %11'lik azalış var net karda ve şunu söylüyorlar. FAVÖK aynı dönemde %24 artı 8 milyar liraya aştı. FAVÖK marjında 0.7 puanlık artış var. %22.5'a yükseldi. Finansman tarafında 486 milyon liralık net gelir kaydedildiğini de söylüyorlar. Bir miktar aşağı inerim Kadir. Orada da böyle bir not düşükleri net nakit pozisyonu var. 5.32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti demişler. Geçen sene yani son çeyrekte 5.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş. Hedef hisse fiyatını aldan, önerilerini aldan ekleye değiştirirken hedef hisse fiyatını da 115.30'dan 127.20'ye doğru da bir güncelleme revizyonla değiştiriyorlar bu paylaştıkları raporda. Şimdi son raporumuz, oraya da hemen bir bakalım. Ziraat Yatırım Enka raporundan hemen sonra A1 Kapital değerlendirmesi, Türk Telekom'la ilgili bir rapor. Operasyonel tarafta güçlü büyümeyi sürdürüyor ve son fiyat, yani bir önceki günün fiyatı, 11'indeki ayın 11'indeki fiyat 66.85'i sanıyorum. Hedef fiyat 90.49, yani Telekom için, Türk Telekom için %35.4'lük bir getiri potansiyelini işaret ediyor bu rakam. Ve şunu diyorlar, yüksek yatırım döngüsü, 5G hazırlıkları, lisans, altyapı, yükümlülükleri, nakit koruma odaklı bir strateji var. Mobil segment agresif bir abone kazanımı gerçekleştirdi. Fiber dönüşümü hızlandı. FAVÖK marjı iyileşti. Şirketin operasyonel kalitesi güçlendi. Yüksek yatırım harcamaları ve kur kaynaklı finansal giderler önümüzdeki dönemde bilanço yönetiminde kritik olacak diyorlar. Ve operasyonel açıdan bakıldığında şirketin en güçlü alanı mobil segment, mobil abone sayısı yıllık %15.6 arttı demişler. Ve demişler ki Türk Telekom yalnızca sabit bir telefon şirketi değildir. Mobil, fiber, internet, veri merkezi, kurumsal çözümler ve dijital servisler üzerinden büyüyen çok katmanlı bir telekom altyapı şirketi. Ve fiber dönüşümle birlikte faturalı abone büyümesi, 5G sonrası veri tüketim artışı, ARPU iyileşmesi, kurumsal dijital servislerin büyümesi gibi faktörlerle Türk Telekom'un gelirli birkaç yıl boyunca sektör ortalamasının da üzerinde olacağını düşünmekteyiz diye de not düşüyorlar. Ama şunu da söyleyelim, Telekom'un yüksek yatırım dönemine girdiğini paylaşıyorlar. Yatırım harcamalarının satışları oranının %33'ün üzerine geldiğini, FAVÖK marjının %41-42 seviyesinde olduğunu söylüyorlar. 2026 beklentilerinde ve 5G hazırlıkları elbette.

Elbette konuştuğumuz 5G ihalesi CAPEX baskısını da süreceğini söylüyorlar. Fiberleşme ve enerji yatırımları aynı zamanda Türk Telekom tarafındaki enerji yatırımlarında konuştuğumuz bir süreç. Türkcell'de de dün boşluk tarafını gördük. Yani imtiyaz sözleşmesi 5G ihalesi Türk Telekom tarafındaki bu rakamlarda yatırım harcamalarını bir yandan karşımıza çıkarırken yine gelen finansallar sonrası Türkcell değerlendirmelerine baktığımızda da 48 milyar lira yükselen bir borçluluk oranı da orada takip edilmişti ve ilk çeyrekte telsiz kullanım hakkında ödenmesi ve bir yandan 5G ihalesi de tabii buradaki rakamları bilanço kalemlerini etkilemeye devam ediyor. Şimdi artık bu bölümü bitirdik. Birazdan buradayız. Bakalım Borsa İstanbul'da neler oluyor? Hangi hisseler öne çıkıyor? Ayrılmayın bizlerden.

0: space, it stays with me.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam.

0: ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bizim huzur lazım.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
5: Handi Kredi.
7: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
8: İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.

0: Beklentiye aşması ve Trump'ın ateşkes yoğun bakımda demesi, ama bugün farklı başlıklarımız var. Trump-Xi görüşmesi ve Türkiye saatiyle öğleden sonra o görüşmenin başlaması bekleniyor ve yanında da böyle önemli CEO'larla, iş insanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği bir ziyaret var. Çok fazla gündemimiz var. Yarın enflasyon raporu sunumu. Peki Borsa İstanbul bu gelişmeler ışığında nasıl bir yön tayin edecek kendisine? A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay ile birlikteyiz. Hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk Gözde.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz bu gelişmeler diyelim, dünkü geri çekilme diyeyim ve hani acaba böyle bir kar realizasyonu muydu? Yine yükselen o trendimiz acaba devam ediyor mu? O kanalın içinde kalabiliyor muyuz? Ve bugün kritik olur mu? Yani bugün İran Savaşı'nın bitmesine ilişkin bir gelişme ya da Trump-Xi görüşmesindeki detaylar acaba fiyatlamaları nasıl şekillendirir?
1: Evet, Borsa İstanbul tarafı açısından son dönemdeki yükselişin dün sekteye uğradığını takip ettik. Burada birkaç başlık tabii takip etmekte fayda var. Özellikle bilanço sezonunun bitmesi, artık beklentilerin bitmesi endeksteki geri çekilmeyi desteklemiş olabilir. Savaşın yönüne dair mesajlar, petrol fiyatlarındaki yüksek seyir burada ön plana çıkmaya devam ediyor. Bunun etkisini takip ediyoruz. Zaten özellikle son zamanlarda oldukça yükselen bir endeks görüntüsü vardı. Evet, belki hisse bazlı ayrışmalara gittiğimizde bunun etkisini daha sınırlı görebiliyoruz belli şirketlerde, ama genel olarak aslında yükselişin devam ettiği bir görünüm vardı. Bunu biraz daha kar realizasyonu olarak okuyabiliriz. İçeride MSCI endeks değişiminin etkilerini görmeye başlayabiliriz. Hmm. Özellikle bayram tatili uzun bir tatil olacak. Evet, borsalar açık ama buradaki uzun tatil etkisiyle de satışların hızlandığını görebiliriz. Ay sonu düzenlemeleri ön planda olabilir. Özellikle bugün biraz daha kredi düzenlemeleri açısından da görünüm ön planda olabilir. Ama bu etkinin biraz daha sınırlı kalması beklenebilir açıkçası. 15.000'in üzerindeki tutunma çabasını takip ettiğimiz görünümde, endeksin son görünümünde 15.000'in altında bir görünüm takip ediyoruz. Bugün evet 14.800'lere kadar bir yukarı yönlü atak sağladı. 14.600 seviyesi önemli. Onun altı biraz daha kritik olabilir. O yüzden bugün daha yatay bir görünüm söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Hani aşağı yönlü kırılım açısından şu anda riskler bir miktar daha sınırlı gibi gözüküyor, ama olur da Xi Jinping ile Trump'ın görüşmesinden negatif sonuçlar gelir, ki olma olasılığını çok düşük gördüm söyleyebilirim, ama Trump'ın açıklamaları önemliydi. Yani
0: anlaşıp döner oradan gibi bir beklenti
1: var. Evet, ama Trump'ın açıklamalarından aldığımızda daha çok ticari bir görüşme. Çünkü dünya dev CEO'larıyla aslında gidiyor oraya. Hatta Nvidia CEO'su da son anda katılıyor.
0: Evet, o da yani ya son anda uçağa binmiş. Hani böyle bir iş alır mıyız ya da biz buradayız çiplerimizle mesajı, ama ticari bir görüşme gibi daha çok algılıyorsun herhalde.
1: Evet ya, öncesindeki açıklamaları da yani burada İran'ın anlaşmaya %100 yakın, Çin'e ihtiyacımız yok gibi sert çıkışları var her zamanki gibi. O yüzden oradan gelecek mesajlar da önemli olacaktır. Hacmin yüksek olması bence değerli. Hacmin yüksek seyrettiği, yani çünkü bakıldığında Nisan ayına göre daha yüksek bir görünümde hacim endeksi takip ediyor. Bu da önemli. Dünkü satış biraz daha dediğim başlıkların etkisiyle. O yüzden hani teknik seviyelerin önemli olacağı bir görünüm takip edebiliriz.
0: Evet, şimdi bir yandan bu MSCI değişikliklerinden söz ettin. Orası çok kritik. Biraz orayı sorayım. Yani Fortitudo'sun acaba çıkar mı diyorduk. HSBC böyle bir değerlendirme yapmıştı. Piyasanın bir de merak ettiği Gülermak acaba olur da eklenir mi diye. Orası eklenmedi. Standart eklenen hisse yok. Ve small cap'ten çıkarılan işte Kiler'den Astor'a kadar pek çok hisse konuştuk. Şimdi bir yandan bu serbest dolaşımdaki pay mevzusu, daha önce Şubat'ta da yine birlikte yayında konuşmuştuk. Önce Kiler'e ekliyorum dedi. Sonra işte hani bize böyle bir değerlendirme geldi. Belki eklemeyiz, çıkarırız gibi. Hemen öyle birkaç gün sonrasında sanıyorum açıklamalar gerçekleştirmişti. Dolayısıyla acaba bize serbest dolaşımdaki pay üzerinden yaptığı bir atıf var mı? Biz burada ne anlamalıyız?
1: Tabii MSCI'nin bu açıklamaları son derece kritik. Özellikle yatırım yapılabilir seviyeyi test ettiklerine dair o mesajlar aslında metnin ana konusundaki o başlık bence önemli. Özellikle bu süreç Kiler Holding'le başladı. İşte Kiler Holding'deki yükselişin etkisi, oradaki süreç MSCI değişiklik yapar mı yapmaz mıdan sonraki süreçte artık yaptığını görüyoruz. Bu aslında piyasadaki payın dolaşılabilen payın etkisi. Yani orada süreçte son dönemlerdeki hem yerli fon hareketi hem de park halindeki hisselerin etkisiyle yükselişin devam ettiğini gösteren bir görünüm var. Ve bu da MSCI Endeks'in dikkatini çekmiş. İlerleyen süreçte nasıl adımlar atılacak? Bence bu önemli. Şimdi small cap'ten çıkartıldığı anda yani bu small cap bir daha alınma ihtimalini çok zorlaştırıyor tabii ki. Yani o yüzden bir sonrakinde alınır mı alınmaz mıyı bence göz ardı etmek lazım. Hani ilerleyen süreçte, daha sonraki süreçte belki bu ön plana çıkabilir. O yüzden buradaki değişiklikler ve ilerleyen süreçteki adımlar da bence Borsa İstanbul'daki bu yeni yapının

0: Artık biraz daha yeni hikaye var çünkü yani içeride yabancının değil yerli fonlarla, yerli hareketiyle borsanın yükseldiğini takip ediyoruz. O yüzden burası kritik olacaktır. Bence ekonomi yönetimi açısından da buradaki değişim, buradaki gelen mesajlar çok çok önemli. Buna yönelik de muhakkak görüşmeler ve adımlar atılacağını düşünüyorum. Tabii burada hani hisseler bazında da evet konuştuğumuz hisseler daha spekülatif hisseler ama Ford Otosan çıkışına baktığımızda ki oradaki süreç biraz daha önemli olacaktır. Orada bir hem teknik düzenleme de ön plana çıkıyor. Yani halka açıklık oranı, performansının etkisini de takip ediyoruz ama ya bakıldığında Astor'un da çıktığını takip ediyoruz ki Astor hani potansiyeli olan bir şirket olarak takip ettiğimizi söyleyebilirim. O yüzden bu mesaj bu ilerleyen süreçte Borsa İstanbul'un yönü açısından da önemli bir mesaj. Bakalım nasıl adımlar atılacak.
1: Evet, özellikle patronun elinde olan hisseler ya da fonların elinde olan hisseler tarafından gelen bir değerlendirme serbest dolaşımdaki paya dikkat çekiyor diyoruz. Şubat'ta başlayan Kiler Holding süreciyle birlikte. Şimdi biraz gelelim yarınki beklentilere. 16 olan ara hedef, 21 olan üst bant. Şimdi 4.18'lik beklenti üzerinde rakamı konuştuk. Güzel bir başlık söyleyeyim. Şimdi beklenti üzerinde yükselen tabana yayılan bir enflasyon elbette konuşuyoruz. Dün Amerika'da da bir benzeri, Çin'de bile benzeri vardı ama öncü çalışmalar geliyor. İnternet üzerindeki fiyatlamalar ya da kurumların Mayıs'ın ilk iki haftası için yaptığı değerlendirmeler 1.3 gibi bir rakam çıkmış ve özellikle sebze fiyatlarındaki düşüş ve tabii gıda tarafındaki geri çekilmeyle birlikte daha düşük bir rakam olur mu? 1.5 geçen senenin rakamı. Bunun altına alırsak yıllık bazda da düşeceğiz. Dolayısıyla yarından bir revizyon beklemek gerekir mi? Yani zira 110 dolara yakın bir petrol varken bir de petrol varsayımının acaba hangi noktadan yapacak? Zor bir dönemden de geçiyoruz.
0: Dediğin gibi hem küresel anlamda hem de içerideki bu enflasyonist etkinin enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte devam etmesi son derece kritik. Burada merkez bankaların atacağı adımlar da önem arz ediyor. İçeride bizim zaten hali hazırda hem gıda tarafında hem hizmet kalemi tarafındaki yüksek enflasyon devam ettiği süreçte enerji maliyetleri tarafından da yükselişin gelmesi tabii burada yıl sonu beklentilerini bozan bir görünüme işaret ediyor. Yani bakıldığında enflasyon uzun süredir 30'un üzerinde seyrini koruyor. Belki önümüzdeki ay gelecek enflasyon rakamı 30'un altına bizi çekebilse de petrol fiyatları yüksek. Yani 60 dolardı ortalama. Artık buradan çok uzak. 80'in 90'a revize edildiğini takip ediyoruz. Burası kritik ki bölgeden de hani konudan konuya geçmek olmasın ama bölgeden de alınan açıklamalar önemli. Yani Hark Adası'ndaki hiç hareketin olmadığına yönelik açıklamalar var. İran'ın en büyük ticaret noktası. Yani bunların hepsi enerji fiyatlarını yükseltecek hareketler. Burasını takip etmekte fayda de var. Merkezin elini tabii zorlaştıran bir süreç ama yılın aslında Nisan ayından bu yana aldığımız o kısa süredeki enflasyon yılbaşından bu yana hedefe 1.6 kalıyor galiba yani ulaşabilmemiz adına. O yüzden hani burada mutlaka revizyona gidilmesi lazım. Belki 4 puanlık bir yükseliş beklentisi var. Petrol fiyatlarının görünümünün iyileşmesi lazım. Çünkü beklentilerin iyileşmesi enflasyonun üzerindeki etkiyi net bir şekilde karşımıza çıkartacaktır. Hani belki o savaşa yönelik olumlu sinyaller biraz daha elini kolaylaştırabilir ama her halükarda revize gelmesi, piyasa beklentilerine yakınsaması bekleniyor. Bu da özellikle hane halkı açısından da yönün de belli olması adına da önem arz edecektir. Biraz daha hani o sıkı duruşun devam ettiği mesajı ya da beklenen aslında piyasanın beklediğine yakınsayan bir görünüm takip edebiliriz. Cevdet Akçay burada olmayacak. O yüzden hani yeni bir üye var, başkan yardımcısı var. Buradan çıkacak mesajlar, soru cevap kısmı da önemli olacaktır. Ama daha çok hani merkez bankalarının yani süreci yönetmesi açısından zor bir görünüm. İşte FED tarafı açısından da borç gelecek, faiz indirimi diyoruz ama enflasyon yüksek geliyor. O yüzden orada da faiz artışları artık konuşuluyor. Biraz daha sıkılaşan bir görünüm var. Belki bunun etkisinde içeride hissederiz ama çok hani piyasa beklentileriyle paralel gelme olasılığını daha yüksek görüyor.
1: Evet, şimdi bir yandan hisselere geçelim. Günün 11 hissesine bakalım ama ondan öncesine kısaca bilanço dönemini nasıl geçirdik diye sorayım. Neden? Çünkü sadece kâra bakmak yetmedi. Yani işte kârlı iyi gelen ama marjlarında toparlama olmayan ya da işte ciro büyümesinin zayıf olduğu böyle bilançolar bir yandan takip ediyoruz. Orada da dikkat edilen unsurlarda acaba biz hani neye bakıyoruz bilançoda? Yani hani karlılık iyi ama hep bir ama sonrasında ama hikayesine döndük. İşte ertelenmiş vergi giderinin etkisi vardı bazılarında, o yüzden iyiydi. Ya da parasal pozisyon kalemi çok çok önemli. Net kar değiştiriyor, enflasyon muhasebesi hikayesi. Ciro reel büyümüş mü büyümemiş mi? Favök kalemine daha çok bakmaya başladık belki bu

0: Kalemde marjlara bakmaya başladık. Nasıl bir sezon geçirdik? Var mı böyle hani her kalemde de güzel beklenti istediğimiz ya da hani toparlanma olsa da yine o ivme için biraz daha zamana ihtiyacımız var mı bilançolarca?
1: Açıkçası tabii en kötünün geride kaldığı bir görünüm takip ediyoruz. Burada beklentilerin iyileşmesi bence son derece kıymetli. Çünkü hali hazırda zaten hani uzun zamandır devam eden sıkı para politikası etkisi hisse senetlerine de yansıyor, fiyatlamalara da yansıyor. İyileşmelerin ön plana çıktığı bence bir görünüm takip edeceğiz. İşte sanayi şirketlerindeki iyileşme olan taraf, nakit pozisyonu güçlü olan taraf ön planda olacaktır. Burada ayrışmalar muhakkak var. Tabii ki iyi gelenler var. Onlar geçtiğimiz sezonda da iyi gelen şirketlerde açıkçası. Hani burada bir miktar daha küçük orta ölçekli şirketlerdeki toparlanma hikayesi öne çıkan sektörler önem arz ediyor. İşte petrokimyayı zaten olumlu almaya devam ettik. Gıda perakende de işte bizim de az sonra konuşacağımız şirketlerden iyi gelenler var. Genel olarak aslında beklenti yönetiminin daha ön planda olacağı bir görünüm takip ediyoruz. Hani çok sürpriz at, çok iyi diyebileceğimiz ya da çok iyi bir bilanço dönemi geçirdik diyebileceğimiz bir görünümün olmasını çok beklemeyiz bu kadar sıkı para politikası etkisi olurken içeride.
0: Evet, finansman giderleri, yüksek kredi faizleri, maliyetler belirleyici oluyor elbette ama güzel gelenler de var. Gıda perakende dedin. Orada beklenti üzerine sonuçlar da vardı. Geleyim kale hattından başlayayım bir numara.
1: Evet, bir numarada BİM var. Özellikle kar tarafındaki beklentilerin oldukça üzerinde bir rakam aldık ve Türkiye genelinde de 12 bin mağaza hedefine ulaşılması, yani buradaki hedefine doğru aslında agresif büyüme sürdürmesi ve file tarafının aslında güçlü gelmeye devam etmesi, yani üst segmente hizmet eden, hitap eden tarafta da elini güçlendirmesi bence oldukça önemli. Burada hem mağaza sayısındaki artış hem de artan ciro hedefinin devam etmesi, yani ciro, orta vadedeki ciro büyüme kompozisyonunun devam etmesi, gıda perakende de bu faiz hattının yüksek kalma hikayesiyle birlikte o tarafı destekler nitelikte oluyor diyebilirim.
0: Evet, dolayısıyla BİM beklenti üzerindeki finansalları, reel ciro büyümesi, marj toparlanması kale hattında vardı. İki numara, orada da aslında yurt içi pazardaki büyüme de, uluslararası operasyonları hep konuşuyorduk ama orada da ilk sezona rağmen içecek sektöründe yine finansalları gördük iki numara.
1: Evet, böyle Coca-Cola burada tabii ön plana çıktı. Özellikle hem makroekonomik görünümün zorlaşmasına rağmen dediğin gibi bilançodaki olumlu süreçler, operasyonel verimliliğin karlılığa dönüşme hikayesi burada Coca-Cola'yı ön plana çıkarttı diyebilirim. Ve hem de nakit yaratma kompozisyonu oldukça önemli bu süreçte şirket açısından da. Ve önümüzdeki çeyrekler daha yüksek sezona hitap eden çeyrekler. Oradaki görünümün daha iyileşme beklentisi var. O yüzden bu bilanço döneminde iyi gelen veri iki numarada yerini alması neden oldu Coca-Cola'nın.
0: Evet, ve tabii gıda perakende de online satışların cirosundaki payının neredeyse 1/4'üne %23'lere kadar geldiği bir şirket. Yine perakende kendi de güçlü rakamlar, ciro büyümesi, nakiti yine güçlü olan bir şirket. Geleyim 3 numaraya.
1: Evet, 3 numarada da Migros var. Özellikle operasyonel verimliliğin buradaki artış hikayesi ve dijital dönüşüm hikayesi Migros'u ön plana çıkartıyor. Böyle hani gıda perakende de beğendiğimiz şirketler var. Özellikle dönemsel olarak da defansif tarafta yerini aldığı için bilanço sezonunun etkisi altında aslında bir ilk 11 karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Burada hem borçsuz yapısı ve güçlü nakit akışı ve teknolojiyi doğru kullanması, online taraftaki güçlü hareketin devam etmesi Migros'u da 3 numarada kaliteli büyüme hikayesiyle yerini aldı diyebilirim.
0: Evet, dün finansalları geldikten sonra önce böyle biraz satış baskısını konuşmuştuk. Tabii enflasyon düşüşünden yararlanan bilen bir sektörden de söz ediyoruz ama artık bir teknoloji devi hikayesine dönüşen bir başlık da dönüşüm süreci de karşımızda. O yüzden geleyim 4 numaraya.
1: Evet, burada da Turkcell var. Özellikle 5G aslında atılımından sonraki süreçteki dijital dönüşüm hikayesi sadece bir operatör şirketi değil aslında teknoloji şirketi olma yolundaki, yani teknoloji ve fintech şirketi olma yönündeki atılımları bence çok kıymetli. Özellikle abone sayısında da artış takip ediyoruz. Yani bilanço dönemini incelediğimizde burada ilk çeyrekte 661 bin faturalı abone kazanımı var. Bu da ön planda olmaya devam ediyor. Toplam mobil abone sayısındaki artış da önemli. ARPU tarafındaki istikrar ve müşteri sadakati açısından da önem arz eden bir görünüm var. Ve faturalı payının da %81 gibi bir seviyeye ulaşması bu süreçte ki yüksek enflasyondan etkilenen ve beğenilen aslında sektör telekomünikasyon. Bunun etkisini takip ettiğimiz bir görünüm içerisinde Turkcell. Bu da 4 numarada yerini almasına neden oldu.
0: Şimdi Turkcell'de 5G lisansı ve TOG

0: katkısının da etkili olduğunu gördük. Şimdi bir yandan şunu da sorayım. Gelen finansallardan sonra piyasa dedi ki acaba borçluluk tarafı yönetilebilir noktadan. Biraz orayı da konuşalım. Yani Türkcell'e baktığımızda hem 5G ihalesi hem de ilk çeyrekte telsiz kullanım ücretine tabiler biliyorsun. 48 milyar liranın üzerine gelen bir borçluluk. Yani 3 katına geldi. Son bilançoda 16 milyar lira rakamlarını konuşuyorduk ama beklenen de bir gelişme. Yani CAPEX yatırımları, hep konuştuğumuz yatırım harcamaları. Önümüzdeki dönemde bunun meyveleri telekom sektöründe yine karşımıza gelebilir mi?
1: Tabii burada borçluluğun ne yönde, neden geldiği çok çok önem arz ediyor. Yani şirketin eğer yatırımlarına ve ileriye yönelik olarak da gelişebilecek bir sektöre, bir tarafa yatırım yapıyorsa borçluluğun burada artması göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Tabii bunun süreklilik arz etmesi, devam eden bilanço dönemlerinde incelenmesi ön planda olacaktır ama açıkçası bu süreç yeni atılımlar, yeni hikayeler yazmak adına Türkiye'deki rolü açısından da bence Türkcell'in önemli. Biraz böyle okumakta fayda var. Tabii ama yüksek faiz dönemindeyiz. Borçluluk hikayesindeki süreç diğer bilançolardaki görünümü de beraberinde getirerek bakmak faydalı olabilir.
0: Şimdi şunu da sorayım. Bugün yine Abil Kapital'in Türk Telekom'la ilgili de bir değerlendirmesi vardı. Biz de ekranda paylaştık. %35 getiri potansiyeli demişler. Şimdi orada da şunu söylüyorlar. Bu işte agresif abone kazanımı var. İşte fiber kalitesi güçleniyor. Yüksek yatırım harcamaları kaynaklı finansal giderler önümüzdeki dönemde takip edilir demiş. Yani onlar da aslında bu yüksek yatırım harcamalarına bir vurgu yapmışlar ama fabrik marjında da bir iyileşme olduğunu söylüyorlar. Şimdi biraz orayı da sorayım. Çünkü telekom finansallarından sonra biz geçen hafta gördük ki hızlı bir yükseliş. Yani telekom finansallarını açıkladı. Yine Medical Park'la birlikte aynı gün açıklamıştı diye hatırlıyorum. Hızlı bir yükseliş kaydetti. O gün Türkcell'de de bir yükseliş hareketi vardı. Telekom'da ne bekliyoruz biz? Yani orada orası mı daha iyiydi ya da hani her iki tarafta telekom genelinde mi bir iyileşme beklemek lazım?
1: Komünikasyon sektöründeki iyileşme ve aslında şirket içi hikayeler bence ön planda. Türkcell'de de bir dönüşüm hikayesi var. Telekom'da da aslında benzer bir dönüşüm hikayesi takip ediyoruz. O yüzden telekomünikasyon sektörünü genel anlamda beğenmeye devam ediyoruz. Yani sağlık sektörü de burada ön plana çıkan şirketler var. Bu bilanço döneminde daha ön plana çıkan görünümler var. Evet, borçluluk yatırımların artma hikayesi burada da benzer bir görünüm takip ediyoruz ama favök marj iyileşmesi ve beklentilerin yatırımlar etkisiyle özellikle 5G hazırlıklarının devam ettiği görünümde Türk Telekom tarafı da Türkcell'in beğendiğimiz şirketler arasında yerini alıyor. Biraz daha teknik anlamda Türkcell'i ön plana çıkardığımı söyleyebilirim.
0: Evet. Şimdi geleyim o zaman 5 numara. Yine bilançosu merak ediliyordu bu savaştan dolayı.
1: Evet, 5 numarada Petkim var. Petkim tarafında tabii geçtiğimiz çeyreğe bakıldığında zarar açıklaması bu çeyrekte nasıl bir görünüm sergilemesi adına ön plana çıkartmıştı. Tabii yani geçtiğimiz döneme göre sınırlı da olsa bir büyüme takip ettik. Yani 305 milyon TL'lik bir net kar hikayesi var. Özellikle şimdi petrol fiyatlarının yükseldiğini konuşuyoruz burada. Ki süreçte tabii bu kar etkisinde enflasyon muhasebesinin de parasal kazanç hikayesinin de önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu etkiyi takip ediyoruz ama petrokimya marjlarındaki iyileşme ve operasyonel karın aslında FAVÖ'ün bu noktada iyileşme hikayesi Petkim'i ve petrokimya sektörünü ön plana çıkartmamızı sağladı ve bu beklentilerin iyileşmesinin hisse senedini desteklemesi söz konusu olabilir. Tabii burada hani günlük böyle hareketlenmeler daha çok olabiliyor petrol fiyatlarının geri çekilme savaşının etkisi ama orta vadede bu çeyreğe, ikinci çeyreğe daha olumlu yansıyacaktır bu marj toparlanma hikayesi diye düşünüyoruz.
0: Evet, şimdi ikinci çeyrek daha olumlu olur diyorsun ilk çeyrekten. Nafta etilen makası tarafındaki değişikliği de son dönemde konuşuyorduk. Geliyorum o halde 6 numara yine petrokimya savaşla birlikte en merak edilen bilançolardan biriydi.
1: Tabii son dönemde Borsa İstanbul'un lokomotifi haline gelen bir hisseden bahsediyoruz. Tüpraş tabii burada yerini alıyor. Petrokimyadaki iyileşme süreci ve o fiyatların artma hikayesi tabii hisse senedine de olumlu yansıyor. Şirket bilançosuna da olumlu yansıyor. Şirket ürün marjlarında küresel anlamdaki dalgalanmaların etkisini burada bilanço döneminde de şirket performansında görmeye devam ediyoruz. Nakit yaratma hikayesinin önemli olduğu bir süreç. Buradaki özellikle bu sıkı para politikası etkisiyle bunu takip edeceğiz. Disiplinli temettü ödeme hikayesi olması da bence Tüpraş'ı ön plana çıkartıyor. Bu volatilitenin bu yüksek seyirlerin haricinde de burası da önem arz ediyor ve enerji dönüşüm hikayesi burada artık fiyatlamalarda. Rafinaj marjları üzerindeki bu dalgalanmalar genel olarak risk faktörü oluştursa da ilerleyen süreçteki işte ikinci çeyreğe bilançolarına olumlu yansıması ve petrol fiyatlarının artık o daha önceki süreçlere göre

0: çok daha yüksek kalacağı beklentisi hisse senedini destekler nitelikte diyebilirim.
1: Evet, şimdi bir yandan en fazla tartışılan bilançolardan biriydi. 3.7 milyar lira karlılık açıkladı. Tüpraş 4 milyar lira gibi bir rakam bekleniyordu. Orada da net rafineri marjları özellikle 3 kalemde de ciddi anlamda son yılların en yüksek seviyesine kadar gelmişti. Ama ikinci çeyrekte daha mı iyisi olur? Yani ilk çeyrekte böyle bilançosu geldikten sonra satış yedi. Ama hani bir kar realizasyonu mu, işte nakit pozisyonda örneğin iyileşme var. Dolayısıyla ikinci çeyrekte hani daha iyisi olur mu? Bir de hep piyasa iyinin mi iyisini bekliyordu? Yani önemli bir artış var ama beklentilerin böyle ufak altında kaldıktan sonra bile bir hafif bir geri çekilme gördük.
0: Tabii şimdi Tüpraş tarafında zaten çok hızlı fiyatlamaları takip ettiğimiz için piyasa beklentisi de biraz daha yükseldi. Yani bunun etkisi var bence. Beklentilerin gerçekleştiğinde yani o satılma hikayesini de takip ettiğimiz bir görünüm var. Bu süreçte petrol fiyatlarının geri çekilmesi ise senedinde muhakkak yansıyacaktır. Ama ikinci çeyrek bilanço beklentilerin daha iyileştiği bu rafinaj marjları hikayesindeki süreçte bir görünüm takip edebiliriz. Piyasa beklentileri hisse senedi fiyatlanması açısından pahalı olur mu olmaz mı? Şu aşamada hem petrol fiyatları hem de ki piyasadaki yön belirleyecek ama son dönemlerde Aselsan'la birlikte aslında Borsa İstanbul'un lokomotifi olan şirketlerden bir tanesi evet. diyebiliriz.
1: Yani Aselsan borsası ünvanının yanına Tüpraş'ı da ekledik. İkisi beraber bu yıl çok hızlı yükseldiler. Geçen sene de öyleydi. Şimdi geliyorum 7 numaraya. Yani yine bilanço sonrasında piyasa iyi gelmiş ve işleri o enflasyon dönemleri iyi götürüyor. İşte maliyetleri de iyi düşürmüş deyip fiyatlamasında yükselişini gördüğümüz bir şirket sanıyorum. 7 numara.
0: Evet, burada da MLP Sağlık var. Özellikle bakıldığında 2026 ilk çeyreğindeki operasyonel verimlilik ve net kar tarafındaki iyileşme hikayesi ön planda. Zaten hali hazırda sağlık sektörü açısından da beğendiğimiz tarafta yerini alan bir şirket ve burada maliyet disiplini ve akıllı büyüme tarafında yerini alması bence oldukça önemli. Şirketin büyümesi adına da beklentilerin iyileşmesi adına da bu görünümü takip ediyoruz. Tabii sağlık sektörünün bakıldığı zaman defansif bir tarafı da var. Buraya agresif büyüme hikayesi eklediğimizde listede yerini alan şirketlerden bir tanesi oldu.
1: Evet, geliyorum 8 numaraya. Yani davanın bitmesi yıllarca beklendi. Tabii sonrasında biraz böyle düşüş geldi. 50 liralara gelmişti hisse, 8 numara.
0: Halkbank var. Halkbank tarafında özellikle bankacılık endeksinde kamu bankası olması hikayesi. Burada daha ön plana çıkan bir görünüm sunuyor. Yani zorlu sıkılaşma koşullarına rağmen kredi büyümesi tarafındaki görünümün iyileşmesi ve güçlü ticari kar rakamlarının da desteklemesi Halkbank'ı destekler bir görünümde. Öz kaynak karlılığındaki iyileşme beklentileri ve aktif kalitesindeki direnç de tabii Halkbank'ı ön plana çıkarttı diyebiliriz.
1: Evet, şimdi bir yandan bankacılık sektöründeki finansalları da sorayım. Yani mesela İşretr'nin yine geçen hafta rakamları, işte Yapı Kredi İşretr böyle 20 milyar liraya yakınca karlılıklar, Akbank'ta 19 milyar liranın üzerinde geldi. Bankalarda biz ne bekliyoruz? Yani genel anlamıyla güçlü geldi ama bundan sonra konjonktür izin verecek mi noktasında mı bankalar düşüyor? Net faiz marjları alması ikinci çeyrekte olabilir mi?
0: Tabii şimdi Borsa İstanbul'da yükselişi görmemize rağmen bankacılığın en çok hırpalanan tarafta olduğunu görüyoruz. Yani piyasa yükselse de bankacılık buna eşlik edemiyor ya da bazı hisse bazlı hareketlerde eşlik ettiğini takip ediyoruz. Piyasa düştüğü zaman en çok bankacılık endeks tarafındaki düşüşü takip ediyoruz. Bu parasal sıkılaşmanın devam edeceği, daha uzun süre devam edeceğine dair mesajlar bankacılık sektörü açısından da beklentilerin biraz daha ötelendiğini takip ettiğimiz bir görünüm var. Evet, dediğin gibi yani bakıldığında Yapı Kredi de çok iyi geldi. Oradaki net faiz marjı tarafındaki iyileşme de ön plana çıkmıştı. Ama yılın geri kalanındaki hikaye, kompozisyondaki o değişim hikayesi bankacılığı, beklentiler tarafında da, kanalında da biraz daha elini zorlaştıran bir görünüm var. Oradaki iyileşme beklentileri 2027 yılına daha çok kaymış gibi gözüküyor açıkçası. Ama yabancı açısından, yabancı algısının da o tarafta olduğunu düşünürsek bu fiyatlamalarında biraz daha iskontolu hale gelmeye başladığını da görebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Ama endeksin kompozisyonunda hani bankacılık gider, endeks gider hikayesi daha çok sanayi tarafına kaymış gibi gözüküyor son dönemde.
1: Evet, dün bankalarda böyle sert geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. Bugün bankalar tabii yükseliyor, dün geri çekilmeler sertti ama Kardemir yükseldi. Demir Çelik son günlerde böyle bir ivme kazandı. Nihayet toparlandı mı dediğimiz noktaya böyle yavaş yavaş geçiyor muyuz? Hem sektörü sorayım hem de 9 numara diye.
0: Evet, şimdi sektör anlamında da daha çok böyle sektör sektör gitmeye dikkat ettik bu ilk 11'i oluştururken. Burada Ereğli

0: İlk başta konuşmakta fayda var. Özellikle bilanço tarafındaki iyileşme, operasyonel verimlilik ve marj toparlanma hikayesinin Ereğli tarafını ön plana çıkarttığını takip ediyoruz. Yani aslında şirketin en kötüyü geride bıraktığına dair beklentiler burada biraz daha ön plana çıktı. Ereğli Demir Çelik burada hem dönüşüm hikayesi vaat etmesiyle de daha ön planda, yani sanayi sektörü açısından da daha ön planda bir görünüm yarattı. O yüzden de listede Ereğli Demir Çelik var.
1: Evet ve yine dün özellikle borsa düşerken hareketlilikte yukarı yönlü önemli yükselişlerini gördüğümüz bir hisse. Hatta Ereğli'nin fiyatını geçti herhalde. Yani hani bunu görmemiştik, uzunca bir süredir baskı altındaydı 10 numara.
0: Evet, Kardemir var 10 numarada. Buradaki hikayenin biraz daha hem savunma tarafında hem de aslında raylı sistem tarafındaki hareketin devam etmesi. Yani o raylı sistemler ve savunma sanayi tarafındaki önemli bir yere sahip olma hikayesi Kardemir'de tabii daha ön plana çıkartıyor. Yani şirketin beklentilerini de daha iyileştiren bir görünüm var. Bilançosuna bakıldığı zaman ürün çeşitliliği ve stratejik maliyet yönetimiyle de dirençli bir duruş sergilediğini takip ediyoruz. Ve bu süreçte o dönüşüm hikayesi, yüksek katma değerli tarafa odaklanma hikayesi tabii Kardemir'i destekleyen bir nitelik sunuyor bize. O yüzden de bu tarafta hani klasik demir çelik şirketinden, üreticisinden ziyade sanayi partneri olma süreci tabii Kardemir'i yeni bir dönüşüm hikayesi olması adına da ön plana çıkarttı.
1: Evet, şimdi içecek tarafından bahsettik. Gıdayı da konuştuk. Yani Bim, Kola, Migros. Yine ilk sezon olmasına rağmen içecek meşrubat tarafında da böyle hareketliliğin olduğu bir sezon geçirmişiz gibi duruyor. Bilançolardan anladığımız son hissemiz artık 11 numara.
0: Evet. Burada da Anadolu Efes var. Özellikle ilk çeyrek bilançosunun etkisi biraz daha sınırlı olur oradaki. Buna rağmen aslında hem mevsimsel hem de makroekonomik koşullara rağmen görünümün biraz daha konsolide tarafta dirençli sonuçlar aldığımızı takip ediyoruz. Yani görünümde makroekonomik taraftaki o sürecin biraz daha etkisi var. Ama güçlü bilanço hikayesi ve tabii ki yüksek nakit yaratma kapasitesi defansif tarafta yerini aldırıyor şirket adı. Yaz sezonu ve turizm hareketliliği ön planda olacaktır diğer bir ilerleyen süreçteki bilanço dönemlerinde. Ayrıca Çin tarafına da yeni bir üretim tarafında yeni bir üretim tesisi kurma planlaması da şirketin ilerleyen yönelik olarak takip edilmesi gereken tarafta yerini almasına neden oldu.
1: Evet, bugün Anadolu Efes'te de bir yükseliş hareketi görüyoruz sanıyorum. 29 liranın üzerinde mi Kadir? Tam yanımda olmadığı için göremedim ekranı ama bugün bir yükseliş hareketi olduğunu takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, evet, bir yandan uyarılar gelmeye devam ediyor. JP Morgan'ın bir uyarısı var. Küresel ekonomi için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Dediler ki klasik bir petrol krizi değil bu. Çok daha tehlikeli bir hale geldi. Yeni riskin adını da bakalım ne koymuşlar.
2: Dünya enerji piyasaları yeni bir kriz endişesiyle karşı karşıya. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın dikkat çeken analizine göre küresel ekonomi artık yalnızca petrol arzını değil, yakıt üretimini de konuşuyor. Uzmanlara göre yeni riskin adı küresel yakıt krizi. Çünkü sorun artık ham petrolün bulunup bulunmaması değil.
3: Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her hafta küresel bazda 100 milyon varillik bir kaybın yaşandığını söylüyor. Şu anda fiyatlara girmemiş bir gelişme değil ama bunun daha da kötüye gitmesi ve bu savaş sürecinin uzaması durumunda tabii riski de arttıran bir durum. Petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü hareketleri daha da destekleyebilecek bir durum. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece çünkü bu kayıp devam ettiği sürece arz tarafında yaşanan bu durum telafiste zor bir boyuta gelebilir.
2: Petrolün işlenerek dizel, benzin ve jet yakıtına dönüştürüldüğü rafineri zincirinde yaşanan kırılmalar, özellikle Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler küresel enerji sevkiyatını baskı altına alıyor. Analizlere göre dizel stokları kritik seviyelere yaklaşırken jet yakıtı fiyatlarında da sert yükselişler yaşanıyor. Bazı Avrupa hava yollarının kapasite azaltımını gündeme aldığı belirtiliyor. Uzmanlara göre en büyük risklerden biri ise dizel arzındaki daralma. Çünkü dizel lojistikten tarıma, sanayiden üretime kadar ekonominin temel yakıtı olarak görülüyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin Türkiye'ye etkisinin de kaçınılmaz olacağı değerlendiriliyor. Enerji ithalatına bağımlı olan Türkiye'de akaryakıt fiyatları, taşımacılık maliyetleri ve enflasyon üzerinde yeni baskı oluşabileceği belirtiliyor. Ekonomistler petrol fiyatı sabit kalsa bile rafineri maliyetleri ve yakıt arzındaki sıkışmanın motorin fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekiyor.
1: Efendim biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz ve bugün günlerden çarşamba. Dolayısıyla saatler 13.30'u gösterdiğinde Fon Dünyası diyeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
10: Otobit'te. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
11: İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.
12: Senin yanında
9: aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
13: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
14: De böyle Otobit'te.
15: Biraz fazla almadınız mı?
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Konya 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da A-Para'da.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: ve Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
2: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar usuz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrını ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omsuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anında buradayız. Besmele ile başlayan sabahtan dua ile biten sofralara, köklerimizden aldığımız güçle Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.

0: Efendim piyasa saatinden merhaba, Melis Kobal ben. Yine Apar ekranlarında birlikteyiz. Saat 11'de piyasa saatinde piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Piyasaların odağında yine İran, Hürmüz Boğazı, Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaret ve de aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek gelen enflasyon verisinin ardından bunun yansımaları var. Baktı bugün şu anda yolda bu arada Trump Pekin'e doğru hareket ediyor ve bugün geç saatlerde varması bekleniyor Çin'e. Orada yoğun bir gündem maddeleri seti var taraflar arasında ve iki gün sürecek temaslar. Bakalım nasıl sonuçlar göreceğiz. Hep birlikte takip edeceğiz. Birazdan da muhabirimiz Mehmet Seyrek'ten son detayları alıyor olacağız. Çünkü iki tarafın heyet temsilcileri bugün Güney Kore'de bir araya geliyorlar. Onu da vurgulamış olalım. Ve şimdi dönelim küresel piyasalardaki duruma. Önce petrol fiyatlarıyla başlayalım. Şu anda tansiyon bakalım nasıl? Brent petrolde 0.97'lik bir geri çekilme. 106.73 seviyesinde fiyatlama. Petrolde de 101.12'deyiz. 1.04'lük geri çekilmeyle. Doğalgaz 2.83'te 0.28'lik bir geri çekilme var orada da. İçeride BIST 100 endeksinde 0.41'lik bir geri çekilme, 14.719'dayız şu anda fiyatlamada. Bu arada piyasalarda da dün genel olarak ağırlıklı olarak satıcılı bir seyrin olduğunu hatırlatmış olalım. Özellikle küresel taraftaki tabii baskı da bizi etkiledi. Bu enflasyon verisinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek gelen enflasyon verisinin ardından BIST 100'de Mart başından bu yana en sert günlük düşüşü gördük dün. 7.84 puanlık sınırlı bir artışla başlamıştı ama gün içinde derinleşen satış baskısıyla 14.775 puanı test ettik ve de günün sonunda 2.34'lük düşüşte 14.779'dan günü tamamladık. Böylece endeks 3 Mart'tan bu yana oluşan en sert düşüşe imza atmış olmuştu. Şimdi 0.35'lik bir geri çekilme, 14.728'deyiz. Tabi bizim için kritik yarınki enflasyon raporu toplantısı, ikinci enflasyon raporu toplantısı. Bakalım burada nasıl mesajlar gelecek ve orada hedeflerde bir revize görecek miyiz? Bunlar tabii yarının önemli gündem maddeleri. Enflasyon raporunu da beklerken içeride şu anda dediğimiz gibi geri çekilme var BIST 100 endeksinde. Bu arada Avrupa'da şu anda pozitif bir seyir. Londra 0.85, Frankfurt 0.74, Paris 0.21, Madrid 0.55 yukarıda. Bugün Asya tarafında da Güney Kore'de 2.63'lük bir yukarı yönlü hareketle günü tamamladık. Nikkei'de 0.84'lük prim vardı kapanışta. Çin'de 0.67, Hindistan'da 0.57 yukarıdayız. Hong Kong negatif yatay. Şimdi dönelim Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli tarafa. Orada da dün Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen dediğimiz gibi beklentilerin üzerindeki 3.8'lik enflasyon verisi, 3.7 beklenti vardı. İşte bu bir geri çekilme yaşattı dün. Fakat bakıyoruz şimdi vadelilerde artıdayız. S&P 0.27, Nasdaq 0.67 yukarıda, Dow Jones pozitif yatay. Dün S&P günü 0.16 düşüşte 7.401 seviyesinden tamamlamıştı. Nasdaq'ta ise 0.87'lik bir gerileme vardı. Dow Jones'ta ise 0.11'lik bir geri artışla bir pozitif ayrışma olduğunu takip etmiştik. Şimdi tahvil piyasasına bir dönelim. Dün bu arada yine enflasyon verisinden sonra satıcılı bir seyir vardı ama şu anda gördüğümüz gibi alıcılı bir seyir söz konusu. 10 yıllıklar 4.45'te 0.25 geri çekilme, 5 yıllık 4.11, 2 yıllıksa 3.98'de. Ons altın 0.29 geride, 4.702'deyiz. Gümüşteki yukarı yönlü hareket dikkat çekiciydi. Geçtiğimiz haftadan bu yana, geçtiğimiz hafta %7'lik bir prim vardı. Haftanın ilk işlem gününde de yine %7'lik bir prim. Ve dün de yine 87 dolar seviyesine kadar geldik ve bu son 2 ayın zirvesiydi. Öğle saatlerinde enflasyon verisi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde 83 dolar seviyesine kadar gelmişti. Verinin ardından 87 dolarla dediğimiz gibi 2 ayın zirvesini gördük gümüşte. Şu an 86.44'teyiz. 0.15'lik geri çekilme, 87.49 en yüksek, 85.96 bugünün en düşüğü oldu. BIST 100'de 0.49 geri çekilme, dolar TL 45.41, euro TL 53.20'de, euro dolar 1.17.06, dolar endeksi 98.34 ve sepet kur 49.33'te. Bankacılıkta şu an 0.44'lük yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Sanayide ise 1.02, turizm 0.53, gayrimenkul 2.15 geride, teknoloji 0.37, spor 0.39 yukarıda. Sigortacılık negatif, yatay kimya 0.99, inşaat 0.17, gıda 1.10, bilişim 0.37, geride madencilik 1.42 yukarıda. Ve bugünün en çok artanlarında ilk sırada Sarkuysan var 9.96 ile BİM 2.88, Türk Maden Altın İşletmeleri 2.5, Migros 2.52, Anadolu Grubu 2.2 yukarıda. Azalanlarda Destek Finans şu anda taban olmuş durumda. Astor 5.93, Genilaç 4.66, Sasa Polyester 3.1 ve Coca-Cola içecekte de 3.68'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Harun Raşit Demircan'a döneceğiz İntegral Yatırım'dan ve kendisine soracağız bugüne dair fiyatlamalardaki görünüm bize sizce neyi söylüyor? Şimdi baktık küresel haritaya, aslında renk yeşil ama biz eksideyiz, sizce neden?
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Küresel piyasalarda da Borsa İstanbul tarafında dün kar realizasyonları takip etmiştik. Burada tabii Orta Doğu'da olası bir uzlaşı beklentisi vardı ancak bu gerçekleşmedi. ABD-İran arasında özellikle uranyum konusunda bir anlaşma sağlanamaması. Burada hala gerilimin devam etmesine

0: çekilmeyi biraz daha normal karşılıyoruz. Tabii burada yüksek enflasyon riski, ki zaten yüksek petrol fiyatının etkisinden kaynaklı. Orta vadede enflasyon riskinin canlı kaldığını takip ediyoruz ki bundan kaynaklı Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklenmiyor. Bu orta ve uzun vadede endeksi baskılayan temel unsur. Buna rağmen endekse rekor seviyeleri takip etmiştik. Bundan ötürü yaşanan bu geri çekilmeyi şimdilik normal karşılamakta fayda var. Ancak geri çekilme devam etmesi halinde 14.600 seviyesinin kırılması risk taşıyabilir. Bundan kaynaklı 14.600 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Bu seviyeyi takip edeceğiz. Diğer yandan önümüzdeki gün yarın enflasyon raporunu takip edeceğiz ki bu raporda özellikle 2027 beklentisi önemli olacak. Burada bir revize gelecektir mutlaka. Bundan kaynaklı piyasanın bunu nasıl okuyacağı önemli olacak. Yarın piyasa hareketliliğinin biraz daha artmasını bekleriz. Diğer yandan önümüzdeki aya kadar, yani Haziran ayına kadar biraz daha sakin bir fiyatlama görebiliriz. Burada hem bayram tatili etkisi hem de ayın kısa geçmesinden kaynaklı biraz daha hareketlilik azalabilir. Burada ABD Çin görüşmeleri, İran gelişmeleri derken biraz daha küresel haberlere odaklı bir piyasa fiyatlaması izleyeceğiz gibi duruyor. Yurt içinde önümüzdeki aya kadar kritik bir veri bulunmuyor. Toparlayacak olursam burada dediğimiz gibi dünkü hareketlilik dışında biraz daha olumlu bir hava hakimdi. Ancak dün Orta Doğu'daki riskin artması kar realizasyona sebep oldu. Bu geri çekimin devam etmesi haberlere bağlı olacaktır. Bundan kaynaklı ABD-Çin ticari görüşmeleri burada biraz daha önem arz ediyor. Buradan gelecek haberler risk algısını şekillendirebilir. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerginliğin devam etmesi de yine enflasyon riskine devam ettiriyor diyebiliriz. Bundan kaynaklı şu anda görünüm belirsiz, ancak yine de bu geri çekimleri biraz daha normal karşılamakta fayda görüyoruz diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Harun Raşit Demircan. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Ve buradan da iki önemli gündem maddesi olan şu anda piyasalar tarafında. Biri Trump'ın Çin'e gidiyor olması, diğeri de Hürmüz Boğazı'ndaki ve İran'ın petrol üretimine dair son durum. İşte bu bilgileri de muhabirlerimizden alıyor olacağız. Mehmet Seyrek Çin'de bizi bekliyor. Ekber Karabağ'da, İran'da. Mehmet, önce sana dönelim. Trump yolda. Ve de tabii önemli gündem maddeleri var taraflar arasında. Programı da belli oldu Trump'ın. Nedir son bilgiler, senden dinleyelim. Ve de aynı zamanda Trump'ın acaba yanında Nvidia CEO'su olacak mı, olmayacak mı heyette? Bu da bir soru işaretiydi ki bu da yanıt buldu. Kendi Trump söyledi, uçakta benimle birlikte geliyor diye. Nedir son durum?
2: İyi yayınlar Melis Kobal. Şu anda Pekin saati 16:10, artık dakikalar sonra hava karardığında Trump'ın uçağının iniş yapmasını bekliyoruz. Önce akşam yemeği, sonra istirahate çekilecek Trump ve beraberindeki heyet. Asıl program yarın öğlen saatlerinde Xi Jinping'le bir aile yemeğinde buluşacak ve akabinde Cennet Tapınağı'na gelecek. Bu tapınak aslında Çin tarihi için çok önemli mesajlar barındırıyor ve Amerikan lideri burada eski imparatorların sarayında ağırlanacak. Ritüeller, tarihi gelenekler burada canlanacak yeniden. Aile fotoğrafları verilecek, belki dostane mesajlar da verilecek. Şimdi Nvidia CEO'su demiştiniz, sabah saatlerinde Alaska'dan son anda uçağa yetiştiği ve Pekin'e doğru yola çıktığı bilgisi var. Nvidia CEO'suyla birlikte çok önemli isimler olacak. Boeing CEO'su var. Çünkü Trump Pekin'e gelirken iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artıracak anlaşmalar yapmak istiyor. Uçak satmak istiyor mesela. İşte soya fasulyesi, sığır eti, hem tarım hayvancılığı da bir kenara atmıyor. Diğer yandan karşılıklı yaptırımlar var. Özellikle Nvidia CEO'sunun burada bulunması, bu yaptırımların yine tartışılmasında çok büyük bir faktör olacak. Çünkü Çin'e çip satmak istiyor Nvidia, ancak Amerikan yaptırımlarından dolayı özgür davranamıyor. Bu yaptırımlar tartışılacak. Yine Çin'in küresel imalatta adeta altın vida değeri taşıyan nadir toprak elementleri elbette Amerika için çok önemli. Bunların da yine önünün açılması masada konuşulacak. Ama en önemlisi Hürmüz Boğazı. Çünkü Çinli ihracatçılar aslında savaş nedeniyle nakliye süreleri 50 güne kadar uzadı.

0: gümrük vergilerinden ziyade Orta Doğu'da barışın sağlanmasını daha çok talep etmeye başladı Çinli ihracatçılar. Enerji maliyetlerindeki tarihi artış, tedarik zinciri bozulmaları, iş modellerini gümrük vergilerinden çok daha fazla tehdit etmeye başladı. Ve bu süreç içerisinde hem Pekin hem Washington tarafı için tarihi bir dönüm noktası olabilir. İlişkilerde yeni bir kapı açılacak ve liderler arasında verilecek mesajlar piyasalar tarafından çok yakından takip ediliyor. Bizler de gelişmeleri yine paylaşmayı sürdüreceğiz. Melis Kobal.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Sana da şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek İran'a dönelim. Ekber Karabağ. İran'ın ana ihracat terminalinden yapılan petrol sevkiyatları son birkaç gündür durma noktasına geldi. Son durumu da senden dinleyelim Ekber.
2: Melis, teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var. Esasında bu Batı medyasının bir iddiası. İran tarafından bu mesele hala doğrulanmadı. Geçtiğimiz günlerde de sürekli bir şekilde söz konusu adayla ilgili, Hark Adası'yla ilgili bazı iddialar gündeme getirilmişti. Örnek olarak işte Hark Adası'ndan petrol sızıntısı olduğuna ilişkin iddia söz konusuydu. Ancak İran kesin bir dille bunu reddetti. Bu sızıntının sebebinin İran'dan kaynaklı değil, bu bölgede bulunan ve İran'da bağlantısı olmayan gemilerin bu bölgeyi kirlettiğine ilişkin İran'dan bilgi geldi. Tabii az önce arkadaşımızın anlattığı üzere bugün Donald Trump'ın Çin'e yönelik bir ziyarete söz konusu. Tabii Çin, İran için oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri için de bu yaşadığı, İran'la yaşadığı gerginlik için oldukça önemli. Hatta İran, Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşmaya varması durumunda bunun için garantör ülkelerin olması gerektiğini de ifade ediyor ve garantör ülkeler olarak da İran Çin'i özellikle ön plana çıkarmaktadır. Geçtiğimiz günlerde savaş boyunca Çin'in İran'a askeri desteğinin olduğuna ilişkinde bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu diğer taraftan İran'ın en büyük petrol ithalatı yapan ülkelerin başında Çin gelmektedir. Daha doğrusu tek ülke Çin kalmış durumda. Diğer ülkeler İran'a karşı uygulanan yaptırım dolayısıyla İran'dan petrol almıyor. O yüzden Donald Trump'ın Çin ziyareti oldukça önemli. Diğer taraftan İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan işte müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e gitmeden önce ya İran anlaşma yapacaktır veya onları yok edeceğiz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Hatta bazı yorumlara göre Çin ziyareti sonrası Donald Trump'ın yeniden İran'a yönelik bir askeri saldırının talimatını verebilir. Tabii an itibariyle İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerin çökmesiyle birlikte Pakistan'da ilk müzakerelerin çökmesi ile birlikte başlattığı deniz ablukası da devam etmektedir. Bu deniz ablukasının esas amaçlarından birisi İran'ın petrol sektörüne darbe vurmak. Bir ülke petrol ürettiğinde ya bunu satıyor ya veya depoluyor. Ancak bu deniz ablukası dolayısıyla İran istediği kadar petrol satamıyor. Bunu depolamak zorundadır. Ancak depolama alanları ister az önce belirttiğimiz Hark Adası'nda veya diğer noktalarda yüzer depolarında bir sınırlıdır. Ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu şekilde petrol kuyularını çalışamaz bir vaziyete getirmeye çalışıyor. Dediğim üzere altyazımızda da geçtiği üzere Hark Adası esasında İran için oldukça önemli. İran'ın en önemli petrol ihracat noktası söz konusu bu noktadır. İran petrolün %90'ını bu noktadan gerçekleştirmekte giderdir. İşte buradaki depoların durumu nedir? Bu konuyla ilgili çelişkili açıklamalar gelmektedir. Ancak İran'dan gelen resmi açıklamada İran hala kuyularının çalışmasında bir değişikliğin olmadığını savunuyor.
1: Diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ekber. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek işte bu gündem maddelerinin piyasalara yansımalarını da şimdi Yasin Özdemir'le değerlendirelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Şimdi bir taraftan Trump'ın yolda olması Çin'e gidiyor. Diğer taraftan işte bu bakalım İran konusu ne olacak? Masada bir sürü konu var. İşte böyle gündem maddeleriyle birlikte Amerika'da da yükselen enflasyon tabii dün piyasaları da etkiledi. Ne dersiniz bugün nasıl bir hava var piyasalarda? Şimdi dışarıda artıdayız ama içeride eksideyiz. Bunu da siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, baktığımızda bence savaşın %60, %70'i dün gelen enflasyon verisiyle beraber biraz iddialı olacak ama ben bittiğini düşünüyorum. Çünkü beklentilerin çok üstünde gelen enflasyon rakamı 3.7'den 3.8'e çıkan bir enflasyondan bahsediyor.

0: bahsediyoruz ve son 3 yılın en yüksek enflasyonu. Hatırlayalım hep beraber, %9.6'dan %3'ün altına kadar düşürmeyi başarmıştı enflasyonu ve orada bir katılık oluşmuştu. FED ya da ABD Hazine Bakanlığı burada çok uzun uğraşlar sonucu 3'ün altına getirebilmişti. Ama gelen Nisan ayı rakamlarına baktığımızda gerçekten çok ciddi bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Haziran ayında zaten beklentiler ötelenmişti. Eylül'e kadar alınmıştı. Şimdi Eylül'de de acaba erteler mi, ya tamamen masadan kalktı mı? Hatta faiz arttırım söylentileri bile kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. O yüzden ben savaşın büyük çoğunluğunun dün bittiğini düşünüyorum gelen enflasyonla beraber. Buna karşı tabii önlemler alınacaktır mutlaka ve ABD'de içeride fiyatların genel seviyesinin yükselmesi halkı da rahatsız edecektir. Önümüzde zaten seçim var. Bu seçimle beraber dediğim gibi Trump biraz daha oy kaybetmek istemeyecektir ve gelen özellikle müzakerelerde maddeleri de kabul edecektir diye düşünüyorum. Tabii şimdi içeri baktığımızda ve dışarı baktığımızda biraz daha farklı bir piyasa görüyoruz ama biz onların borsalarına göre, yani ABD borsalarına göre biraz hızlı yukarı yönlü atak yapmıştı bizim borsamız. Ama şu an baktığımızda düzeltmeyi biraz daha derinden yaşadığımızı ben söyleyebilirim. Dün gerçekten sert bir satış vardı. BIST 30 hisselerinde, havacılık, bankacılık hisselerinde satışlar, holdinglerde satışlar görmüştük. Bugün biraz daha iyi başladık ama şu an negatife dönmüş durumda Borsa İstanbul. O yüzden ben önümüzdeki günlerde artık biraz daha barış hisselerine bakılması gerektiği tarafındayım. Ve tabii ki de bizim enflasyonumuz da yine ABD'ye göre biraz daha yüksek. Önümüzdeki süreçte ben Haziran ayında da özellikle, yarın da enflasyon raporu var ama Haziran ayında özellikle bir faiz indirimi beklemediğimi söyleyebilirim. O yüzden Haziran ayına kadar aslında yatay hafif bir düşüş süreci olabilir.
1: Şimdi tabii siz de bahsettiniz, enflasyon rakamı dün bizim genel olarak piyasanın beklentilerinin üzerinde geldi. Trump da bu konuya ilişkin diyor ki, Amerikalıların mali durumunu düşünmüyorum. Tek bir şeyi düşünüyorum, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyiz. İran'la anlaşma yapmak için de üzerimde bir baskı yok, aceleye getirmeyeceğiz diyor. Bir de yönetmenimizden rica ederim, şimdi tabii bu konu özellikle benzin fiyatlarında çok ciddi yükselişe yol açtı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Morgan Stanley'nin petrol şoku senaryoları var. Burada ne demiş Morgan Stanley, hemen hatırlatalım onu da. En iyimser senaryoda petrol şoku sönerse Fed 100 bas puan faiz arttırabilir. İkincisinde yapay zeka verimlilik artışı faiz indirimi getirebilir. Kalıcı petrol indirimi senaryosunda Fed 2027 sonuna kadar beklemede kalır. En kötü senaryo ise petrol 160 dolara çıkarsa küresel resesyon başlayabilir. Şimdi bir taraftan yükselen enflasyon ve Trump ben şu anda bunu düşünmüyorum diyor gelen noktada bu fiyatlamalardaki yükselişi. Diğer taraftan da işte Morgan Stanley'nin senaryoları. Ne dersiniz şimdi, siz hangi tarafa yakınsınız özellikle bu senaryolarda ve Trump'ın yorumlarını nasıl değerlendirmek lazım Kasım'da seçim öncesi?
0: Ben Trump'ın yorumlarının doğru olduğunu ve gerçek olduğunu asla düşünmüyorum. Bir kere Amerikalıların hani mali durumunu düşünmüyorum demek, enflasyonu düşünmüyorum demek kesinlikle bir hataydı. Bence ciddi bir hataydı. Çünkü ABD'de de işte sosyal medyada paylaşılan bazı videoları biz görüyoruz. Yükselen benzin fiyatları, kira fiyatlarını halk eleştiriyor. Bunu asla görmezden gelemez. O yüzden ben kesinlikle tutumunun yanlış, hatta biraz daha ileri gidecek olursak tutumunun bence biraz daha böyle nasıl desem yalan olduğunu düşünüyorum kesinlikle. O yüzden seçimde oy kaybetmek istemiyorsa kesinlikle bir anlaşma yapmalı ve petrol fiyatları biraz daha aşağı gelmeli ki enflasyonu ciddi anlamda tetiklemesin. Şimdi kendi atadığı başkan bile bence bunun üstünde duracaktır. Çünkü son 3 yılın zirvesini gördü Amerika enflasyonda. Bu çok ciddi bir durum ve kesinlikle artık Eylül ayını da birçok ekonomist ve tabii araştırma ekibimiz kaybettiğini söylüyor. Yani Eylül ayındaki Merkez Bankası toplantısından da bir indirim beklenmediğini söylüyor. Eğer biraz daha iş uzarsa, yani müzakere olmaz, ateşkes olmaz, devam ederse kesinlikle FED tamamen politikalarını değiştirip faiz arttırım sürecine bile gidebilir. Bu kadar ciddi bir sorunu Trump önemsemiyorum demesi kesinlikle bir kere yalan olduğunu düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi piyasaların da buna çok inanmadığını düşünüyorum. Yani eğer piyasa Trump'ın dediklerini inansaydı herhalde çok daha sert satışlar görürdük diye ben düşünüyorum. Piyasada Trump'ın söylediklerine şu an inanmıyor.

0: Tabii bugün Çin'den gelecek haberler de çok çok önemli olacak. Aralarında ortak bir müzakere olacaktır mutlaka. Ortak fikir alışverişleri olacaktır. Ama dediğim gibi Trump'ın bu söylemlerini asla doğru bulmuyorum diyebilirim. Bizim borsamızda yine ABD borsalarına baktığımızda Trump'ın bu söylediğine çok piyasaların ben inanmadığını görüyorum diyebilirim. Ve önümüzdeki süreçte tekrar ediyorum biraz daha barıştan yana olacağını, o taraftan yana tavır sergileyeceğini bir kere düşünüyorum. Çünkü 3.8 hani tekrardan 4'e yaklaşan bir enflasyon rakamı ABD için çok çok büyük sorun ve Trump'ın kendisi zaten yüksek faiz istemiyor. Yüksek faiz enflasyon böyle devam ederse maalesef faizler de artmaya devam eder. O yüzden tekrardan Fed'e bir baskı kurmaya çalışır. Ben önümüzdeki süreçte kesinlikle barışın sağlanabileceğini düşünüyorum diyebilirim.
1: Peki şimdi o zaman buradan içeriye dönelim. BIST 100 endeksindeki şu an gelinen seviyeleri değerlendirerek başlayalım. Ne dersiniz? Şimdi 15.000'in üzerinde tutunurken bir anda işte geri çekilme gördük 15.000'in altına ve şu anda da bugün yine geri çekilme var. Bundan sonra kritik seviyeler nereleri olacak? Tabii bugün de önemli enflasyon raporunu bekliyoruz tabii yarın. Bugün de nasıl bir kapanış beklersiniz?
0: Evet, bu Borsa İstanbul'a baktığımızda biraz daha hisse bazlı fiyatlamaların yaşandığını görüyoruz. İşte dün MSCI endeks değişimleri açıklandı biliyorsunuz. Bu endeks değişimleriyle beraber bir kere fiyatlanan hisseler oldu. Örnek veriyorum Ford Otosan standart endeksten çıkarıldı. İşte eklenen çok hisse yok ama Small Cap endeksine eklenen hisseler vardı. Diğer taraftan bilançosu iyi gelen şirketlerde bazı hareketlilikler gördük ve bilançosu kötü gelen şirketlerde hareketlilik gördük. Ben biraz daha endeksin bundan sonra hisse bazlı hareket edebileceğini düşünüyorum.
1: Bir virgül koyacağım. Çünkü tam yerinde siz söylediniz. Hemen bir onu hatırlatalım hızlıca. Bu MSCI endeks değişikliklerinde tam olarak ne oldu? Endeksten, standart endeksten çıkanlar Ford Otosan, Small Cap endeksten çıkanlar Anadolu Hayat Emeklilik, Astor Enerji, Destek Finans, Efor Holding, Grain Türk Holding, Kiler Holding, Tera Yatırım, Ziraat GYO ve Torunlar GYO. Small Cap endekse eklenenlerse Odyne Teknoloji, Altın Kılıç Gıda, CVK Maden ve Yeni Gimat GYO oldu. Şimdi devam edebilirsiniz yoruma. Nedir bunun da etkileri?
0: Evet, bunun dediğim gibi biraz daha haber akışlı etkileri oluyor. Şimdi Small örnek verdim biraz önce MSCI endeksine eklenen ve çıkan endekslerde özellikle small cap hisselerinde ciddi hareketlilik vardı gördüğümüz kadarıyla ve önümüzdeki süreçte bence Borsa İstanbul'u yine böyle yatay bir süreç beklediğini söyleyebilirim ve baktığımız zaman şu an yabancıların yatırım yapmak istediği temanın tam tersi bir tema olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Neydi? Ocak ayı ve Şubat ayında yabancı raporlarda okuduğumuz temada yatırım yapılabilir ülke temasında şu vardı: enflasyonun düşüşü ve faiz indirimleri vardı. Şu an enflasyonla ilgili bir düşüş yok. Yani Nisan ayı enflasyonu çok kritik geldi. O yüzden hani yabancıların yatırım yapmak istediği tema kaybolmuş durumda. Ama şuna bakmak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde savaş biterse tabii ki de beklentiler tekrardan çoğalır. Örnek veriyorum, bu hafta veya önümüzdeki hafta savaş biterse enflasyon beklentileri de normale döner diye düşünüyoruz. Ama biraz önce şunu da söylemiştim. Özellikle ben Haziran ayını da kaybettiğimizi düşünüyorum. Merkez Bankası'nın pas geçebileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki riskli varlıklar için olumsuz olur. Ama şunu da söylemekte fayda var. Birçok hissemizde gerçekten iskontolu işlem görüyor. Yatırımcı peki burada nasıl bir strateji izleyebilir? Biraz daha aslında takas okumak burada gerçekten çok çok önemli. Yabancıların ciddi rağbet gösterdiği burada hisseler var. Nisan ayında da Mayıs ayında da o hisselerin hareketli olduğunu gözlemliyoruz. O hisselerde alım satım yapabilirler ve biraz da aslında barışa dönük yaparlarsa, portföylerini buraya barışa yönelik kurarlarsa biraz daha biz kazançlı çıkabileceklerini düşünüyoruz. Son iki gündür gelen satışlarında bir düzeltme hareketinin çok normal olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu düzeltme hareketi bir müddet daha aslında beklenebilir. O yüzden önümüzdeki aylarda eğer barış olmazsa gerçekten pek bir olumlu verinin geleceğini de aslında düşünmüyoruz diyebilirim.
1: Evet, şimdi tabii yarın önemli bizim için. Siz ne bekliyorsunuz yarın enflasyon raporu toplantısında? Nasıl sonuçlar görürüz? Revize geliyor hedeflere derseniz nasıl bir revize olabilir?
0: Evet, ben yukarı yönlü revizenin geleceğini

0: düşünüyorum. Çünkü %16'lık hedefin çok yakaladık zaten. O hedefi çok yaklaştık o hedefe. Ama Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar burada çok çok önemli olacak. Ne olabilir mesela o mesajlar? Biraz onlardan konuşalım istiyorum. Şimdi bu mesajlar bir kere içeride kesinlikle savaş olacak. Yani küresel risklerin enflasyonu tetiklediği, petroldeki yükselişin enerji maliyetlerini arttırdığı, lojistik maliyetlerini arttırdığı, en önemlisi girdi maliyetlerini arttırdığından bahsedecekler ve buna yönelik yukarı yönlü revize ettiğini söyleyecekler. Ama içeride de yapısal problemlerin olduğundan da bahsetmeli diye düşünüyorum. Çünkü savaş başlamadan önce de zaten enflasyon yüksek geliyordu. Bakalım Ocak ayı enflasyonu %4'ün üstünde. Şubat ayı enflasyonu %2.99 gene yüksek. O yüzden bunlardan bahsedecektir, mutlaka bahsetmelidir diye düşünüyoruz. Ama tabii yarın özellikle açıklanacak olan enflasyon verisi kesinlikle faiz indirim konusunda da aslında bize fikir verebilir diye düşünüyorum. Eğer ki %30'a yaklaşan bir enflasyon hedefi görebilirsek üst bantta, ben enflasyon faiz indirimlerinin en erken Temmuz veya Ağustos aylarında olabileceğini düşünüyorum diyebilirim. O yüzden yarın Merkez Bankası'ndan küresel risklerden bahsedeceğini ve yapısal sorunlardan bahsedeceğini düşünüyorum ve yukarı yönlü revizenin de gelebileceği konusunda böyle bir düşüncemiz var.
1: Peki bir de bu değerli metal tarafındaki durumu size sorayım. Çünkü gümüş yeniden yükselişe geçti. 2 ayın zirvesini gördük orada dün, 87 dolarla. Geçen hafta da %7'lik bir prim vardı. Şimdi yeniden altın mı gümüş mü? Tabii soruları gündeme geliyor. Siz ne dersiniz? Altın mı gümüş mü?
0: Ben her zaman altıncı oldum ama altın biraz daha tabii son dönemde gümüşe göre ağır hareket etti. Ben önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında bir miktar daha baskı sanki görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle dün gerçekten çok sert bir baskı vardı altın tarafında. Sebebi enflasyon 3.8 gelmesi. Eğer savaş bitmezse bu baskının devam edeceğini ve Merkez Bankası faiz indirimlerini öteleneceği için altın fiyatlarında da aslında bir baskının olabileceğini düşünüyorum. Buradaki baskı kesinlikle küresel risklerden kaynaklanan bir baskı. Yani savaşın özellikle devam etmesiyle olan bir baskı. O yüzden biraz daha aşağı yönleri, hatta şöyle 4400 dolarlara kadar bir geri çekilme ons altında aslında görülebilir. Savaş devam ederse, savaşın bittiği bir senaryoda tekrardan enflasyon beklentileri normalleşir ve faiz indirimleri tekrar gündeme gelirse tabii ki de altın da yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. Ama şu anlık öyle bir durum görünmüyor diyebilirim. Altın mı gümüş mü sorusuna çok açık bir şekilde ben şu anlık altın diyorum. Ama tabii ki de bu aralarındaki rasyo özellikle açıldığında tekrardan gümüş tarafına geçilebilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yasin Özdemir. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, iyi günler dilerim. Kolay gelsin.

0: Ve şimdi de kripto tarafındaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Devrim Danyal bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Sevgili Mesut Hanım, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Bitcoin'de son bir ayda %9'luk bir yükseliş var. Yeni bir başkan geliyor, Kevin Warsh. Tabii burada yine Bitcoin'in fiyatlamaları açısından bu İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşının nasıl sonuçlanacağı da önemli. Ama şu anda 81.029'dayız. Ethereum'da da 2301 seviyesi, 0.77 yukarıda. Ne dersiniz? Nasıl bir fiyatlama öngörüyorsunuz?
1: Bundan 15 gün önce geriye gidersek sevgili Melisa Hanım, 60 binlerin 70 binlerin üzerine çıkıp çıkmayacak durumları konuşuyorduk. Hatta 50 binler bile masadaydı. Ancak ateşkesin ortaya çıkması, bu sürecin içerisinde birazcık daha barış rüzgarlarının esiyor olması rakamları 70 binin üzerine atmıştı. O dönemde de petrol tekrar 105 dolar civarında rakamlara çıkmışken diğer enstrümanlara göre daha ayakları yere basan, daha sağlam şekilde durmuştu kripto varlık piyasası, özellikle Bitcoin başta olmak üzere. Ardından ateşkesin sürecinde çeşitli kırılmalar olsa da şu anda bulunduğumuz noktada gene İran'ın barış teklifi için vermiş olduğu öneriler var. Bu önerileri Trump ilk başta içerisinde istediği maddelerin bulunmadığı nedeniyle, bunları nükleer programın olmaması nedeniyle kabul etmemişti.

0: Pazartesi itibariyle tekrar bir teklif verilmişti. Bunu da beğenmediğini söyleyerek tekrar piyasaları kırmızı hale getirmeye başladı. Ama burada da kripto varlıklar 82.700'den 80.000 civarına kadar, yani 79.000'in altına inmeden devam etti. Burada gene diğer enstrümanlara, diğer finansal enstrümanlara göre daha sağlam kaldı diyebiliriz. Tabii ki savaşın öncesinden başlayan bir kripto varlık düşüşü var. Bunu da gene gündemde tutmakta fayda var. 126.000'den 66.000 dolarlara kadar inen kripto varlık ekosistemi o tarihte savaş başlamamışken böyle bir iniş süreci için girmişti. Ama şu anda dediğim gibi tekrar o yükseliş hikayesini yazmak için bir gaz arıyor, bir kendisine hikaye arıyor. Çünkü biliyorsunuz kripto varlık ekosistemi, özellikle Bitcoin başta olmak üzere altcoin'lerin bu süreçte bir hikaye ihtiyacı var ve bu hikaye şu an içerisinde Clarity Act olarak görünüyor. Çünkü 2025 senesinde Genius Act'le birlikte stabil kripto varlıkların süreci yasallaşmış ve bu bir regülasyona bağlanmıştı. Ancak Clarity Act süreci içerisinde ne yazık ki bu 2025'ten 26'ya aktarılmıştı. Clarity Act'i ilk defa duyan izleyicilerimiz için Clarity Act kripto varlıkların MTA mı yoksa bir menkul kıymet mi olacağını, CFTC'nin ya da SEC'nin bununla ilgili karar vereceğinin netleşeceği bir madde, bir yasa diyelim. Kripto varlık yasası. Bu yasa Amerika Birleşik Devletleri içerisinde özellikle bankalarla kripto varlık ekosistemi yöneticilerini ya da oradaki oyuncuları bir karşı karşıya getiren bir durum yaratmıştı. Bundaki ana faktör de stabil kripto varlıklara bir faiz uygulanması ya da bir ödül veriliyor olması bankacılık sisteminin pek hoşuna gitmemişti. Ve JP Morgan başta olmak üzere diğer bütün bankalardan da buna karşı tepkiler gelmişti. Ama şu anda bir orta yol bulunmuş gibi görünüyor. Burada takvime baktığımız zaman yarın itibariyle Clarity Act'in kongrede senatörlerin karşısına gelmesi bekleniyor ve burada tek tek maddeler oylanacak, okunacak, oylanacak ve ardından da kabul süreci gerçekleşiyor olacak. Buradaki o bankalarla kripto varlık hizmet sağlayıcıların arasındaki pürüzler yavaş yavaş bir orta noktada buluşturulmuş gibi görünüyor ama son dakikada sendikalar gündeme gelmeye başladı. Onlar seslerini birazcık daha yükselttiler. Zira burada işte belediye çalışanları, öğretmenler, emekliler gibi büyük fonların, onların geleceğiyle ilgili fonların bu tip böyle volatilitesi yüksek risk faktörünü fazla taşıyan bir değere bağlanıyor olması çok akla yatkın bulunmadı ve bunu da risk faktörü, risk unsuru içerdiği için özellikle emekli fonları gibi fonların bunun içerisinde çok fazla dahil olmaması gerektiğini belirttiler ama Clarity yasası çıktıktan sonra kriptoların daha fazla meşrulaşacağı, bu meşrulaşma süreci içerisinde de emeklilik fonlarında daha fazla yer alacağı oradaki tedirginliği daha fazla arttırmış durumda. Ama genel havaya baktığımız zaman sürecin içerisinde senatörlerden alınan bilgiler doğrultusunda yarın sorunsuz bir şekilde yasanın geçiyor olması bekleniyor. Bu arada da 100'den fazla revize teklifi verildi. Bunların içerisinde de geçmiş dönemler hatırlayacak olanlar vardı. Elizabeth Warren'ın 40'tan fazla bu sürecin içerisinde değişiklik istediğini belirttiği yapı karşımızda yer alıyor, mevcut diyebiliriz. Tabii ETF'ler ve fonlar bu süreci hep destekliyor. Daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Geçtiğimiz haftalar içerisinde yaklaşık 2 milyar dolara yakın ETF girişleri vardı. Ancak geçtiğimiz hafta gene bu savaşın diyelim ön planda yer alıyor olduğu sıkıntılar ya da oradaki sorunlar süreci birazcık daha negatif hale getirdi. Toplamda 611 milyon dolarlık bir ETF girişi görünüyor ama perşembe günü 356 milyon dolar, cuma günü de 151 milyon dolarla toplamda 525 milyon dolar bir eksi var. Yani gene 1 milyar doların üzerine atacaktı ama bu rakam 611 milyon dolarda kaldı diyelim. Bu haftaya geldiğimiz zaman ise pazartesi günü biraz daha itidalliydi. 12 milyon dolar civarında bir çıkış görünürken salı günü, yani dün itibariyle bu çıkış 280 milyon dolarla bu haftayı da negatif bir şekilde götürüyor. Özellikle 9 ay sonrasında 6 hafta üst üste pozitif kapamıştı. Özellikle ETF süreçleri diyebiliriz. ETF'in de genel hacmine baktığımız zaman şöyle senenin ilk 5. ayındayken toplamda 110 milyar dolar düzeyinde bir ETF var ve bu ETF'lerin de BlackRock'ın iBit ETF'inde toplamda anlamda 65 milyar dolarlık bir hacim biriktirdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki ETF'lerin haricinde fonlara da yine 1 milyar doların üzerinde giriş mevcuttu. Ancak geçtiğimiz hafta bu 1 milyar doların altına inip toplamda 858 milyon dolarlık, 707'si Bitcoin'e, 77 milyon doları da Ethereum'a ait olmak üzere geçtiğimiz haftada bir giriş görmüş olduk. Takvimlere baktığımız zaman sürecin içerisinde bugün önemli Trump'ın Şii'yle yapacağı görüşme, yarın Clarity Act yasası ve belki de uzun zamandır beklenen Jerome Powell'ın görev süresinin dolması ve 15 Mayıs itibariyle de yerine Kevin Warsh'un geçip faiz indirimlerinden daha çok bu sürecin içerisinde bir bilançoda genişleme, bir para genişlemesi olup olmayacağı hep merak konusu. Tabii ki bunları da geçtiğimiz dönemlerdeki başkanlarda hep pozitif şekilde gördük. Özellikle Trump'ın ilk döneminde ve ardından Biden'ın süreçlerinde hep yeni para, taze para ekosistemin içine girdi ve bu taze paradan da özellikle Bitcoin başta olmak üzere riskli piyasalarda buradaki nemalanmasını gerçekleştirdi diyebiliriz. Özellikle bu sürecin içerisinde tabii ki ciddi anlamda ara seçimler var. Biliyorsunuz Kasım ayında. Kasım ayındaki bu ara seçim süreci içerisinde de bu yarınki Clarity Act ve sonrasında daha önceki Trump'ın vermiş olduğu o desteklerin sürüp sürmemesi belirleyici rol oynuyor olacak. Ve buradaki bu dijital varlık olarak nitelendirebileceğimiz kripto varlıkların yarınki oylama içinde ciddi anlamda bir artı değer taşıdığını söyleyebiliriz. Mayıs ayı içerisindeyiz. Mayıs ayı biliyorsunuz selinmeyen go away literatüründe, yani Mayıs'ta sat ve piyasadan uzaklaş mottosu geçerli mi, geçerli olacak mı bu Mayıs ayında da, herkes bunu merak ediyor. Ama geçtiğimiz senelere baktığımız zaman 2010'dan 2024'e gelene kadar sürecin içerisinde Mayıs aylarının esasında o kadar da kötü gitmediğini, esas kötü giden ay diliminin Haziran ile Ağustos ayları arası olduğunu gözlemliyoruz. O açıdan baktığımızda yaklaşık %20'nin üzerinde Mayıs'ta bir getiriyle kapandığı tarihlerde bakalım 2026 için bu motto devam edecek mi, yoksa geçtiğimiz senede olduğu gibi bir yükselişle birlikte bunu değerlendirecek miyiz? Yani toplam 12 ayın ilk 4 ayı içerisinde Mayıs ayı, bunu da söyleyebiliriz. Bir de biliyorsunuz MicroStrategy'nin hep bu alımları konuşuluyor. 43 milyon dolar ödeyerek 535 Bitcoin daha almış oldu ve 818.869 Bitcoin'e çıkartmış olduğu toplam hazine varlığını. Bu da farklı yönlerden de önem taşıyor. Zira Bitcoin'e direkt olarak dokunmak istemeyen gidip MicroStrategy'nin hisse senedini alır hale gelmeye başlıyor. Ve bunun içerisinde de özellikle diğer ülkelerdeki büyük fonlar da bu MicroStrategy'nin MSTR hisse senedini satın alır hale gelmeye başladı. Ama geçtiğimiz hafta gene konuşulan önemli noktalardan bir tanesi de Michael Saylor'ın strateji firmasının Bitcoin satabileceği yönündeki açıklamasıydı. Bu da tabii ki bugüne kadar aldığınız hiçbir Bitcoin'i satmayın diyen, o iki dudağın arasından çıkan bu cümle tabii ki şaşkınlık yarattı. Ama sonrasında Michael Saylor da bununla ilgili açıklama yaptı. Dedi ki eğer biz şirket olarak asla satmayacağız derse kredi değerlendirme kuruluşları, evet, bunu gerçek bir varlık olarak saymaz dedi. Peki. Bununla ilgili de açıklamasını yapmış oldu sevgili Meysa.
1: Çok teşekkürler Devrim Yan Yal. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek
0: İyi
1: üzere.
0: İyi günler diliyorum. Sağ olun. Sevgiler.
1: Efendim, piyasa saatini burada kapatalım. Saat 13'te yine birlikteyiz yatırım günlüğünde. Görüşmek üzere.

0: İlk günkü heyecanı son güne kadar yaşatmak önemli. O yüzden ben misafirlerimize tatillerinin başından sonuna kadar hep aynı özenle eşlik ediyorum. Biz de sizi bekliyorduk.
1: Tam 35 yıldır ETS her misafirini ilk misafiriymiş gibi ağırlıyor.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
9: Otobit'te. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
8: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
11: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
12: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir... İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
13: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Fatma Yıldırım haftanın 3. işlem gününde yurt içi piyasalarda öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına hızlıca bir göz atacağız. Diyelim ve günün özelinde öne çıkan ilk şirket haberiyle başlayalım. Ford Otosan'dan kapa düşen bir haber vardı. Koç finansmanının tamamını devralmasından BDDK'dan onay çıktığı bildirildi. Bununla beraber tabii otomotiv sektöründe özellikle sadece araç satışı değil bir diğer taraftan finansman tarafında kontrol eden entegre bir yapı olarak da tabii bu haber başlığı yatırımcılar tarafından okunabiliyor. Diğer taraftan müşteri kredi tarafına da dokunan güçlü bir ekosistemin de aslında bir hamlesi olarak da haber başlığını yine okumuş olalım ve geçelim hisse performansına. Özellikle yüksek faiz ortamında finansman erişimin kritik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ford Otosan'ın bu adımıyla beraber de satış finansmanı yönetebilmek için de önemli olduğunu da altını çizelim ve bakalım hisse performansa yaklaşık %2'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Haber başlığı pozitif olsa da Ford Otosan'da MSCI değişiklikleri geldi. Bugün 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girecek olan değişikliklerde Ford Otosan'ın da MSCI Standard Türkiye Endeksinden de çıkarıldığı da bildirdi. Dolayısıyla haberin de etkisiyle beraber bugün bir geri çekilmede paylarında takip ettiğimizi altını çizelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Bankacılık tarafından önemli ihraçlar var. İlk haberimiz Akbank'tan gelecek. Yurt dışında 25 milyar liraya kadar ITMK yani ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için SPK'ya başvurusunu iletti. Bununla beraber bankacılık sektörüne zaten en kritik başlıklardan biri kaynak maliyeti ve likidite yönetimi. Dolayısıyla bankacılık tarafından bu tarz adımları sıkça görüyoruz. Dolayısıyla da yurt dışı fonlama tarafındaki bu hamlelerde bankaların hem bilanço gücü açısından da zaten yakından da izleniyor diyelim ve bakalım Akbank paylarının performansına. Bugün yarım puana yakın bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. 72 lira civarında fiyatlamalarına devam ederken hisse zaten yılbaşından beri %8'lik bir getirisinde bu noktada korumaya devam ediyor. Özellikle bankacılık sektöründeki yıl genelindeki dalgalanmaya karşında Akbank'ın hissesi yıl bazında pozitif tarafta ayrıştığını da belirtelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Yine bir ihraç haberi var. Yapı Kredi'den bakacağız. 60 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı. Zaten yakın zamanda bir başvurusu vardı. Burada kritik nokta küresel tarafta faizlerin de yüksek kaldığı bir dönemde bankaların dış borçlanması zaten olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani Türk bankaların uluslararası piyasalarda kaynak bulabilmesi önemli bir nokta. Dolayısıyla Yapı Kredi bu ihracın gerçekleştirmesiyle beraber hem bir güven göstergesi hem de finansman çeşitliliği açısından da yatırımcı güveni sağlıyor diyelim ve bakalım hisse performansı. Yıl genelinde %5'lik bir yukarı performansı var. Bugün yine yarım puana yakın bir geri çekilme görüyoruz. Özellikle 27 Şubat sonrası yani jeopolitik listelerin başladığı günden itibaren bankacılık sektöründeki dalgalanmaya karşında yine kademeli bir toparlanma gösteren de bir hisseydi diyelim ve son şirket gelişmesine bakalım. Yine bankacılık tarafından Albaraka'ya bakacağız. Katılım bankacılığı 80 milyar liraya kadar kira sertifikası ihracı için kararını aldığını belirtti. Bununla beraber tabii özellikle katılım bankacılığı tarafında büyümenin sürdürebilmesi açısından güçlü fonlama kapasitesi ihtiyacı var. Dolayısıyla da kira ihraçları da bu noktada devreye giriyor ve şirket içinde stratejik de bir önem kazandırıyor diyeceğiz ve bakacağız. Albaraka'nın paylarına bu noktada bir yüksek bir tavan olması şirketin önümüzdeki dönemde kaynak tarafında da daha agresif hareketler görebileceğinin de bir göstergesi olarak da okunuyor diyelim ve hemen bakalım hisse performansa yılın başından bu yana bakıyoruz. Yine %13'lük bir getirisi var. Pozitif tarafta bugün yine diğer bankacılık hisselerine benzer yarım puanlık bir geri çekilme takip ediyoruz. Yani piyasa katılımcılığı tarafındaki büyüme hikayesini yıl bazında değerlendirdiğimizde daha pozitif tarafta okumaya da devam ediyor diyelim. Özellikle burada büyümenin tarafındaki en önemli başlık da tabii şirketin fonlama kapasitesi olduğunu da tekrar belirtmiş olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirket başlıklarını konuşuyoruz? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Fakir, Hausgeräte. Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Go through partner CV Enerji.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
2: Trafiğe bak ya.
3: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
4: Tamam hayatım.
2: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
4: Tamam hayatım.
5: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
4: Rams?
6: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
4: Ha? Şimdi tamam hayatım.
6: Ben de şimdi demiştim hayatım.

0: bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'dan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var. Yolcu 360, araç
1: kiralamak ne kolaymış. Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur.

Herkese merhabalar. Ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji dünyasındaki dönüşüm artık tek başına yeni bir ürün ya da yeni bir model haberiyle ölçülmüyor. Asıl mesele bu dönüşümün arkasındaki güç ve sermaye dengesinde yaşananlar. Bugün masada tam da bu dengeyi yansıtan iki önemli gelişme var. Sizlerle birazdan paylaşıyor olacağım. Bir tarafta tarihin en büyük halka arzlarından biri yapılırken kurucusu şirket üzerinden kontrolü neredeyse hiç bırakmıyor. Diğer tarafta yapay zekanın en gelişmiş hali Wall Street'in büyük isimleriyle masaya oturup milyar dolarlık bir anlaşmayla doğrudan kurumsal dünyaya akıyor. İkisi farklı haber gibi görünüyor ama bence aynı resmin iki parçası. Bugün önce bu iki gelişmeye birlikte bakacağız. Sonra stüdyomuzda iki değerli konuğumla bu denklemin dışında kalanları da sohbet edeceğiz, tartışacağız. İlk haberimizle başlayalım. Tarihin en büyük halka arzı kapıda. SpaceX 1.75 trilyon dolarlık bir değerleme ile borsaya açılmaya da hazırlanıyor. Ancak Reuters'ın incelediği kayıt taslağına baktığımızda ortaya çok ilginç bir tablo çıkıyor. SpaceX halka açılıyor ama klasik bir anlamda halka açılmıyor. Çünkü kurulan yapı Elon Musk'a şirket üzerinde neredeyse tam kontrol sağlıyor. Süper oy hakkı veren hisseler, zorunlu tahkim, hissedar tekliflerine yönelik sıkı kurallar ve Texas kurumsal hukuku hepsi bir araya geliyor ve sonuç olarak Musk şirketin %42,5'una sahip olmasına rağmen oy hakkının %80'ini

0: %83.8'ini elinde tutacak şekilde bu anlaşmayı tamamlamak için gerekli çalışmaları yapıyor. Bunu mümkün kılan iki sınıflı hisse yapısı. Halka satılacak A sınıfı hisseler bir oy hakkı taşırken, Musk ve içeriden bazı isimlere verilecek B sınıfı hisseler her biri için 10 oy hakkı taşıyacak. Peki yatırımcılar buna ne diyor? Bambaşka bir model. Bugüne kadar olan yatırım modellerinin içerisinde hiç duymadığımız, rastlamadığımız bir tarz. Eleştirmenler oy hakkı, mahkemeye başvuru ve hissedar önerileri açısından bu kadar sınırlayıcı bir modelin neredeyse hiç görülmediğini söylüyor. Buna rağmen yatırımcı tarafında çekinceden çok bir kaçırma korkusu hakim. Çünkü mesele SpaceX'ten, roketten uyduya, internetten yapay zekaya uzanan bir imparatorluğun parçası olmaktan hiç kimsenin vazgeçmek istememesi. Şirket kamudan sermaye topluyor, karar yetkisini ise kurucusunun elinde tutmaya devam ediyor. Ne kadar enteresan bir devre giriyoruz, ne kadar enteresan gelişmelere gebe dünya. Hiçbir şey için artık tam olarak şunu söylemiyoruz. Hani bunu, bu usul budur, bunu böyle yapacağız. Yani değişimin, dönüşümün tam zamanında ve merkezindeyiz. İkinci gelişmeye baktığımızda yapay zekanın iş dünyasının kalbine doğru nasıl ilerlediğini net bir şekilde bu gelişme gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Anthropic, Wall Street'in finans kuruluşlarıyla yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ortak girişim kurmak üzere son aşamaya geldi. Masadaki isimler etkileyici. Anthropic, dünyanın en büyük alternatif yatırım şirketi Blackstone ve özel sermaye devi Helman Friedman'la her birinin yaklaşık 300 milyon dolar koyması beklenen bir anlaşmaya imza atmak üzere. Goldman Sachs yaklaşık 150 milyon dolarla kurucu ortaklar arasında yer alıyor. Ama anlaşmayı asıl ilgi çekici kılan kısım hedef kitle. Anthropic ve Wall Street'in devleri yapay zeka araçlarını doğrudan özel sermaye fonlarının portföyündeki şirketlere satmayı planlıyorlar. Yani Blackstone'un veya Helman Friedman'ın satın aldığı şirketler bu araçları karlılıklarını ve verimliliklerini artırmak için kullanmaya başlayacaklar. Anthropic için bu kendi başına ulaşması yıllar alacak, yüzlerce büyük kuruma tek hamlede açılan önemli bir kapı. Wall Street tarafı içinse yapay zeka portföy şirketlerinin değerini hızla artıracak yeni bir kaldıraç. Şimdi bu iki haberi yan yana koyduğumda tablo daha da sanıyorum netleşiyor. Bir tarafta tarihin en büyük halka arzı var, kurucusuna eşi benzeri görülmemiş bir kontrol sağlayan, diğer tarafta ise yapay zekanın en gelişmiş halleri büyük anlaşmalarla doğrudan kurumsal dünyaya akmaya başlıyor. Her iki durumda da bu gücün kimin elinde toplanacağına dair çizgi de giderek daralıyor. Asıl beni ilgilendiren, takibinde olduğum konu bu. Haberlerimizden sonra bu tablonun toplumsal yansımalarına hızlıca geçmek istiyorum. Stüdyoda da tam da bunu konuşacağım. İki kıymetli dostum, iki kıymetli konuğum var. Ve ben önce sizlere bu konuklarımı tanıtarak sohbetime de başlamak istiyorum. İlk konuğum Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu kurucusu ve Sosyal Etki Zirvesi Organizasyon Lideri Münteha Adalı. Hoş geldin Münteha'cığım.
1: Hoş bulduk Ferhat'cığım.
0: Çok büyük işler yapıyorsun. Birazdan o sohbeti de detaylı yapacağım.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni anlatacağım. İkinci konu Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin yani GİAT'ın 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütgen Çetinkaya. Hoş geldin Başak.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Önemli bir yapının liderliğini yapıyorsun. Tam da işte biraz önce bahsettiğim Elon Musk ve işte SpaceX'ler falan aslında biraz sizin yapının yarattığı, ikinci jenerasyonun yarattığı önemli işler. Bunları da birazdan seninle sohbet ediyor olacağım. Biraz tanışalım. Yani ben seni çok iyi tanıyorum Münteha'cığım elbette ama bizi izleyen

0: 2018'de kurdun. Beni de sağ ol davet ettin. Ben evet. de anlamak ve görme fırsatına sahip oldum. Özellikle kadınlar ve çocuklar üzerine kendi potansiyellerini keşfetsinler ve üretsinler, yaratsınlar diye uğraşıyorsun. Evet. Aynı zamanda da 2013'ten bu yana da Türkiye'nin kadın odaklı ilk yatırım platformu Arya Yatırım'ın kurucu ortaklarındansın. 2023'te de İş Bankası ile hayata geçirdiğiniz bir fon var. GSYF'sini evet. kurduğunuz etki fonu. Evet. Bu da gayet güzel gidiyor. Hatta benim Teknolojide Kadın Derneği kurucusu olduğum derneğimizden bir sürdürülebilirlik şirketi de Nanomic sizden fon aldı. Evet. 800 bin euroluk. Bu da çok gurur verici bir gelişme. 39 Kalamış Marina'da, Marina Otel ve Restoran'da Sanat İş Network kendine ait bir otel. Evet. Burada çalışıyorsun, bizi birleştiriyorsun. Harika yemekler. Top PWN İstanbul Gen Türkiye Habitat Derneği, yeniden biz, bunların hepsinde de danışma kurulunda görev alıyorsun. 2017'de IVVEC Uluslararası Kadın Girişimci Ödülleri ve ona bağlı birçok ödülü de aldın, ödül topluyorsun, onu biliyorum. Bir yıl güzel şey yapıyorsun ve sosyal etkide de zirveler yapıyorsun her yıl. Hepsini konuşacağız, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Başak'a dönmek istiyorum. Başak, çok kıymetli bir eğitimim var. University of Nottingham'da lisans, muhasebe, finans, işletme eğitimi almışsın. Sonra City Üniversitesi London'da proje yönetimi, finans ve risk üzerine çalışmışsın. Mali müşavirsin. Önemli bir meslek ama dikkat et, AI geliyor. Fatih Denetim Grubu'nda yönetici, ortak ve icra kurulu temsilcisi olarak çalışıyorsun. GİAD'da da 20. dönemi sahiplenmişsin. Bu liderlik tabii çok önemli çünkü sizler orta jenerasyon. Tam da çok genç diyemiyorum. Orta jenerasyon olarak önemli bir yük taşıyacaksınız. Bana göre kimse kimsenin yerini almayacak. Herkes üretmeye ve çalışmaya evet. devam edecek. Ama siz ortada bir katalizör gibi gelenlerle gidenler arasında önemli bir köprü olacaksınız. Sorumluluk büyük. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, ilk kıdem yaptım. Münteha ile başlayacağım.
1: Münteha'cığım, gençlerden başlayın lütfen.
0: Peki efendim, evet. sizi dinleyeyim mi? Tamam, Başak'tan başlayayım o zaman. Senle başlamamın sebebi bir de şu.
1: Yok, gençlerden derken kendimi genç yerinde kurmadım.
0: Bak.
1: Lütfen gençlere fırsat verin.
0: İşte bunu beğendim. Fırsatı veriyorum, evet. Başak izninle. Bir tarafta çok tehlikeli denilen bir dar gruba kapatılan, biraz önce bahsettim. Bunlar önemli gelişmeler. Hepimizin de, bizi izleyenlerin, şirketlerin, şirket sahiplerinin evet. çok dikkat etmesi gereken bir konu. Çünkü Wall Street dediğimizde paranın yönü var. SpaceX, uzay ve Elon Musk dediğimizde de çok büyük bir yatırım, yani 360 derece bir yatırımın işareti var. Ve her ikisinde de aslında hakimiyet bırakılmadan, antropik bir tarafta, Elon Musk bir tarafta, çok büyük yapıları devralıyorlar. Şimdi hal böyleyken bu yapı biraz da eşitsizlikleri getiriyor. Tam da senin evet, konun evet. Münteha. Bu denklemin içinde sivil toplum olarak nasıl roller üstlenmeli, nasıl duyarlılıklar olmalı, kurumlar buna nasıl bakmalı?
1: Evet, yani o bahsettiğin borsa, teknoloji, Elon Musk, onlar hem parayı hem teknolojiyi hem de ekonomiyi yönetiyorlar aslında. Yani yön verenler onlar. Diğerleri de buna ya uyum sağlayacaklar ya da sağlayamayacaklar. Ortada kalanlar da olacak. Tabii dün sosyal etki zirvesinin üçüncüsünü yaptık. Orada da dijitalleşme, insan, yapay zeka, bütün konular ele alındı. Doğal olarak insan odaklılık her zaman vazgeçilmez bir şey. Ama teknolojinin eşitsizlikler konusunda etkisinin de altı çizildi. Burada biz iş dünyası, sivil toplum, özel sektör, yasa koyucular, hepimizin bir görevi var. Eşitsizlikler karşısında bir duruş sergilememiz gerekiyor. Ama şunu da anlamamız lazım. Bu bir romantik bir düşünce değil. Hiçbir zaman tam anlamıyla eşitlik olmasa bile ekonomik ve sosyal alanda birazcık daha insani yaşam koşulları

0: Duygularına sahip olmak, yani sanatla iç içe olmak, tiyatroyla ya da işte parayla ya da hayatın içinde insan olarak var olma halimize istiyoruz. Sivil toplumlar da zaten bu tarz ihtiyaçlar karşısında etki alanlarını oluşturan kurumlar. Yani topluma baktıklarında, insana baktıklarında bir sorun görüyorlar, soruna karşı da örgütleniyorlar. Şimdi dün sevgili İbrahim Betil hocamla zirvenin açılışını yaptık.
1: Çok, çok güzel.
0: Evet, çok güzel sivil toplumun özetini yaptı. Yani biz neyi yanlış yapıyoruz, neyi doğru yapmalıyız kısmında dünyadan örnekler verildi. Türkiye'deki sivil toplum örgüt sayısı biraz daha fazlayken günümüzde gittikçe azaldığını, insanların sivil hareketlilikten vazgeçmelerini, aidiyet kuramamalarını ya da bir çözümün parçası olamama konularında çok tatlı tespitleri masaya koydu. Şimdi sivil sosyal etki zirvesiyle neden sivilin davetiyle başladım? Neden siville bütün sivil toplum örgütleri bir arada olmalıyız? Paydaşlık neden önemli? Aslında biz hepimiz nerelerden geldiğimizi biliyoruz. İnsan olarak bizim beklentimiz yalnızlık değil, birliktelik. Öyle değil mi? Yani tek başımıza bir şey değiliz. Yani etki alanımız çok dar. Ama birlikteliğe davetin altında yatan buydu. İnsanın ruhunun ne istediğiydi. İlk yıl 121 sivil toplum örgütü, sen de onlardandın. Yani koşulsuz, evet ya burada bir şey olacak ve olmalıyız dediniz. Çünkü orada bir beklenti yoktu. Sadece bir arada olmaktı. Yeni nesile, topluma, belki toplumun tüm taraflarına bir mesajdı birliktelik ihtiyacı. Geçen sene 258 sivil toplumdu. Bu sene 323. Müthiş bir şey. Artarak devam ediyor. Bu bir çatı marka olma niyeti değildi. Bunun hep altını çizdim. Çünkü her STK kendi içinde çok kıymetli, çok kıymetli çalışmalara imza atıyor ve bir ihtiyacın karşısında da duruş sergiliyorlar. Yani hayırseverlikten çıkmış, sürdürülebilir iyilik için çalışılıyor. Sürdürülebilir iyilik de toplumları iyileştiren en temel noktalardan birisi. Sivil ne yapmalı? Dün gençler konuşuyor şeyi de vardı, paneli de vardı. Gençlere de sorduk. Yani gençler ne istiyor? Bu genç STK'lar neyin karşısında ya da hangi ihtiyacı hizmet edecekler konusu vardı. Hiçbir şey yapmamaktan iyi. Eleştiremeyiz. Her şey kendi içinde bir değer. Eleştirme hakkımız bile yok. Ama sivil olarak, yani sivil toplum örgütleri olarak yaptıklarımızın sürdürülebilir olma kısmı, kelime anlamı belki yeni moda bir kavram gibi gözüküyor ama devamlılığını sağlamak. Normalde bildiğimiz kelime karşılığı. Ölçümlemek. O da klasik anlamda bir ölçümlemekten bahsetmiyorum. Bir şeyi yaparken yolda görüyoruz eksilerimizi, artılarımızı. Eksilere odaklanarak artıları daha da büyütmek. Bu noktalarda birazcık daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani toplum sorunlar karşısında patinaj çekiyorsa, yani hatırlarsın biz Kagider'de kadın girişimciliği gidiyor geliyor. Teknolojide kadında ölçümleme yapıyorsunuz. Kaç kadın, kaç genç kız? Bunlar çok önemli. Çünkü orada işsizliğe karşı bir duruş sergiliyorsunuz. Teknolojinin sadece belli bir kesimin tek elinde değil. Burada kadınlar da var toplumda ve herkes öğrenebilir. Yani zekanın da ruhun da cinseti yoktur'un mesajını veriyoruz sürekli. Böyle olunca yanlışlarımıza, eksilerimize odaklandığımızda belki bir projeden vazgeçmemiz gerekecek. Daha iyisini hayata geçireceğiz ama ona da tutunacağız. Ta ki toplumda köklü değişime imza attığımızı, iç huzurunu görene kadar. Böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu bütün taraflar altını çizerek ifade ettiler.
1: Çok güzel bir aslında karar birlikteliği bu. O karar birlikteliği de işte senin platformunda sağlanıyor. Benim şahsi olarak işte ben de 7 yıldır, evet, STK kurucusu mutlusuyum.
0: Çok bir, hızlı büyüdünüz ve çok, çok önemli bir şeydir.
1: Evet, yani gayret ettik, çok evet. çalıştık. Öyle boş olmadı. Yani 7-24 çalışarak ilerledik. Gözlemlerim oldu, gözlemlerim oluştu. Çünkü STK kurmak çok eğlenceli bir şey değil, çok fedakar bir şey. Yani onu kurduğun zaman karar vermen gerekiyor, odaklanman ve bir şeylerden vazgeçmen gerekiyor. O noktada işte senin sosyal etkide bu 323 STK ya da

0: sivil toplum kuruluşunu bir araya getirip tek bir düşünce yapısında konuşmaya fırsat vermen ve o duyguyu, o kararı içselleştirmeleri için bir fırsat vermen bana göre çok kıymetli.
1: Tabii bir de
0: sonrası önemli. Yani hedefler ve aksiyon. Yani biraz ben STK'larda müntea hedef aksiyon tarafında hala geçmiş 100 yılın rahatlığını görüyorum. Evet. Yani bizim alıştığımız 100 yılın o rutinlerin, zamanı rahat kullanmanın, parayı rahat kullanmanın, kaygısızlığın, bunu veriyorum gelir duygusunun gelmiyor, gelmeyecek.
1: Yok.
0: Yani kaynaklar artık senin ilerlemeni sağlamayacak. O yüzden ekmeği bölmek, işte suyu asla ziyan etmemek gibi, hani sürdürülebilirlik gibi STK'cılığın da bu noktaya dönmesi gerekiyor.
1: Değişime ihtiyacı var. Her şey değişirken sivil toplumculuğun, biz içeride de konuştuk. Yani geçmiş bugüne uygun değil. Bugün de geçmişten feyz alır ama aynısını yapmaması gerekiyor. Yani tutunmak, ben şey dedim, her sivil toplum örgütü bir okul gibi. Biz de okullardan geçtik ve geçiyoruz da. Yani benim hayatımda çok önemli noktaları var sivil toplumculuğun. Yani hem girişimciliğime, hem aldığım kararlara, hem özel ve iş dünyasındaki kararlarımda müthiş etkisi var. Kendimi keşfediyorum. Keşfederken toplumdaki ihtiyaçları görüyorum. Kendimden başlıyor bütün ihtiyaçlar, öyle değil mi?
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Oradaki ben insanın ruhundan, beklentilerinden uzak, hiçbir şeyin hayat bulabileceğini ya da sürdürülebilir olabileceği konusunda inanmıyorum. İnancım belki yüksek ama azalıyor. O yüzden biz bir arada olmayı, paylaşmayı, birlikte iş yapabilme niyetimizi güçlendirmeliyiz. Buna ihtiyaç var.
0: O çok önemli. Ona döneceğim. Yani o konuda evet, fikirlerin kıymetli. Şimdi sevgili Başak'a dönüyorum. Önemli bir grup GİAD. Yani sizler hakikaten çok büyük şirketlerde, çok önemli pozisyonlarda veya girişimlerde görev almış insanlarsınız ve tabii ki kaldıraç gücünüz, etki gücünüz çok yüksek. Burada biraz GİAD şu an ne yapıyor? Biraz ondan bahsedersen çok sevinirim. Aynı zamanda da yapay zeka girişimcilik asistanı ekosisteminde sizin bakış açınızda neler değişecek? Çünkü çok hızlı bir değişim dönüşüm var iş dünyasında. Hepimiz kullanıyoruz bu yapay zeka asistanlarıyla, hareket ediyoruz. Bir girişimcinin karar verme süreçlerinde nasıl bir spesifik boşluğu doldurur bu asistan? Ne kadar işimize yarar?
2: Öncelikle tekrardan teşekkür ederim. GİAD Genç Yönetici İş İnsanları Derneği 1986 yılında kurulmuş. Bu sene 40. yılını kutlayan. İçerisinde hem aile şirketleri temsilcileri, hem girişimciler, aynı zamanda üst düzey yöneticileri barındıran bir sivil toplum yapısı. Odak noktamız da genç iş insanlarının dertleri veya güncel problemlere, güncel gelişmelere odaklanmaları. Bu konuyla ilgili zaten biz bu dönem içinde, 20. dönemde kendimize edindiğimiz mottolardan biri de teknoloji adaptasyonuydu. Bu konuyla ilgili bizler dedik ki bir sorumluluk alıp harekete geçmemiz lazım. Çünkü birkaç dönemdir zaten biz yapay zekayı, teknoloji dönüşümünü, bunları diline getiriyoruz. Birçok dijitalleşme seminerlerinde nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. Ancak tam adaptasyonunu şirketlerimizin içerisine koyup kendimizi burada entegre edip bunun işte maliyette avantajı, rekabette avantajını bir türlü tam yakalayamamıştık. Biz bu dönemde kendimize bu konuyu açıkçası bir motto haline getirdik ve bunun üzerine hep odaklanmak istedik. Dolayısıyla şu an mevcutta biz de bir yapay zeka asistanı yazıyoruz GİAD olarak. Kendi yönetim kurulu üyelerimizin yaptığı bir proje. Kendi içimizdeki yönetim kurulu üyelerimizin. Girişimciler için bir yapay zeka asistanı yapıyoruz burada. Bu da neden? Üniversitelere, biz GİAD Akademi programımız var. Üniversitelere 15 yılda 12 bin öğrenci oldu. Her dönemde üniversitelere konuşmacılar götürüyoruz ve bir dersi GİAD Akademi'ye veriyorlar. Bütün sene süren bir dersi ve biz girişimciliğin, girişimcilik ekosistemiyle ilgili olarak, bu pazarlama olabilir, bu bir işte muhasebe olabilir, bu bir hukuk olabilir, ilgili konuları üyelerimizi oraya götürerek işliyoruz. Dolayısıyla

0: burada şunu fark ettik. Tabii orada siz gittiğiniz zaman, üyeler de gittiği zaman sohbet ediyor öğrencilerinizle. Ve mevcuttaki yapay zekada kullandığımız işte herkesin kullandığı genel araçlar içerisinde bazı sıkıntılar mevcut. O da nedir? Kapalı devre olmadığı ve sizin içine kendi bilgi datasını yüklemediğiniz, her yerden open source bilgi çektiği bir durum içerisinde maalesef ki size verilen cevaplar kontrol edilebilir olamıyor. Dolayısıyla doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Biz öğrencilere...
1: Bir güven problemi mi söz konusu?
0: Yapay zekayı kullanırken hepimiz farkındayızdır. Muhtemelen sohbet aracı olarak da kullanmışızdır. Dolayısıyla bir soru sorduğunuzda yapay zekaya, mevcut güncel herkese açık kullanılabilir kaynaklara, size bir cevap geliyor. Ancak bu cevabın %100 doğru olup olmadığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada sizi doğru mu yönlendiriyor yoksa yanlış mı yönlendiriyor? Bazen fazla bir empati aracı olarak kullanıp sadece sizi kendinizi iyi hissedeceğiniz cevaplara da yönlendirebiliyor. Dolayısıyla burada o bilginin teorisi kısmında denir ya, doğru bilgi yanlış bilgi, orada bir karar verme mekanizması. Biz istedik ki kapalı devre olsun ve biz kendimiz bilgileri yükleyelim. Bunun içerisinde aynı zamanda deneyimler olsun. Deneyimlerden kastım da biz 5 dönemdir, bu 5. kitabımız olacak. Girişimcilikle ilgili üyelerimizin hikayelerini anlattığımız kitaplar basıyoruz. Vaka kitaplarımız. Bunun da temeli bu gezdiğimiz üniversitelerde öğrencilerin devamlı olarak bir Harvard Business Case incelemeleri. Halbuki burası Türkiye. Dolayısıyla bizim ekosistemimiz her türlü açıdan çok farklı. Şu anda bu dönemde yaptığımız konulardan biri de mesela yapay zeka şirketlerine entegre etmiş 12 tane üyemizin hikayelerini, başarılı başarısız zorlandıkları noktalar, yapamadıkları yerler veya çok kolay yaptıkları uygulamalar.
1: Fiziksel mi basıyorsunuz?
0: Fiziksel basıyoruz.
1: Geçmiş yüzyıldan konuşuyoruz. Önümüze bakalım. Yani asistanı yaparken fiziksel kitap...
0: dijitalimiz de var. Fiziksel kitabımız
1: fiziksel
0: da var.
1: Fiziksel bir şey olmaması gerekiyor ve aynı zamanda da benim yani naçizane sizlerden beklediğim şey, bunu böyle harp söylüyorum yani, kusura bakma, küçük podcastlerle anlatsınlar, kulağıma takıp dinleyeyim ama bir şey okumayayım, bir şeye zaman harcamayayım. Yani biraz o devinimi artırmak gerekiyor Başak.
0: YouTube'umuz aynı şekilde, YouTube'da
1: evet,
0: bir şeyimiz var.
1: Anlatsınlar yani, küçük küçük anlatsınlar.
0: Biz bunu üniversitelerde de dağıttığımız için aynı zamanda öğrencilere podcast'lar. Dolayısıyla bir Giyat dolar bir podcast serimiz var ama bu bizim vaka kitaplarımız, hem barkod kodla dijital anlamda var olan, aynı zamanda basılı da olan YouTube'da videosu olup, aynı zamanda bu sefer farklı bir şey daha yaptık. Her kitapta var olan kişilerin bir emojilerini oluşturup o emojilerle bir farklı bir versiyon da yarattık. Daha kurgusal dikkatle çeksin diye. Dolayısıyla birçok yani nasıl birçok kitapçılık mağazasından hala gidip klasik kitap alanlar da var. Biz de bazılarımız o klasik kitapları okuyanlardan olarak her alana açıkçası hitap etmeye çalıştık. Dolayısıyla yapay zeka teknoloji yapay zekayı kendi firmalarında uygulamış üyelerimizin böyle bir hikayesini barındırdık ve bu Giyat Akademi'de yaptığımız konulardan biri. Onları yine öğrencilerden paylaşıyoruz. Buradaki deneyimleri, daha önceki konularımız işte kadın girişimci konusunu işledik, teknoloji adaptasyon konusunu işledik. Farklı farklı alanlarımız vardı 5 kitabımızda. Bunları bu yapay zekaya yüklüyoruz. Yaptığımız bugüne kadar istihdam raporlarımız yayınlanıyor bizim her dönem. Onların araştırma raporlarını yüklüyoruz.
1: Orada bir şey sormak istiyorum. Önemli bir konu. Güzel bir şey yapay zeka asistanı yazmanız. Bunu bir API alarak, bir hazır bir sistemin parçası olarak mı yapıyorsunuz?
0: Evet.
1: Değil mi? Yani yine bir kapalı devreye bağlanmış oluyor asistan.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani bunu eleştiri için söylemedim. Herkes öyle yapıyor mecburen. Ama keşke hiçbir kapalı devreye bağlamadan o asistanları biz kendimiz üretip orada kendi devremizin üzerinde çalıştırabilsek. Çünkü veri veriyoruz ya. Orada hassas bir konu ama ellerinize sağlık. En azından daha korumalı.
2: Şeyi yani de anlamak
1: size,
2: lazım.
1: Size ait bir şey.
2: Hangi doğru verileri yüklüyorsunuz? Bunu sadece Giyat üyeleri mi bundan faydalanacak?
0: Yok.
2: Herkese
0: açık.
2: Apple Store'dan indirebileceğiz. Evet, herkes kullanacak.
0: Özellikle bunu üniversite, zaten bunu bir herhangi bir maddi kazanç, bir sivil toplum olduğumuz için o anlamda
1: çok faydalı. En azından açık kaynak, yani açık gençler de
2: bizler için de geçerli. Mali müşavir, evet. 73 yıllık bir şirket. Eğer oradaki o veriler de varsa ve güncelleyebilecekseniz onları, yani herkes kullanır. İş dünyası da kullanır. Küçük bir abonelikle derneğe de gelir.
1: Çok farklı sektörlerden çok farklı, evet, üyeleri var. Dolayısıyla orada güzel bir bilgi harmonisi oluşur Başak. Yani çok güzel bir iş o.
2: Evet, elimizde olmayarak gerçekten müdahale ettik şey.
0: Estağfurullah.
1: Çok, bak, bir öncekine sert girerim. Yani çünkü artık gerçekten vaktimiz çok dar. Yani inan, öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki ben içinde, çok içindeyim. Yani çok araştırmacıyım. Evet. 2027'de çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. O yüzden özellikle sizler gibi, mesela GİAD çok önemli, sosyal etki çok önemli, yön vericisiniz. O yüzden ben hani anlayabileceğini düşünerek bu tepkiyi
0: tabii
1: verdim. Yoksa eleştiri asla değil. Hepsi çok güzel. Bayılırım kitap kokusuna filan. Seni tamamlayalım, Münteha'ya döneyim zaman açısından.
0: Çok pardon. Evet, dolayısıyla bizim amacımız aslında üniversitedeki öğrencilere nasıl bir business plan oluşturabileceklerini,
1: harika,
0: akılına gelen soruları, biz kendi üyelerimizden de anketler hazırladık, içerisine farklı sorular sorduklarına farklı cevaplar da verebilecekleri deneyimleri bazlı. Dolayısıyla böyle bir yapay zeka asistanı hazırlamış olduk.
1: Çok harika bir şey olmuş gerçekten. Üniversite öğrencileri, evet, boşlukta çünkü çok işe yarayacağını düşünüyorum. Münteha'cığım, hemen bu Z ve Alfa kuşağını, bu dijital dünyaya entegrasyonuyla ilgili sana bir soruyla devam edeyim. Şimdi artık gençler teknolojiyle yoğun bir bağ kurmuş durumda gözüküyorlar ama tüketim aracı gibi kullanıyorlar. Halbuki bunun toplumsal fayda üreten bir sosyal etki olması için gençleri nasıl ikna edeceğiz? Yani onlar, A ve Z kuşakları nasıl buraya ilgi duyacaklar?
2: Ya benim hayattaki duruşum, ben kuşaklar arası ayrımcılığa karşı birisiyim. Yani çünkü biz kendi kültürümüze baktığımızda farklı jenerasyonlar bir arada büyüdüğümüzde aslında bilgi ve tecrübeyi sürdürülebilir kıldık ve kendi hayatımıza da aldık. Yani hem güncel durumla geçmiş deneyimleri harmanlamak bence çok büyük bir zenginlik. Gençlerin olmadığı yerde Münteha iş yapmıyor. Yani ben kendim. Çünkü acayip benim de yapay zekam, benim de belki de geleceğin bir App Store'u gençler. Ben onlarla birlikteyim. Bilirsin, Kagider'de de yani gençliğin, evet, olmadığı yerde kadın girişimciliği istihdamından bahsetmek eksik kalıyor diyerek yola çıkmıştık. Orada da genç Kagider'i ve gençlik örgütlenmesine çok önem verdim. Hayata geçti. Arya'da Genç Arya'yı kurdum. Sosyal etkide genç gönüller grubu var. Şimdi burada gençleri nasıl hayatın içine, nasıl toplumdaki sorunlara, nasıl bu teknoloji yetkinlikleriyle bunların çözümünde nasıl rol oynayacakları kısmında jenerasyonlar bir arada çalışıyoruz. Ama daha çok gençler yönetim kurullarında, yani onların yönetimlerini kendileri yapıyorlar. Ondan sonra alt çalışma gruplarını kuruyorlar. Ben onların sadece taleplerinde hızlı çözüm üreten kişi olarak rol alıyorum.
1: Asistan oluyorsun, yapay,
2: evet,
1: zeka asistanı.
2: Aynen, ben onların asistanıyım. Yani sekreterya görevleri bana düşer. Çünkü burada da network, tecrübe ya da bir yere ulaşmak için çok da kurumsal yazıya gerek yok. Arkadaşlar, hayat eşitlik üzerine kurgusu var. Aynı saygı sevgi çerçevesinde WhatsApp'tan da gidebiliriz. Bu noktada onlarla bir arada olmak aslında, ben geleceğe kendimi onlarla birlikte hazırlıyorum. Gündemimi genç ve güncel tutuyorum. Ben kendimi öyle güncelliyorum. Başka türlü güncel kalamazsınız. En azından onların talepleri de çok önemli. Dünkü zirvede de dediler ki gençlerden bir arkadaşımız, gençlere alan yaratmalısınız. Bakın dedim, böyle bir şey olmaz. Alan tanımınız ne? ben senin alan yaratma konusunda neyi algılamalıyım? Ne, kim önünüzde durdu? Hangi alanda değilsiniz? O alana girdiğinizde, alan açıldığında ne yapacaksınız?
1: Bize kısmı? Hiç alan yaratılmadı bu aynen. arada. Size yaratıldı
2: olsun.
1: Mı? Yok. Hiç alan yaratılmadı.
2: Şimdi bir kendi alanını yaratanlar var. Bir de alanını kendine hazır verilmesini bekleyenler var. Şimdi bu da kuşaklar arası farklılıklarımız. Çünkü bizler teknolojiye içine doğmadık. Bizler ebeveynlerimizden talep etmenin bir çocuk hakkı olarak görmedik. Doğru değil mi?
1: Çok
2: biz
1: doğru.
2: Dünyaya geldik, kendi ayaklarımız üzerinde durma motivasyonu, en büyük zenginliğimiz o bence. Bize çok büyük bir sermaye

0: verdiler. Şimdi kendi çocuklarımın yetiştirmesine de baktığımda çalışan bir kadın olarak o aradaki boşluğu taleplere hizmetkar oldum. Şimdi taleplere hizmetkar olduğunuzda bu neslin şekil değişikliği biz ebeveynlerinden geldi maalesef. Yani ben kendimde de suçu bulmuyorum. Vicdan azabıyla müntahayı var etme hikayesi arasında sıkıştı annelik. Şimdi bu sıkışıklık içinde yanlış empozelere de jenerasyonları hazırladık. O yüzden alan yaratma kısmında en azından şunu söylüyorum. Net ifade etmeniz şart. Karnım aç. Su ver ya da susadım şunu yap gibisinden. Bunu tanımlamadığınızda havada kalır ve gençlik dinlenilmiyor, gençliğin önü açılmıyor gibi demoralize oluyorsunuz. Bu sefer de kopuyorsunuz. O yüzden gençlerin teknoloji içinde olmaları benim hayatımı kolaylaştırıyor. Niye gençlerle birlikte çalışıyorum? Benim bir şeyi öğrenme, anlama hızımla onların yapma hızı arasında fark var. Ben zaten öğrenmekten hiç vazgeçmiyorum. Anlamaya da çalışıyorum. Ya bizler nasıl sonradan sosyal medya açıldı, bizler içindeydik. Hiç sorgusuz sualsiz, zaten sorgusuz sualsiz gelen yenilikleri içselleştiren ve hayatını alan hızlı öğreniyor. Çünkü ben bunu da öğreneceğim, ne işime yarayacak kitabım da yok. Öğrenmek acayip insanı güncel tutuyor. O yüzden teknolojinin içine doğan gençlerle iş yaptığımda iş yapma hızımız çok yükseliyor. Acayip hızlı. Hızlanıyoruz değil mi?
1: Hızlanıyoruz ama bir yandan da bizde de karambol var. Yani biz de şimdi sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Yani bizim de kafa karışık. Geçmişten ileriye doğru gitmek kolay bir iş değil. Alışkanlıklarımız var, rutinlerimiz var. Herkes senin kadar şanslı değil. Sen gençlerle çok uzun zamandır berabersin. Onlarla nasıl ilişki kuracağını biliyorsun. Hani genellemeye baktığında henüz o konuda sınıf geçmedik biz. Ama, çok gap var hala çalışma dünyasında,
0: ama
1: iş hayatında.
0: Bak şimdi senin yaptığın işe bak, müthiş bir şey yapıyorsun. Yani ben sonradan geldim demiyoruz biz. Şimdi biz de bunun rol modelliğini belki yapıyoruz. Şimdi
1: evet,
0: eskiden
1: olabilir.
0: Başka türlü rol modeli, girişimci kadın rol modeli bilmem yatırım, öyle değil. Hayatın içinde var olma, güncel kalabilme ve öğrenme hızı ve kalitesi. Şimdi teknolojinin içinde doğan gençlerle bizim tecrübelerimiz, ben hiçbir zaman şunu demiyorum benim zamanımda. Ama insanın ruhuyla ilgili zamansızlık var. Yani ruh zamansızdır ve her durumda, değil mi, kendini yenilemek istiyor, update etmek istiyor. O noktalarda söylüyorum ya, vazgeçmeyin. İnat edin. Ondan
1: doğru.
0: Sonra
1: net
0: yılmayın. Ya yani moraliniz çabuk bozuluyor. Bu kadar kırılgan bir gençliğe ihtiyacı yok geleceğin. Güçlü gençliğe ihtiyacı var yani.
1: Dün konuşulan ve finalde 2026-2027'ye doğru yeni yapacağın etkinliğe doğru giden finalde ne tip bir karar çıktı?
0: Şimdi ajanslarla bir araya geleceğim. Sabahtan beri zirveye gelen kurumlarla bireylerden geri bildirimler alıyorum. İçeride bir akademisyen grubumuz var, gözlemci. Sosyal etki çıktı raporu hazırlayan bir ekibimiz var. Hepsi dün zirvedeydi. Herkes gözlemledi. Şimdi biz bu gözlemler toplanacak bir havuzda. Sonra oturacağız. Ne yapılması gerekiyor? Çünkü 3 yıldır biliyorsun çıktı raporu hazırlandı. Çıktı raporunun, ben şöyle bir söz vermiştim. 3 yılın sonunda çıktı raporunu karşılaştırma tablolarıyla birlikte yasa koyuculara götürelim. Yasa koyuculara Ankara'ya gitmesi lazım. Bu bilinmeyen şeyler değil. Ama bilinen, belki güncel olan durumların bir raporunun gitmesi lazım yasa koyuculara. Yani burada neyi, farklı jenerasyonlar neyi istiyor, neyin talepkarlığı var değil mi yasa koyuculardan? Bunun sonrası kendini gösterecek. Yoksa
1: yani
0: kendini,
1: daha final olmadı.
0: Olmadı.
1: Yani
0: çok,
1: inşallah konuşuruz tekrar.
0: Aynen ama kendini tekrarlayan bir şey yapmaktan yana değilim.
1: Çok bravo.
0: Onu
1: yani
0: söylüyorum.
1: Ben biliyorum hep bir çıktı, evet. Oluyor da bu, evet. Senekini merak ettiğim, evet. İçin sordum. Şimdi sevgili Başak, kırmızı bayrak nedir sizde? Bu çok önemli çünkü 2026'da şirket bilançoları çıktı. Biraz tabii finansal durumlar ve bu değişim dönüşüm döneminde şirketlerin sıkıntıları var elbet. Kırmızı bayrağınız nedir sizin bu sene ve öncelikle hangi finansal savunma mekanizmalarını

0: durmak gerek. Bu dönemde hangi sektörlerde daha çok şirketler açılıyor, daha fırsat gözüküyor? Sizin pencereden nasıl bakılıyor olaya?
1: Çok güzel.
2: Evet. Buna tamamen
1: tüyolar,
2: bir mali müşavir olarak cevap vereceğim.
1: Yani
0: çok
1: tüyolar.
0: İsteriz. Çok isteriz.
2: Şimdi öncelikle malum çok güncel olarak jeopolitik bir krizin ortasındayız. Yani aşağıdan bir Hürmüz Boğazı'nın kapanması, bununla beraber tedarik zincirlerinin birçok maliyete katlanıyor olması, ürün, petrol ve bazı ürünlerin bulunamamıyor olması gibi birçok globalde risk taşıyan ama Türkiye'yi birebir etkileyen, dolayısıyla enflasyonu arttırıcı yönelik de hareketlerde bulunan bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla şu an şirketlerin lojistik maliyetleri çok yukarı çıktı. Güncel için konuşuyorum. Dediğim gibi ham madde bulamamaktan kaynaklı ham madde maliyetleri yukarı çıktı. Bunlar tabii bizlerin güncel alışveriş yaptığında gerçekten raftaki ürüne de yansımış oluyor ve otomatik enflasyonu arttırıyor. Tabii bunun karşısında bir doların hafif hareketliliği olsa da sanayici için istediği yerde olmaması durumu var. Dolayısıyla biz şirketlerde şu an gördüğümüz şey aslında en büyük kırmızı bayrak dediğimiz yani riskli alanlarımız, Mısır gibi ülkeler bizim yerimizi almaya başladı. Biz de buradan ne çıkarımda bulunduk? Artık biz Türkiye olarak bir teknoloji odaklı ürün, yine de sanayi ve teknolojinin bir arada olduğu bir şey üretmemiz gerekiyor. İkincisi, bizler artık fason değil markalaşması gereken bir toplumumuz. Evet. Kendi markamızı yaratmamız lazım. Yoksa biz devamlı olarak birilerine fason üretirken bir anda bir günde elimizdeki siparişlerin hepsini kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde baktığımız şey maliyet kontrolleri yapmak, bu yükselen maliyetleri kontrol etmek ve işte kırmızı bayrak dediğimiz. İkincisi tahsilat yönetimimizi doğru kontrol etmek. Çünkü bazı şeyler sizin elinizde değil. Satış yaptığınız firmaların siz tahsilatınızı yapamadan konkordata ilan etmesi, iflas ilan etmesi gibi süreçlerin çoğaldığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece Türkiye için değil, tabii global olarak da bir bu yaratılan risklerin global bir krizi var. Bu süreç içerisinde bu iki ana maddemiz bizim için çok önemli. Bunlardan nasıl çıkabiliriz? Birincisi tabii bu dönemde kime satış yaptığınızı, tahsilatınızı garantiye alacağınız sözleşmenin içerisine girmeniz gerekir muhakkak. Bu bir konu.
1: Ama İkinci, uymuyorlar sözleşme şartlarına.
2: Evet, işte orada da artık belki uluslararası tahkim kurallarının geçerli
0: ticari
2: olduğu
0: sözleşmeler. Ticari davalar çok uzun sürüyor, evet. Sorun o.
2: Evet.
0: Yani ticaret çok hızlı gidiyor ama davalar uzun sürüyor. Burada belki hukuksal olarak farklı bir çalışma yapılabilir.
2: Tahkim mesela o konuda evet. Da tabii hukuk benim alanım değil ama ben açıkçası tahkimleri öneriyorum. Tahkimler hem daha hızlı çözüyor ancak maliyeti biraz daha yüksek. Yani bir mahkeme açtığınızdaki harçlardan daha yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ancak en azından günün sonuna baktığınızda 3-4 sene süren bir alacak davasında sizin hele TL ise alacağınız elinizde ki maalesef erimiş oluyor dolar karşısında veya dolar
1: vade aşımında da
0: var.
1: Öyle. Vade aşımında da paradan evet. Kaybediyoruz.
0: Peki bir GİAD olarak bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Şimdi son 4 dakikaya girdik. Bir dakikada bunu anlatırsanız bir de Müntehan Hanım'la da bir kapanış yapayım. GİAD bir şey yapıyor mu bunun karşılığında? Yani sadece akademik çalışmalar mı yoksa bu tarafta da bir şey yapıyor musunuz?
2: Bir kriz yönetim programımız var. Bu kriz yönetim programımız sadece finansal krizi yönetmekten oluşmuyor. Aynı zamanda sizin şirketinizin krizle karşılaştığında, yani bu bir insan kaynakları krizi olabilir, bu bir PR krizi olabilir, bu başka krizlerde olabilir. Bunlarla ilgili bir kriz yönetim programımız var ve üyelerimizi birkaç ayda bir bu programlarda işte ağırladığımız konuklarla olabildiğince bu alanda eğitmeye çalışıyoruz. İşte gerekiyorsa bankalardan temsilcilerle finansal kriz aşımında finansmana erişimini nasıl çözebiliriz? Devlet teşviklerini şirketlerde nasıl kullanabilirler? Daha önceden bir SAS komandomuzu ağırladık. Bir kriz anında nasıl reaksiyon vermeniz lazım? Hızlı bir reaksiyon nasıl verilebilir? Biraz daha duyguyu bırakıp akılla nasıl hareket etmek gerekir? İşte PR kriziyle ilgili şimdi.
0: Çok kıymetli çalışmalar sevgili Başak. Gerçekten yani saatlerce aslında anlatmanı istiyorum. Bizim program uzun gözükür. Yani uzun dakikası vardır evet. Ama çabuk biter. Sevgili Münteha, 2 dakikamız var. 1,5 dakikada yarımda ben kapatacağım. Tamam. Bir final yapsan sosyal etkiyle ilgili ve 2027'ye doğru ne söylerdin?
1: Ah, ya.

0: Tatlı bir yorgunluk var üzerimde. Mümkün olmadığını düşündükleri her şey mümkün oldu. Çünkü az çok insanı tanıyorsak, önce kendimizi çok iyi tanıyorsak, sonra başkalarını iyi tanıyorsak, empatiniz de yüksekse ne olması gerektiğini uzun yıllar içindeki gözlemlerimden gördüm. Tarafların ortak niyetiyle, ortak felsefesiyle, inancıyla hayata geçti. Bundan sonrasını biraz önce söylediğim gibi süreç belirleyecek. Ama kendini tekrarlayan birisi değilim. Çünkü aynı çöplükte eşelemek beni rahatsız ediyor. Yaratıcılığım da belki engelleniyor. Bundan sonraki süreç kendini yolda belirleyecek. İyi niyet olduğu sürece, gerçekten insan odaklılıktan uzaklaşmadığımız sürece toplumu iyileştirme hepimizin ortak niyeti ve ortak çabası sadece bir arada olmalıyız. Sevgili Başak'ın yaptığı şeylerin belki diğer STK'larla birlikte onlara da bu deneyimlerinizi, bu bilgileri aktarma noktasında paydaştığınız çok kıymetli olacaktır. Genç STK'lar var çok fazlaca. Ancak bunu söyleyebilirim.
1: Çok güzel bir kapanış oluyor.
0: Evet, insanlık kazansın evet. Ya. İyilik örgütü yani, iyilik kazansın.
1: Şunu anlıyorum. Birleşin. Birlikte çalışma kültürü geliştirin. Yapay zekaya karşı insanı aynen. Güçlendirecek tek şey insanın yeni bir sistemde, yeni bir zihniyette ve akıl gücünü ön plana koyarak birleşmesi. Masalar kurmak, birlikte olmak, el ele tutuşmak ve toplumsal değer yaratmak olacak. Aynen. Boşa harcayacak ne vaktimiz var, ne paramız evet. Var, ne de imkanlarımız var. Bunu da içselleştirmemiz gerekiyor. Çok güzel bir sohbet oldu. Harika iki konuk. İnşallah etkileri tekrar konuşacağız. İnşallah. Rapor çıktıktan sonra. Aynen. Sevgili Başak, her zaman seni misafir etmek isterim. Önemli bir bölüme liderlik yapıyorsun. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Evet sevgili izleyiciler, mesajlarımız belli. Toplumsal fayda için artık yeni bir sistem, yeni bir zihniyet, yeni bir STK ve toplumsal bakış açısına gelmemiz gerekiyor ve aksiyon almamız gerekiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine teknoloji, yine insan üzerine odaklanacağız. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız efendim.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: Vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolay...

0: fiyatlar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar, sizin için şef dokunuşlu lezzetler, Gezinomi ile hayallerini erteleme. Tatil olsa
1: Gezinomi. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell

Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

sunar. İdefix.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Yağı Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12.

0: 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park Ausmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Ha, şimdi tamam.

0: her fırsatını kaçırmayın.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: 한지크레딧에.
1: �izim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı.

0: Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi.
1: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası, yatırım günlüğünü sunar.

0: konuşacağız. Önce öne çıkan başlıklara bakıyoruz.
1: Merkez Bankası Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Mart'ta 9.67 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler açığı 3.88 milyar dolar olurken dış ticaret açığı 9.51 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için yola çıktı. 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek zirvede Trump, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le bir araya gelecek. İkilinin görüşmesinde başta İran savaşı ve Tayvan sorununun masaya yatırılması bekleniyor. Morgan Stanley, İran çatışması ve petrol fiyatlarına ilişkin temel senaryosunda kademeli gerilim düşüşü, manşet enflasyonda kısa süreli sıçrama, sabırlı bir Fed ve trend büyümenin sürmesini öngördü. Banka buna karşılık 100 bas puanlık faiz artışından petrol kaynaklı küresel resesyona kadar uzanan 4 alternatif senaryo ortaya koydu. Ons gümüş fiyatı son 5 işlem gününde %18 aşan güçlü yükselişte 86 dolara kadar yükselirken, kısa vadede talep tarafındaki güçlü görünümün korunabileceği ve yükseliş eğiliminin devam edebileceği öngörülüyor. ABD-Çin görüşmelerinden çıkacak olumlu mesajların gümüşe ek destek sağlayabileceği ifade ediliyor. UBS, Fed'in faiz indirimlerine başlamasına yönelik Eylül ve Aralık aylarında beklediği 25'er bas puanlık indirim öngörüsünü, yapışkan enflasyon, güçlü istihdam ve dayanıklı ekonomik büyüme verileri ışığında revize etti. Banka, yeni notunda ilk indirimin Aralık'ta, ikinci indirimin ise Mart 2027'de olacağını tahmin etti.
0: Ve şimdi de dönelim bakalım küresel taraftaki fiyatlamalara. Petrol fiyatlarıyla başlayalım. Son görünümde bakalım fiyatlamalar nasıl? Brent petrol 107.27, petrolde 101.62'deyiz. Doğalgazda da 2.85 şu anda seviye. Küresel haritamıza da bir bakalım. Bugünkü görünüm nasıl? İçeride BIST 100 endeksinde 14.686'dayız. 0.63'lük bir geri çekilme var. Avrupa'da görünüm karışık. Londra 0.28, Frankfurt 0.56 yukarıda. Madrid 0.24, Paris 0.25 geride. Diğer taraftan Asya'da bugün pozitif bir seyir vardı. Çin'de 0.67 yukarıdaydık. Güney Kore 2.63 yukarıda kapattı. Hindistan 0.10 yukarıda. Hong Kong'da da 0.15 yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Ve Trump'ın Çin seyahati öncesinde şu an yolda kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de vadelilerde S&P 0.27, Nasdaq 0.82 yukarıda, Dow Jones 0.21 geride. Ve bakalım şimdi kıymetli metal tarafındaki son duruma da. Altın 4700'de 0.33 geride. Gümüş 86.88, 0.36 yukarı yönlü hareket. Gümüş de dün 87'nin de üzerine gelerek 2 ayın zirvesini görmüştük. Geçtiğimiz haftada %7 prim vardı gümüşte. Platin şu anda pozitif yatay ve de paladyumda da yine pozitif yatay bir seyir olduğunu takip ediyoruz. BIST yüzde 0.65 geri çekilme, dolar TL 45.41, euro TL 53.21, euro dolar 1.17.06, dolar endeksi 98.44, sepet kurda 49.30'da. Şimdi dönüyoruz, Eda Karadağ bizimle birlikte olacak, piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi tabii gündemde yine Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Hürmüz'ün bu üçgendeki gelişmeler ve bir taraftan da Trump'ın tabii 2017'den bu yana ilk kez Çin'e gidiyor olması, şu an yolda. Yanında da büyük iş adamlarıyla birlikte gidiyor, CEO'larla birlikte. Yeni anlaşma umudu var Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'le yeni anlaşmalar yapılması. Biz de yarın enflasyon raporunu bekliyoruz. Şimdi bugün sizce fiyatlamalarda ana tema nedir?
2: Aslında saydığınız başlıklar özellikle küresel piyasaların seyri için yakından izleniyor. Yani bir tarafta gözler Amerika ve İran meselesinde. Çünkü 28 Şubat'tan beri konuştuğumuz bir konu. Sizlerle de hep yayında ele aldığımız bir konu zaten. Neticede orada riskler arttıkça piyasa buna tepki veriyor. Riskler azaldıkça piyasa buna yeniden ayrı bir tepki veriyor derken bir dalgalı görünüm söz konusu. O yüzden biz yine Amerika ve İran arasındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Orada bir tıkanıklık var. En son Trump orada sürecin yoğun bakımda olduğunu belirtmişti bu hafta içerisinde. O yüzden haftanın kalanında Fuarı'nda da bugün de dahil olmak üzere oradaki gelişmeler önemli. Diğer bir konu Amerika ve Çin. Hatırlayacak olursak aslında Trump göreve geldiğinde, yeniden başkan olduğunda yine biz Amerika ve Çin'i konuşuyorduk. Ticaret savaşlarını konuşuyorduk. Neyse ki sonra bir şekilde bir uzlaşma sağlandı. Aralarındaki tansiyon sona erdi ve piyasada normale dönmüştü. Şimdi tekrardan dünyanın iki büyük ekonomisinin liderleri karşı karşıya. Trump Çin'e gidiyor. Çin ziyareti olacak. Oradan böyle yapıcı açıklamalar gelir gibi duruyor. Ama piyasada şu anda Amerika ve Çin tedirginliğinden ziyade Amerika ve İran tedirginliği olduğu için, o yüzden çok fazla böyle bir etki yaratır mı pek emin değilim. Yani piyasa dostu açıklamalar gelir. İşte yine Amerika ve Çin'le alakalı hani görüşmeler güzel geçti, ilerleme kaydettik, verimli geçti şeklinde açıklamalar gelir. Tabii ki piyasa açısından pozitif gelişmelerdir ama piyasanın şu anda istediği sen artık şu İran'la olan savaşını bitir diyor. O yüzden de ben çok fazla Amerika ve Çin kaynaklı bugün özelinde veya bu hafta özelinde bir hareketlenme ve kalıcı bir hareketlenme açıkçası beklemiyorum. Tabii ki oradaki özür dilerim, haber akışları bu noktada belirleyici olacak. Yani biraz orada bakalım neler konuşuldu, masada neler değerlendirildi, neye sonuç varıldı. Bunlara odaklanırız bundan sonrası için. Ama şu anda Amerika ve Çin tarafı bir piyasada tedirginlik yaratmıyor diyebilirim. Onun dışında Amerika enflasyonu geldi bu hafta. Tabii ki savaşın etkisini artık enflasyon verilerinde görmeye başladık. Geçtiğimiz hafta içeride de enflasyon beklentilerin üzerinde gelmişti. Amerika enflasyonunda da savaşın etkisi, yani savaşın etkisinden kastımız aslında biraz daha petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisi desek daha doğru olacaktır. O yüzden de ne oldu? Şu an için birçok yabancı kurum Fed'le ilgili faiz indirimi beklentilerini öteledi. Hatta birçoğu belki bu seneyi pas geçer, 2027 yılında devam eder diyor. Bazıları ise Aralık ayına beklentilerini ötelemiş durumda. O yüzden de yani Amerika-İran, Amerika-Çin, Fed'le ilgili beklentiler şu anda küresel piyasaların seyrini belirliyor. Bizim ise yurt içi piyasalarda yarın gözler zaten Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. Enflasyon raporunu takip edeceğiz.

0: tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Trump'ın da açıklamaları oldu. Onu da bir hatırlatalım bu konuya dair. Amerikalıların mali durumunu düşünmüyorum diyor Trump.
1: Düşüş mümkün değil. Ona da daha zaman var. Yani hem bu tarafta savaşı bitirmiyor inatla. Diğer tarafta Fed'e ciddi bir baskısı var. Yani yeni bir başkan gelse bile ben bu baskıyı devam ettireceğini düşünüyorum. O yüzden Fed'in işi zor. Faiz konusunda zaten indirim beklentileri iyice ötelendi. Faiz artışına gidebilir deniliyor. Zaten şunu da söylemek lazım. Enflasyon hedefine evet %2'lik bir hedefe doğru yaklaşıyordu FED. Tabii ki yaşanan bu gelişmelerle şu anda bu hedefe yaklaşmakta oldukça zorlanıyor. Eğer ki enflasyonda ibre yukarı çıkar, daha da artarsa, bu durum daha da tedirgin edici olmaya başlarsa, o zaman zaten FED tarafında faiz artışını konuşmaya daha güçlü bir şekilde başlarız. Tabii ki vadeli piyasa biraz daha geleceğe yönelik beklentileri fiyatladığı için o yüzden şu anda indirimden ziyade olası bir artış ihtimalini fiyatlara yansıtmaya başladı. Ancak bu değişiklik gösterecek. Yani biz şu anda olası senaryoları konuşuyoruz. Eğer ki bir gün savaş biterse, bu piyasa yavaş yavaş dengeye oturursa tekrardan bütün beklentiler güncellenecek. Yani o zaman da belki faiz artışı ihtimalleri şu anki kadar o dönem özelinde 2027'nin ilk çeyreği özelinde bu kadar da güçlü bir şekilde beklenti oluşturmayabilir. Bu beklentiler zayıflayabilir. Neticede biz şu anda yavaş yavaş savaşın etkilerini veriler üzerinde görmeye başladık. Eğer ki bu kısa sürede sonuçlanırsa ve veriler üzerindeki etkisi de yavaş yavaş azalırsa o zaman piyasalar biraz daha normalleşecektir. Yani bunun için zamana ihtiyaç olduğunu değerlendiriyorum. Elbette şu anda şu konjonktürde haliyle o beklentileri oluşturuyoruz, o beklentileri fiyatlıyoruz. Ama ben yine de bunun değişebileceği düşüncesindeyim. Yani illaki bu savaş bu yıl özelinde bir şekilde bitecek, bir şekilde noktalanacak. Tabii ki ne zaman olacağını öngörmek mümkün değil ama yine de bittiği zaman ben bu beklentilerde bir değişiklik beklerim. Tabii ki bu şu anlama da gelmiyor. İşte savaş bitti, enflasyon tekrardan düşebilir Amerika tarafında, Fed hadi bir anda faiz indirir, bu mümkün değil. Yani belki biz faiz indirimini ya da hiçbir şekilde o faiz tarafına dokunmayarak 2026 yılında geçirebilir. Yeni başkanı da daha tam tanımıyoruz. Yani Haziran ayı toplantısı zaten genelde hep her Haziran toplantısı önemli olur. Neticede Fed o dönemlerde Haziran toplantılarında ekonomik projeksiyonlarını da yayınlar. Dolayısıyla biz bakalım Haziran ayındaki toplantısında hem yeni başkanın ilk toplantısı olacak, hem ekonomik projeksiyonlar gelecek, hem savaşın seyri o döneme kadar nasıl ilerleyecek, belki bitecek Fed toplantısı öncesinde. O yüzden çok kritik bir Fed toplantısı olacak. Biz o toplantıda yeni Fed başkanını da göreceğiz. Sahneye çıkacak, sorulara cevap verecek. Yani orada yavaş yavaş piyasada onu tanımaya başlayacak ve ondan sonra belki ondan gelecek mesajlar doğrultusunda da piyasa yavaş yavaş Fed'le ilgili beklentileri daha da değiştirebilir. Yani o yüzden şu an için konuşmak bence erken. Sadece biz şu an için neyi biliyoruz? Normalde nasıl Türkiye tarafında içeride de Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecindeydi ama askıya almak zorunda kaldı savaş sebebiyle. Aynı şekilde Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de ve birçok ülkenin de Merkez Bankası mevcut uyguladıkları politikaları askıya aldılar. Savaş bittikten sonra da aynı tempoda devam etmeleri mümkün değil. Onlar da sonuçta bir süre takip edecekler. Veriler bakalım savaş bittikten sonra ne yönde açıklanacak, nasıl bir performans sergilenecek, o hasarlar ne kadar kısa sürede telafi edilecek, bunlara bakılacak. O yüzden daha zaman olduğunu düşünüyorum. Sadece tek bildiğimiz özellikle bu sene özelinde Fed'in faiz indirimi beklentilerinin iyice zayıfladığı şeklinde.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Reklam arası, birazdan devam edeceğiz sohbetimize.

0: ne kazandırır ne kaybettirir. Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da A-Para'da.
1: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz. Eda Karadağ ile sohbetimize piyasalara ilişkin olarak. Şimdi petrole ilişkin senaryolarla devam edelim. Morgan Stanley'nin bugün yayınlanan bir analizi var. En iyimser senaryoda petrol şoku hızla sönerse Fed 100 bas puan faiz arttırabilir diyor Morgan Stanley. İkinci senaryoda yapay zeka verimlilik artışı faiz indirimi getirebilir. Üçüncü senaryo kalıcı petrol primi senaryosunda Fed 2027 sonuna kadar beklemede kalır. En kötü senaryoda ise petrol 160 dolara çıkarsa küresel resesyon başlayabilir diyor. Siz ne dersiniz? Size göre hangi senaryo daha yakın?
1: Vallahi hepsi birbirinden şahane diyelim öncelikle. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Yani 100 doların üzerine konuşuyoruz petrolde ve hala da konuşmaya devam ediyoruz ne yazık ki. O yüzden de bu ortamda yabancı kurumlar da tabii ki beklentilerini oluşturmakta zorlanıyorlar. Yani tek bir senaryoda ilerlemek şu an için mümkün değil. Kesin konuşmak mümkün değil. O yüzden hep olası senaryolar normalde normal zamanda olmuş olsaydık, herhangi bir savaş riski olmamış olsaydı bir iyi bir kötü şeklinde aslında iki senaryomuz olurdu elimizde. Ama siz de okudunuz. Yani 3-4 tane senaryosu var Morgan Stanley'nin de. Olası petrol fiyatlarındaki işte yükseliş devam ederse Fed ne yapar? Dünya ekonomisi nereye evrilir şeklinde. Yani burada özellikle tabii sadece biz hani Fed'i konuşuyoruz ama içeriği de konuşmak lazım. Yani sonuçta yükselen bir enerji fiyatları var, petrol fiyatları var. Ne oluyor bu? Enflasyon tarafında baskı yaratıyor. Hani ve baskı yaratmaya da devam edecek. Yani o yüzden petrol için şu anda kısa vadede beklentiler hala yükselişin devam edeceği yönünde. Ve tabii ki özellikle bu 114 dolarlara kadar gelmiştik en yakın zamanda. Buraların aşılması zaten risklerin daha da arttığının şeklinde yorumlanacaktır. Ne olacak bu sefer? 120-130 dolarları belki konuşmaya başlayabiliriz. Bu zaten dünyada bir alarm demek. Yani olası petrol fiyatlarında bu şekilde ciddi bir yükselişte gerçekten ekonomik anlamda da hasarı büyük olacaktır. O zaman merkez bankaları ciddi anlamda politikalarında değişikliğe gidip belki daha agresif bir şekilde hareket etmek zorunda da kalabilirler. O yüzden işimiz zor. Eğer ki bu savaş devam eder ve petrol fiyatlarında 100 dolarların üzerindeki seyirlerde korunursa ve daha da hızlı bir şekilde artış kaydedilirse karar vermesi de öngörmesi daha da zorlaşacaktır diyelim.
0: Evet, dönelim o zaman içeriye. Yarın tabii gündemimiz enflasyon raporu olacak. Orada ne bekliyorsunuz siz?
1: Şimdi enflasyon raporu tarafında da malum geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde bir Nisan ayı enflasyonuyla karşılaşmıştık. Zaten merkez için son iki toplantısında faizlere dokunmadığını, hatta son toplantısında da hani bu koşullar altında benden bir süre daha faiz indirimi beklemeyin mesajını da aslında gördük. Şimdi enflasyon yükseldi. Beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yayının başından beri konuştuğumuz konu belli. Ne yazık ki yükselen petrol fiyatları var ve bunun da savaş devam ettiği sürece geri çekilmesi, işte oradaki tansiyonun dinmesi mümkün değil petrol fiyatları üzerinde. Ne olacak? Petrol 100 dolarların üzerinde kaldıkça enflasyonda da tabii ki geri çekilme mümkün olmayacak. Şimdi en son biz merkezin Şubat ayında bu yılın ilk enflasyon raporunu takip etmiştik. Yıl sonu enflasyon beklentisi de %18 civarındaydı. Aynı zamanda petrol için de, Brent petrol için de 2026 yıl ortalaması 61 dolar olarak belirleyerek enflasyon beklentilerini aslında oluşturmuşlardı. Aynı zamanda gıda için de mesela yıl sonu beklentileri %19 olarak şekillenmişti. Ama şu anda mesela gıda tarafında ilk 4 aylık tabloya baktığımız zaman gıda enflasyonu %20'leri de aşmış durumda. Yani şu an geldiğimiz noktada zaten o dönemde raporda Brent petrol için 61 dolar beklentisi bulunurken biz şu anda 100 dolarların üzerine konuşuyoruz. Yani şu andaki tablo ne yazık ki Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili yıl sonu beklentilerini revize etmeye zorluyor. Biz geçtiğimiz hafta veriyi aldıktan sonra yapmış olduğumuz değerlendirmeler doğrultusunda 3,5-4 puanlık bir revizyon yapabilme ihtimalini değerlendirdik. Yarın zaten saat 10.30 itibariyle yakından takip edeceğiz. Bakalım piyasanın beklentisi doğrultusunda bir revizyon mu gelecek? Yoksa daha da mı beklentinin üstüne bir revizyonla karşımıza çıkacaklar? Eğer ki böyle bir durumla karşılaşırsak, yani piyasanın üstüne bir revizyon gelirse şunu söyleriz. Demek ki merkez enflasyon tarafında endişeli. Yani bu da piyasanın hiç hoşuna gitmeyecek aslında. O yüzden merkezin de işi çok zor olacak yarın Merkez Bankası'nın. Neticede hem yapılacak revizyon piyasa tarafından nasıl algılanacak, aynı şekilde fiyatlanacak. İkinci olarak sorulara verilecek yanıtlar da çok kritik. Çünkü şu anda Merkez Bankası uyguladığı politikayı askıya aldı dedim az önce. İki aydır faizlere dokunmuyor. Bir sonraki toplantısı Haziran ayında bulunuyor zaten. Dolayısıyla yılın kalanı için, yılın ikinci yarısı için Merkez Bankası'yla da ilgili öngörüde bulunmak mümkün değil. O yüzden de bakalım Merkez Bankası yarın bizlere nasıl ipuçları verecek? Yani faiz indirimine zaten dokunma ihtimali çok düşük. Hatta şu anda özellikle de biz bir süre daha Ağustos ve Eylül'e kadar enflasyonun %32 civarında kalabilme ihtimalini de değerlendiriyoruz. Ve enflasyon bu seviyelerde kaldıkça da merkez fonlamayı yine bir süre daha %40, yani gecelik taraftan yapmaya devam edebilir. Haftalık repo tarafına %37'lere dokunmayabilir fonlama tarafında. Yani piyasa daha tam olarak rahatlamadı. O yüzden bakalım yarın Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar bu noktada piyasanın seyrini de belirleyecek. Eğer ki enflasyon tarafında endişeli bir Merkez Bankası karşımıza çıkarsa piyasa bu da negatif fiyatlamaya gidebilir. Yani hani merkez endişeli, görünüm iyi değil diyerek piyasada bir negatif fiyatlama da görebiliriz. O yüzden kritik bir toplantı olacağını değerlendiriyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
1: İyi yayınlar.
0: Efendim, yatırım gününü burada tamamlıyoruz. Yarın yine A Para ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Yatırım fonları diyoruz her çarşamba saatler 13.30'u gösterdiğinde. Bir yandan yarın önemli Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu var. Bir güncelleme gelecek mi bunu takip edeceğiz ama sıkı para politikasıyla para piyasası fonlarında aylık %3'ün üzerinde getiriler. Ama sene başından bu yana baktığımızda hisse fonları zirvede %35'lik getiriye sahipler. Peki biz bu dağılımı nasıl yapmalıyız? Böyle bir belirsizlik ve volatilite ortamında kare portföye gideceğiz. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara Ahmetoğlu ile birlikte değerlendireceğiz gelişmeleri. Ahmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gözde Hanım. Merhabalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yandan acaba portföylerde fon dağılımını nasıl yapacağız? Biraz burayı konuşalım. Hisse fonları tarafındaki ağırlık artırılmalı mı? Zira hani şöyle son 4 aydaki getirisi para piyasası fonlarının 1 yıllık getirisini neredeyse çıkardı gibi gözüküyor. Ama her zaman böyle de gitmiyor. Dolayısıyla nakit kraldır algısı yine devam ediyor mu? Cazibe devam ediyor mu? Bir de para piyasası fonlarının getirisinin reel anlamda kayıp yazmasına ilk 4 ayda ne dersiniz? Yani %13'lük getiriz. Stopajlar indirdiğimizde 12-11 seviyesi etse enflasyonun altında kalıyor. Dolayısıyla biz oradaki dengeyi nasıl koruyacağız? Hem böyle çok düşük risk düzeyine sahip risksiz para piyasası fonları hem de daha düşük daha yüksek getiri ve daha tabii yüksek risk düzeyine sahip hisse tarafını değerlendirecek olursak.
1: Ya tabii

0: Belirleyecek olan tabii uzun vadeli alokasyona baktığımızda biz her zaman minimum %40 hisse senedi oranını tutmak isteriz. Ancak bu tabii İran, Amerika, İsrail savaşı biraz bu enflasyon ve bunun petrolün üzerinde de enflasyon etkisi bizi bir miktar varlık getirilerinde geri itti. Özellikle risksiz varlık getirilerinde. Tabii biz yılbaşı büyük Mart-Nisan ayından itibaren bir faiz indirim döngüsüne gireceğimizi bekliyorduk. Ancak savaş bütün oyunu bozdu. Hem tahvil bono tarafında satış yedik, hem de enflasyon beklentimizin çok çok üstünde seyrettiği için nakit dediğimiz para piyasası fonlarında reel tarafta negatife düştük. Ama tabii biraz önce özetlediğiniz gibi hisse senedi tarafı yılbaşından itibaren çok ciddi bir hareketle aslında geçen seneden de negatif getiriyi artıya döndürerek oldukça olumlu bir seyir izledi. Ancak tabii 15 bin seviyesinde dünkü satışların bir nedeni de biraz da teknikti. Dünkü satışlar biraz daha endeksin 15 bin tarafında zorlandığını gösteriyor. Dolayısıyla bizim önerimiz yine dip seviyede olan, yani bu seviyelerden hisse senedi arttırmama yönünde kullanırız seçeneğimizi ve %40 oranında hisse senedine devam ederiz. Her ne kadar para piyasası fonları reel anlamda negatif getiri sunsa da %3-3,5'lara varan aylık bir getiri var ve faiz indirim döngüsü biliyorsunuz Eylül-Ekim'e sarktı. Dolayısıyla yine para piyasası fonlarında, yani nakitte kalmak, %60 tarafını para piyasası fonlarında değerlendirmek biraz daha mantıklı oluyor. Hem portföy volatilitesini düşürmek hem de buradaki carry trade avantajından da yararlanmak açısından pozitif etki yaratacaktır fonlara.
1: Evet, peki bir yandan bu hisse fonlarını tercih ederken biz neye bakmalıyız? Aslında biraz da finansal okuryazarlık anlamında da bunu çokça değerlendiriyoruz. Çünkü hani böyle çok kısa zamanda çok çok daha hızlı yükseliş gerçekleştiren fonlar ve sonrasındaki satış baskısının da zaman zaman olduğunu konuşuyoruz. Özellikle bugün MSCI'ın da bulunduğu bir atıf vardı. Fonlar üzerindeki hisse dağılımları serbest dolaşımdaki payına böyle bir vurgu gerçekleştirmiş. Dolayısıyla hani fonlar üzerindeki hisse hareketleri de belirginleşti ama biz iyi fonu nereden anlayacağız? Önceki dönemki getirisinden ziyade neye bakmalıyız?
0: Şöyle, aslında yoğunlaşma riski çok kritik fonlarda. Bazı serbest fonlarda getirisi çok iyi olan serbest fonlarda çok ciddi yoğunlaşma riski görüyoruz biz. Bunu aslında aylık kap bildirimlerinden mutlaka yatırımcılar aldığı fonları izlemeli. Yani hani hangi hisseye yatırım yapılmış, dağılım nasıl? Mesela normal değişken ya da yatırım fonlarında, serbest olmayan yatırım fonlarında bizim SPK'nın verdiği belli kısıtlar vardır. O kısıtları geçemezsiniz. Mesela işte maksimum bir hisseye yatırım oranı %10 olmalı. İşte 8 tane, %5'in üstünde 8 tane hisse taşıyamayız gibi belli kısıtlar var. Aslında yatırımcılar serbest fon dışında hisse senedi yatırımı yapacaklarsa normal hisse yoğun fonlara yönelmekleri daha doğru olur. Çünkü orada SPK'nın koyduğu kısıtlar gerekli yoğunlaşma riskini minimize ediyor. Ama diğer taraftan serbest fonlara bakıldığında mutlaka hani aylık bildirimlerde fon dağılımı, hisse dağılımını gösteren fonlar var. Bunlar da mutlaka dikkatli olmalılar. Yani yoğunlaşma riskine dikkat etmeliler. Tabii bizim fon seçiminde işte Sharpe Ratio dediğimiz işte risk başına düşen getiriyi ölçen oranlar da aslında gösteriliyor. Özellikle fon sayfalarına, fon bu dokümanlarında bazen yatırım fonu yöneticileri bunları gösterir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Ama ana risk yoğunlaşma riski olarak belirleyebiliriz, özellikle hisse senedi fonlarında.
1: Evet, şimdi bir yandan altın ve gümüş fonları da diyeyim. Çünkü geçen sene altında gümüşte çok ciddi hareketlilikler görünce ve bu yıl özellikle Ocak ayında yani 120 dolara gelen bir gümüş, 5600'de olan bir altın. Özellikle fonlar üzerinden de bir giriş eğilimi olduğunu görmüştük. Her ne kadar 17,5'luk bir stopajı olsa da işte bankada bunun işte stopajı yani aslında tabii önemli oranda bir vergisi olmamış olsa da oradan da işte alım satım fark, komisyon fark, işte bugün kuyumcuya gitseniz oradaki komisyon farkları. Dolayısıyla buraya da bir ilgi teveccüh olduğunu görmüştük. Bazen zaman zaman bazı fonlar altından da iyi getiri sağlıyordu. Ama biraz durduğunu da görüyoruz son döneme baktığımızda fonlar üzerine. Bundan sonraki dönem için acaba altın fonları yine önerileriniz dahilinde olur mu? Orada ne beklersiniz?
0: Şöyle tabii biz aslında altındaki hareketi Çin Merkez Bankası'nın 2024'te rezerv rotasyonu sonrası hareketi gördük. Yani 2024'te işte %3'ler, 4'lerden %7'lere yükselmiş durumda şu anda Çin Merkez Bankası'nın rezerv oranları. Ve aslında ki altındaki hareket biraz da Merkez Bankası talepli oldu. Burada tabii sonrasında işte yaşanan aslında sert düşüşün nedeni de yine bizim Merkez Bankamızın satışı da orada söz konusuydu. Bir miktar kâr realizasyonu, onun dışında tekrar portföylerdeki zararlı kısmı arttırmak için rotasyonda yani rebalancing'de orada etkili oldu ve altın aslında biraz daha hem şu anda 22 günlük ortalaması hem de bir miktar yine 200 günlük ortalamasına yaklaşmış durumda. Gümüş tabii çok daha farklı yorumlanması gereken bir enstrüman. Özellikle son dönem hareketi işte Çin'deki sülfürik asit ihracatının kısıtlanması nedeniyle çok ciddi bir hareket yaptı. Ama gümüşü biraz daha altından farklı tutuyorum ben. Yani biraz daha global hedging anlamında da portföylerde bulundurulması gereken bir enstrüman olarak artık sınıflandırıyoruz altını. Ondan dolayı altın biraz daha tercih edilebilir. Çünkü gümüşteki volatilite gerçekten tahmin edilebilir değil, çok yüksek.
1: Bir yandan özellikle işte para piyasası fonları, altın fonları ya da hisse senedi fonlarını bir yandan değerlendirmeye çalışıyoruz ama ben size değişken fonları da sorayım. Çünkü dönem o kadar değişken ki adı üzerine değişken fonlar bu dönemde yatırımcısına avantaj sağlıyor mu? Çünkü hani yatırımcı olarak ki fonlar biraz daha orta uzun vade böyle tercih edilen ürünler. Yatırımcı olarak hani eğer ana işiniz bu değilse o anda portföy değişikliğini yapmak çok da kolay olmuyor. Dolayısıyla hani değişken fonları bu işi bırakıp portföy yöneticisinin sağlaması işte örneğin petrolün sert düştüğü günlerde, borsaların yükseldiği günlerde belki hisse ağırlığının artırılması şeklinde düzenlemeler yapıyorlar ya da özellikle belirsizliğin tansiyonun yükseldiğinde para piyasası ya da daha böyle defansif tarafta, risksiz tarafta portföy yöneticisi pozisyonlanabiliyor. Dolayısıyla acaba değişken fonlarda yine önerileriniz dahilinde olur mu?
0: Tabii yani genelde bu özellikle varlık dağılımlarını biz değişken fonlarda daha rahat yapabiliyoruz. Çünkü biraz daha izahnamede vesaire de hisse senedi, tahvil bono ya da para nakit dediğimiz tarafı güncel piyasa koşullarına göre ayarlayabiliyoruz. Mesela işte bildiğiniz üzere dolar getirileri aslında şu anda oldukça düşük seviyede. Dolayısıyla biz değişken fonlarımızda doları tutmama yönünde yani nakiti mümkün olduğunca TL tarafında değerlendiriyoruz. Ya da değişken fonda hisse senedi seçimi de önemli oluyor. İşte son dönem gördüğünüz gibi hem rafineri marjlarındaki yükselmeyle birlikte işte Tüpraş ya da işte yine aynı şekildeki ürünler nedeniyle Petkim'de bir hareket oldu. Hani hisse senedi seçiminden tutun varlık dağılımına kadar portföy yöneticisi aslında bireysel yatırımcıdan çok daha riske göre getiriyi optimize ederek doğru dağılım yakalayabiliyor. Yani bu dönemde aslında hisse senedi mesela Türkiye'de düşünürsek 15 bin seviyede verilerine gelen hisse senedi piyasasında biraz daha değişken fonlara yönelip hisse oranını portföy yöneticisine bırakmak daha doğru bir hareket olur. Hem hisse senedi seçimi tarafında hem de alokasyon ağırlığı açısından portföy yöneticisi daha doğru, daha uzun vadede daha doğru hareketler sağlayacaktır.
1: Şimdi bir yandan tabii fonlardaki getirileri belirleyecek olan bir de para politikası, enflasyon gidişat. Dolayısıyla ben yarınla ilgili görüşlerinizi alayım. 16 ara hedef, 21 üst bant, bir revizyon gerçekleşmesi beklentiler dahilinde ama hangi mesajları verir? Tabii petrolün de volatilitesinin yüksek olduğu 60'tan hesaplamasının son raporlarda çizildiğini görmüştük ama acaba burada da bir revizyon görecek miyiz?
0: Büyük ihtimalle bir hedefte bir revizyon gerekecek. Çünkü şu anki hedef dışa düştü diyebiliriz. Tabii olağanüstü bir hal yaşandığı için aslında bu olağanüstü hallerde, yani savaş durumunda bu tür revizyonlar beklenebilir. Ondan dolayı ben de yani bizim tarafta da enflasyon hedeflemesinde bir revizyona gidileceği ne düşünüyoruz. Aslında enerji tarafında negatif unsurlar bir miktar önümüzdeki aylarda, işte kuraklık tarafında pozitif geçen bir sene yaşıyoruz. Ondan dolayı gıda tarafında da biz pozitif etkileri önümüzdeki aylarda göreceğiz. Umarız savaş biraz daha tansiyon düşer savaş tarafında ve petrolde geri çekilmeler bize pozitif yansıyacaktır. En azından negatif etkisi azalacaktır diyeyim size. Ondan dolayı tabii bu yılın ilk 4 ayında yaşadığımız negatif etki, daha doğrusu Mart ve Nisan ayında yaşadığımız negatif etki nedeniyle Merkez Bankası büyük ihtimalle bir revizyona gidecektir.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii faize ilişkin beklentiyi de sorayım. Yani enerken ne zaman faiz indirimi beklersiniz? Çünkü para piyasası fonlarını doğrudan etkileyecek.
0: Eylül-Ekim yani yaz etkisini görüp Eylül-Ekim gibi eğer beklediğimiz enflasyondaki düşüş patikasına girersek Eylül-Ekim gibi biz faiz indirimi bekleyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Efendim, Fon Dünyası'nın artık bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bu kapıdan içeri girdiğiniz an artık ETS'nin misafirisiniz. Seyahatiniz için ihtiyacınız olan ne varsa tek masada çözmekten memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
1: Tam 35 yıldır ETS her misafiriyle birebir ilgileniyor.
2: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.

0: kadar %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'dan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var. Yolcu 360,
1: araç kiralamak ne kolaymış. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera, Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
5: Ahmet abi.
4: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir banka.

0: Hisse Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasaların odağında Trump'ın Çin'e ziyareti var ki Trump eşiği görüşmesi şu an için piyasalar odağını çevirdiğini takip ediyoruz. Dün özellikle detaylarına bakmıştık. Oradan 3 tane farklı şirketi incelemiştik ki çünkü Trump Çin'e giderken yanında Wall Street ve ABD sanayisinin önde gelen 16 tane şirketin CEO'sunu yanında götürmüştü. Buradan giden 3 tane CEO'nun şirketini zaten incelemiştik. Dolayısıyla bugün de aslında bunun biraz daha arka planına bakacağız. Çünkü küresel ticaretin arkasında sadece teknoloji savaşları yok. Teknoloji üretmek için bir de ham madde tarafı var. Dolayısıyla bugün de aslında hem Trump-Xi görüşmesine masadaki en önemli konulardan biri olan nadir toprak elementlerine bakacağız diyelim. Ve bunda 3 tane şirket üzerinden ilerleyeceğiz. Önce bir gidelim Amerikan borsalarına bakalım. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Nasıl bir fiyatlama var? S&P 500 vadeli tarafta 0,25'lik bir fiyatlama takip ediyoruz. Biz de Nasdaq'a bakalım. Teknolojinin öncüsü Nasdaq'ta %1'e yakın bir yükseliş takip ediyoruz. Zaten S&P ve Nasdaq'ta rekor kapanışları da takip etmeye devam ediyorduk haftalık bazda diyelim. Şimdi Amerika'nın en büyük nadir toprak üreticisiyle başlayacağız. Çünkü Amerika'yı zaten biliyoruz Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor ki Çin de zaten bu noktada nadir toprak işleme kapasitesinin küresel tarafta %90'ını oluşturuyor. Dolayısıyla Amerika tarafında öne çıkan hisse bir tane şirkete bakacağız. MP Material diyeceğiz. Amerika'nın en büyük üreticilerinden biri olurken kalıcı mıknatıs üretimi zincirinde de zaten stratejik bir güce de sahip. Bölgede tek aktif büyük ölçekli nadir toprak madeninde işleten de bir yapısı var diyeceğiz ve hemen bakacağız şirketin hisse performansı. Çünkü geçtiğimiz yıl zaten Amerika ile Çin arasında bir ticaret savaşı başlamıştı. Bu noktada nadir toprak elementlerini sık sık konuşmuştuk. Dolayısıyla grafiklerde son bir yıllık bazda aldık. Geçen yıl Nisan ayında karşılıklı tarifelerini Trump'ın takip etmiştik. Son bir yıllık hissesine bakıyoruz MP Materials'ın %190'lık bir yükseliş kaydetmiş diyelim. Bu yılda da yaklaşık %30'luk değer kazanımıyla da primlerini korumaya devam etmiş. Tabi Amerika artık üretimi içeriye çekmeye çalışıyor. Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Çünkü nadir toprak elementlerinin birçok kullanım alanı var. Elektrikli araçlardan F-35 uçak sistemlerine, füze sistemlerinden çip üretimine kadar birçok faaliyet alanı var. Dolayısıyla Amerika bu noktada Çin'e olan bağımlılığını azaltması için de bu kritik ziyaretin gelebilecek başlıklarda oldukça önemli. Tabii bu noktada da tabii eğer ki ziyaretten ihracat kısıtlamaları veya benzeri mesajlar görürsek de bu tarz hisselerde de volatilite bekleyebiliriz diyelim. Ve hemen gidelim bir de Asya piyasalarına bakalım. Haftanın 3. işlem günündeydik. Güney Kore Kospi 2,5 üzeri bir yükselişte günü tamamlamış. Zaten Asya tarafında yine benzer tablolarda takip ediyor. Hisse senedi endeksleri üzerinde benzer rekor kapanışlar geliyordu. Buradan da aslında Avustralya merkezli bir şirkete bakacağız. Çünkü en büyük üretici Çin olurken Çin'in de en büyük alternatifi olan Avustralya'dan bir şirket seçtik. Lynas Rare Earths diyeceğiz. Avustralya merkezli stratejik madencilik ve nadir toprak üreten bir şirket. Çin dışındaki zaten en kritik nadir toprak üreticilerinden biri olurken yüksek teknoloji içinde zaten kritik minerallerde üretmeye devam ediyor ve hisseleri de Avustralya'da işlem görüyor diyelim. Ve bakalım hemen hisse performansına. Bu yıl %60'lık bir değer kazanımı varken yine son bir yıllığı baz aldığımızda da %170'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Aynı Amerikan merkezi şirkete benzer 3 haneli rakamlarda burada bizi karşılıyor. Bu nedenle tabii şu an Batı'nın büyük bir korkusu var ki o da Çin vanayı kapatırsa nadir toprak elementleri tarafındaki üretim durabilir. Dolayısıyla da bu nedenle Lynas gibi şirketlerde sadece bir madencilik şirketi olarak değil jeopolitik oyuncu gibi de fiyatlanma yani stratejik taraftaki konumunu da sağlamlaştırmaya devam ediyor diyelim. Bir de bakalım yine Çin endekslerine Şangay'a bakalım. Nasıl bir fiyatlaması var? %1'e yakın yine bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz diyebiliriz ki gelelim şimdi dünyanın en büyük üreticisi olan Çin merkezli şirkete bakalım. Hemen bir detaylarına bakacağız. Özellikle küresel arz zincirinin merkezinde olan bu şirket madenin kendisinden ziyade çok fazla bir işleme kapasitesi var. Çünkü bu elementler çok nadir bulunmuyor. Aslında çok fazla var. Sadece onu çıkarıp işleme maliyeti oldukça yüksek. Dolayısıyla Çin de burada zaten merkez oyunculardan bir tanesi. Hemen bakıyoruz şirket detaylarına. China Northern Rare Earth diyeceğiz. Çünkü dünyanın en büyük üreticisi olan bu şirket. Hemen bakıyoruz. bakalım detaylarına. Hafif nadir toprak ürünlerine küresel lider konumunda. Elektrikli araç gibi zaten az önce saydık. Birçok faaliyet alanına mineraller üretiyor. Çin'in de zaten stratejik konumunda yer alıyor diyelim ve bakalım hızlıca hisse performansına. Tabii bu noktada çok fazla işleme kapasitesi güçlü olduğu için bazı alanlarda rafinasyon kapasitesinde büyük kısmını zaten kontrol eden bir şirket. Dolayısıyla bu yıl %23'lük bir değer kazanımının yarı sıra yine son bir yıllık performansla %125'te bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla şu an için bu Amerika ve Avrupa tarafı Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor dedik. Bu yüzden petrol Orta Doğu için ne ifade ediyorsa aynı şekilde şu an nadir toprak elementleri için de Çin için aynı konu ifade ediyor. Yani oldukça stratejik bir öneme sahip. Dolayısıyla da Çin'in bu alandaki avantajı daha fazla artmaya devam ediyor. Çünkü küresel arzın %90'ını oluşturuyor dedik. Dolayısıyla da şu an Trump-Xi görüşmesinden gelebilecek olası mesajlar oldukça önemli bir hale geldi. Bu tarz şirketler başta olmak üzere beraberinde zaten sektörde kısa vade volatiliteleri de takip ediyor olacağız bu noktada. Önümüzdeki dönem dolayısıyla sadece teknoloji tarafını değil, teknolojinin arkasında kalan ham madde tarafını yani nadir toprak elementlerini de oldukça yakından takip edeceğimize belirtmiş olalım. Dolayısıyla aslında küresel güç dengesinde başında yer almaya potansiyel olan da bir sektör olduğunu belirtelim ve İsa Atlas'ını burada noktalayalım. Yarın yeni gelişmelerle de görüşmek üzere.
1: Platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
6: Son teknoloji ürünler için...

0: kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Düz keçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e

0: sunar.
1: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: ...30 yıl olmuş.
6: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
7: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
6: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Hafta ortasında yaşanan gelişmeleri sizlerle buluşturacağız ve değerlendirme alacağız. Hiç vakit kaybetmeden günün manşetlerine bakalım. Cari işlemler dengesi açıklandı. Merkez Bankası verileri duyurdu. Nisan'da 9.7 milyar dolarlık bir cari açık var. Veri Mart ayına ilişkin, düzeltiyorum. Mart'ta 9.7 milyar dolarlık bir cari açıktan bahsedebiliriz. Altın ve enerji hariç cari açığa baktığımızda burada da yaklaşık 3.9 milyar dolarlık bir açık var Mart ayı adına. Bu arada gözümüz kulağımız küresel kanatta Amerikan Başkanı Donald Trump ve Şi Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmelerinde olacak. Bugün itibarıyla Pekin zirvesi başladı. Trump Çin'e gitti. Çin'de iki lider birçok konuyu masaya yatıracak. Öyle ki İran konusu ana gündem maddelerinden olacak. Diğer yandan nadir toprak elementi geçen senenin başından itibaren konuştuğumuz konular arasında yer alıyor ve teknoloji. Donald Trump yanında 5 milyarderi de Pekin'e götürdü. Bakalım bu görüşmeden hangi notlar ön plana çıkacak. Öte yandan uluslararası kurumlar petrole ve Fed'e dair öngörüleri sunmaya devam ediyor. Petrolde 105-106 dolar seviyeleri görülmeye devam ediyor. Bu kurumların da beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinde etkili oluyor. Öyle ki Haziran sonuna kadar 150-160 dolar senaryoları olabilir söylemleri bazı kurumlarda var. Peki nasıl olur? Haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ederse petrolde agresif yükselişler söz konusu olur. Morgan Stanley'nin de 4 senaryosu var. Bu senaryolar dahilinde Amerikan Merkez Bankası Fed için önümüzdeki sene bir faiz artışının olası olduğunu ifade ediyor. Kötümser ve iyimser senaryolar olmak üzere uluslararası kurumlar bu öngörüleri masaya yatırıyor. Son başlığımız yine Fed'e dair. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün enflasyon verisi geldi. Beklentilere paralel bir veriydi aslında ve bu veri sonrasında da Fed'e dair faiz indirim beklentilerinin ötelendiğini görüyoruz. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz. Endekste dün kapanışa yakın bir saat diliminde baskı arttı ve dün günü düşüşle tamamladı. Bugün de baskının devam ettiğini görüyoruz. Sadece BIST endeksinde değil, global ölçekte de borsalarda baskının olduğundan bahsedebiliriz. Öyle ki %0.69'luk bir değer kaybı var. 14.678 gelinen nokta ve aşağıda 14.636 puan seviyesini görüyoruz. BIST yer alan şirketleri de ekrana taşıyalım. Endeksteki fiyatlamalar nasıl şekilleniyor bakalım. Sarkuysan %9.96 yukarı yönlü bir hareket gösteriyor. CVK Maden %4.19 artıda. Hektaş, Migros, Doğan Holding sıralama böyle. Bir de düşenleri ekrana taşıyalım. Destek Finans Faktöring, Real Yatırım Holding, Kardemir D Grubu, Altınay Savunma, Pasifik Teknoloji fiyatı en fazla düşen şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Ağırlıklı olarak satışın olduğundan bugün bahsedebiliriz. 60'ın üzerinde şirket BIST yüzde yer alan şirketler düşüş gösteriyor. Enerji emtiaya da bakalım. Sonra gün değerlendirmesi için Buls Yatırım'a gideceğiz. Bu saat diliminde ham petrol 102 dolarda, Brent petrolün varil fiyatı 108 doların hemen üzerinde konumlanmış durumda. Petroldeki görüntü de yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Bizlere Buls Yatırım yurt içi satış direktörü Evren Çakarer eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Uğur Bey, hoş buldum.
0: Dünkü satışı neye bağlamak gerek? Bugünkü baskı dünün devamı niteliğinde değerlendirilebilir mi? Ve bu baskının sürmesi halinde aşağıda yatırımcılar hangi seviyeleri Borsa İstanbul'da takip edecektir?
1: Evet, aslında dünkü başlayan satış baskısı bugün de devamını görüyoruz, bunu söyleyebiliriz. Endeks tarafında 15.000 seviyesinin üstüne atmıştık. 15.150-15.200 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşamıştık. Ama buralarda çok kalıcılık sağlayamadık. Sonrasında bir geri çekilme olduğunu görüyoruz son iki gündür. Burada tabii ki etkilerden bir tanesi yurt dışı kaynaklı haber akışı. Savaşla ilgili hala net bir gelişmenin olmaması zirvede görüşmeler öncesinde Pekin'de de bir görüşme olacak Amerika-Çin arasında. Bunun da tabii bağlantılarının dolaylı yoldan savaşla da ilgili burada görüşmeler ve bilgi akışı gelecektir. Bu yüzden biraz sanki yatırımcılar bekleme moduna geçmiş gibi bir durum var. Ve de bu seviyelerde de tutunamayan endekste bir miktar geri çekilme olması da normal. Son dönemde çünkü işte 14.500'ü kırıp 15.000 hareketi görmüştük. Şu anda takip ettiğimiz önemli seviye ilk etapta 14.800. Şu an buranın altında işlem görüyoruz. 14.600 dar bir bant, yani 14.600-14.800 aralığı önemli olacak. Çünkü 14.578 seviyesi, bunun hemen altındaki seviye, bıraktığımız bir boşluk vardı 5 Mayıs itibariyle. O boşluğu doldurma ihtimali belki gündeme gelebilir gelecek açıklamalara göre. Yurt dışı tarafındaki haber akışı, Trump ve Xi'nin yapacağı görüşmenin sonuçlarının neler olacak? İşte hem ticari tarafta, hem yapay zeka tarafında, teknoloji tarafında ve de tabii ki dolaylı yoldan savaşla ilgili de açıklamaların gelmesi biraz piyasaları rahatlatabilir belki. Bunu yakından takip ediyor olacağız. Ayrıca yurt içinde yarın enflasyon raporu gelecek. Belki piyasalar biraz da burayı da bekliyor olabilir. Çünkü dün özellikle bankacılık endeksi tarafında satışların ağırlık kazandığını görmüştük. Ve de bugün de yine bankacılık tarafında geri çekilme devam ediyor. Bunu görüyoruz. Ve de bu hareketlilik işte biraz daha enflasyon raporu öncesinde pozisyonları ayarlama gibi bir durumda var. Yarın gelecek raporda eğer Merkez Bankası yolunda kararlılıkla devam edeceğini bildirir ve de bu savaşın etkilerinden sonra faiz indirimine devam edecek gibi bir mesaj verirse piyasalar tekrar olumluya dönme ihtimali o noktada olabilir diye düşünüyoruz. Dün dediğimiz gibi ve bugün de yine bankacılık tarafında biraz geri çekilmeleri de buna bağlıyoruz. Ayrıca yurt dışı taraftaki ve yurt dışı taraftaki haber akışlarını takip edeceğiz ve de endekste de az önce de söylediğim gibi 14.500 seviyesi, hatta 14.578 seviyesi önemli bir boşluk var orada. Orayı belki bir kapatma durumu olabilir. Ayrıca sadece bankacılık değil, bankacılığın dışındaki hisselerde de, bireysel hisse hareketlerinde de biraz endekste olumsuz etkisi oldu. İşte dün destek finansalın geri çekilmesi de endeks üzerinde ağırlığı var bu hissenin. Onun etkisiyle de endekste geri çekilmeleri dün yaşadık. Bugün de onun etkisi devam ediyor diyebiliriz Uğur Bey.
2: Buls Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakaraç bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ olunuz. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Bugünkü fiyatlamayı nasıl değerlendirirsiniz? Dün baskı vardı, bugün o baskı devam ediyor. Sadece iç dinamiklerle mi okumak gerekir piyasadaki bu fiyatlamayı, yoksa global ölçekteki gelişmeler de burada etkili mi?
3: Yani şimdi borsa üzerinde konuşursak basmıştık bildiğiniz üzere. Yani şimdi faizlerin tabii yüksek olması burada bir baskı unsuru olarak devam ediyor bilindiği üzere. Yani önümüzde özellikle bu ay sonu itibariyle biliyorsunuz Kurban Bayramı tatili olacak.

0: diyoruz. Turizm, spor, gayrimenkul, teknoloji topyekün bir geri çekilmeyi hafta ortasında takip ediyoruz. Yarın enflasyon raporu sunumu var. Nasıl bir sunum olacak sizce? Burada yukarı yönlü beklentiler revize edilecek mi enflasyona dair? Buna dair başlık da piyasa üzerinde etkili olabilir mi?
1: Yani revize edilebilir, evet. Yani tabii Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde gelmişti. Aslında orada bir miktar daha bu savaş olayı gündeme gelmeden hafif bir bozulma vardı. Ve savaşla birlikte tabii ortam biraz tüm dünyada değişti, bizde dahil olmak üzere. Özellikle şu an Mayıs ayındayız. Nisan ayı sonu enflasyonu %4'ün üzerinde geldi ve yıllık enflasyon yani uzun bir süreden sonra tekrar yükseliş eğilimine girdi. 32,4 oldu yıllık enflasyon. Ve aylık 4,2 bayağı bir yüksek rakam. Yani o açıdan bakarsak tabii burada petrol fiyatlarındaki artışın da etkisi var. Gecikmeli olarak bu, yani diğer sektörlere de kademeli olarak yansıyacağını açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla enflasyon da 1-2 ay daha yükseliş eğilimi bir miktar daha devam edebilir. Yani %32,4 diye söyledim yıllık. Bu 33-34'lere doğru, yani Haziran sonu itibariyle görebiliriz. Bu anlamda evet, Merkez Bankamız bu manada enflasyon beklentilerini bir miktar yukarı çekmesi ya normal, mantıklı gelecektir. Bu talep yönlü bir enflasyon değil ve arz yönlü bir enflasyon bilindiği üzere. Aslında yani bütün dünyada bunu yaşıyoruz. Amerika'da da öyle. 2,6 idi yıllık enflasyon, bu seviyelere gelmişti. Hani 3,75'ti politika faizi ve biz düşüş bekliyorduk açıkçası savaş öncesinde. Şimdi 2 ay üst üste yüksek geldi. Daha geçen hafta oranın enflasyonu geldi ve yıllık enflasyon 3,8 seviyesinde, yani politika faizini de aşmış durumda açıkçası. Ama burada merkez bankalarının enflasyona tepkisi kendi ellerinde bir şey olmadığı için veya faiz artışıyla buna herhangi bir müdahaleleri olamayacağı için açıkçası Mart ayındaki toplantıda gerek Amerika olsun, Avrupa ve Japonya faiz artırımı yapmadılar. Dolayısıyla biz ilk başta tabii politika faizini değiştirmedik ama borçlanma faizini gecelik borçlanma üzerinden %40'lara çektik ve bu konuda da zaten politika faizinde değişiklik yapmadı. Yani benim beklentim, evet, enflasyon beklentilerini yani yıl sonu da özelinde olmak üzere bir miktar yukarı çekmekte bence fayda var, yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama bu yani talep yönlü olmadığı için hani burada faiz üzerinden de herhangi bir müdahale bulmanın da çok da bir faydası yok. Açıkçası en azından bir süre daha izlemede kalacaklardır diye düşünüyorum. Yani FED tarafından da hani konuşursak, Merkez Bankası'ndan bağlantı olarak. Şimdi yeni başkan geldi, Powell gidiyor. Evet, yani evet. Haziran'da olacak Warsaw'un ilk toplantısı. Dolayısıyla oradaki söylemler çok önemli olacak. Yani 15 Haziran, Haziran ortası dersek daha bir ay var. Yani genel gidişatı orada görürüz diye düşünüyorum.
0: Seyfullah Bey, ekrana borsadaki işlem gören şirketleri getiriyoruz. BIST 100 şirketleri ekranda. 30'dan biraz fazla yükseliş kaydeden şirket sayısı. Düşenlere baktığımızda endekste ağırlığı yüksek olan kağıtlar. Böyle düşündüğümüzde baskının net bir şekilde BIST 100'e de sirayet ettiğini söyleyebiliriz. Aselsan 414 TL'de, Koç Holding 202 lirada, Sabancı Holding 94 TL bandında, telekomünikasyonda Turkcell geri çekiliyor, bankalarda Garanti Bankası düşüyor, Yapı Kredi geri çekiliyor, İş Bankası'nda bir realizasyon söz konusu. Yine havacılık kanadında TAV Havalimanları %0,93 değer kaybı yaşıyor. Burada özellikle finansallar sonrası bu görüntüyü BIST 30 kağıtları üzerinden konuşacak olursak nasıl yorumlarsınız? İstediğimiz gibi geçti mi bilanço dönemi? Bilançolar sonrası bu fiyatlamalar ne anlatıyor?
1: Şimdi evet, bütün karlar açıklandı. Bankacılık sektöründe üzerinde konuşursak evet, beklentilerin bir miktar üzerinde geldi. Ama bu zaten bekleniyordu. Ama ikinci çeyrekte tabii ki şey olacak muhtemelen. Faizler de yükseldiği için kredi mevduat spredi biraz daha daralmış olacak. O anlamda ikinci çeyrek belki birinci çeyrek kadar iyi gelmeyebilir. Bu fiyatlandı ama endeksi genel anlamda sürükleyebilecek bir sektör değil şu anda. Yani hala piyasa defter değeri 1'in altında olan bankalar var. Evet, ucuz ama büyük bir hareket açıkçası beklemiyorum. Yani birinci çeyrek beklentilerin bir miktar üzerindeydi. Dediğim gibi ikinci çeyrekte bir miktar daha aşağıda kalabilir. bankalar

0: böyle. Sanayi tarafına gelirsek, yani Tüpraş'ta mesela daha iyi bir bilanço bekliyorduk ama bu petrol fiyatlarındaki artış henüz tam olarak marjlara açıkçası yansımadığını gördüm o tarafta. Ama Aksa veya işte Sasa tarafında bir miktar daha düzelme var. Yani benzer sektör olarak konuşursak, yani birbirine koreli olan sektörlerde. Dolayısıyla o tarafta bir miktar iyileşme var. Ereğli ve Kardemir'de de evet, orada da iyileşme gördük. Özellikle yani şöyle söyleyebilirim, genel olarak sanayi sektörü aslında çok kötü değil. Ama yani en kötüden bir anda en iyiye ulaşabilecek noktada da değiliz. Çok hafif iyileşmeler var. Bazı şirketlerin borçlarında azalma var ve marjlarda Ereğli üzerinde konuşuyorum. Zaten oradaki son bir aydaki yükseliş de bunun göstergesi oldu. Yani borçlulukta biraz azalma var, kâr marjlarında hafif artış var. Ama tabii çok, yani birkaç yıl önceki seviyelerden oldukça uzak da olsa, yani en kötü sanki bir miktar daha geride kalmış gibi görünüyor. Tabii burada kur üzerindeki baskının da etkisi var. Yani TL şu anlamda değerli olduğu için, daha doğrusu dolar TL'deki yükseliş enflasyonun altında kaldığı için ve şirketler aynı oranda ürünlerine fiyat artışı yapamadıkları için ve maliyetler de hani dolar bazında yükseldiği için, o anlamda karlar baskı altında. Ama kötüye gidişat o açıdan yok. Ama iyileşme de çok, dediğim gibi, çok hafif şekilde diye görüyorum. Yani dikkat çeken sektör, yani şey anlamda en iyilerden bahsetmek gerekirse, perakende sektörü oldukça iyi geldi. Yani zaten beklentimiz de o yöndeydi. BİM ve Mikros üzerinde konuşursam, en son BİM'in geldi. Bugün de yukarıda, hani endeksi en azından bu düşüşte hafifletmesinde sebep diye düşünüyorum. Endeksteki en çok yüksek ağırlığı olan ikinci şirket ve şu anda en çok yükselen hisselerden birisi. Yani yüksek enflasyon ve yüksek faiz döneminde açıkçası BİM, Mikros gibi perakende sektörü ön planda olmaya bence devam edecek. Hani bu dünyada da böyle aslında, sadece Türkiye'de değil. İşte Walmart ve Costco'ya baktığımız zaman orada da güçlü seyirler görüyoruz teknoloji endeksi dışında. Ya teknoloji bir tarafa bırakırsak açıkçası ön planda olan perakende sektörü ve bunlar ikinci çeyrekte de, hani biraz önce de bahsettiğim gibi, enflasyon daha hafif, daha biraz daha yukarı eğilim göreceğimiz için ve faizlerde düşüş de hani o aşamada görmeyeceğiz. Yani BİM ve Mikros'un o anlamda ikinci çeyrek bilançoları da bence iyi gelmeye devam edecek. Biraz önceki sorunuza cevap olabilir bu.
1: Bu arada Amerika'da vadeli piyasalara baktığımızda S&P artıda Nasdaq yükseliyor. Dow Jones %0,24 değer kaybı yaşıyor. Avrupa borsaları bugün DAX endeksi yarım puan üzerinde alıcılı. Madrid geri çekiliyor. Fransa'da CAC 40 %0,36 düşüş gösteriyor. Ve Londra borsası sınırlı hareket ediyor. Biraz Trump görüşmesini de konuşalım mı? Piyasalar kanadında bu görüşme nasıl fiyatlanacak? Ne beklersiniz? İki lider ilk kez uzun bir aradan sonra karşı karşıya geliyor. Bu arada Amerikan Başkanı en son 2017 yılında Pekin'e, Çin'e gitmişti. O ziyareti sonrası da Çin'e ilk kez gidiyor.
0: Evet, yani bu Trump'ın Çin ziyareti daha önce olacaktı bilin üzere. Ertelenmişti bu. Mayıs ayında gerçekleşecek. Bu hafta gerçekleşiyor. Yani daha çok İran savaşı konuşulacaktır diye düşünüyorum ve ticaret savaşı. Hani Amerika özellikle Çin tarafındaki dış ticaret açığını azaltmak için, çünkü en büyük açığı oraya karşı veriyor. Ve vergileri artırmıştı bilin üzere. Bunlar konuşulacaktır. Yani hiç konuşmamaktan daha iyi tabii bu anlamda görüşmelerin olması. Piyasalar açısından negatif bir şey değil, pozitif diye düşünüyorum. Ama piyasalar genel olarak derinden negatif veya pozitif anlamda etkileyecek bir şey de çıkmayacaktır. Yani görüşmeleri bence makul diye düşünüyorum. Yani daha önce de zaten sürekli biliyorsunuz telefonda da görüşmeleri oldu. Gerek başkanlar düzeyinde olsun veya diğer hükümet temsilcileri düzeyinde olsun. Yani önemli bir şey açıkçası beklemiyorum bu şeyden, toplantıdan. Yani piyasalar üzerinde de tabii bunu konuşursak, yani son dönemde özellikle İran hani bilindiği üzere ciddi derecede negatif etkiye sahipti. Şimdi Amerika orada direkt savaştan ziyade abluka, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı daha çok ön planda tutmaya çalışıyor. Yani fazla silah harcamadan açıkçası bunun daha etkili olduğunu düşünüyor Trump şu anda. Ve ayrıca bilindiği üzere Kasım'da da hani seçimler var, ara seçimler var Amerika'da. O nedenle Açıkçası yani sonucu belirlenmeyen

0: savaş veya çok uzun süreli bir olaya girmek istemediğini düşünüyorum. Biraz soğutmaya çalışıyor. Yani her ne kadar söylemleriyle şey yapsa da, hareketlendirse de, sonuçta 5-6 ay kaldı seçimlere. Yani hem temsilciler meclisinde hem de kongrede çoğunluk, şu anda çoğunluk cumhuriyetçiler de bunu kaybetmek istemeyecektir. Her ne kadar İsrail'in ısrarı olsa bile, yani bu anlamda büyük bir olaya gireceğini zannetmiyorum. Artı zaten böyle olduğu zaman petrol fiyatları bilindiği üzere 60 dolardı yıl başında. Savaş öncesi 70'ti, şimdi 100 doların üzerinde, %50'den fazla bir artış var. Bunun da enflasyon üzerinde ciddi etkisi var. Bu da seçim sonuçlarına yansır. Daha da ileri gitmesini açıkçası istemiyor. Yani İran konusunda işte Çin'le görüşüp çözmek isteyeceğini düşünüyorum. Tabii her ülke kendi çıkarlarını koruyor bu noktada. Yani ticari savaşlar üzerindeki konuşmaları şey yapacaktır, yani devam edecektir diye düşünüyorum. Ama sonuçta İran, Çin de bu tarafta oldukça ısrarlı. Yani onlar da taviz vermek istemiyorlar.
1: Evet.
0: Zamana yaymak istiyorlar. O konuda çok net bir sonuç beklemek zor. Yani piyasalar esas sürükleyen, hani onu söyleyeyim, son özellikle Amerika tarafında gördük, ciddi bir yükseliş gördük. Yani buradaki esas hikaye savaşın bilinmezliğinden çok ablukanın daha çok ön planda olması ve en azından piyasa oyuncuları açısından bu riskin azalması olarak görüldüğü için, yani o satış fazlasıyla geri alınmış oldu. Şu anda onun pozitifliği var. Yani uzun vadede baktığımda seçimlere kadar, dediğim gibi, yani şimdi FED işte toplantısı Eylül şeyde olacak, Haziran'da olacak. Evet. Tabii ki bu enflasyon ortamında faiz zaten artıramaz şey olarak seçim öncesi. Ama indirimler de öteleniyor. Ama orada yani enflasyon hesaplamalarında farklı bir açısıyla yaklaşıyor yeni başkan. Yani ilk fırsatta indirme yoluna gidecektir diye düşünüyorum. Yani konu bu.
1: Fed'i birazdan detaylandırırız isterseniz. Hazır biz Xi ve Trump'ı konuşuyorken, şimdi iki liderin masasında nadir toprak elementi konusu da olacak. 3 gündür ons gümüşte %18'lik bir yükseliş var. Özellikle gümüşteki hareketler nadir toprak elementleriyle de ilişkilendiriliyor. Bu arada ülkelerin nadir toprak elementi rezervlerini derledik. Bunu da ekrana taşıyoruz. En fazla rezerve sahip ülke Çin olarak karşımıza çıkıyor. Onu Brezilya, Hindistan, Avustralya, Rusya, Vietnam takip ediyor. ABD bu rezerv hususunda epey bir geride. Bu anlamda geçtiğimiz sene Trump'ın Çin'e yönelik serzenişleri, söylemleri giderek artmıştı ve sertleşmişti. Bugün bu söylemler sonrası ilk kez Trump Xi ile yüz yüze gelecek. Seyfullah Bey, ne dersiniz? Nadir toprak elementine ilişkin başlıklar piyasanın radarında olacak. Bu anlamda da düşündüğümüzde gümüşteki alıcılı seyir devam eder mi? Çünkü gümüş altından da son gün verilerine baktığımızda son günlerde pozitif ayrıştı.
0: Evet, gümüş yani geçtiğimiz yıllarda 25 dolar seviyesindeydi onsu, 100 dolar seviyelerini de aştı ve hızlı bir düzeltme sürecine girmişti bilindiği üzere. Yani ben burada tabii gümüşü, evet, nadir element olarak okey. Yani gümüşün fiyatlaması aslında altın ve bakırla birlikte yapılıyor. Yani %50'si sanayide, %50'si değerli metal olarak değerlendirildiği için, yani hem bakıra karşı hem de altına karşı oldukça geride kalmıştı. Dolayısıyla bu geçmişteki ucuzluk bir anlamda fark edildiği için hızlı bir şekilde yükseliş gördük. Yani şu anda normal fiyatlarında, aslında büyük bir rally beklemek bence çok şey değil, doğru değil. Çin'le tabii nadir elementten yani nerede kullandığı kısaca bahsetmek gerekirse, işte elektrikli motorlardan tutun uzay teknolojisinde, özellikle mıknatıs tarafında kullanılıyor. Ve bunlar hani adı üstünde nadir olduğu için, yani belli bir bölgede de olmuyor, çok dağınık bir şekilde bunları üretme maliyeti de çok şey değil, zor yani ve uzun bir süreç gerektiriyor. Yani tabii Çin nadir elementler üzerinden Amerika'yı frenlemeye çalışıyor. Amerika da İran savaşı üzerinden, özellikle petrol tarafından. Çünkü Çin'in İran'dan da ciddi derecede ithalatı var. Dolayısıyla bir taraf petrolü elinde tutarken diğer tarafta nadir elementleri elinde tutmaya çalışıyor. Ya bunlar pazarlık konusu olacaktır. Amerika'nın tabii Çin'den de ithalatı var. Onun için hani Ukrayna konusunda da görmüştük bildiğiniz üzere, her tarafta nadir element yatırımı yapmak istiyor. Aslında aynı madenler Amerika'da da var. Yok değil yani, ama yani Çin bu işe çok yıllar önceden hazırlıklıydı. Yani sadece bu Çin'de olduğu için değil. Bunun üretim teknolojisi biraz daha farklı.

0: haklı. O yüzden Amerika geç kaldı. Yani bir anda da tabii Çin'den ithalatı da şey yapamıyor, kesemiyor. Çünkü buna bağımlı olan sektörler tehlikeye girer. Yani bir anlaşma görüşeceklerdir ama çıkar mı açıkçası ben de tahmin etmiyorum. Bunlar bir pazarlık unsuru netice olarak. Ama değerli metalleri hani uzun vadede doların da değer kaybedeceğini düşündüğüm için o manada önceki yani 2025 yılındaki hız kadar olmasa da muhtemelen devam eder diye düşünüyorum. Nadir element tarafı böyle.
1: Biraz teknolojide konuşalım mı? Çünkü
0: Evet.
1: teknoloji hisseleri çok ön plana çıkıyor. Trump bu ziyaretinde 5 milyarder kendisine eşlik edecek. Elon Musk onlardan biri. Son dönemde Amerika'da yapay zeka hisseleri ön plana çıkıyor. Teknoloji hisseleri ön plana çıkıyor. Son yıllarda teknoloji hisselerinin ciddi yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Bu anlamda bu ziyareti nasıl okumak gerekir? Elon Musk'ın yanı sıra Apple CEO'su Tim Cook da bu ziyarette olacak. Yine BlackRock CEO'sunun da bu ziyarette olmasını öngörüyoruz. Bu 5 teknoloji devi ciddi bir sermaye anlamına da geliyor. Teknoloji kanadını da yorumlamak isteriz.
0: Evet. Yani şimdi Apple'da mesela Apple örnek verdiniz. Çin tarafında ciddi bir üretim vardı. Aynı zamanda satışı da var. Yani Amerika yıllar önce tabii üretim tarafını bilindiği üzere sadece teknoloji diye her alanda Çin'e kaydırmıştı. Yani kendisi dolar hani bir anlamda basıyor. Kendisi üretip çevreyi kirletmektense veyahut da yüksek maliyete katlanmaktansa daha ucuza almak daha kolaydı o anlamda. Ama tabii Çin bu işleri öğrendi. Yani kendi ürünlerini de açıkçası ortaya çıkardı ve Amerika rakip olmaya başladı. İşte Huawei olsun Apple tarafında. Hatta birkaç yorumlarında da görmüştüm. Biz 4-5 yıl daha ilerideyiz diye bu alanda. İşte elektrikli araçlar olsun, işte Tesla karşılık BYD biliyoruz. Ve birçok şirket var. Ve Çin ciddi anlamda rakip. Yani bunlar da pazarlık unsuru olduğu için Amerika tam burada gücünü göstermek istiyor. Aslında iki ülke de bir anlamda birbirine bağımlı. Ama yine de ben Amerika'nın Çin'e açıkçası çok güveneceğini zannetmiyorum. Çin Amerika'dan daha hızlı bu alanda ilerliyor. Ve bir anlamda hani bu tarafı da kontrol etmek istiyor. Yani açıkçası ben de merak ediyorum toplantı sonuçlarını ama dediğim gibi karşılıklı bir güvensizlik durumu var. İşte bunu şeyde gördük biliyorsunuz yapay zeka alanında değil mi? Çiplere kısıtlamalar geldi. Yani her ne kadar anlaşma olsa bile bunlar çok kısıtlı düzeyde olacaktır diye düşünüyorum.
1: Biraz önce FED beklentilerine değinmiştiniz. Bazı kurumlar FED'e dair beklentileri 2027'ye doğru öteledi. Kimisi 2027'nin ikinci yarısında ilk faiz indirimi olur derken, kimisi 2027 yılında faiz artışı da bekliyor. UBS de o değerlendirmeleri sunan kurumlardan bir tanesi. Hafta içerisinde dün Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen enflasyon verisi sonrası FED'e dair öngörüler nasıl şekilleniyor? Yeni başkanla birlikte senenin devamında Amerikan Merkez Bankası nasıl politikalar uygulayacaktır?
0: Şimdi savaş burada da her şeyi değiştirdi açıkçası. Yani değil mi? Ne zaman başladı? Mart başında. Onun önceki genel görüşler kaçtı? Enflasyon 2,7'lerdeydi. Faizler 3,7. Yani arada 1 puanlık fark vardı. Dolayısıyla Mart olmasa bile hani Powell'ın son önemli toplantısından biri olacaktı. Haziran ve Eylül'de kesin indirim bekleniyordu. 2 veya 3 şeklinde. Ama yani neredeyse enflasyon 1 puan yükseldi. 2,7'den 3,8'lere kadar geldi. Bu anlamda tabii ki faiz indirimi ötelendi. Muhtemelen Haziran'da olmayacak. Yani büyük ihtimalle olmayacak. Çünkü enflasyon bir miktar daha yukarı çıkabilir. Bu piyasalar negatif etkiliyor mu? Normalde negatif etkilemesi gerekir. Yani ilk bakışta ama değil. Çünkü enflasyon arz kaynaklı olduğu için ve faizin üzerine çıktığı için bir anlamda reel faizler bu noktada düşmüş oluyor. Ve reel faizlerin düşmesi tabii ki dolaylı olarak kıymetli madenler ve hisse tarafını da açıkçası pozitif etkiliyor. Dediğim gibi yani sonuçta seçimler olduğu için yani indirmese bile şu anda faizleri zaten enflasyon yükseldiği için ve reel faiz düştüğü için bir anlamda indirmiş gibi fiyatlanmış oluyor. Yani enflasyon aşağıdayken indirmesi gerekiyordu değil mi? Şimdi yukarı çıktığına göre normalde artırması gerekir. Artırmadığı için

0: artıramadığı için daha doğrusu bir anlamda matematiksel olarak sanki indirmiş gibi fiyatlanıyor. Yani bu piyasalar negatif etkilemiyor indirimin ötelenmesi. Enflasyon yukarıda kaldığı için hatta pozitif etkileniyor. Yani bir mantıksal olarak bir varlığın fiyatının değil mi? Yani faiz kadar düşmesi, enflasyon kadar yükselmesi gerekir. Ve enflasyon faizin üzerinde olduğuna göre demek ki faizlerden çok da negatif etkilenmeyecek. Çünkü reel faiz eksiye geçti hatta şu anda. Ve seçimlerde olduğu için dediğim gibi kasında ve Amerika yatırımcılarında hani %50'lerdeydi hisse sahipli oranı. Covid ile %60'lara çıktı. Dolayısıyla oradaki borsaların yükselişi önemli. Yani faiz indirmesi de çok negatif olmayacaktır. Ama uygun bir zamanda hani yeni başkan da sonuçta anlaşmalı diyelim. İlk fırsatta mümkün olursa indirmeye çalışacaktır ama enflasyon yukarı giderse tabii şu anda indiremez. Ama power kadar da şahin olmayacağını açıkçası düşünüyorum.
1: Seyfullah Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Van Portföy, Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen bizlere eşlik etti. Piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: It stays with me.
1: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi.
2: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
6: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere Spin Danışmanlık kurucu ortağı Özlem Derici Şengül eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Önce enflasyon raporu sunumuna ilişkin beklentinizi dinleyerek başlayalım. Ne beklersiniz yarınki rapordan?
1: Yarınki raporda Merkez Bankası'nın yıl sonu hem hedefini hem de beklentisini yukarıya çekmesini bekliyorum. %16'lık hedef bu gelişmeler olmadan önce de çok gerçekçi bulduğumuz bir hedef değildi zaten. %20'nin üzerinde.

0: üzerindeydi piyasa beklentileri. Benimkisinde %23,5-24 civarındaydı. Ama gelişmeler sonrasında, savaşın getirdiği maliyetler sonrasında en az 4 puanlık bir yukarı revizyon olacağı beklentisiyle ben %28'e çektim. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz 16 hedefi ama 15-21 aralığını vermişti tahmin aralığı olarak, %70 olasılıkla gerçekleşmesini beklediği tahmin aralığı olarak. Şimdi bir yukarı bir revizyon her ikisinde de bekliyoruz. Yıl sonu için artık muhtemelen %20'nin altı gerçekçi bir seviyeye işaret etmiyor. Onun için de 20 ile 25 arasında işte orta noktası belki 22,5, bilmiyorum hani nasıl açıklayacak buradaki büyük revizyonu, ama önemli bir revizyon gerçekleştirmesini bekliyoruz. Burada petrol fiyatı varsayımı biliyorsunuz, o dönem en son yapılan tahminde 61 dolarlık bir ortalama petrol fiyatıyla çalışıyordu Merkez Bankası. Şimdi burada ciddi bir beklenti revizyonu göreceğiz, muhtemelen çok önemli olacak. Bunun birlikte biliyorsunuz petrol fiyatları, gıda fiyatları varsayımı, ithal fiyatlarından doğan kur geçişkenliği diyelim kısaca, ilave yükler, geçmiş enflasyonun gerçekleşmenin tahminden sapması faktörlerine dayalı olarak, yani bu 4-5 faktöre dayalı olarak tahminlerinde revizyon gerçekleştiriyor Merkez Bankası ve bu varsayımlarının nasıl değiştiğini açıklıyor. Dolayısıyla buralarda varsayım revizyonları dolayısıyla bir yukarı hareket göreceğiz muhtemelen.
1: Piyasalar kanadında peki bunun fiyatlamasını dün ve bugün biz görüyor muyuz? Yoksa yarınki toplantı sunumu sonrası mı borsada bir buna ilişkin fiyatlama söz konusu olur?
0: Bence çok büyük bir belirsizlik var Merkez Bankası ile alakalı. O yüzden de çok ciddi bir, sadece buna dayalı olarak fiyatlama oluştuğunu düşünmüyorum. Merkez Bankası'nın çünkü bugüne kadarki yaklaşımı, iki toplantıda almadığı kararlar Merkez Bankası'nı biraz piyasanın gerisinde bıraktı. Geriden takip ediyor durumuna düştü. Zaten dediğim gibi %16'lık tahmin gerçekçilikten çok uzak bir tahmindi. Dolayısıyla da hani Merkez Bankası çok şahin açıklamalar yaparsa şaşırtıcı olur. Belki güven tazeler, kredibilite inşa eder. Beklediğim gibi %20'nin üzerinde bir bantla çalışırsa belki bu kredibilite inşasına hizmet eder. Ama şu var, biraz ben olumsuz değerlendiriyorum bunu. Merkez Bankası hiçbir şey yapmasa, yani yapmasa derken hani tatmin edici, işte ne bileyim %19 gibi bir orta noktayla çalışsa filan, piyasa bunu kanıksamaz. Bu biraz yanlış bir şey. Yani yanlış derken hani olumsuz olmaması gereken bir durum. Ama işte dediğim gibi, yani piyasanın gerisinde düştüğünüz zaman Merkez Bankası olarak piyasa kendi fiyatlamasını, kendi risklerini önüne koyuyor. Ve Merkez Bankası açıklama yapsın yapmasın buna uygun olarak fiyatlama gerçekleştiriyor. Ben dolayısıyla Merkez Bankası iyimser tarafta yer alırsa, aa evet Merkez Bankası böyle bekliyor, tamam o zaman işler yoluna girecek, işte enflasyon beklentileri açıklanacak falan gibi bir iyimserlikle fiyatlama gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Ama daha gerçekçi bir yaklaşımla hareket ederse Merkez Bankası, bunun fiyatlaması muhtemelen kredibilite kazancı dolayısıyla, kredibilite inşası dolayısıyla olumlu olur. Şunu da beklemiyorum. Belki bu da aslında normal işleyen bir piyasada ve kredibilitesi yüksek bir Merkez Bankası söz konusu olsa fiyatlanırdı. Merkez Bankası'nın örneğin 16'da tutmaya devam etmesi veya 19 gibi, hani 20'nin altı bir seviyede tutması, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu güçlendireceğine dair bir işaret verse, buraya ulaşmak için her şeyi yapacak Merkez Bankası mesajı verse, o zaman da yine kredibilite inşasına hizmet ederdi. Ama bizim Merkez Bankamızdan öyle bir beklenti içinde olamıyorum maalesef.
1: Bu arada hazır ilintili olarak piyasayı da konuşmuşken MSCI endeksine giren ve çıkan hisseler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün Borsa İstanbul'da da biraz baskı söz konusu. Bu endeksten çıkan hisseler, şirketler bir baskı oluşturuyor mu? Ya da bu tarz gelişmeleri nasıl okumak gerekir?
0: Yani Türkiye'nin hani temsili tabii ki de önemli, daha fazla şirketle temsili. Çünkü kriterler, çeşitli kriterlere bağlı olarak MSCI endeksinde yer alabiliyoruz. Küçük şirketlere, küçük sermaye şirketler endeksinde bir şey oldu biliyorsunuz, hani revizyon oldu. Ama hisse senedi analisti arkadaşlarım daha iyi değerlendirecektir piyasanın günlük performansına etkisini. Ama genel olarak hani daha hem market cap anlamında hem fiyat performansı anlamında daha fazla şirketin MSCI endeksinde temsil edilmesi diyeyim veya endekse katkıda bulunması şirketlerin tabii gücünü gösteriyor bir anlamda da. Bu açıdan olumlu veya olumsuz diye değerlendiremiyorum. Çünkü dediğim gibi yani giren çıkan hisseleri analist arkadaşlar daha iyi değerlendirebilir. Ama daha fazla şirketin tabii ki de yer alması daha olumlu bir yansıma bulurdu.
1: Bu arada ekrana da taşıyalım. Standart endeksten çıkanlar, Ford Otosan var burada. Small Cap endeksten çıkanlar da Anadolu Hayat, Astor, Destek Finans, Efor, Grain Türk, Kiler, Tera, Ziraat GYO, Torunlar GYO ve eklenenlere baktığımızda Small Cap endekse Odin Teknoloji, Altın Kılıç, CVK Maden, Yeni Gimat GYO, bu şirketleri de söylemiş olalım. Biraz borsadaki yabancı performansını da konuşmak isteriz. Son haftalardaki yabancı ilgisini nasıl görüyorsunuz? 28 Şubat sonrası epey bir çıkış oldu. Sonra bir toparlanır gibi oldu ama son hafta verisi yine bu çıkışın sürdüğüne işaret etti. Yarın yeni bir veri göreceğiz. Ama endekste istenilen düzeyde yabancı ilgisi olmamasına rağmen rekor bandı tekrar test etti. 15 binin de üzerini gördü bugünlerde. Hem bu fiyatlamaları nasıl okumak gerekir, hem de yabancısız oluşu bu zirvelerin, bundan nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Aslında yabancı ilgisi sene başında, yani savaş hali ortaya çıkmadan önceki dönemde çok belirgin bir şekilde oluşmuştu. Çünkü geçen sene biz tahvil piyasasına yabancı ilgisinin yoğunlaştığını görmüştük ama hisse senedi bu anlamda geride kalmıştı. Ki çok da normal, yani ilk önce yabancı pozisyonlanması ilk önce güvenli liman diyeyim, ülkenin güvenli limanı olan tahvil piyasasında gerçekleşiyor. İlk önce carry trade amaçlı girişler işte swap piyasasına işte tahvil piyasasına ve biraz daha risk almaya değer bulduğu zaman, yani riskin getirisini tatmin edici bulduğu zaman ve de çok ciddi riski bulmadığı zaman, öyle söyleyelim. CDS'teki düşüş bunun belki bir aynası olabilir, yansıması olabilir. Geçen senenin son çeyreğini hatırlayalım. Hisse senedi piyasasına artık girmeye hazır bir yabancı profili ile karşılaşmıştık ve yılın ilk aylarında da, ilk haftalarında da bunun yansımasını görmüştük. Ama savaş hali tabii buradaki görünümü çok dalgalı hale getirdi. Aslında Türkiye'ye özel bir riskten bahsetmediğimiz için yabancı ilgisi halen var olmakla birlikte genel olarak gelişmekte olan ülkelerden çıkışların söz konusu olması, kur üzerindeki baskının özellikle carry trade amaçlı girildiği için, kısa vadeli kar amaçlı girildiği için kurda yukarı gitme ihtimali çok ürkütüyor tabii bu şekilde giren yabancıyı. Çıkışlar söz konusu olmuştu. Gelinen seviyeler itibariyle aslında tahvil piyasasında oldukça cazip seviyeler görüyoruz. Tahvil faizleri %40'ın üzerinde 2 yıllık tahvillerde, işte 10 yıllıklarda %35'e yakın seviyelerde ve Merkez Bankası eğer ki işte enflasyonla mücadele programı devam ediyor orta vadede, önümüzdeki 12 yıl 12 ay sonrası için düşünelim, daha düşük enflasyon tahminlerimiz var. Her ne kadar yükselmiş olsa da. Dolayısıyla da aslında hisse senedi piyasası için de düşen ve düşmesi beklenen enflasyonun değerlemeleri yukarı çekecek olması itibariyle de aslında ilginin hani tamamen yok olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye'ye özel risklerden ziyade yurt dışı riskler şu anda fiyatlanıyor. O yüzden de cazip ortam oluşur oluşmaz hemen yeni girişler görüyoruz. Ama son hafta hafta değerlendirebiliyoruz artık biliyorsunuz yani bir gün bir şey söyleniyor.

0: O ateşkes masal, ateşkes işte barışa dönüyor. Öbür gün hayır öyle bir şey olmadığına dair açıklamalar geliyor. Dolayısıyla da bu
1: Evet.
0: haftanın verisini de tahmin etmek çok güç. Genel olarak ortam normalleşmeye başladığı anda ben BIST'te de tahvil piyasasında da yabancı girişlerinin canlanacağını tahmin ediyorum.
1: Hanım, günün verisi cari işlemler hesabıydı. Burada Mart ayına ilişkin veriye baktığımızda 3 yılın en büyük açığı, yaklaşık 9,7 milyar dolarlık bir açık var Mart'ta. Nasıl okursunuz, nasıl yorumlarsınız?
0: Yani aslında beklemediğimiz bir veri değildi tabii ama çok ciddi bir hızlı diyeceğim. Yani benim tahminimden de hızlı, şu anlamda tahminimden de hızlı. Yani ayın tahminini yaparken evet bu civarda bekliyorduk ama bana deseniz ki işte petrol fiyatları bir ay bir savaş olacak, petrol fiyatları böyle 100 dolara doğru hareket edecek. Cari açığa yansımasını birazcık daha gecikmeli beklerdim. Yani enerji maliyetlerinin fiili alışverişe kontrat uzunlukları dolayısıyla, farklı kontrat uzunlukları dolayısıyla birazcık daha kademeli geçmesini beklerdim. Ama sadece petrol fiyatları değil, tabii bölge ticareti, bölgeyle yapılan ticareti de çok hızlı bir şekilde etkilediği için ciddi bir yansıma gördük. Orta vadeli baktığımız zaman zaten 85 doların üzerinde, yani 90 dolar, 95 dolar, 100 dolar diye şöyle bir hani sensitivity analizi gerçekleştirsek 50 milyar doların üzeri çok çok yakın görünüyordu zaten. Bunun da çok büyük bir kısmını işte Mart ayındaki gerçekleşmede yaşamış olduk. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da bu bozulma devam edecek ve yaz aylarındaki turizm gelirleri bu görünümü düzeltmeye yetmeyecek. Çünkü turizm de böyle çok çok hani şahlanır vaziyette değil. Diğer de döviz kazandırıcı hizmetler de aynı şekilde. O yüzden maalesef ki bu yılın cari açık görünümü oldukça bozuk. Buna ilaveten bir de zaten dış finansman ihtiyacının ikinci bacağı olan dış borç ödemeleri de çok yüksek olduğu için Türkiye'mizin önümüzdeki 12 ayda
1: Evet.
0: Bulması gereken diyelim döviz miktarı çok yüksek. Bu da kur üzerinde baskı oluşturacaktır. Yani biz sermaye girişlerinin devam etmesini dilemek zorundayız. Aksi takdirde kur üzerindeki baskı ve rezervler üzerindeki baskı devam edecek.
1: Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, iyi günler diliyoruz. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. OYAK

0: Başkent Silüet. OYAK İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi.
1: Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
5: Şimdi yolda olmak var.
6: Bayramı özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
5: Yolcu 360. Araç kiralamak ne kolaymış.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
5: Şimdi yolda olmak var.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bizim huzur lazım.
8: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var.

Suna. İlefix, İlefix. Alışılmadık alışverişin adresi İlefix sundu. İlefix, İlefix.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Konya 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı

0: 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
3: Yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
4: Tamam hayatım.
3: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
4: Tamam hayatım.
3: Şimdi Rams Park Ausmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
4: Rams.
3: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
4: Ha, şimdi tamam hayatım.

0: de bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar usuz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrın ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omsuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anında buradayız. Besmele ile başlayan sabahtan dua ile biten sofralara, köklerimizden aldığımız güçle Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
3: Otobit'te. 9-15 Mayıs arasında Binde ince siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
2: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedi.

0: kartları Handikredi'de. Handikredi.
1: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Mutlu günler efendim. 13 Mayıs Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette farklı alanlarda farklı konuklarımız da olacak. Kritik günlerden birisi. Ve bakalım bugün acaba hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Bir hızlıca göz atalım. Erdoğan Türk Devletleri ile buluşuyor. Kazakistan'a gitti Cumhurbaşkanı. Resmi temaslarda bulunacak ve bu yoğun diplomasi trafiğinde Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Ve tabii bir yandan da bu ülkelerle ikili temaslarında yine ekonomi ana gündem maddelerinden birisi olacak. Bu arada dünyanın gözü de Trump'la Xi görüşmesinde. Amerika ve Çin liderleri kritik zirvede bir araya gelecekler ve ticaret savaşları, Tayvan krizi, İran ve bölgedeki diğer tüm konular masada olacak. Uzmanlar köklü sorunların çözümünden ziyade mevcut istikrarı koruma çabasının öne çıkacağını belirtiyorlar. Ama bugüne kadar özellikle Trump'ın yaptığı, Çin'le ilgili yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. Ve tabii son dönemdeki gelişmeleri de masaya yatıracak iki lider, tüm dünya piyasalar bu görüşmeyi yakından takip edecek. Bu arada cari açık Mart'ta 9.67 milyar dolar oldu. Merkez Bankası Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Mart'ta 9,7 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler açığı 3.9 milyar dolar olurken dış ticaret açığı 9,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Sezon öncesi Turizm Bakanı bankacılarla bir araya geldi. Özellikle de son günlerde turizmcilere verilen destekler de dikkat çekiciydi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamu ve özel bankaların üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda 2026 yılı ilk çeyrek turizm verileri paylaşılırken küresel gelişmelerin sektöre etkileri, finansman yapısı ve turizmin sürdürülebilir büyümesine yönelik yol haritaları da değerlendirilmiş oldu. Bu arada küresel petrol talebinde de sert düşüş var. Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintiler ve küresel enerji piyasalarındaki artarak sıralanıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda %0.4'lük düşüş var. 4698 dolardan işlem görüyor. Enerji tarafına baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolde 102 doların hemen altında bir fiyatlama var. Brent petrolde ise 107 doların üzerinde bir fiyatlamayı takip ediyoruz şu an itibariyle. Evet, az önce de söyledik, Merkez Bankası Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Detayları haberimizde izleyelim.
1: Cari işlemler hesabı Mart'ta 9.67 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç kalemde de 3.88 milyar dolarlık açık kaydedildi. Dış ticaret açığı ise 9.51 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilerde cari açık yaklaşık 39.7 milyar dolara yükselirken hizmetler dengesi 63.1 milyar dolarlık fazlayla dengeyi kısmen destekledi. Bu kalemde taşımacılık ve seyahat gelirleri öne çıktı. Finans hesabında ise güçlü çıkışlar dikkat çekti. Portföy yatırımlarında 14.8 milyar dolarlık net çıkış yaşanırken yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil tarafında satışa yöneldiği görüldü. Doğrudan yatırımlarda 212 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurtdışı yerleşiklerin yatırım fonlarındaki satışları 3.09 milyar dolara ulaştı.
0: Efendim, piyasaları konuşacağız. Tabii kritik günler, bir yandan yarın enflasyon raporu açıklanacak. Bir yandan tabii dünyanın gözünün çevrili olduğu bir başka zirvede Trump-Xi arasında

0: Ve bunların tüm detaylarını konuşacağız. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizimle olacak. Mert Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Özlem.
0: Şimdi önce dilerseniz bir borsayla başlayalım. Çünkü neden baskılanıyor diye bir sormak isterim size. İki gündür neden böyle bir tablo görüyoruz? Daha doğrusu artık borsa neden etkileniyor, neden etkilenmiyor diye de bir genel soru sorayım.
1: Vallahi çok zor bir soru sordunuz ya. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir kere çok İçinde bulunan konjonktüre rağmen, özellikle dış risklere rağmen rekor tazelemiş bir piyasa var, TL bazlı. İşte 15.200'lere kadar giden ve sonrasında bir miktar doğal karşılanması gereken bir kar realizasyonu olarak değerlendirmek mümkün. Dünkü satışların biraz daha genele yayıldığını gördük ama bugünkü satışlara bakıldığında, hatta ofisten çıkarken baktım, satışları çok genele, ben çıkarken bu kadar değildi, daha az bir eksi vardı ama bakıldığında özellikle 3 hisse senedinde Destek Finans, Astor ve Aselsan üzerinden gelen bir satış olduğunu gördük. Burada özellikle işte dün açıklanan MSCI Small Cap Endeksindeki hisse değişikliklerine burada bir miktar etkili olduğu gözüküyor. Hani şöyle düşünmek lazım. Yükselirken yatırımcıların pek çoğunun, ya işte endeks yükseliyor diyorsunuz, endeks rekora gitti diyorsunuz ama bizim elimizde hisseler yükselmiyor, bizim portföyümüz değer kazanmıyor şikayetleri vardı. Maalesef bu son dönemlerde aslında pek çoğumuza dile getiriyoruz ama belki bu da bir kez daha fırsat olsun. Yani bu endeksin matematiğiyle ilgili bence bir kez daha bu konunun bir tartışılması, gözden geçirmesinde fayda var. Çok fazla birkaç hissenin üzerinden bir endeks mühendisliği yapmaya müsait bir zemin oluştu. Bu yukarı giderken de böyle oluyor, aşağı giderken de böyle oluyor. İşte 3-5 hisseyi tutarak diğer hisselerde satış yaşandığını görüyorsunuz ama piyasa artıda kapanıyor ya da çok sığ bir eksi oluyor ya da tam tersi. Dolayısıyla bugünkü satışı biraz MSCI endeksindeki değişikliklerden, biraz da ona bağlı olarak aslında hisse senetlerindeki baskıdan okumak lazım. Şimdi şunu söyleyeyim, savaşın başladığı tarih Mart'ın sonu yaklaşık olarak. O günden bugüne piyasa, tabii bütün dünya çok çalkalandı, özellikle riskli varlıklar ve sonrasında şöyle oldu. Yani piyasa bundan daha kötüye gitmeyeceğini, savaşın, ama bu işin çok kısa sürede çözülmeyeceğini, bir kalıcı barışın da gelmeyeceği konusunda bence bir kanaat getirdi. Zaman zaman gelen iyimser haberlere rağmen, pozitif haber akışına rağmen piyasanın çok refleks göstermediğini görüyoruz. Çünkü mutlaka arkasından çok da uzun olmayan bir süre sonra bunu yalanlayacak, terse bırakacak hareketler ya da şeyler söz konusu oldu. Açıklamalar söz konusu oldu. Yani ateşkes devam ederken ateşkesin ihlal edildiğini, sonrasında ateşkes devam ediyor açıklamalarını bile gördük. Yani ateşkesin tamamen sözlük anlamına taban tabana zıt bir durumla karşı karşıyayız. Burada zaten önemli konu petrol fiyatları. Bütün dünya için böyle, özellikle riskli varlıkların fiyatlaması üzerine çok belirleyici. Yani orada da çok herhalde şimdilik korkular olmayacağı beklentisi hakim ki bence 100 doların üstünde olduğu her gün

0: patlamada bir etkisi olur mu, bir baskısı olur mu diye. Orada bir erteleme kararı geldi. Dolayısıyla hani riskse piyasa için, ki bence risk, en azından Temmuz'a kadar orası ötelenmiş gibi duruyor. Ama işin öbür tarafı, gelen bilançolar da gösteriyor ki çok iyi bilançolar gelmiyor. Yani iyi bilançolar var ama genele yayılmış bir iyilik söz konusu değil. Bunun yanında tabii işler savaştan kaynaklı, enflasyon beklentisinin bozulma var. Buna bağlı olarak faizlerin düşünülenden daha yüksekte kalacağına yönelik bir beklenti var. Öyle olduğunda risksiz getirin hala yüksek seviyede kaldığı ve kalmaya da devam edeceğine ilişkin beklentileri bir yana koyduğunuzda hem makro tarafta bir bozulma var, beklentilerde bir iyileşme söz konusu değil. Risksiz getiride önemli bir getirinin olduğu yerde de bakıldığında hani buradan çok hızlı, çok net bir yukarı yönlü hareket söz konusu olur ya da işte risksiz varlığı yatırımcının lehine ciddi manada yenecek bir potansiyel ortaya çıkmayacağı düşüncesi böyle belli bir bandın içinde bence piyasayı sıkıştırdı. Ve bu seyir bence böyle devam edecek. Yani yabancı işlemler açıklandı. İşte yılın en iyi ikinci rakamı savaşın, yani savaş dönemiyle birlikte hisse senedi piyasasından çıkan paranın yaklaşık iki katı geldi. Bir başka ifadeyle söyleyeyim, 2025 toplamında gelen para neredeyse ilk 4 ayda geldi savaş yaşanmasına rağmen. Ama ona rağmen piyasanın sıkıntılı olduğunu kabul etmek lazım. Yani net bir trend oluşmayacağını düşünüyorum. Yabancı ilgisi devam edeceğini, gelmeye de devam edeceğini düşünüyorum. Ama ona rağmen belli yerlerde işte yani her gün bir hikayeye bağlı bir şeyler oluyor. İşte bir gün çok anlamlandıramadığınız biçimde işte bankacılık endekste bir hareket görüyorsunuz. Bugün işte son 1-2 gündür perakende ticarette BİM ve Migros başta olmak üzere bir hareket var. Ama o hani istediğimiz coşkulu, genele yayılan, insanların portföylerindeki hisse senetlerinin tamamını ya da tamamına yakının yükseliş gösterdiği bir piyasa yok. Ve çok da kolay ortaya çıkmayacakmış gibi gözüküyor bence.
1: Peki özellikle şimdi bu çeyrek bilançolardan bahsettiniz. Savaşın da çok aslında etkisini tam da görmediğimiz
0: hiç
1: bir dönem.
0: Hiç yok neredeyse.
1: Şimdi hani sonuçta biz her ne kadar bu savaşın bir tarafı olmasak da özellikle hem petrol fiyatları açısından hem de pek çok şirketin aslında bölgede iş yapması nedeniyle ciddi etkileri
0: tabii,
1: olabileceğini.
0: Tabii direkt ve dolaylı pek çok etkiyor.
1: Evet var ve bir sonraki çeyrek daha mı zor gelir bilançolar?
0: Şüphesiz ki öyle olacak. Yani demin de ifade etmeye çalıştım. Zaten Mart'ın sonu savaşın başladığı tarihi. Yanlış hatırlamıyorsam 27 Mart olması lazım. Dolayısıyla 28. hani ondan 2-3 gün sonra zaten dönem kapandı. Yani orada bir etkiyi görmek çok şey değil. Esas zorluk ya da ikinci çeyrek çok mümkün ki şeyden daha fazla ne derler, kendini daha net hissettirecek ilk çeyreğe göre. Orada pek çok şey var. Yani bir kere bütün dünyada petrol ile başlayan ve bütün enerji grubunda yaşanan yükseliş var. İşte endüstriyel metallerde, kıymetli madenlerdeki hareketler var. İşte enflasyon beklentilerindeki bozulma, faiz konusu. Bunu sokakta da görüyorsunuz. İnsanların tüketim davranışlarında bir miktar şey var. Yani hizmet enflasyonunda da bunu görüyorsunuz. Geçen ay açıklanan 4.18'lik enflasyonda ilk defa mal enflasyonu hizmet enflasyonu üstünde. Yani o enflasyonda katılığa neden olduğu söylenen hizmet tarafında da bir yavaşlama var. Çok doğal yani bir savaş ortamında her ne kadar biz bu işin bir tarafı değilsek de neticede komşumuz savaşın taraflarından bir tanesi. Bütün dünyada bir zaten yani savaş başladığı gün şunu hepimiz biliyorduk. Bu bizi çok kısa sürmediği sürece daha yüksek bir enflasyona, dünyada daha yüksek bir faize ve daha düşük bir büyümeye götürecek diye. Onun etkileri de geliyor. Evet yani haksız. İkinci çeyrek bilançoları bence daha sıkıntılı gelecek ki Mart'taki aslında ona da dikkat etmek lazım. O da çok o dönemi kapsayan bir şey değil ama görünür ki cari işlemler açığındaki artış bile dikkat çekici hale geldi. Yani Şubat'ta daha savaş yokken yanlış hatırlamıyorsam 7,5 milyar dolar gibi bir şey gelmişti. Savaşın etkisini tam kendini hissettirmedi yine Mart ayı diye baktığınızda yaklaşık 10 milyar dolar. Ve tabii orada Merkez Bankası'nın o dönemde kuru tutmak üzere yapmış olduğu hamleler var. Rezervlerde bir şey çok net gözüküyor. Dolayısıyla işler sadece bizim için değil, dünyada da bir sıkıntılı hale geldi. Ama belli bir yani önümüzde bir bardak var. Bu bardağın yarısını dolu görmek isteyenler için de bir alan var. Yarısını boş görmek yani bardağın niye dolu tarafını görüyorsun diye sorulacak bir durumda da değiliz. Niye boş tarafını görüyorsun, anlatıyorsun diyecek durumda da değiliz. Herkesin kafasında bir strateji var. Ve o stratejiye göre bir fiyatlama oluşturmaya çalışıyoruz.

0: Evet. İrem, bu arada Çin'deki görüntüleri de verebilirsin bize. Trump'ın 8,5 yıl sonra Çin'deki görüntüleri. Çinlilerin Trump'ı karşılama, tabii
1: tarihi bir yayına mı tanıklık ediyoruz?
0: Yani şimdi burada bu Çinli gençlerin karşılamasıyla bu bir bant, tabii bir süre önce indi ama yani o Çinli gençlerin coşkusuyla Xi'nin karşılaması aynı coşkuda olmayacaktır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ya da en azından yüzlere yansıyanla içerideki daha kesinlikle farklı olacaktır. Ama gördüğümüz tablo şu ki gerçekten 100 dolarların üzerinde duran bir petrol rakamı var. Bu sadece Türkiye gibi enerji ihtiyacı olan ülkeler değil, tüm ülkeleri
1: tabii.
0: şu anda sıkıştırmış durumda. Ve baktığınız zaman... İkinci enflasyon raporu yarın ve bu ikinci enflasyon raporunda da bir revizyon beklentisi
1: kaçınılmaz
0: ve mesajlar konusunda aslında sizin tahminlerinizi merak ediyorum.
1: Ya kaçınılmaz bir revizyon gelecek. Yani üzülerek söyleyeyim, Merkez Bankası bir enflasyon raporu sunumunda zaten revizyon görmediğimizde çok alışık olduğumuz bir durum değil. Çok iddialı bir hedef de ortaya koymuştu Merkez Bankası. Ara hedefi %16 olarak neredeyse önümüzdeki ay açıklanacak olan tahmini enflasyonla beraber söyleyeyim. %16 zaten işte o dönem itibariyle bitmiş olacak. Ortaya konmuş hedef zaten iddialıydı. Revize edilmiş haliyle, yani üst bant 21 olmasına rağmen hala piyasanın beklentisi daha yukarıdaydı. Ve ortaya çıkan tablo bizi bence götürdüğü yer. Yani %30'luk bir yıl sonu enflasyon artık temel senaryo haline geldi. Bundan sonraki kısmı işin bence tamamen petrol fiyatları belirleyecek, daha yukarı gitmemesi için. Yoksa 30 belki, yani psikolojik olarak 30'un bir miktar altı olabilir ama mutlaka bir revizyon gelecek. Orada önemli olan konu Merkez Bankası'nın piyasa beklentisi, Merkez Bankası tahmininin piyasa beklentisine ne kadar yaklaşacağı, yakınsayacağı. Dediğim gibi bir revizyon mutlaka gelecek ama bunun çok, yani bandın üstünden söz ediyorum tabii, çok böyle piyasa beklentisine yaklaşacağını, 30'lara doğru bir şeyin söz konusu olacağını düşünmüyorum. Yani üzülerek söyleyeyim, Merkez Bankası her ay gelen, ya da ekonomi yönetimi diyeyim ona, her ay gelen enflasyona mutlaka bir mazeret buluyor. İşte Ocak'ta zirai don dendi, Şubat'ta Ramazan dendi. Yani o Şubat'taki Ramazan yorum bence çok enteresan ama hani Mart'ta savaş oldu. Her ay bir gerekçe ortada var ama baktığınızda beklentilerdeki bozulma çok net. Dediğim gibi ben ne diyeceğini merak ediyorum. Yani belki kurumsal manada söyleyeyim. Çünkü sürecin başladığında sizin burada yaptığınız etkinliklerde Sayın Başkan bir belirsizlik ortamı olduğunu, bütün merkez bankalarının daha çok bir bekle gör havasına büründüğünü söylemişti haklı olarak. Bizim merkez bankamız öyle bir strateji belirlemişti. Ama gelinen noktada, ha şunu söyleyeyim bu arada, bu anlattıklarımdan Merkez Bankası geç kalıyor, bir faiz arttırması gerekir gibi bir sonuç çıkmasın, onun asla bir çözüm olmayacağını düşünüyorum bu konjonktürde. Ama beklenti, en azından piyasadaki bozulan beklentilere bir tepki göstermesi lazım. Dediğim gibi...
0: Nasıl bir tepkiyle piyasa normalleşir ya da ikna olur?
1: Bir şey söyleyeceğim Özlem Hanım. Piyasanın tepkisi enflasyon beklentilerindeki bozulmadan kaynaklı değil. Yani piyasa zaten onu gördü, kabul etti. Bunun bir dışsal şok olduğu, buna Merkez Bankası'nın da yapacağı çok bir şey olmadığı konusunda hemfikir. Yani Merkez Bankası, benden önceki yayında Uğur'la sevgili Özlem Derin Şengül vardı. Özlem de benzer bir şey söyledi. Hani piyasa zaten kendine bir yere getirdi enflasyonda ve fiyatlamasını ona göre yapıyor. Yani Merkez Bankası tahminiyle enflasyon beklentisinin, yani piyasacıların beklentisinin birbirine yakınsaması bence iletişim açısından bir kolaylık sağlar. Ama oraya kadar getireceğini düşünmüyorum. Ama ya örneklemek için söylüyorum. Yani yarın kuvvetle muhtemelen 25'lere falan çekecektir üst noktayı, üst bandı. Oraya çektiğinde vay makas hala açık kaldı diye piyasa dönüp buna bir tepki göstermeyecektir. Ana senaryo şu anda işte Haziran toplantısını pas geçer. Temmuz'da faiz, eğer şartlarda daha bir net bozulma söz konusu olmazsa, işte Temmuz'a beraber faiz indirimle başlar. 104 puanlık faiz indirimleriyle yılı tamamlar. İşte kuvvetle muhtemelen yıl sonu %30 enflasyon, 33 faizle kapatırız gibi bir temel senaryo var elimizde. Herkes fiyatlamasını, değerlemesini bunun üstünden yapıyor.
0: Peki şimdi bugün tabii Trump Xi görüşmesinin bir başka önemli yanı da aslında bu İran krizinin de biraz Çin'de çözülüp çözülmeyeceği yönünde de bir beklenti var. Oradan gelecek mesajlar acaba bu önümüzdeki dönem için biraz daha rahatlatıcı mesajlar olur mu? Yani bugün savaş bitse, bir anlaşma sağlanmış olsa her şey bundan iki ay öncesine geri dönebilir mi hızlıca?
1: Fiyatlama açısından mı söylüyorsunuz?
0: Evet. Hem fiyatlama açısından hem enflasyon açısından soruyorum.
1: Enflasyon açısından biz o golü yedik yani. Oradan geri dönüş yok. Çünkü yani siz Türkiye'de herhangi bir malın ya da hizmetin fiyatının tekrar aşağı yönlü revize edildiğini gördünüz mü? Bugün bakıldığında pek çok şey. Neredeyse geçen gün Ege Yazgan Hoca anlattı. Yani enflasyon verisi açıklandığında sepette %90'ın üzerindeki mal ve hizmette yani tamamı diyeyim buna neredeyse bir şey var. Artış var. Yani hani o halk arasındaki iğneden ipliğe dediğimiz şey. Bunun buradan geri dönüşü yok. Yani yapılmış olan bu zamlar bu toplumda bu ticaret düzeninde dönüp geri alınmaz. Önümüzdeki döneme ilişkin belki biraz daha beklentilerde bir iyileşmeye sebep olur. Dediğim gibi yani bizim yaptığımız çalışma bize hatta noktası virgül açayım 29.7'leri işaret ediyor. Bunun bir miktar altında kalınır mı? Kalınabilir. Ben bu ayki verin de geçen aya göre oldukça düşük geleceğini düşünüyorum. Çünkü o dörtlük enflasyonun tam bir puan neredeyse konuttan geldi. Yani işte doğalgazdan, elektrikten, sudan. Tamam o hesaplara girdi ve orası çıktı. İşte petrol fiyatlarından kaynaklı ulaştırma tarafında yanlış hatırlamıyorsam %1'e yakın kısmı oradan geldi. Gıda tarafından gelen var. Dolayısıyla bu ay daha düşük bir enflasyon gelecek. Ama hani savaşın bitmesi bence enflasyonun üzerindeki yukarı yönlü baskıları azaltacaktır. Çünkü Merkez Bankası'nın yanlış hatırlamıyorsam son enflasyon raporu sunumdaki ortalama petrol tahmini 61 dolarlardaydı. Bugün geçtiğimiz günlerde biz hesapladık hani yılın geri kalanında hani 95'lere falan gelse biraz gerilese ve ortalaması orada olsa diye zaten yaklaşık 4-5 puanlık bir şey sadece direkt olarak petrol fiyatından geliyor. Yani o Merkez Bankası'nın hesaplarında işte 10 dolarlık artışın enflasyonda 1.2-1.3 puanlık bir baskıya neden oluyor dediği matematikle 4 işlemle bile çıkan sonuç o. Hani piyasada bir rahatlamaya neden olur. Ben ticari hayatta bir rahatlamaya neden olacağını düşünüyorum. Çünkü ben dün Bursa'daydım. Çok önemli iş insanlarıyla da beraberdik. Herkesin dilinde aynı şey var. Piyasada nakit dönmüyor diye bir şey var. Yani bir bence söylem evrim geçirdi yakın zamanda. İş yok, işler kötüden. Ya iş var, yapılıyor ama para dönmüyor. Yani yaptığımız işin parasını alamıyoruz. Tahsilatlarda sorun var, tahsilat süreleri uzuyor gibi bir noktaya geldi. Bunun da bir sebebi var aslında. Çünkü risksiz getiride siz 3-3,5'luk bir getiriyi elde ettiğiniz yerde özellikle büyük paralar üzerinden konuşacaksak hani ödemenin 1 ay, 2 ay ötelenmesi, geciktirilmesi bile sizin için önemli bir şey de fırsat barındırıyor aslında. Yani karşı tarafı sıkıntıya sokarken ben ticari hayatı bu anlamda bir miktar nefes alma olasılığını güçlendireceğini ama enflasyon beklentilerini bir iyileşmeye neden olacak bir rasyonelliği içinde barındırmadığını düşünüyorum.
0: Şimdi tabii son dönemlerde ciddi bir aslında teşvik paketi de açıklandı yatırım yabancıya özellikle. Evet. Bir yandan işte varlık barışı da gündemde. Aynı zamanda turizmcilere bir destek paketi açıklandı. Dün tarım için bir destek paketi açıklandı. Aslında bir anlamda destekler de artırılıyor gibi görünüyor ama bunların etkisini görmek de herhalde biraz zaman alacak. Ne dersiniz?
1: Elbette ama ben şöyle okuyayım hikayeyi. Yani şöyle okuyorum daha doğrusu. Bir kere bir farkındalık olması ve hani özellikle daha derinden etkilenecek sektörlere bir el uzatılması, bir teşvik paketinin açıklanması önemli. Çünkü turizm dediğiniz şey Türkiye'nin çok önemli gelir kalemlerinden bir tanesi. Cari açık üzerindeki etkisi malum. Belki işler istediği gibi gitmezse yaz aylarında düşündüğümüzden daha yüksek aylık cari açıklar göreceğiz. O taraf öyle. Hani gıda tarafı ya da tarım tarafı diyelim ona. Ya orası bence teşvik paketleriyle sorunun çözülebileceği noktayı bence geçeli çok oldu. Yani orada bir ciddi bir yapısal dönüşüme ama bir ortak akılla yani liyakatla o işin çözülmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi ne olursa olsun bir kere yani bir tanesinin ödemeler dengesi üzerine bir baskı yaratması mümkün. Diğeri zaten enflasyonun en önemli sorunlarından bir tanesi. Gelelim şu iki şey daha. Varlık barışı konusu. Çok bir vatandaş gözüyle söyleyeyim. Çok doğru bulduğumu söyleyemem. Yani bu sürecin umarım tekrar bizi günün birinde yakın vadede tekrar gri liste riskiyle karşı karşıya bırakma ihtimalini ya da bu söylemlerin ortaya çıkmasının inşallah önüne geçilir. Ama öbür tarafta yapılan uygulamanın çok doğru ve çok hızlıca alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu savaşın yarattığı belli bölgelerde

0: özellikle Dubai'deki orada ortaya çıkan durumda, yani oradaki yatırımcılar kendilerine güvenli bir liman, tekrar yatırımlarını götürecekleri, iş yapacakları bir yer arıyor. O noktada atılan adım son derece önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum bir karşılığını bulur.
1: Peki aslında bir yandan da son olarak sorayım, şimdi özellikle bu dönemde ciddi olarak hani yatırımcının biraz çekindiği bir dönem var yani. Ne olduğunu bilmiyor çünkü. Yani bir yandan aslında borsa iyi gidiyor gibi görünüyor ama işte bir savaş ortamı var. Az önce konuştuğumuz gibi bilançoların ya da şirketlerin nereye gideceği belli değil. Bir yandan da bakıyorsunuz altında aslında bambaşka şeyler bekleniyordu, daha tabii, farklı tabii. Bir nokta. İşte nadir elementler baskısıyla belki gümüşte ciddi bir yükselme var. Böyle bir genel bir tabloya baktığınız zaman yatırımcı ne yapmalı? Yani yine faiz mi en doğru kanal acaba?
0: Yani şöyle söyleyeyim, yatırımcı bu konuda yalnız değil. Yani tedirgin olma konusunda, kötümser olma konusunda, kendine yön bulma konusunda bu seferki maçta biz de yatırımcıyla beraberiz. Yani piyasa profesyoneli olarak biz de bir şey öngörmekte çok zorlanıyoruz. Demin de söyledim. Herkesin kafasında bir stratejisi var, senaryosu var. Hikayenin nereye evrileceğine ilişki ve ona göre bir pozisyonlanma var. Ama ben kendi fikrimi söyleyeyim kişisel olarak. Hala bugün içinde bulunduğumuz ortamdaki TL taraftaki risksiz getirinin hala çok cazip olduğunu ve portföylerin kişisel fikrim olarak söyleyeyim, %50'sinin TL'deki o risksiz getiride bulundurulmasının, değerlendirmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Borsada fırsatlar çıkacak mı? Çıkacak ama işte oradaki nakit size belli dönemlerde, belli finansal ürünlerde pozisyona girme şansını yaratacak. Hani orta vade, uzun vade, borsanın ucuzluğu, bunlar Türkiye'nin bitmeyen söylemleri zaten, aynen enflasyon gibi. Bir miktar bir soluklanmayı doğal karşılamak lazım. Bakıldığında yılbaşında 11.250 idi bu endeks. Bugün işte 15.000 deseniz 4.000 puan gibi önemli bir performansı da ortaya koymuş. Şimdi bizi izleyen arkadaşların yine pek çoğu ya öyle bir performans yok diye içinden geçiriyordur büyük ihtimalle. Yayının başında anlattığım konu bunlar. Ama dediğim gibi ben hala düşüneceğim şu an itibariyle %50 TL varlık, %30 hisse senedi, geri kalan %20'nin döviz, altın, kıymetli maden gibi bir sepetle yönetilmesini şu anda olası risklere karşı daha korunaklı bir alan yaratacağını düşünüyorum. Yatırımcı psikolojisini gayet iyi anlıyorum. 35 senedir bu iş yapıyorum. Uzun süredir de devam eden bir bıkkınlık var özellikle hisse senedi yatırımcısında. Olabildiğince herkes bir an evvel para kazanmak, zararını kurtarmak, artıya geçmek istiyor. Ama çok enteresan günlerden, çok zorlu günlerden geçtiğimizi unutmamak lazım. Bu tip günler para kazanmaktan ziyade olabildiğince para kaybetmeden süreci yönetmenin orta uzun vadede bizi biraz daha rahat ettirecek bir konjonktür olduğunu hatırlatmak isterim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Efendim, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'la konuştuk piyasaları. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Entera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi.
3: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptım. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor.

0: bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Frontera. Oo, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı...

0: Mobiler %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'dan aracını güvenle kirala, uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var. Yolcu 360, araç
1: kiralamak ne kolaymış. Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
3: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. Enese fonaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trend dışında her şeyi çekerim.
6: Düz geçine bak abi.
7: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e

0: Amerika'nın yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim bugün evet Trump'la Xi'nin görüşmesi oldukça önemli başlıklardan birisi. Peki Pekin'de bu 8,5 yıl sonra Amerikan Başkanı'nın ziyareti nasıl karşılanıyor? Hemen gidelim Pekin muhabirimize ve Mehmet Seyrek bizimle paylaşacak bu detaylarda neler var. Mehmet, sözü sana bırakıyoruz.
1: İyi yayınlar Özlem, Doğaner. Donald Trump artık geride bıraktığımız dakikalarda Pekin'e ulaştı ve 8,5 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanı ilk kez Pekin'e resmi devlet ziyareti yapıyor. Donald Trump daha önce Çin'e geldiğinde başka bir dünyayla karşılaşmıştı, ancak bugünkü modern Çin'i nasıl bulacak?

0: Nasıl değerlendirecek? Çin medyasında bu konuşuluyor. Çünkü Pekin yönetimi aradan geçen bu 8,5 yılda çok ileri hamleler yaparak özellikle teknoloji ve bilimde Amerika ile yarışacak durumda. Ve Donald Trump akşam saatlerinde görkemli bir törenle Pekin'e giriş yaptı. Gün boyunca aslında başkent havalimanında hazırlıklar vardı. Ve o devlet töreniyle birlikte artık Trump giriş yaptı. Önce akşam yemeğine geçtiği bilgisini aldık ve akabinde istirahate geçecek. Yarın önemli bir gün, öğlen yemeğinde Xi Jinping'le aile yemeği yiyecek. Daha sonra Cennet Tapınağı'nda yine fotoğraflar verilecek. Cennet Tapınağı malum Çin imparatorlarının o gizemli, o ritüellerinin gerçekleştirildiği tarihi bir nokta ve burada liderlerin buluşması da ayrı bir anlam taşıyor. Ekonomi en önemli konu başlıkları arasında, ancak bu kez gümrük vergileri ve tarifelerden ziyade Hürmüz krizi çözümüne yönelik de yine bazı istişarelerde bulunulacak. Ve Çinli ihracatçılar özellikle gümrük vergilerinden ziyade öncelikli konunun Hürmüz tarafı olduğunu söylüyorlar. Çünkü artık sevkiyatlar 50 güne ulaştı. Bu da hem navlun fiyatlarını hem de lojistik maliyetlerini ciddi oranda artırdı. Küresel anlamda bir enflasyonu tetikledi Hürmüz çıkmazı. Bakalım liderler görüşmesinde piyasaların beklediği, dünyanın odaklandığı bu görüşmede iyimser bir hava çıkacak mı? Liderler arasındaki görüşme için Dışişleri Bakanlığı geride bıraktığımız saatlerde stratejik rehberlik değerinde olduğunu söyledi ve paha biçilemez olduğunu da vurguladı. Birçok konu, birçok beklenti var, ancak Donald Trump bu akşam görkemli bir şekilde Çin'e geldi ve gözler artık yarın da bizler de gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Özlem Doğaner.
1: Evet, Mehmet Seyre'ye teşekkür ediyoruz ve stratejist Hakan Akbaş'ta konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Hakan Bey yayınımıza.
2: Hoş bulduk Özlem Hanım. Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Kritik bir ziyaret. 8,5 yıl sonra bir Amerikan başkanı Çin'de ve aslında geldiği günden beri Çin'i dilinden düşürmeyen bir başkandan söz ediyoruz. Şimdi bu görüşme acaba nasıl bir görüşme olacak? Özellikle ekonomik anlamda, ki bir yandan da aslında Amerika'da Trump'ın getirdiği vergilerin bile kabul edilmediği bir dönemden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu ziyaret ne anlatacak dünyaya? Sizden dinlemek isterim.
2: Evet, ilk olarak biliyorsunuz 2017'de kendisinin yine başkanlığı döneminde Pekin'e gitmişti. Bundan sonraki ikinci resmi ziyareti olacak. Donald Trump ikili ilişkilerde şahsi münasebetlerini liderler düzeyinde ön plana çıkaran ve bundan aldığı güçle aslında sorunları çözen bir istisnai başkan. Jinping'le olan dostluğunu da sürekli olarak altını çiziyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Dolayısıyla kendisinin Çin'de bir devlet başkanı gibi, adeta bir yıldız gibi ağırlanacağını şimdiden görebiliriz. Burada kendisiyle birlikte çok önemli Amerikan şirketlerinin üst düzey yöneticileri de Çin'e gitti. Yaklaşık 10 trilyonun üzerinde de piyasa değeri var bu şirketlerin. Genelde teknoloji şirketleri, havacılık ve yapay zeka şirketlerinin CEO'ları katıldı. Bu da bize çok önemli anlaşmaların açıklanacağını yarınki toplantılar sonrasında gösteriyor. Zaten Kasım'daki ara seçimler öncesinde Trump için bu çok önemliydi. Biliyorsunuz İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş savaştan dolayı aslında bu ertelenmişti. Dolayısıyla Trump bunu yapmak istedi. Çünkü vitrinde ikili ilişkiler, teknoloji ve tabii ki ticaret ve ekonomi olacak. Ama arka kapılar ardında Trump, Jinping'den İran ile olan savaşta ateşkese ulaşılması ve daha da önemlisi Hürmüz'ün kontrollü olarak tekrar petrol trafiğine açılmasını isteyecek. Bu konuda desteğini isteyecek. Şimdi ikili ilişkiler tarafında biliyorsunuz tarife savaşlarından sonra her iki tarafta stabil bir ilişki istiyorlar. Bu ziyaretten büyük bir transformasyon beklememeliyiz. Ama iki liderin ilişkilerin stabil, kontrollü ve sürpriz yaşanmadan devam etmesi için her şeyi yapacak. Trump havacılıktan başlayarak özellikle işte soya fasulyesi ve diğer tarımsal ürünlerin masada olduğu bir dizi ikili ticaret anlaşmasını açıklayacak. Bir trilyon dolara varacak bir dizi Çinli şirketin Amerika'da yapacağı yatırımın da yine burada açıklanması bekleniyor. Ama ana mesaj yanında götürdüğü Amerikan şirketlerinin CEO'larıyla Jinping'in Çin'i askeri olarak kontrol ederek Çin'e karşı bir avantaj kazanmış oldu. Bu niye önemliydi? Biliyorsunuz enerjinin alt açılımında stratejik minerallerin ki yeni dünya sisteminde işte elektrikli arabalardan bir şekilde yarı iletken çiplere kadar bu madenlerin, bu kritik madenlerin en üçte ikiden fazlası Çin'den çıkıyor ve bu Amerikan şirketleri için hayati önemde. Dolayısıyla Trump masaya bu sefer fosil yakıtlar karşılığında stratejik minerallere kendi şirketlerinin erişimini bir şekilde pazarlığını yaptığı, garanti taahhüdünü aldığı bir görüşme olacak. Son olarak da burada özellikle yeniden bir tarife savaşı konusunda pürüz yaşanmaması için bir yönetişimiyle ilgili, ikili ilişkilerin yönetişimiyle ilgili yönetim kurulu açıklanacak. Bu önemli. Ve tabii ki son olarak da yapay zeka. Bugün yapay zeka alanında en büyük Ar-Ge açısından veya ticari şirketler açısından en önemli iki dev masada olacaklar. Güvenli yapay zeka üretimi ve kullanımı konusunda yine bir dizi mekanizmanın açıklanmasını bekliyorum. Ancak bakıldığı zaman Trump açısından bu Jinping'e göre çok daha önemli. Jinping de ikili ilişkileri devam ettirmek istiyor. Son olarak da Tayvan dosyası açılacak. Burada özellikle Biden dönemine kadar gelen Tayvan'a destek politikasında Trump yeni bir delik açmaya hazırlanıyor. Şu anda Amerika Kongresi'nde 11+14 toplam 25 milyar dolarlık Tayvan askeri yardım paketi onaylanmış durumda. Ancak Trump düğmeye basmadı. Bunu bu ziyarette Jinping'e soracağını açıkladı. Şimdi bu bir ilk. Çünkü Tayvan Amerika ilişkilerinde bu zamana kadar Amerika böyle bir askeri satış ve ilişkiyi şekillendirme konusunda Çin Devlet Başkanı'ndan bir izin istememişti. Trump bunu da bir pazarlık kozu haline getirecek ama bu da yine iyi bir anlaşma için Trump'ın geçmişteki taahhütlerini, üçüncü ülkeler, burada Tayvan'dan söz ediyoruz, pazarlık konusu haline getirebileceğini gösteriyor. Ama enteresan bir şekilde bu da yine Amerika'nın çok kutuplu dünya düzeninde Amerika'ya karşı müttefik olarak, ortak olarak güven depremini yine hızlandıracak bir adım olacak Özlem Hanım.
1: Hakan Bey, tabii şimdi bu tabloda bir yandan kritik mineraller, bir yandan enerji, sizin de bahsettiğiniz gibi çok ciddi bir tablo var ve son dönemde tabii özellikle İran'la çözüm konusunda da Amerika'da ciddi bir baskı var Trump üstüne. Yani hatta Amerikan basınını da suçluyor. İran bu konuda daha üstün görünüyor diye bu yorumlara da karşı çıkıyor. Ve İran konusunda Çin'e ihtiyacımız yok. Savaşı öyle ya da böyle kazanacağız. İran'ı kontrol altında tutuyoruz diyor ama bir yandan da mesela Rusya'dan gelen haberler artık petrol alımlarında dolardan çok yuan kullanıldığı yönünde. Şimdi böyle bir tabloda aslında acaba Orta Doğu krizi de bu zirvede çözülme ihtimali olur mu? Ya da etkisi olur mu diye de

0: sorayım size.
1: Şimdi burada Çin'in etkisi var. Niye var? Çünkü gerek İran gerekse bölge ülkeleri, işte Suudi Arabistan ve diğerleri mutlaka Çin'den de diplomatik olarak destek arıyor. Ve en önemli, İran'ın en önemli petrol ihracatçısı ve müşterisi olarak Çin'in de burada en azından Hürmüz Boğazı'nın açılmasına, koşulsuz olarak açılmasına ve petrol dolaşımının eski düzeyine dönmesine ne Çin de istiyor. Çünkü İran bütün bu pazarlıklarında Trump'ı da kızdıracak şekilde Hürmüz Boğazı'nı bir diplomatik kaldıraç olarak, bir pazarlık unsuru olarak kullanmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada bu Çin'in de aslında istediği bir şey değil. Dünya bir şekilde gerek enflasyonist etkisi gerekse talebin üzerindeki olumsuz etkisi yüzünden Çin de bunu istemiyor. Dolayısıyla Çin burada konvansiyonel anlamda sahneye dahil olmayacaktır. Ancak ekonomik olarak ve siyasi olarak İran'a ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda baskı yapacağını ben düşünüyorum ve Trump bunu da net olarak isteyecek. Ancak bundan sonrasında bölgedeki bütün ülkeler, çok kutuplu dünya düzeni içerisinde, evet, Amerika ile askeri gücünden dolayı iyi ilişkiler içerisinde olmak isteyecektir. Ama ticari, ekonomik, teknolojik olarak Çin ile de her konuda ilişkilerini derinleştirmeyi seçeceklerdir. Çünkü artık Amerika güvenilir bir ortak değil, güvenilir bir ülke değil. Kendi ihtiyaçlarını, ulusal ihtiyaçları doğrultusunda askeri güç kullanarak tek yönlü, adeta orman kanunu işleterek adım atan bir ülke. Dolayısıyla bunu Orta Doğu'da göreceğiz. Yaratacağı baskının ben kontrollü olarak bir ateşkesi ve sonrasında da Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım edeceğini düşünüyorum. Ancak şu anda İran'la Amerika arasındaki ateşkesin geldiği noktaya baktığınız zaman her iki tarafta çok farklı dünyalarda. Trump Amerika kamuoyuna sürekli olarak, bakın ben nükleer bir İran istemiyorum ve bu nükleer silah yapabilecek duruma getirilmiş uranyumun bulunması ve bertaraf edilmesi ve ilave olarak da İran'ın çok uzun süreliğine 10-20 yıllık bir süre içerisinde nükleer silah yapmamak için taahhütte bulunmasını istiyorum dedi. Dolayısıyla bu arada hafta sonunda yine Netanyahu bir Amerikan televizyonuna yaptığı açıklamada savaşın henüz bitmediğini vurguladı. Bunu iddia etti. Dolayısıyla Çin'e rağmen burada bir en azından görüşmeler devam ediyor olacak. Yani ne savaş ne barış noktasında şu anda ikili ilişkiler. Eğer bu ziyarette Çin'den bir destek alırsa en azından geçici bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açıldığını, tekrar kontrollü olarak açıldığını görebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey değerlendirmeleriniz için. Umuyoruz tabii, bakalım bu zirveden sonra neler çıkacak. Ondan sonra da tekrar konuşma fırsatımız olursa çok da seviniriz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Memnuniyetle, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hakan Akbaş bizimleydi efendim. Bugün söylediğimiz gibi tarihi bir zirve. 8,5 yıl sonra Amerikan Başkanı Trump Çin'de ve Xi ile bir görüşme yapacak. Ve tabii yanında ciddi olarak çok ciddi yüksek büyük şirketlerle, yaklaşık 15 trilyon dolarlık şirketlerle de bu ziyareti gerçekleştirdiğini ve büyük anlaşmalarda yapılabileceğini de altını çizelim. Ve efendim böylece yayınımızın da sonuna geldiğimizi söyleyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İlk günkü heyecanı son güne kadar yaşatmak önemli. O yüzden ben misafirlerimize tatillerinin başından sonuna kadar hep aynı özenle eşlik ediyorum. Biz de sizi bekliyorduk.
2: Tam 35 yıldır ETS her misafirini ilk misafiriymiş gibi ağırlıyor.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: 9-15 Mayıs arasında Bin'de ince siyah zeytin

0: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Fakir Hausgeräte.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
3: Vakıf Yatırım sunar.

sonuçlarıyla karşınızdayız. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'e ulaştı. Xi Jinping kendisini karşıladı. Bir gözümüz Çin'de, Pekin'de. Pekin'deki zirvede önemli konular konuşulacak. Ana gündem maddesi teknoloji, yapay zeka. Malum teknoloji uzun süredir hayatımızda, pandemiyle birlikte de artık başka bir boyut haline geldi. Öyle ki elimizdeki telefonlardan hızlı bir şekilde alışverişler yapabiliyoruz. Diğer yandan market siparişlerimizi verebiliyoruz. Sadece kıyafet alayım, parfüm alayım şeklinde değil, daha çok günlük hayatımızın içerisine de girdi. 1,5-2 yıldır da yapay zekanın da had safhada olduğunu gündem açısından değerlendiriyoruz. İkisini birleştirince de nasıl bir dünyaya doğru ilerliyoruz? Bunu konuşacağız. Teknolojinin geldiği nokta e-ticaret. Biz bu telefonlardan, tabletlerden hızlıca sipariş veriyoruz ama burada bir sektör var. Bu sektörün alt tabanında neler oluşuyor? Beklenti neler? E-ihracat diye bir şey var mesela. Birkaç yıldır gündemimizde buna ilişkin zaten rakamların artması öngörülüyor. Esasen teknoloji ve yapay zeka eksenli e-ticaret konusunu ve

0: Detaylandıracağız. Bizlere Ideasoft CEO'su Sayın Sinan Akdal eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Trump ve Çin'den başlayınca siz herhalde bu konuyu nasıl bu tarafa doğru bağlayacak diye bir baktınız bana, öyle bir hissettim. Ama hakikaten öyle. Amerika, Çin, bu ülkeler teknolojiyi zirvede kullanan ülkeler. Son dönemde özellikle Amerikan Başkanı'nın yapay zeka ile alakalı tutumu belli. Çin'i zaten anlatmaya gerek yok. Önemli bir yol kat etti. Ülkemizde bu anlamda önemli girişimlerde bulunuyor. Bu iki enstrümanın, bu iki ayağın birleştiği noktada e-ticaret. Evet. Geldiğimiz noktayı konuşacağız ama önce Ideasoft'un bu altyapıları nasıl hazırladığını dinlemek isteriz. Bu süreç Ideasoft kanadında şirketlerle buluşması açısından nasıl yönetiliyor, nasıl başlıyor?
1: Evet, Ideasoft 2005 yılında kurulan bir firma ve bu aslında e-ticaret altyapı alanındaki lider firmalardan bir tanesi. Ve baktığımız zaman bu geçtiğimiz 20 yılda aslında 50 binden fazla işletmenin, girişimcinin, markanın işlerini dijitalleştirmesine, online'a taşımasına destek olduk, yardımcı olduk. Ve aslında bu bahsettiğiniz işte Çin, Amerika bir yandan teknoloji derken biz de aslında Türkiye'de işletmelerin ve KOBİ'lerin dijitalleşmesi için tüm var gücümüzle çalışıyoruz.
0: Böyle bir iş alanda da ihtiyacın büyük olduğunu görüyoruz.
1: Evet, buradaki rakamları da paylaşabilirim. Baktığımız zaman biz aslında 2025'in bir röntgenini çektik ve e-ticaret alanındaki hacimleri KPMG firmasıyla, bir global danışmanlık firmasıyla bir ortak çalışma yaptık. Ve buna baktığımız zaman Türkiye'de şu an kartla ödemeler, online ödemeler 7.2 trilyon TL'ye ulaştı 2025 yılında. Ve bu rakam da aslında gayri safi milli hasıladan %6.9'luk bir paya tekabül ediyor. Ya da böyle bir 5 yıl öncesine de gidersek, yani gelişimi daha net ifade edebilmek için, 2020 yılında 260 milyar TL olan bu harcamalar şu an 28 kat artıp 7.2 trilyon TL oldu. Bu da aslında yani e-ticaretin bir alternatif, opsiyonel bir kanal değil, ticaretin ana esas damarlarından bir tanesi olduğunun göstergesi diyebilirim.
0: Tüketici alışkanlıklarıyla da bence ilintili ilerliyor. Yani bir 10 sene kadar önce internet üzerinden bir ürünü sipariş vermeye kalktığımızda biraz tedirgin, biraz temkinli davranıyorduk. Şimdi biraz daha rahatız. Çünkü çok fazla seçenek var. Çok fazla internette alışveriş yapabileceğimiz noktalar var. Ve bunun artık hayatımızın içine girdiğini de düşünecek olursak, elbette bu rakamların bu denli yükselmesi çok da şaşırtıcı olmamalı.
1: Evet, dediğiniz gibi internetteki kullanım, hem internet kullanımı aslında 10 kişiden şu an Türkiye'de 9'u internet kullanıyor ve internetten alışveriş penetrasyonu ciddi şekilde arttı. Bu yine 5 yıllık rakamlara bakarsak, her 100 kişiden 37'si internetten alışveriş yapıyorken şu an 100 kişiden 56'sı, yani yaklaşık %50 daha arttı. Ve bu da aslında e-ticaretin güvenilir, herkesin bir alışveriş yapacağı zaman ilk tercihi olarak akla gelen kanal konumuna getirdi.
0: Ideasoft ne yapıyor peki? Bu altyapıyı mı hazırlıyor, evet, şirketler için?
1: Biz ürününü, hizmetlerini online satmak isteyenler için 60 dakikada kendi sitesini hazır edebileceği bir teknoloji firmasıyız. Ve Türkiye'deki birçok büyük firmalar başta olmak üzere 35'ten fazla sektörde 10 binden fazla müşterimize hizmet sağlıyoruz. Sadece e-ticaret altyapısı değil, ödeme altyapısı, kargo entegrasyonları, pazarlama araçları gibi aslında uçtan uca tüm çözümleri sunuyoruz.
0: Burada peki en fazla hangi alanlarda tüketicinin tüketim yaptığını, biraz daha ürünlere ulaşmak istediğini görüyoruz?
1: Evet, burada rakamlara baktığımız zaman 2025 tablosuna elektronik ve elektronik ürünler ve bilgisayar burada başı çekiyor. Yaklaşık %22'lik payla en çok hacmi alan kategori elektronik ürünler ve bilgisayar. Bunu ise %14 ile hobi ve oyun kategorisi takip ediyor. Ve arkasından da aslında mobilya ve dekorasyon, giyim ve aksesuarsa %12'lik paylarla buradaki e-ticaretteki en büyük hacmi alan kategoriler diye

0: diyebilirim.
1: E-ticaret sektöründeki bu büyüme hızı, peki siz yıllara göre gelişimi ifade ettiniz. Aynı hızda büyüme devam edecek mi? Kanaatler nasıl şekilleniyor?
0: Evet, biz şu an 2026'nın ilk 4 ayını da tamamladık. Ve baktığımız zaman, kıyasladığımız zaman yine enflasyonun çok üzerinde bir büyümeyle devam ediyor e-ticaret tarafı. Aslında bu da sizin de bahsettiğiniz e-ticaretin daha tercih edilmesi, güvenin artması, buradaki e-ticaret üzerinden ürün sunan firmaların artmasıyla burası aslında toplam ticaretten pozitif ayrışarak o hızlı büyüme trendi devam ediyor ilk 4 aylık rakamlar ve önümüzdeki dönemde de bunun artmasını bekliyoruz.
1: Burada doğru tüketim nasıl olur peki? Yani birçok site var, birçok sayfa var. Bu bağlamda düşündüğümüz takdirde vatandaş gafil de avlanabilir. Doğruyu, yalını, gerçeği nasıl ayırt edecek?
0: Evet, dediğiniz gibi aslında daha önce bu internette acaba bu satılıyor mu gibi konuşuyorduk belki yıllar önce, ama şu an artık ne satsam değil, nasıl sunsam, nasıl bir kampanyayla bunu ulaştırsam, hangi kitleye gitsem gibi birçok daha farklı pazarlama dinamikleri ortaya çıkıyor. Burada da baktığımız zaman en çok tüketim saat alışveriş, aslında işlem saat 13 ila 15 arasında oluyor. Ve baktığımız zamansa pazartesi günleri en çok işlem geçen günler bizim için. Ve pazartesiden başlayıp aslında cumaya kadar hafif de olsa azalan bir trend var. O yüzden arkada hem buradaki e-ticaret yapan firmalar için bu saatler ve bu günlere özel teklifler sunmak, operasyon, stok durumu gibi arkadaki ofis operasyonlarını buna göre dizayn etmek oldukça satışları büyütmek için kritik. Tabii ki tüketici bacağına dönersek de burada aslında bildiği, güvendiği marka ve altyapılardan alışveriş yapması, doğru hizmeti doğru zamanda alması için en büyük kriterler.
1: Aslında şunu sormaya çalıştım. Mesela sinamaktal.com orijinal site bu. Ama artık bu dolandırıcılık işleri o kadar gelişti ki sonunda küçük bir L koyuyorlar. Benzer bir ya da aynısıymış gibi davranıyorlar. Siz bu e-ticaret sistemlerinin, sayfalarının yapılmasında öncü rol üstleniyorsunuz. Tüketici bu sayfaya açtığında neye dikkat etmesi gerekiyor? O şirketin güvenilir olup olmadığını anlamak adına. Kredi kartı seçeneğinin olması güvenilir olduğu anlamına gelir mi? Ya da havaleyle ödemeyi almak istemesi o sitenin biraz daha mesafeli yaklaşmamızda mı etkili olmalı? Ya da işte siteye girdiğimizde bir yeri var mıdır ki oraya bakalım, işte sitenin işte Ideasoft tarafından bu yapılmıştır ya da işte şu tarihten itibaren sisteme kazandırılmıştır. Yani burada o kazaları önlemek adına tüketici nasıl hareket etmeli? Bunun bir yolu yordamı var mıdır? Doğru

0: sitelerini nasıl etkiliyor?
1: Ha, burası çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Şu an biz baktığımızda bizim Ideasoft altyapısı kullanan müşterilerimizin %79'u yapay zeka araçlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Burada da en önde çıkan başlıksa ürün görselleri ve açıklamalarında yapay zeka editörlerini aktif bir şekilde kullanıyorlar. Ve bunun arkasından pazarlama, otomasyon gibi aslında diğer işlemlerde takip ediyor. En temelinde...
0: Yani öne çıkması istedikleri ürünü mü biraz daha ön plana çıkarıyorlar?
1: Ya da şöyle ifade edeyim. Ben bir gömlek tekstil satıcısıyım. Gömleğin sadece ön tarafından fotoğrafını çektikten sonra arkadan, sağdan, soldan görüntülerini, fotoğraflarını yapay zeka otomatik olarak oluşturabiliyor. Ya da beyaz gömleğin fotoğrafını çektim. İstediğim tüm renk kombinasyonlarını tekrar fotoğrafını çekmeden yapay zeka benim için hızlı bir şekilde saniyeler içinde oluşturabiliyor. Ve ürünün açıklamasını da aynı şekilde tüketicinin davranışlarını dikkate alarak o açıklamayı ve hem de aynı zamanda arama motorlarında daha ön planda çıkartacak kelimeleri de kullanarak çok hızlı bir şekilde tamamlıyor.
0: Bir tüketici olarak mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Bir ürün almak istediğinizde pat diye o sayfa önünüze geliyor. Bunu daha çok biz telefonlarla ilişkilendiriyoruz ama siz bu sitelerin altyapısını düzenleyen bir şirket olarak burada bir yazılım kullanılıyor mu? Yani biraz önce öne çıkmasını istediğiniz kelimeler ya da ürünler diye ifade ettiniz ya, mesela mutlaka bir tüketici olarak sizin de başınıza geliyordur. Ya bir gömlek almak istiyorum diyorum. Birkaç saat içerisinde telefona girdiğimde hemen önüme gömlek satışı yapan reklamlar geliyor. Bu yazılımla mı alakalı?
1: Evet, bu hem yazılım ve arkasından da aslında pazarlama bacağıyla ilgili. O yüzden internetten satışları arttırmanın en temel kaynağı aslında siteye çok daha fazla trafik çekmek ve gelen bu trafikten de satışa dönüşüm oranını takip etmekten geçiyor. O yüzden siteye trafik çekme bacağı için bu bahsettiğiniz aslında arkada pazarlama araçlarını aktif kullanmak, eğer bir kişi daha önce sitenize girdiyse ona tekrar hatırlatma yapacak şekilde sizin görsellerinizi göstermek, farklı yerlerden hedeflemek buradaki satışı ciddi şekilde artıran unsurlardan bir tanesi. O yüzden bu hem işin organik pazarlama boyutu hem de arama motorlarında bir arama yapıldığı zaman sizi daha ön planda çıkartacak şekilde kelimeler, açıklamalar ve görsellerle desteklemek diye özetleyebilirim.
0: En fazla hangi ilimiz peki internetten alışverişi gerçekleştiriyor?
1: Burada İstanbul açık ara önde. Baktığımız zaman hatta satıcı yoğunluğu perspektifinden satıcıların %46'sı İstanbul'da. Ve buna e-ticaret hacmi diye bakarsak İstanbul'un payı %25 ila 30 arasında. Ve ikinci illerimiz Ankara ve İzmir'le arasında ciddi bir fark var. Onlar tek haneli rakamlardayken İstanbul burada açık ara lider.
0: E-ticarette hacmin peki sene sonunda nereye gelmesini öngörüyorsunuz?
1: Bu sene 2025'te 7.2 trilyon TL ile kartlı ödemeler hacmi tamamlandı. İlk 4 aya baktığımızda %50'ye yakın enflasyon üzerinde büyüme devam ediyor burada. O yüzden hem özel günlerin ve özel kampanya dönemlerinde etkisiyle yine burada enflasyonun çok üzerinde bir büyüme ile 2026'nın da kapanmasını bekliyoruz.
0: Mesela Anneler Günü'ydü, geride kalan pazar günü. Bir hareketlilik var mıydı?
1: Evet, ciddi bir hareketlilik vardı. Özellikle belli ürün gruplarında da bu öne çıktı. İşte Anneler Günü dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen işte hediye ve çiçek geliyor. Ama rakamlara baktığımız zaman burada özellikle...
0: Yanılıyor muyuz?
1: Yanıldığımızı gördük. Küçük ev aletleri ve züccaciye öne çıkıyor. Artık kullanıcılar ya da artık çocuklar diyeyim annelerine daha fonksiyonel bir hediye alma ve daha uzun ömürlü bir hediye alma trendi daha önde. O yüzden de sepet büyüklüklerinde de bir artış da söz konusu ama küçük ev aletleri ve züccaciye geçtiğimiz haftalarda öne çıkan kategorilerdi.
0: Peki satıcıların kullandığı sık haşır neşir olduğu Ideasoft özelliği nedir?
1: Burada bizim tek panelden aslında Ideasoft kullanarak tüm ödeme altyapısı, kargo altyapısı, pazar yerleri entegrasyonu gibi uçta

0: Uca aslında tüm çözümleri bizim panelimizden yapabiliyor.
1: Hazır template'lerle mi bunu 60 dakika içerisinde yapıyorsunuz?
0: Evet, bizim hazır tasarımlarımız da var. Ya da kullanıcımız, müşterimiz kendisi isterse ona özel tasarım da yapabiliyoruz. Ama şu an bir kullanıcı, bir müşteri bize gelip 60 dakika içinde, aynı gün içinde internetten ürününü satışa açıp ilk siparişini alabiliyor.
1: KOBİ'ler buna ilgi gösteriyor mu? Küçük ve orta ölçekli şirketler.
0: Bizim baktığımız zaman müşteri profilimize %80'i aslında şahıs şirketi. Burada özellikle Anadolu'dan ciddi bizim çalıştığımız müşterilerimiz var. %15'lik kısmı limited şirketli ufak bir şirket. Ufak bir kısmı ise anonim şirket. O yüzden de burada ağırlıklı biz KOBİ'lerle ve esnaflarla çalıştığımızı söyleyebilirim.
1: Şimdi mahalledeki Ali amca, Mehmet abi diyor ki ya burada mahalleli beni tanıyor. Geçerken ürününü alıyor. Ben adımla böyle bir sayfa kurduğumda ne kadar kişiye ulaşabilirim ki? Bunun ne gibi avantajı söz konusu olabilir ki? Böyle sorular da akla geliyor. Bir e-ticaret sitesi kurmak, bağımsız bir sayfada satış yapmanın avantajları dediğimiz noktada hangi noktaları ön plana çıkarırsınız?
0: Ya burada tabii ki ticaret bir fiziksel dükkanlarda, bir fiziksel mağazalarda ticaret devam ediyorken online kanal, e-ticaret kanalı da olmazsa olmazımız haline geldi. Bugün bizim Ideasoft'taki işletmelere bakarsak %50'sinin hem fiziksel operasyonu var, fiziksel mağazası, hem de online kanalı bir ana kanal, ana satış kanalı olarak kullanıyor. Ya da Ideasoft'ta %30'umuz bizim müşterilerimizin sadece online satış yapıyor, mağazası bulunmuyor. O yüzden bu artık hani sadece fiziksel yapayım ya da online yapayım değil, daha birbirinin tamamlayıcısı konumunda. Ve fiziksel yaptığı için mahallede onu biliyoruz ya da o bölgede biliniyor. Online'da da hizmet vermeye başlayınca siparişler oradan da aslında online kanallardan da akmaya devam ediyor.
1: Şirketin ilk çeyrek bilançosu nasıldı? Beklentilerinizi karşıladı mı?
0: Evet, bizim ilk çeyreği güzel kapattık. Tabii ki hem makroekonomik hem de coğrafyadaki gelişmeler KOBİ'leri ve çalıştığımız müşterilerimizi etkiliyor. Ama bizim için güzel bir kapanış oldu.
1: Seneyi nasıl tamamlamayı planlıyor Ideasoft?
0: Bahsettiğim gibi e-ticaret sektörde büyüdüğü için bizim üzerimizden geçen hacimler ve müşteri sayımız da ciddi şekilde artıyor.
1: Mesela şu kadar müşteri sayımızı arttırmak istiyoruz, böyle bir gayemiz var.
0: Evet,
1: oran verebiliyor muyuz?
0: Biz %100 bir büyüme hedefimiz var burada ve ona paralel bir şekilde de gidiyoruz. O yüzden bizim burada yeni müşteri ve aslında e-ticarete yeni başlayacaklarda çok ciddi bir sayımız var. Hatta bununla da ilgili Anadolu'da bir takım şehirlerde kalkınma programları yapıyoruz. İşte kadın girişimcileri destekleme, COSGAP'le ve bazı STK'larla ortak projelerle aslında KOBİ'leri, girişimcileri, markaları dijitale taşımak gibi bir misyonumuz da var.
1: Hiç vaktim kalmadı ama şunu da merak ediyorum. Yaklaşık 20-21 yıllık bir şirket.
0: Doğru.
1: Madem bu kadar iyi rakamlar var, neden halka açılmayı düşünmüyorsunuz?
0: O da önümüzdeki dönemlerde söz konusu olabilir. Evet. Şu an önceliğimiz bu alanda büyümek ve buradaki liderliğimizi perçinleştirmek aslında.
1: Sinan Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Efendim, küresel kanatta açılışta da ifade ettim. Gözümüz artık Çin'de. Trump Çin'e gitti. Makoto Musashi bizlerle birlikte olacak. Hem bu gelişmede piyasanın beklediği hususları hem de küresel piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirecek. Philip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makoto Musashi. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Piyasalarda hangi gelişmeler ön planda? Fiyatlamalara dair başlıkları dinlemek isteriz.
2: Evet, öncelikle yayınlar. Dediğiniz gibi ABD-Çin görüşmesi piyasa yani gündemde yer alıyor diyebiliriz. Burada açıkçası ben çok ABD-İran konusunun gündemde yer almayacağını düşünüyorum ama biraz daha ticaret tarafı, hani tarifeler bir yıldır konuşuluyor aynı zamanda. Yani bunlar arasındaki bu mineral anlaşması değil de bariyeri, bunu biraz daha hafifletmesi veya chip restriction'ları biraz daha hafifletmesi gündemde yer alıyor. alabilir. Yani dolayısıyla biraz da çip sektörünü destekleyici bir faktör olabilir diye düşünüyorum. Nvidia'nın CEO'su da aynı zamanda katılacak bu.

0: görüşmelerde hani çip üzerindeki ithalat, ihracat tarafındaki bariyerlerin biraz daha kaldırılması beklenebilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu görüşmelerde takip ediyor olacağız. Onun haricinde dediğim gibi ABD, İran jeopolitik riskler konusu çok gündemde yer almayacaktır ama hala konuşuluyor tabii ki. Brent petrola baktığımızda 108 dolar, 107 dolar civarında seyrediyor. Bugün biraz daha yatay hareket var ama bunun etkisini bugün üfe verisinde gördük. Sadece manşet verisi değil, manşet verisi zaten beklentinin üzerinde çok yüksek geldi. Yıllık bazında %6 bir büyüme, yani fiyatlarındaki büyüme gösterdi. Ama bunun çekirdek enflasyona kayması veya yani göstermesi biraz daha dikkatimi çekti. Çekirdek üfe verisi de zaten yıllık bazda 5.2 olarak yani analiz tahminlerin oldukça üzerinde açıklandı. Bu da piyasalara biraz da baskıladı diyebiliriz. Bugün Nasdaq endeksi baktığımızda vadeli tarafında %1'e kadar yükselmiş durumdaydı. Oradan geri çekildi. En çok faizden etkilenen Russell endeksi eksiye geçti diyebiliriz. Yani birazdan borsa açılacak. Bugünkü hareketini de dikkat takip ediyor olacağız. Ama o taraftaki iyimserliğin hala çok güçlü olduğunu görüyoruz. Dün TÜFE verisi de açıklandı ve bu da beklentinin üzerinde geldi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisini görmeye başladık. Aynı zamanda FED üyelerinin hep vurguladığı hizmet tarafındaki enflasyonda hala yüksek seyrettiğini gördük. Bugünkü üfe verisindeki hizmet sepeti %1.2'ye kadar yükselmiş durumda aylık bazında hem de. O yüzden o taraftaki verileri de takip etmemiz lazım diye düşünüyorum. Yine de dün TÜFE verisi sonra aslında bir düşüş yaşansa da Nasdaq tarafında hem her endeks tarafında kısa vadeli ortalamalarından sektiğini gördük gün içinde. Bugün de öyle bir hareket var mı yok mu onu takip ediyor olacağız. Ama tahvil piyasasındaki satış baskısının devam ettiğini vurgulamak istiyorum açıkçası. 10 yıllık tahvil faizi 4.50'ye yaklaşmış durumda. Bu akşam saat 8'de 30 yıllık ABD tahvil ihracı olacak ve buradaki talep dengesini bence yatırımcılar takip edecek diye tahmin ediyorum. Onun haricinde biraz da yatırımcı veya piyasa katılımcı beklentilere baktığımızda artık bu sene veya 2027'de herhangi faiz indirim beklenmiyor Fed tarafından. Hatta 2027 Nisan ayında faiz arttırım beklentisinin arttığını görüyoruz. Yani %50'den daha fazla bile şu an yani faiz arttırım beklentisi diyelim. Dolayısıyla bu da biraz daha hisse tarafında riskli varlıklar tarafındaki baskıyı arttırabilir diye düşünüyorum. Özellikle kıymetli metal tahvil aynı zamanda hisse senedi piyasasında da bir geri çekilme belki de yaşanabilir bu haftanın geri kalan günlerde. Onun haricinde ne diyecektim? Şey de söylemek istedim. Sadece petrol fiyatlarında değil, tarım ürünlerdeki yükseliş benim dikkatimi çekiyor. Çünkü çok çok uzun zaman sadece aşağı doğru hareketi gördük. Buradan bir yukarı yönlü hareket, bu da bir enflasyonist bir unsur olarak takip edilmeli diye düşünüyorum. Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Akotemiz Seçiye, biz de teşekkür ediyoruz ve kolaylık diliyoruz. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ekonomist Serhan Salman bizlere eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk.
1: Önce Çin'de gerçekleşen zirvenin olası piyasalar üzerindeki ve ekonomiler üzerindeki etkisini konuşarak sohbetimize başlayalım. Ertelenmiş bir ziyaret, ertelenmiş bir zirve, kritik konular masada olacak. Piyasalardaki fiyatlamaları bu zirveye de bağlamak gerekir mi? Hem nadir toprak elementi konuşulacak, teknoloji yine pazarlık masasında olacak gelişmeler arasında ve İran'da ilintili olarak petrolde konuşulacak hususlar arasında nasıl bir zirve söz konusu olacak sizce?
2: Tabii burada biz kendi bölgemizdeki olaylarla bağlantılarını aramaya çalışırken biliyorsunuz uzun süredir Çin'le Amerika arasındaki bu ticari savaşları onların ana gündemlerini teşkil ediyor. Dolayısıyla bu ticaret tarafı kendi gündemlerinin ağırlıklı bölümünü oluşturuyor olacaktır. İlla ki bölgedeki gelişmelerin de birbirlerine karşı el yükseltmede kullanılacağını tahmin ediyorum. Şöyle bir değerlendirelim. Amerika'nın Çin mallarına getirmiş olduğu, ithalatına getirmiş olduğu vergiler, ama bir taraftan da Çin'in teknoloji tarafındaki oldukça ileri gitmiş sanayisi ve bu sanayiden de bu vergiler sebebiyle gördüğü Amerika'nın zarar, bunu nasıl düzeltebiliriz? Bir tarafta

0: Bunu değerlendirecekler ki kalabalık bir ekiple gittiler ve bu teknoloji üreten firmalarıyla ve sanayicileriyle beraber oradalar her konuda. Dolayısıyla bunların da ekibin içerisinde olması, Amerikan ekibinin içerisinde olması ticaret başlığının zaten önemli bir başlık olduğunu bize söylüyor. Diğer taraftan biliyorsunuz Çin'in bir Tayvan meselesi var. Tayvan üzerinde bazı beklentileri var Amerika'nın karşı geldiği. Bu tarafta da Amerika'nın İran'la süregelen bir sıkıntısı var. Dolayısıyla hem Tayvan ilişkisine atıfta bulunarak İran'daki konuyu da Amerika'ya işte sen oradasın yaptığın şeyler var ben de buradayım Tayvan'la ilgili de benim alanlarım olsun gibi geri planda da böyle bir pazarlığın da sürmesi orada olasıdır. Buradaki açıklamaların akabinde piyasanın destekleyici açıklamalarla gelecek bir toparlanması ve olumlu bir yaklaşımın olması beklenir. Ben çok fazla bu zirveden negatif bir şeyin çıkacağını düşünmüyorum. Öbür türlü zaten bir araya gelmezlerdi. Burada daha öncesinde konuştukları konularla ilgili nüansları değerlendirecekler ve birbirlerine karşı anlayışlı ve güzel açıklamalar yapacaklardır. Ve arka planda da konuşulan konuların etkilerini de zaman içerisinde görüyor olacağız. Amerika muhtemelen İran tarafında bir destek beklerken Tayvan konusundaki desteği de Çin kendisine soracaktır. Çin etki alanını genişletmek istiyor takdiriniz. Amerika da etki alanını kaybetmek istemiyor ama Çin'in de artık bir güç olduğunu da herhalde kabul etmeye başladılar. Dolayısıyla daha dengeli bir görüşme olacağı, alver şeklinde bir görüşme olabileceğini bekliyorum.
1: Serhan Bey, şimdi ekranı da getiriyoruz. Gümüşte 87 dolar seviyesinin üzeri görülüyor. Son günlerde pozitif ayrıştı
0: Doğru.
1: altından. Ons altın 4693 dolar seviyesinde. Geçen sene gümüşe ilişkin argümanları masaya yatırırken nadir toprak elementine sıklıkla atıfta bulunmuştuk. Biz biliyoruz ki bu zirvede nadir toprak elementi yine gündemde olacak. Bu anlamda
0: Doğru.
1: düşündüğümüzde neler gelişebilir, hangi husus ön plana çıkabilir ve gümüşteki bu yükselişin devam etmesini bekler misiniz? Gümüş 86-87 dolar seviyesine gelince hemen bazı kurumlar tarafından 100 ila 120 dolar bandı tekrar zikredilmeye başlandı. Sizin görüşünüz
0: Evet.
1: nedir?
0: Bu yüz ya şimdi gümüş mesela bana sorarsanız altından ayrıştırmamız gereken bir metal. Hep işte gümüşle altın arasında 1:20 gibi bir oran konuşulur, telaffuz edilir. İşte onun altına düşünce gümüş tekrar toparlanacak, yakılacak değil mi? Ama gümüş oldukça iyi perform ediyor geldiğimiz noktada. Çünkü bu bir sanayi elementi. Gümüş birçok sanayinin de girdi alanı ve arzının da istenilen tutarda artmadığını da görüyoruz. Yani onun raporlardan da takip ediyorum ben. Bu da şu demek yani arzı azalan ama sanayide de ihtiyacın arttığı bir elementten bahsediyoruz. Dolayısıyla gümüşün değerlenmesi ve değerlenmeye devam etmesi önümüzdeki dönemde olası. Aynı şey bakır için de geçerli takdir edersiniz. Bunların da piyasaya şöyle yansımaları oluyor tabii. Hani bakır tarafına baktığımızda işte bakırla bağlantılı ne varsa nedir? Bu işte iletken bir metaldir. Dolayısıyla iletken konusundaki sanayideki firmaların bakırdaki gelişmelerden olumlu etkilenmesi beklenir. Örneğin işte bu daha çok kullanılacak, yenilebilir enerji kullanılacak, orada kullanılacak. Aynı şey gümüş için de geçerli bana sorarsanız. O da buluşacak. Şimdi Çin ilginç bir strateji izliyor. Çünkü Çin bu gelişmesini yaparken geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde Rusya'nın dağılmasını da dikkate alarak yani burada neler sebep oldu bu kadar güçlü bir ülke buraya geldi. Ben bunlardan karşılaşmayayım deyip işte o mağdan başlayıp şimdi Zijin'le devam eden sürecin içerisinde oradan bazı dersler aldığını görürüz. Bu dersler hem ticaret partnerlerinin sayısını arttırmak hem de bu özellikle birçok metale bağımlı olmayıp bunu da dağıtarak kullanabilmek. Dolayısıyla Çin burada çok doğru da bir politika izliyor. Bu elementleri içerisinde de fiyatlarında ve değişimlerinden de kendini çok fazla etkilenmeden yürüyebileceği bir yapı da hissediyor. Ama biz burada ne konuşuyoruz? Bilişim teknolojilerini konuşuyoruz. İletişim teknolojilerini konuşuyoruz. Efendim sürdürülebilir enerji teknolojileri konuşuyoruz. Ve bu değerli metallerin bütün bu teknolojilerin içerisinde var olduğunu düşünürsek artık önümüzdeki dünyada bu metallere hep önem arz edilecek. Bu metallerde pozitif bir yönün olmasından hiç şaşırmamamız
1: Serhan
0: gerekiyor.
1: Bey, o zaman bir ilave daha yapalım. 5 milyarderi daha Trump yanında götürüyor. Teknoloji şirketlerinin devleri. Yapay
0: Evet.
1: zeka, teknoloji de işin içine girecek. Bu iletkenlerle beraber, bu metallerle birlikte. Aslında uzun
0: Evet.
1: zamandır global ölçekte borsalarda yapay zeka ve teknoloji rüzgarını izliyorduk. Şimdi özellikle bu 5 milyarderle yapılacak olan zirvelerde de piyasa sanıyorum yakından takip edecek gelişmeleri.
0: Tabii ki çok önemli. Dediğiniz gibi bildiğimiz kadarıyla Elon Musk da orada, Tim Cook da orada, buna benzer diğer CEO'lar da orada. Önümüzdeki dönem için Amerika açısından da önemli. Çünkü bu insanlar da bu teknolojiyi kullanırken hep Çin mallarıyla devam ediyorlar. Biliyorsunuz onlar çok ağır etkilendi bu süreçten. Bir ara yolu bulmanın peşindedirler herhalde. Zirve bunlar için çok önemli. Birebir orada bulunmaları da aslında istediklerini almaları açısından da pozitif bir etki yaratacak herhalde.
1: Hı hı. Yaklaşık 900 milyar dolarlık bir masa. Elon Musk'ın serveti 823 milyar dolar civarında. En düşük servete bu beşli de BlackRock CEO'su sahip. Elbette şirketin yönettiği fonları da unutmamak lazım. İnanılmaz öne çıkacak başlıklar olacaktır diye ben düşünüyorum. Ve yapay zeka şirketleri, muhteşem yedili diye değerlendirdiğimiz Amerikan şirketleri, Amerikan borsalarında işlem gören şirketlerin nasıl bir fiyatlama göstereceği de bence önemli olacak.
0: Amerikan borsaları bunu yakından izliyor. Zaten oradaki bizim ülkemizden çok farklı olarak biliyorsunuz orada her şey borsanın içerisinde. İnsanlar da emekliler de birikimlerini borsanın içerisinde tutuyorlar. Herkes bunu yakından o tarafta izliyor, burası kesin.
1: Bir yandan gözümüz bu görüşmelerde. Diğer yandan artık resmi takvim yarın itibarıyla Fed Başkanı'nın, Powell'ın görev süresi tamamlanmış oluyor. Önümüzdeki günlerde borcu göreceğiz. Dün enflasyonu aldık Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yüksek petrol fiyatı Amerika'da da gerçekten kendisini enflasyon anlamında hissettirdi. Ocak ayında 2.4 olan enflasyon 3.8'e kadar geldi Nisan ayı verisinde. Ve daha yüksek seviyelerde petroldeki bu gidişat sürerse bekleniyor. Nasıl bir FED göreceğiz? Şayet Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse ve 100 doların üzerinde bir petrol piyasası olmayı sürdürürse.
0: Geçen programda da sizde bu konuya biraz değinmiştik. Yani bugün bile bitse bu İran-Amerika meselesi veya İsrail-İran meselesi diyelim, bunun petrol piyasalarına yansıması hemen olmayacaktır. Tabii bu sürekli bir iki ileri bir geri giden görüşmelerden bir sonuç çıkmadıkça bu petrol fiyatındaki düzelmenin tarihini de daha ileriye atmakta. Artık herkes işte bu yıl için 90 dolar ortalamaları konuşmaya başladı diye tahmin ediyorum. Biz 60-65 dolarları konuşuyorduk yılın başında. Tabii başımıza böyle bir şeyin geleceğini kimse tahmin edemiyordu o dönemde. Riskler görünüyordu ama bu kadar eskale olabileceğini herhalde tahmin edemiyordu. Bu gerçekleşti. Yapacak bir şey yok. Bugün bile bu çözüm olsa zaten operasyonların düzene girmesi, ticaret hatlarının düzene girmesi ve bununla beraber o sıkışan piyasanın toparlanması yine birkaç aya yayılacak bir süreç. Demek ki biz yaz aylarında çok iyimser bir havada olmayalım petrol fiyatlarına ilişkin. Önce bunu söyleyeyim. Bu petrol fiyatları da Türkiye'de de dahil globalde de gördüğünüz gibi herkesin enflasyonuna etki ediyor. Oldukça yüksek rakamlar. Amerika'da galonla satılıyor bu petrol. Arabanızı dolduracağınız zaman o da yaklaşık bir galon 4 litre civarında ve 4,5 dolarlardan konuşuyorlar. Oldukça yüksek fiyatlar Amerikan tüketicisi açısından ve bunun da yansıması o tarafta siyasette Trump'ın aleyhine takdir edersiniz gidiyor. Ama Trump'ın daha Kasım'a kadar ilk seçim dönemi herhalde bu meclisin bir kısmının değişmesi söz konusu. O zamana kadar bir vakti var. O zamana kadar bu işleri toparlayacak. Kasım'da buradan baktığınızda iyi bir süre, yani 5-6 ay gibi bir süre. Birkaç ay içe daha bir ay, 1,5 ay daha konuyu eskale edip yukarıda tutma alanları var. Bunu kullanmaya çalışacaklardır. Yani İran'a karşı yükseltmek üzerine. Fed ne yapacak? Fed tabii bu durumda yüksek seyreden enflasyon 3'ün altındaki hedeflerinden oldukça uzakta. Oradaki faiz indirimlerinin sürecine biraz geriye itecektir. Piyasada neyi konuşmaya başladı? Artık artık bu senenin sonunu artık işaret etmeye başladı Fed'in faiz indirimleri için tekrar, ya da önümüzdeki senenin başını. Bu aslında bu yönden baktığımızda da borsalar açısından olumlu bir gelişme değil yukarıdaki faiz rakamları.
1: Yeni gelen verilerin etkisini de daha uzun süre konuşmaya devam edeceğiz. Serhan Bey, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Sağ olunuz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek
1: üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, bu değerlendirmeyle piyasa notlarına nokta koyuyoruz. Birazdan Anadolu planıyla karşınızda olacağız.

0: Vakıf Yatırım sundu.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Şimdi tamam.

0: faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bin,
4: satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
6: Bayramı özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var. Yolcu 360, araç
7: kiralamak ne kolaymış. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi.
7: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond. Hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
10: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Püskürtüne bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Anadolu planıyla karşınızdayız. Her hafta ülkemizin güzide illerini detaylı bir şekilde işliyoruz. Bu hafta önce Sakarya'yı dinleyeceğiz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Orta Doğu'daki savaşın etkilerini, Sakarya turizmine yansımasını, Sakarya ihracatının geldiği noktayı değerlendirdi. Özellikle gelinen noktanın ne anlattığına Sayın Akgün Altuğ temas etti. İzliyoruz.
1: Sakarya ülkede yoğun üretime sahip illerden biri. Hem zirai anlamda hem sanayi anlamda yoğun üretimimiz var ve bu üretimimizde dünyayla rekabet edip satıyoruz. Zira geçen yıl itibariyle üretimden satışta 10 milyar dolar ihracatı yakalamış ve bu rakamla da Türkiye'de 7. sıraya gelmiş bir iliz. Bizim bütün hedefimiz öncelikle bu 10 milyar dolar 2026 itibariyle 10 milyar doları aşmak. İşte 12 milyar dolar hedefledik. Ama savaşa kadar, yani Şubat'ın sonuna doğru başladı savaş. Ona kadar da çok beklediğimiz gibi gitmiyordu. 27 Şubat itibariyle biraz daha sıkıntı olmaya başladı. Zira emtia fiyatları, işte Dubai'deki işte Dubal'ın durumu, işte petrol fiyatlarının yukarı gelmesiyle birlikte zaten dar olan rekabet şartları biraz daha darlaştı. Hı-hı. Ve nereye gidecek biz de hep birlikte gözlemleyeceğiz, ama Sakarya demin de söylediğim gibi üretmeye devam edecek. Bununla ilgili ihracatın geriye gelmesiyle ilgili bir endişemiz yok, ama arttırmakla ilgili bir endişemiz var. Bununla ilgili de bir takım çalışmalar yapacağız. Bizim ihracatımız ağırlıklı Avrupa ve Amerika'ya. Dolayısıyla Körfez ülkelerine de var, ama öyle işte ihracatın ana rakamı indirecek kadar bir şey yok. Geçen yıl 10 milyar dolardı. Şöyle söyleyeyim, nereden nereye geldiğimizi açıklamak açısından. Evet. Ben 2009'da ilk başkan olduğumda Sakarya'nın ihracatı yılda 250 milyon dolardı. Yaklaşık 100 ihracatçımız vardı. Şimdi 1000'e yakın ihracatçımız var. 10 milyar dolara gelmişiz. İşte yaklaşık 17-18 sene. Ama önümüzdeki 10 yıl itibariyle de ben bu rakamın 2'ye katlanacağından eminim. Bahsettiğim gibi çok ciddi firmalar Sakarya'da yatırım yapacak. Var olan ihracatçılarımızın kapasite artışı, yeni pazarlara girmesiyle birlikte Sakarya çok farklı bir yere gidecek. Bizim mevcutta 6 tane organize sanayi bölgemiz var. Çalışan full dolu, kapasitesi full 6 organize sanayi bölgesi. 6 OSB'nin haricinde yeni kurulma aşamasında kamulaştırması devam eden veya altyapısı devam eden organize sanayi bölgelerimiz var. O OSB'lere Temmuz ayı itibariyle bazılarına yeni yatırımlar başlayacak. İşte ben ilk arazileri Temmuz ayında sanayiciye teslim etmeye başlayacağım. Yani böyle 10 yıllık bir vadede bu bahsettiğim firmalar, ki bunlar 1000'e yakın yeni firma, hem yurt içinden, Sakarya dışından ve yurt dışından birçok firmam var. Sakarya'da yatırım yapacaklar. Dolayısıyla Sakarya'nın ihracatı hem bu otomotiv ağırlığından birazcık farklı sektörlere kayacak, hem de bu bahsettiğim 10 milyar dolarlık ihracat bence ikiye katlayacak. Organize sanayi bölgelerinin içinde bir tane de organize tarım bölgesi var. Özellikle jeotermal kaynaklarla besleyeceğimiz bir organize tarım bölgesi. Orada da tarımsal anlamda çok ciddi bir üretim girdisi olacak Sakarya'ya. Organize sanayi bölgelerinin kurulup dolmaya başladığı süreci çok net görüyoruz.
0: Balıkesir ticaretinde gelinen nokta ne anlatıyor? Savaş Balıkesir'in ihracatını ve üretimini nasıl etkiledi? Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Hayatımız Balıkesir olarak Balıkesir vergi dairesine kayıtlı firmalarımızın

0: yaptığı ihracat 1 milyar 180 milyon dolara kapattık biz. Yaklaşık %7 bir büyümeyle bir önceki yılda.
1: %7?
0: Evet, %7.
1: Çok iyi.
0: Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyümeye kapattık. Ve her yılda Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla kapatıyoruz. Çünkü organize sanayi bölgemizin büyümesiyle birlikte hem gerek ildeki sanayici hem de dışarıdan gelen yatırımcılar yeni yatırımlarla birlikte bu üretim ve sanayi potansiyeli de artmaya başladı. Bunun dışında ilk çeyreğe baktığımızda da geçen seneyle paralel gidiyoruz ilk çeyrekte. Ve önümüzdeki süreçte de biz bu ihracat rakamlarının daha da yukarıya taşıyacağımızı düşünüyoruz. Özellikle Gebze, yani Osman Gazi Köprüsü'nün olmasıyla birlikte İstanbul-İzmir otobanının bitmesiyle birlikte Balıkesir'e birçok yatırımcı gelmeye başladı. Bu da şehirdeki sanayi üretimini daha da yukarıya taşıyor şu anda. Şimdi Balıkesir sanayisi tarıma dayalı bir tarıma dayalı gıda sanayimiz ön plana çıkıyor. Burada Balıkesir zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, kırmızı et, kuzu eti, pirincimiz, mor soğanımız olmak üzere aslında tüm ürünlerin üretildiği biriz. Zeytin, zeytinyağı gibi, peynir gibi temel gıda maddesinden mor soğana kadar birçok ürün üretiliyor. Hatta şunu söyleyeyim, siyah çay dışında Balıkesir'de bütün ürünler üretiliyor. Kendi kendimize yeten biriz. Hatta bu ürünlerimizi de etrafımızdaki metropolde olmak üzere tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. İhracatımız var. Bu ihracatlarımız arasında Türkiye'nin en fazla yaptığı ihracatlar arasında, Balıkesir'in en fazla yaptığı ihracatlar arasında da şu anda elektrik, elektronik ürünleri birinci sırada. İkinci olarak da gıda ürünleri, su ve hayvansal ürünler ikinci sırada. Ondan sonra otomotiv ürünleri, tekstil, sanayi bunlar ön plana çıkıyor. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arası ilk çeyrekte Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde ön plana çıkıyor. Ve ilk çeyrekte Suudi Arabistan ilk ön planda, Amerika Birleşik Devletleri 4. sıraya düştü. Bunlar yaptığınız ürüne göre veya alınan bazen bir ihale alınıyor.
1: Bu vergiler ticarette Trump'ın getirdiği onlar etkili oldu mu?
0: Özellikle metal ve metale dayalı iş yapan firmalarımızda onun da etkisi açısı olduğunu kısmen söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim, Balıkesir esasında yani Türkiye'ye jeopolitik olarak çok önemli bir noktada. Savaştan herkesin etkilendiği kadar biz de etkileniyor olsak da esasında sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bir fırsat olabilir. Suudi Arabistan, Dubai, Katar gibi yapılacak ülkelere yapılacak yatırım Türkiye'ye kayabilir. Burada bence Türkiye'nin çok büyük bir önemli bir rolü var.
1: Bu da sizin saydığınız ülkeler.
0: Doğru. Evet, 2025'te az önce ifade ettiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri birinci sıradaydı. 2026'nın da ilk çeyreğinde Suudi Arabistan birinci sırada.
1: Üçüncü sıradan birinci sıraya gelmiş. Yok. Beşinci sıradan birinci sıraya gelmiş.
0: Evet.
1: Birleşik Arap Emirlikleri listede yok.
0: Şimdi Orta Doğu'daki ülkeler esasında karayoluyla talepler de gelmeye başladı. Çünkü uçak seferlerinin daha zorlaştığı şu dönemde karayoluyla talepler gelmeye başladı. Bu da Türkiye açısından bir fırsat olabilir. Özellikle Balıkesir gıda, tarıma dayalı gıda sanayi ön planında olduğu için bu çok büyük bir avantaj. Biliyorsunuz pandemide gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Kendi kendine yeten ülkeler biraz daha ön plana çıktı.
1: Tarıma dayalı ihtisas OSB'ler.
0: Evet. Balıkesir'de 7 tane organize sanayi bölgemiz var. Buna 2 tanesi gıda ve 5 tanesi karma OSB. Şu anda en çok gündemli olan da bu OSB'lerimizin dışında 3 tane de tarıma dayalı OSB'miz var. Bunların bir tanesi süs bitkileri üzerine, diğeri de biri Gönen'de, biri Bigadis'te olmak üzere jeotermal ile ısınacak tarıma dayalı OSB'ler. Buradaki esas dikkat çekmek istediğim konu da Gönen tarıma dayalı OSB bölgemiz. Burası Cumhurbaşkanı kararnamesiyle stratejik yatırım alan ve devlet desteğiyle yatırım alan bir OSB olarak adlandırıldı. Şimdi buraya devlet desteğiyle Avrupa'nın en büyük tarıma dayalı OSB'si inşallah yatırım planlarına alındı.
1: Anadolu planına nokta koyuyoruz. Görüşünceye de

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Konya 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.

0: This place, it stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptın. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan

0: yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor?

0: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine otobit aracılığıyla satarım. De böyle otobitte.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı.

0: Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Güçlü partneriniz CV Enerji.
3: Fakir, Hausgeräte.

0: Fakir Hausgeräte.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da A-Para'da.
2: Kuzu Grup ekonomi masasını sunar.

0: Mutlu günler efendim. Ekonomi masasıyla karşınızdayız. Malumunuz son günlerde pek çok paket açıklanıyor ve bu teşvik paketlerin içerisinde de özellikle vergisel teşvikler dikkat çekici bir boyutta. Biz de Türkiye'nin vergi politikalarını konuşacağız bugün. Değerli meslektaşım Dilek Güngör ile birlikte konuğumuz yeminli mali müşavir Abdullah Tolu olacak. Hoş geldiniz Eylül'e.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Tabii
2: Özüm dediği gibi yeni paket ve mecliste de görüşülmeye başlandı. Dün yanlış bilmiyorsam genel kuruldu ve görüşmeler devam ediyor. Sanırım hafta sonuna kadar da çıkarılması bekleniyor.
1: Evet.
2: Paket açıklanırken hem Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yabancı yatırımcılar için önemli bir teşvik olduğunu söyledi ve birçok da vergi indirimi var.
1: Evet.
2: Siz nasıl görüyorsunuz? Bu paket gerçekten özellikle finans merkezi açısından yabancı yatırımcıyı çeker mi?
1: Öncelikle şunu belirteyim. Son 10 günün hemen hemen gündemi oluşturan bir torba yasa teklifi bu. Ağırlıklı olarak da özellikle yabancılara dönük teşvik düzenlemesiyle ilgili. Daha meclis kapanmasına kadar 2 tane daha torba yasanın getirilmesi gündemde. İstanbul Finans Merkezi biliyorsunuz 2019'dan itibaren faaliyete geçti. Orada da tabii İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda da çeşitli vergi teşvikleri, düzenlemeleri vardı. Ama özellikle bu İran Savaşı ile beraber Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bölgede küresel şirketlerin operasyon merkezleri falan vardı. Finansla ilgili de çok ileri düzeydedir orası. Orada da olumsuz havadan etkilenen küresel sermaye ve yabancı şahıslarla ilgili olarak da bir yer değiştirme durumları söz konusu oldu. Burada da ön plana çıkan hemen hemen iki tane ülke var. Bir tanesi İngiltere, diğeri de Türkiye'de. Türkiye'nin elinde İstanbul Finans Merkezi gibi bir argümanı var. Buradaki teşviklerinde artırılarak bu küresel şirketlerin, merkezlerin buraya getirmesi ve dünya ölçeğinde bir finans merkezi haline getirmesi imkanı doğdu. Bu torba yasa teklifinde yer alan teşvikler de ağırlıklı olarak İstanbul Finans Merkezi ile ilgili. Bu finans merkezinde özellikle kurumlar vergisi indirimi %50 olarak uygulanıyordu. Şimdi bu %100'e çıkarılıyor. Özellikle bu transit ticaret dediğimiz malların ya da hizmetlerin Türkiye'ye hiç getirilmeden başka bir ülkede alınıp başka bir ülkeye doğrudan satılmasıyla ilgili işlemlerde özellikle Türk şirketlerine bir istisna söz konusu değildi. Firmaların büyük bir bölümü de bu transit ticaretlerini elde ettiği kazançları Türkiye'ye getirmiyorlardı. Şimdi %95'ine kazancın %95'ine bir kurumlar vergisi indirimi getiriliyor. Eğer finans merkezinden katılım belgesi alarak orada faaliyet gösterirlerse de orada %100'lük bir istisna söz konusu. Yine Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı şahıslarla ilgili bir düzenleme var. Onlara 20 yıllık bir vergi istisnası düzenlemesi yapılıyor. Bu sadece Türkiye'de değil, hemen hemen birkaç ülkede buna dönük istisna vergi teşvikleri var. Örneğin bu Yunanistan'da var, Monako'da var, İspanya'da var. Tabii bununla ilgili düzenlemeler yapılırken o ülkeler de araştırılıyor ve ona göre bir karar veriliyor. Eğer bu düzenlemeler hani eleştiriliyor ama meclisten geçtiğinde bir işlevlilik kazandığında ben Türkiye'nin İstanbul Finans Merkezi'nin hem küresel sermaye açısından bunların operasyonları açısından onları bir merkeze haline getirmesi açısından hem de bir gerçek bir finans merkezi hüviyetine bürünmesi açısından son derece olumlu buluyorum. Hatta bununla ilgili daha fazla teşvikler de sağlanabilir. Çünkü Türkiye açısından o model açısından kurduğumuz model açısından bu son derece önemli.
0: Şimdi tabii kurumlar vergisinin kapsamında da bir genişleme var. Önce ihracatçılar içindi. Sonra tüm imalatçıları kapsadı. Maliye yükü de 90 milyar lirayı geçecek gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bakılınca bu madde ne kadarlık bir kesimi ilgilendiriyor ve ekonomiye nasıl bir katkısı olur diye sormak istedim.
1: Şöyle efendim. Öncelikle ilk teklif meclise sunulduğu halinde imalatçı ihracatçıların kurumlar vergisi oranı %9'a indiriliyordu. Normal ihracatçılarınki de %9'a indiriliyordu. Ciddi bir oran indirim bu. Fakat bu özellikle dış ticaret örgütünde uluslararası ve OECD'de ciddi bir şekilde yaptırımlara neden olabilirdi. Son anda zaten o fark edildi. Ve onun yerine imalatı destekleyen, tarımı destekleyen yeni bir

0: bir madde ihdas edildi. Önceki şeklinde mahallenin hazırladığı ekonomik etki analizine göre eğer %14 ve 9 vergi oranı yasalaşmış olsaydı onun maliyeti 34 milyar TL civarındaydı. Ama ondan vazgeçilip sanayi sicil belgesine haiz üretim işletmeleri ve tarım işletmelerine bu kurumlar vergisi oranı indirildi. %25 olarak uygulanıyordu bunlarda. 12,5 olarak oran tespit edildi. Yani yaklaşık %50'lik bir oran indirim var. Bunun maliyeti 80-90 milyar aralığında bir tutar. Özellikle hani imalatın son dönemde imalatçılarda, sanayicilerde ciddi bir sıkıntı göstermeye başlamıştı. İnsanlar, sanayiciler özellikle bayağı bir zor durumdaydı. Bu kurumlar vergisi indirimi onlara bir rahat bir nefes aldırabilecek. Aynı durum tarım sektörü için de geçerli. Ben tarım sektörünün Türkiye açısından savunma sanayi kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani savunma sanayi çok önemli, kendimizi korumamız lazım ama gıdayı da geliştirmemiz ve gıda üretimini de teşvik etmemiz gerekiyor. O yüzden son yapılan düzenlemenin ben daha anlamlı ve etkili sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Zaten düzenleme 2027 yılında yürürlüğe girecek. 2027 yılı kazançlarına uygulanmak üzere. Her iki sektörde, gerek imalat sektörde gerekse tarım sektörde buradan son derece olumlu etkilenecek.
1: Hani 2027 kazançları 2008'de mi bu?
0: 28'de ama o geçici vergi de oranlarında, geçici vergi dönemlerinde de uygulanacağı için 2027 yılında uygulanmaya başlayacak diyebiliriz.
1: Peki paketin en önemli ayaklarından bir tanesi de aslında varlık barışı. Burada tabii %5 gibi bir oran var ama kademeli olarak da düşüş var. Yani özellikle işte TL enstrümanlarına yatırım yapan, işte borsaya ya da girişim sermayesi fonlarına ya da işte tahvile yatırım yapanlara daha düşük oranlarda uygulanacak. Buradan nasıl bir sonuç çıkar sizce? Çünkü biraz ilk başta hani %5 biraz yüksek gözüktü ama Bakan Mehmet Şimşek hani diğer vergi cennetlerine giden parada da aslında vergi anlaşmalarının olduğu ülkelerde de %10 civarında bir vergi uygulandığını söylüyor.
0: Kar payı transferinde %10 vergi var.
1: Evet. Yani varlık barış,
0: evet, varlık barışıyla getirirse %5'lik vergi var. O şöyle yüksek bulundu kamuoyu tarafından. Daha önceki varlık barışlarında oran 0, 2 ya da 3'te en fazla. Bu ilk defa 5 olarak uygulanıyor. Ama bunun da vadeli mevduatta, devlet iç borçlanma senetlerinde ya da kira sertifikasında değerlendirilirse, değerlendirme süresine göre de bu varlık barışı oranları düşüyor. Tamam, ben hiçbir şeye yatırmıyorum. Parayı getireceğim ya da o kıymetli malin altını diğer sermaye piyasası unsurlarına beyan edeceğim. Ve bunu da istediğim gibi kullanacağım. Geçen özel fon alınıyor mükelleflerde ama diyorsa eğer, o zaman %5'i ödeyecek. Ama ben vadeli mevduatta devlet iç borçlanma senetlerinde ya da kira sertifikalarında 5 yıl tutmayı taahhüt ediyorum derse oran %0'a düşüyor. 4 yıl değerlendireceğim derse oran 4'e düşüyor. 3 yıl değerlendirilirse 3'e düşüyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani bu finans sistemi içerisinde ne kadar uzun süre tutarsa bu %5 oranında 0'a kadar inebiliyor ya da daha düşük oranda uygulanabiliyor. Burada hani varlık barışının hani eşitsizlik yarattığı, vergi adaletsizliğine neden olduğu falan belirtilse de hemen hemen bütün varlık barışlarında bu gündeme geliyor ki bu 8. varlık barışı. Evet. Fakat bu paranın bir şekilde sisteme girmesi lazım ve bu paraya da ihtiyacımız var. Bu para da zaten bizim sistemimizden çıkmış paralar. O yüzden bunun bir şekilde sisteme geri sokulması lazım. En çok itirazlardan birisi de gri listeye girebilir mi girebiliriz diyorlar. Ama bu varlık barış düzenlemesi hazırlanış itibariyle FTF'in belirlediği bu kara para ve suç gerilerinin önlemesine dönük aradığı 4 şart dikkate alınarak hazırlanmış görünüyor. Bu şartlardan birisi önleyici tedbirlerin etkili olarak

0: Yani bağışıklık vergi bağışıklığı. Diyor ki eğer bu madde çerçevesinde bu varlıkları Türkiye'ye getirirsen ya da Türkiye içerisindeyse finansal sistemine dahil edersen, girişini yaparsan ben senden hiçbir şekilde vergi almayacağım. Yani vergi incelemesi yapmayacağım. Vergiyle ilgili herhangi bir işlem de söz konusu olmayacak diyor. Hatta bundan yararlanırsan, hakkında bir vergi incelemesi yapılırsa, bir matraf farkı bulunursa, bu da o beyan ettiğin tutardan kaynaklanıyorsa ikisini karşılaştırırım. Varlık barışıyla beyan ettiğin tutar fazlası hiçbir şekilde vergi tahriyatı yapmam. Düşükse onu düşer aradaki farktan yapılırım. Ciddi bir vergi avantajı da sağlanıyor. Ama bunun dışında MASAK mevzuat yönünden, yani kara para ve suç gelirlerinin önlenmesine dair mevzuat yönünden, kambiyo mevzuat yönünden, bankacılık kanunu yönünden, gümrük kanunu yönünden herhangi bir bağışıklık sağlanması söz konusu değil. Eğer bu varlık barışıyla giren tutarlarda bu zaten finansal sistem içerisinde dahil edeceğin bankacılık sistemi içerisinde kara para yönüyle de suç gelir önlemesi yönünde de zaten gerekli önlemler alınacaktır. Peki bu yönleriyle varlık barışı olumsuz etkilenir mi? Sadece birinde çok eski tarihli çıkan, 2011'lerde falan çıkan bir varlık barışında bu kanunlar yönünden de kovuşturma, soruşturma yapılmayacak şeklinde düzenleme vardı. O yani OECD falan eleştirse de yani ne olursa olsun paranın sisteme girişini yapın, hiçbir şekilde işlem yapılmayacak şeklinde bir o düzenlemenin bir özelliği vardı. Fakat ondan sonraki düzenlemelerde bu sadece vergi bağışıklığı sağlanmaya başladı. Şimdi insanlar da soruyor, yani sadece vergi de diğer yönden bir
1: inceleme.
0: Müeyyide de falan uygulanırsa, benim o paranın üzerinde ya da varlığın üzerinde tasarruf hakkım kısıtlanırsa o zaman niye getireyim diye. Önceki düzenlemelerde çok yüksek şekilde para beyanında bulunanlar da oldu. Vergi de tahakkuk ettirdi %2. Ama getirmediler mesela. Halen onların takibi falan devam ediyor. O yüzden hani gri liste olayı tamam ama bence kısmen de olsa diğer mevzuatlar yönünden eğer bir garanti verilebilirse daha çok ülkeye para girişi söz konusu olabilir. Sadece yurt dışından değil, Türkiye içerisinde de çok ciddi bir kayıt dışı bir para var. Onların da bir şekilde sisteme dahil edilmesi lazım. Özellikle son dönemdeki kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi denetimlerinin artması falan bu alanı iyice sıkıştırdı. Bunun bir şekilde biraz da vergi alarak tabii bunun sisteme dahil edilmesinin bence kolaylaştırılması ve bunun da yapılması gerekiyor. Ama mevcut haliyle varlık barışı herkes tarafından çok eleştirilmiş olsa da vergi bağışıklığı dışında bir garanti veren bir düzenleme değil.
1: Şimdi tabii siz biraz bahsettiniz ama biraz geçmiş örnekleri aslında detaylı konuşalım. Çünkü özellikle bundan öncekilerde ki uygulamalarda istenilen düzeyde para geldi mi? Yani çünkü her defasında varlık barışı aslında çok konuşuyoruz ve ciddi de beklenti var. Ama bu beklenti karşılığını bulabildi mi diye de sormak isterim.
0: Verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamadı. Açıklanmış bir veri bulunmadığı için bu konuda bir yorum yapıyoruz. Ama yansıyan, kamuoyu yansıttığı kadarıyla yüksek beyan edenler de vergi, hani %2 bir vergi tahakkuk etmişti bu varlık barış nedeniyle. Getirmediler. Yani istenildiği kadar bir para girişi olmadı. Ayrıca bu vergi bağışıklığı ile ilgili olarak da sonradan vergi incelemeleri yapıldı. Orada tamamen şeye bağlandı olay. Bu varlık barışıyla sisteme girişi yapılan para, o vergi incelemeleriyle ortaya çıkan kayıt dışı hasılattanla ilgili mi değil mi? Orada inisiyatife bırakılıyor mesela. İnisiyatife bırakıldığı için önemli. Vergi incelemesini yapanlar da o bağlantıyı kurabilmesi lazım. Kuramadığı için kabul edilmiyor. kurduklar da var ama büyük bir çoğunluğu o bağlantıyı kuramadılar. Kuramayınca bu sefer yeniden bir o vergi incelememe garantisi otomatikmen ortadan kalkmış oldu. Bu düzenlemede de bu konuda bir netlik yok aslında. Orada eğer direkt olarak bu düşüdür

0: yakında başka bir nedenle inceleme yapıldığında bulunan mantar parkından bu varlık barışıyla beyan edilen tutarlar direkt olarak düşünür dese daha çok etkili olacak. Ama demediği için ve bu bir yoruma bırakıldığı ve inisiyatife bırakıldığı için bu zamana kadar istenilen etkiyi göstermedi. Eğer ciddi anlamda bir giriş sağlanmak istiyorsa yurt içinden de yurt dışından da herkes için de öncelikle vergi bağışıklığındaki bu eksikliğin giderilmesi lazım. Artı kara para ve suç gelirlerinin aktarılmasına önlenmesine dair mevzuat haricinde diğer mevzuatlar açısından da bir garanti verilmesi gerekiyor bence. Eğer bu garanti verilmezse ki bu düzenlemede onlar yok. Yani istenilen, öngörülen şekilde bir para girişinin bu haliyle olması biraz zor.
1: Ama sonuçta öbür türlü de kara para meselesi olduğunda da işte uluslararası örgütler tarafından Türkiye işte gri liste evet. filan gibi bir takım şeylerle karşılaşmış oluyor. Dolayısıyla hani orada o ayrımı sağlamak için o mevzuattaki sadece hani vergi denetimi hariç diğer Hı-hı. kanunlara tabi olması aslında normal bir şey değil mi?
0: Ona tabi ama mesela bu özellikle kara para ve suç gerilerinin aktarılmasına önlenmesine dair o kanunlar hariç olmak üzere mesela bir kambiyo mevzuatı açısından verilebilir, gümrük mevzuatı açısından verilebilir. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Oralardan bir garanti verilebilir ama kara parayla mücadele ve suç gerilerle mücadele bütün dünyada zaten yapılıyor. Burada da yapılacak zaten yani o kapsamda. Eğer bir orada bir aksaklık söz konusuysa ya da giriş finansal sisteme girişi yapılan para kara para mevzuatı ya da suç gerilerle ilgiliyse zaten Adalet Bakanlığı var, MASAK var. Sadece maliye değil orada. Onların da devreye gidip zaten gerekli işlemleri yapmaları lazım. O boyuttaki para girişlerinde özellikle bahis olsun evet. ya da kara parayla ilgili suç gelirleri oluşturan paralarında zaten bu varlık barışıyla bu düzenlemeyle sisteme sokulması zaten çok zor yani. Yani ona bile niyet etmeleri bile zor yani. O yüzden ama bu vergi bağışındaki merkezlerde bu kazançlar tutuluyordu. Ve Türkiye'ye de gelmiyordu o paralar. Bu transit ticaret hem yabancılara özellikle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterenlere bu indirim getirilirken bir taraftan da Türk şirketlerine, Türkiye'de faaliyet bulunan şirketlere de bu imkan getirildi. Artık orada elde edecek kazancın %95'i kurma vergisine tabi olmayacağı için orada elde edilen kazançların Türkiye'ye getirilmesinde önü açılıyor. Doğrusu da buydu zaten burada. Bu ben çok olumlu buluyorum. Yani bu transit ticaret olayından dolayı Türkiye ciddi anlamda bir döviz girişi bekliyorum ben açıkçası.
2: Bir miktar var mıdır? Beklediğiniz bir miktar?
0: Tahmininiz? Yani tahmin etmek zor ama şu anda bütün dünyada özellikle dijital bir çağ olduğu için bir de küresel bir ekonomi ağırlıklı olarak artık ülkelerden ticaret yapılmıyor. Ülkeler arası Türkiye'ye hiç girmeden mal hizmeti hiç Türkiye'ye girmeden artık bunların satışı yapıldığı için o satışların bir şekilde kavranması lazım. O kavranabilmesi için de o kazançların daha başlangıçta böyle istisna ve indirimlerde onun kazançların Türkiye'ye ya da hangi ülkeyse o ülkeye dahil edilmesi lazım. Bu sadece bize özgü bir düzenlemeler değil. Özellikle bu küresel sermayenin, küresel şirketlerin faaliyette bulunduğu bölgesel merkezlerde bunların hepsi var bu düzenlemeler. Bunu bir şans olarak gördük aslında bu Körfez'deki olumsuz durumu. Eğer Türkiye lehine çevirebilirse transit ticaret başta olmak üzere ciddi anlamda burası Türkiye dünya bir merkez bir finans üssü olabilir. Ben başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki tartışma konularından bir tanesi de bu kamu borçlarının yapılandırılması evet. meselesi. İşte orada 36'dan 72 aya kadar taksitlendirme seçeneği var. Teminat meselesi var. Ama tabii Bakan Mehmet Şimşek kesinlikle faiz konusunda geri adım atmayacaklarını söylüyor. Ödeme güçlü olanlar, daha doğrusu ödeme kabiliyeti zayıflamış ama niyeti olanlarla ilgili faiz

0: Faiz teminat konusunda bir takım esneklikler sağlanabileceğini söylüyor. Çok tepki var ama yeni bir düzenleme de öyle ki gelmeyecek. Ama siz iki torba yasa daha var dediniz. Hani orada bir düzenleme bekliyor musunuz? Bir de bunun yani işte yan dükkandaki işte vergisini öderken öbür yan dükkandaki vergisini ödemeyip işte nasıl olsa af çıkar mantığı da aslında vergi uyumunu da bozan bir şey. Siz ne diyorsunuz?
1: Bu çok zor bir konu aslında. Şimdi aslında bu borçların tecili ilgili madde niye bu torba yasanın içerisinde, ben onu da anlamadım açıkçası. Yani bu torba yasanın içerisinde aslında tartışmamız gereken konular bu uluslararası ticaretle ilgili, İstanbul Finans Merkezi ile ilgili getirilen vergi istisna muafiyetleri indirimleri olmalıydı. Fakat dün gece Meclis Genel Kurulu'ndaki tutanakların hepsini okudum. Hiç o konuya giren yok. Herkes esnafın bir borç yapılandırması, bütün milletvekillerinin konuşmaları bu konuya düğümlenmiş durumda. Bugün de işte teklifin diğer maddelerine geçildi. Burada kamuoyunun beklediği tecil taksitlendirme ile bu torba yasadaki tecil taksitlendirme birbirinin tamamen zıttı ve kamuoyunun beklediği borç yapılandırması düzenlemesiyle bir ilgisi yok açıkçası. Var ama yok. Neden var? Çünkü bu 6180 sayılı kanun 48. maddesinde azami taksit sayısı 36 zaten. 36 ay. Orada teminatsız limit 50 bin lira. O zaten güncel değerini yitirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla da o 50 bin lira şu an 250 bin lira olarak zaten uygulanıyor. Ama bu zamana kadar ki o 48. maddeye göre ki yapılan tecillere baktığımız zaman hiçbir zaman bu 36 taksit yapılmadı zaten. 36 ay taksit.
0: Sahada farklı yani.
1: Tabii o azami taksit sayısı. Saha farklı. 18 ay taksit yapılan bile yok diyebiliriz. Genellikle yapılan 12 ay. Evet, bir taksit var. KDV'de taksit sayısı 6 ay. Onun haklı tarafları var, o farklı biraz. Ve tecil faiz oranında bir faizle yapılıyor. Mesela gittiniz, mesela ana para borcunuz 100 lira. İşlemiş faiz ve gecikme zamları 200 lira. Toplam 300 lira bir borcunuz var. Bunu gidip ödeyemediniz. Bunu taksitlendirmek istiyorum diyorsunuz. Orada 12 taksite bölünüyor ağırlıklı olarak. Şu anda tecil faiz oranı yıllık %39. O 100 lira ya uygulanmıyor tecil faizi. Toplam borcunuz neydi? 300 lira. O 300 lira üzerinden %39 tecil faizi hesaplanarak 12'ye bölünüyor. En son yapılan borç yapılandırma yasasında ise bunlar bir yasayla yapılıyor. Orada faiz, işlemiş faiz, gecikme zamları tamamen kaldırılıyor. Ana parada indirim yok.
0: Daha öncekinden
1: bahsediyorum. Bu zamana kadar çıkanlardan. Faiz ve işlemiş gecikme zamları kaldırılıyor. Ana parada bir indirim yok. Daha düşük bir faiz oranıyla, üfe tüfe şeklinde oranıyla bir faiz hesaplanıyor. Ve 5 yıla kadar taksit yapılabiliyor. Ve kanuna göre yapıldığı için de mükelleflerden hiçbir şekilde, borcunu yapılandırılanlardan, yapılandırmak isteyenlerden hiçbir şekilde de teminat istenmiyor. Borç yapılandırmasının böyle bir avantajı var. Fakat bu torba yasadaki düzenlemede bir işleyen faiz ve gecikme zamlarının kaldırılarak daha uygun bir faiz oranıyla yapılandırma gibi bir şey söz konusu değil. Ne kadarsa borcu işlemiş faiz, ana para, gecikme zamı, o toplamı üzerinden yine bir tecil taksitlendirme yapılıyor. %39 tecil faizi oranıyla azami faiz oranını 72'ye çıkarıyorlar. Oradaki 50 bin lirayı da 1 milyon liraya çıkarıyorlar. Şimdi buradaki 72 ay taksit sayısı azami taksit sayısı. Bu zamana kadar da 36'da hiçbir zaman 36 ay taksitlendirme yapılmadı. Bu Sayın Hazine ve Maliye Bakanı sizinle yaptığı röportajda ben birkaç defa okudum. Onun söylediği de ikincil mevzuatlarla, tebliğiyle biz bunu düzenleyeceğiz. Belki orada 72 aya tam kullanmasa da 36 ay veya onu daha biraz

0: fazla üzerinde bir taksitlendirme yapabilirler. Ama tecil faiz oranı çok yüksek. %39'la bir tecil bir de işlemiş faiz ve zamlarında kaldırılmadığı için onun üzerinden de faiz hesaplanmasından dolayı herkes muzdarip. Diyor ki biz zaten borcumuzu ödeyemiyoruz. %39 faiz oranıyla biz nasıl ödeyeceğiz? Şimdi bir de bu mükellefler tecil taksitlendirme için gittikleri zaman vergi dairesine şu anki mevzuat söyleyeyim. 250 bin liraya kadar herhangi bir teminat falan istenmiyor. 250 bin lirayı aşarsa aşan kısmın yarısı kadar teminat göstermesi isteniyor. Yoksa tecil taksitlendirme yapılmıyor. Şimdi bu rakam kanunla 1 milyon liraya yükseltiliyor.
1: Onu da Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var galiba.
0: Tabii 10 katına kadar yükseltiyor. Şimdi kanundaki oran 50 bin lira. Cumhurbaşkanımız bunu 250 bin lira yükseltiyor. Yani 5 kat artırmış. Ben oradan hareket ederek bu 1 milyon lirayı eğer sahaya bir olumlu bir yansıması olacaksa bunun en az 5 milyon lira civarında olması lazım. Çünkü borç yapısına baktığımız zaman mükellef bazında eğer 5 milyon lira gibi bir rakam oluşursa, belirlenirse Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından teminatsız tecil taksitlendirme yapabilir. Bu kime yarar sağlar? Borcu olan, borcu ödeme iradesi bulunan ama o borç ödeme kabiliyetini kısmen ya da büyük ölçüde kaybetmiş ama teminat bulmakta zorluk taşıyan mükellefleri oldukça rahatlatır. 5 milyon olarak belirlenirse. Ama 1 milyon olarak tutulursa, öyle devam edilirse, bu teminat bulma konusundaki sıkıntı yaşayan mükelleflerin %90'ında bu olumsuz etkiler. Yani herhangi öyle olumlu etkileyecek bir taraf yok. Bu yüzden o teminatsız tecil rakamını, 1 milyon lira olarak belirlenen rakamın en az 5 kat artırılması lazım. Peki. Borçlu profiline bakarak söylüyorum.
1: Şimdi şu değil mi? Yani biraz daha belki açmak için 1 milyon lira borcum var. 1 milyona kadar ben vergi dairesine gittiğimde o borç karşılığında
0: teminat istenmeden
1: yapılandırma yapılabilir.
0: Yapabilir, evet.
1: Ama 1 milyonu geçtiği anda
0: geçen kısmın yarısı kadar. Mesela 2 milyon borcunuz var.
1: Evet.
0: 500 bin lira teminat göstermeniz gerekiyor. 2 milyon lira.
1: Ha, kalan 1 milyonun yarısı.
0: Evet. Hmm. 1 milyonun aşan kısmı. O yüzden hani borçlu...
1: Teminat da yani ev, araba falan mı? Öyle bir şey mi?
0: Tabii. Istiyor? Banka teminat mektubu olabilir. Araba olabilir. Bir gayrimenkul olabilir. Tabii onda şu andaki durum itibariyle onları bulmakta da insanlar bayağı zorluk yaşıyorlar. Mesela bu yapılandırma yasası çıksa hiç teminat yok. Teminatsız 5 yıla kadar taksitlendirip ödeyip daha düşük faiz oranıyla. Burada hem %39 gibi yüksek bir tecil faiz oranıyla işlemiz gecikme zammı faizleri de dahil olmak üzere ben yapılandırma yapabiliyorum. Hem de o teminatsız bir limit var, o 1 milyon. O şu anda yetersiz. Bir de aşan kısım için teminat gösteriyorum. Bu ikisi arasında bir orta bir yol bulmak gerekiyor. Sayın Bakan'ın da zaten hiçbir şekilde gerçekleşmiş enflasyonun altında bir faiz oranı uygulamayacak şeklinde bir açıklaması var. Tabii o da sizin de belirttiğiniz gibi vergiye uyumlu olan olmayan mükellefler arasında bir fark yaratmak istiyor. Ama bu borçla olacak bir şey değil. Borç ödenmesiyle, borç yapılandırmasıyla. Şu anda %5 vergiye uyumlu mükelleflere %5 bir vergi indirimi imkanı var. Bu %5'i daha fazla artırabilir. Eğer o konu bu kadar gündeme gelirse %5 değil de %10 yapabilirler. Ben hani buradan da söyleyeyim. 3,5 milyon mükellef var. Bu 3,5 milyon mükellefin %2'si kadar bir mükellef vergi uyumu %5 vergi uyumu %5 indirimden faydalanıyor. Yani toplamda 65 bin mükellef 3,5 milyonda vergi uyumlu mükellef indirimi %5'ten yararlanabiliyor. Tabi bu da çok enteresan. 3,5 milyonda 65 bin mükellef. Bizim bu sayıyı artırmamız lazım. Zaten biz vergi uyumu ne kadar artırabilirsek uyumlu mükellef sayısını, vergiyi de zaten o kadar vadesinde ve erken tahsil edebiliriz. Yani 3,5 milyon mükellefte 65 bin

0: uyumun mükellef olması da çok küçük bir rakam yani bu.
1: Evet, vergiler çok yüksek.
0: Sanki vergi oranı vergi oranlarının yüksek olduğu kesin.
1: Bir de şeyi soracağım Özlem, pardon, şey yani bu borçlar mesela öyle bir istatistik var mı? Ne kadar, kaç kişinin ne kadar borcu var ya da ortalama borç miktarı o esnaf kesiminde, öyle bir rakam var mı?
0: Şimdi
1: sizin
0: o
1: bildiğiniz?
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda var. Bu torba yasa teklifiyle beraber her yasa teklifinde teklifte yer alan düzenlemelerin bir etki analizinin yapılması gerekiyor. Bu torba yasayla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı meclise bir ekonomik etki analizi raporu sundu. Normalde bunların olması lazım. Yani orada görülmesi lazım. Yani ne kadarlık bir mükellef kitlesi, ne kadar borcu var. Mesela bu düzenleme yaparken oraya bakarak konuşmak lazım aslında. Ama bu etki analiz raporunda buna ilişkin bir veri yok. Ama benim bildiğim kadarıyla şu anda yani tahsilat rakamları artmış olmasına rağmen ciddi bir vergi borcunu ödemeyen mükellef sayısı da var. Ve birikmiş bir vergi borcu, SGK borcu olan mükellef ve tutarlar da zaten şu anda söz konusu. Bunun bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Fakat o biriken kamuya olan borçların Dilek Hanım, önemli bir kısmı da tahsil olanağının kaybetmiş alacaklar. Yani ne yaparsanız yapın tahsil etme imkanınız yok. Ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yerinde olsam, yani bu şekilde bir düzenleme yapacaksam eğer, yani borç yapılandırması da olabilir, o tahsil olanağı kalmamış kamu alacaklarını da bir şekilde kanunla silerim yani. İşte ise oradan bir beklenti olmaz. Neden? Yani insanlar vefat etmiş, mirasçıları reddetmiş olan borçlar var. Sahte faturadan kaynaklanan ödenmemiş borçlar var. O adamları yakalamanız, o parayı almanız zaten mümkün değil yani.
2: Ama af algısı da çok iyi anlaşılmıyor.
0: Nasıl?
2: Affetme algısı da çok iyi anlaşılmıyor bir yandan da vergi affı konusu.
0: Ya orada aslında borç yapılandırmasında bir vergi affı söz konusu değil. Yani verginin aslının silinmesi ya da azaltılması söz konusu değil. Orada sadece işlemiş faiz ve gecikme zamları var. Şimdi %44 gecikme zam oranı, %39 tecil faiz oranı var. Gecikme faiz oranı da %44. Şimdi bu faiz oranıyla insanlar gerçekten bunu ödemekte zorlanıyorlar. Yani belli sektörler hariç cirolar düştü. Cirolar düştü. Bunun göz önüne alınması lazım. Mesela 6183'te 48. madde var tecille ilgili ama bir de 48A maddesi var. İşte vergi uyumlu mükelleflerde tecille ilgili. Mesela orada daha uzun vadeli taksitlendirme yapılabiliyor. Daha düşük bir faiz oranıyla, Cumhurbaşkanı faiz oranında da yetkili. 2018'de o düzenleme geldi. 48A maddesi. O madde bu zamana kadar hiç uygulanmadı mesela. Şimdi eğer o 48A maddesi uygulanmayacaksa o zaman kanun kapsamından çıkaralım. Uygulayacaksak uygulayalım. 48'e göre daha makul bir şey. Benim önerim zaten 48'de, yani bu torba yasadık teklifteki 48A'ya benzer bir düzenleme yapalım. Daha tamam, düşük bir faiz oranıyla yapılandıralım borçları. Ha 48A'yı çalıştırmayacaksanız, eğer uygulanmayacaksa, 2018'den beri uygulanmadı bu madde. O zaman kaldıralım. Orada durmasın yani. Örnek olarak orada duruyor 48A maddesi.
1: Tam maddede ne diyor?
0: Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecil taksitlendirilmesiyle ilgili bir madde bu. Daha düşük bir oran, faiz oranıyla. Ama orada da rasyolar falan aranılıyor. O şartların yerine getirilmesi lazım. Faiz oranları daha düşük. Ve Cumhurbaşkanı bir de daha düşürme yetkisi de veriliyor bu faiz oranlarının. O zaman o maddeyi çalıştıralım. Eğer şeyse. Ya da 48'i, torbasında teklifi ona uygun bir hale getirelim. Yani gerçekten hani ben sahada olan birisi olarak söylüyorum. Saha çok sıkıntılı. İnsanlarla biz hep yüz yüze olduğumuz için

0: Yanlış şikayetler yapılıyor ve bir düzenleme çıksın, borcumuzu ödeyelim diyor. Ama 12 ayda ödenemez mi borçlar? 72 aya çıkarılıyor, güzel. Ama 72 ayda ne kadarlık bir taksitlendirme yapacak? 72 ay kullanacak mı? 6 yıl çok ciddi bir yıl yani. Ama bu faiz oranıyla 6 yılda da kimse o parayı ödeyemez o taksitlerle. O yüzden ben hani dün geceki oturumu da hem izledim hem tutanaklar okudum. Herkesin dile getirdiği husus bu. Ben bir taraftan Azim ve Maliye Bakanımıza da hak veriyordum. O da ödeyenin ödemeyenin arasında bir adalet sağlamak zorunda. Çünkü görevi itibariyle zor bir görev. Onun da birilerine bunu izah edebilmesi lazım. Fakat ortada da bir cenaze var. Bu cenazenin de kaldırılması lazım. Bunu en uygun şekilde hazineye çok fazla zarar uğratmayacak. Ama borçlu olanları da yani en azından borcunu ödeme iradesi olan borçluları da fazla hırpalamayacak, üzmeyecek şekilde bir orta yolun bulunması lazım. Bana göre bu orta yol 48. maddeyle o uygulanmayan baştan beri niye uygulanmadığını da kimse bilmiyor. O 48 aile ortak bir metin düzenlenerek bu işten çıkılabilir. Ama şu andaki düzenleme hiç kimseyi tatmin etmedi. Etmeyecek gibi de görünüyor. Özellikle meclise, milletvekillerine, Hazine, Maliye Bakanlığı'na, bütün bürokrasiye de ciddi anlamda bu konuda baskı var. Nereye gidecek hep beraber bekleyip göreceğiz.
1: O diğer torba yasalarla ilgili bir şeydi. Tekrar bir gündeme gelebilir mi bu konu?
0: Şimdi
1: onların içeriğini siz biliyor musunuz?
0: Şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet tarihi itibariyle bakıyoruz. Hep 2,5 yılda bir bu şekilde bir düzenleme yapılmış. İçinde matra artırımı olan, kayıtların düzeltilmesini öngören, borç yapılandırması olan böyle bir düzenlemeler var. Bu düzenleme en son 2023'te yapıldı. Ve 2022 ve önceki yılları da kapsayan şekilde. Şimdi 3 yıl geçti, 4. yıl. Ve bu tür düzenlemeler genellikle seçim öncesinde geliyor, genel seçimler öncesinde. 2027 yılında yapılması da öngörülüyor eğer ekstra bir durum çıkmazsa. 2027 yılı içerisinde seçim tarihine bakılarak böyle bir düzenlemenin ben yapılacağını açıkçası düşünüyorum. Ama 2027 bu borçlulardan kim kalır kim kalmaz onu tabii bilemiyorum.
2: Peki şimdi bir yandan da aslında vergi denetimleri kısmı da önemli tabii olayın. Yapay zeka destekli yeni nesil denetimler olmaya başladı. Burada amaç ne, faydası oluyor mu diye sormak istiyorum. Ve tabii vergi denetim kurulunun yeni çalışmaları konusunda neler yapılması gerekir diye de sorayım.
0: Şimdi vergi denetim kurulu bakış açısını değiştirdi. Öncelikle ben vergi denetim kurulu başkanını Hüseyin Atçı Bey'di. Buradan tebrik ediyorum ekibini. Çünkü vergi denetim kurulu bu zamana kadar yapılmayan denetim şekillerini, yapay zeka da tabii var bunun içerisinde, uygulanmaya başladı. Önceden mesela bir tam inceleme diye bir olay var. Bu tam incelemede 2 yılda incelemeler bitiyordu. Ve inceleme oranı %2'ler falan seviyesindeydi. Son dönemde yapılan değişikliklerle beraber, strateji değişikliğiyle beraber inceleme oranı da arttı. Artık herkese dokun. Mesela 100 mükellefte 2 mükellefe dokunabiliyorken önceden, şu anda 15-20 mükellefe ve bu önümüzdeki süreçte daha da artacak. Neden böyle? Çünkü konular itibariyle bak, daha sınırlı bakılmaya başladı. Mesela istisna, indirim, muafiyetler bir bakılmaya başlandı. Mesela bununla ilgili düzenlemeler yapıyor. Vergi dairesi teftişleri başladı. Orada mükelleflerin beyannameleri incelenerek mükellefler izaha çağrılıyor. Mesela kurgan diye sahte belgeyi olayını hemen hemen bitirmeye yaklaşan bir uygulamayı devreye aldılar. Son derece başarılı gidiyor. Beyanname gözetim programları var. Beyannameleri insanlar şirkete vermeden önce onlara uyarı yapıyor. Mesela diyor karlılık oranınız düşük. Biz bunu tespit ettik. Buna bir bakın. Banka hesaplarınızda çok ciddi hareketlilik var. Biz bunu ticari olarak değerlendiriyoruz ama siz bir bakın onlara. Yani uyarıcı nitelikte kılavuz edecek şekilde uygulamalar var. Yine

0: yüksek gelir grupları ile ilgili 2 yıldır yapılan, geçen sene 10 bin kişi, bu sene 16 300 kişi yüksek gelir gruplarından olan insanlara yazılar gitti ve onların mesela hiçbir geliri yok ya da düşük bir geliri var. Fakat mal varlıklarında bir artış var. Gayrimenkul almışlar, çok sayıda araba almışlar. Bunları çağırdılar ve izah ettiler. Bu bir aslında bir farkındalık yarattı. Yani hiçbir şey bu kadar etkili olamazdı. Şimdi bakıyoruz şirketlere. Onlarca yıl ne kar dağıtımı yapmış, ne şirket ortakları şirketten huzur hakkı almış. Ama kredi kartlarına bakıyorsunuz, milyonlar para harcanmış. Bunlar sorulamıyordu. Maalesef vergi mevzuatımızda nereden buldun ya da Hazine ve Maliye Bakanımızın hep istediği ama bir türlü getiremediği özel gider harcama bildirimi var. Nereden harcadın? Harcamanın kaynağı ne? Ona ilişkin soruları soracak bir mevzuat yok. Ama yüksek gelir grupları ile ilgili bu süreçte artık şirketler de, şirket ortakları da anladı. Maliye, ya huzur hakkı alın, ben huzur hakkı ücretlerinden vergi alacağım. Ya da kar dağıtın, kar dağıtımlarından vergi alacağım. Ama bir şekilde bunu yapmanız gerekir. Bu artık buraya bu konu yerleşti. Göreceksiniz 2027'de çok sayıda şirket kar dağıtımı yapacak. 26 için de söylüyorum. Ya da ortaklarına ciddi miktarda, en azından geçimlerini sadece kredi kartlarının harcamalarını karşılayacak düzeyde huzur hakları ödeyecekler. Oradan da hazineye bir şekilde vergi gidecek. Yani şirketleri yaşatalım ama şirket ortakları öyle bir hale geldi ki şirket zengin, ortaklar fakir. Ama harcaması ciddi anlamda var. O yüzden Vergi Denetim Kurulu'nun bu son dönemde yaptığı bu denetime, kayıt dışıyla mücadeleye, sahte faturayla olan mücadeleye ki etkinliklerini, yeni denetim şekillerini ben destekliyorum. Bu daha da yaygınlaşacak. Tabii bu sadece Vergi Denetim Kurulu'nun değil, Gelir İdaresi Başkanlığı, devlet dağılıklar, vergi daireleri de bu şekilde saha denetimlerine başladılar. Örneğin önümüzde bayram denetimleri var. Yaz sezonu açılıyor. Gelir İdaresi turizm denetimleri yapacak. Bir MEVA diye bir sistem oluşturuldu. Türkiye'deki bütün gayrimenkul alım satımları incelemeye alındı şu anda. Mekansal Veri Analiz Sistemi diye bir sistem bu. Kısaltılmış adı MEVA. Burada gayrimenkulün bulunduğu yer, binadaki ya da yakın yerlerdeki gayrimenkullerle ilgili bir banka kredisi kullanmışsa onunla ilgili raporlar. Eğer emlak ilan sitelerinden ilan etmişse oradaki rakamlar alınıyor. Onun bir ortalaması tespit ediliyor. Mesela 10 milyon lira. Siz gayrimenkulü satmışsınız 3 milyon lira. Tespit ediyorlar. Yazı yazılıyor. Gelin diyor. Bizim tespit ettiğimiz rakam 10 milyon lira. Siz bunu 3 milyon liraya sattınız. Bizi bunu bir izah edin. İzah edemiyorsanız biz 10 milyon liranın üzerinden işlem yapacağız.
1: Satıcıya mı geliyor o şey?
0: Satıcıya da alıcıya da. Olayın hem bir gelir vergisi tarafı var.
1: Dışarıdan adam
0: hem de bir tapuacı olayı
1: şey yapmış olabilir. Evet. Yani
0: haklı bir gerekçesi varsa yapılıyor. Ama benim tespit ettiğim bu MEVA'daki rakamlar piyasa satış fiyatının %70'in civarındaki rakamlar. Aslında %100'ü bile değil. Ama onun altında da gayrimenkullerde bir devir bedelleri var. Yani ben hani gayrimenkul sektörünün üst STK'larında da görüyorum. Mesela Geodere Yönetim Kurulu üyesiyim. Kamu konutlarında vergi danışmanıyım ben. Gayrimenkul sektörü de bu özellikle ikinci elde oluşan bu haksız rekabetin önlenmesi, kamuya, hazineye bir gelir sağlanması açısından da artık tapuda gerçek bedele geçişle ilgili düzenlemenin yapılmasını bekliyorum. Kayıt dışılığın Türkiye'de şu anda en büyük alanı bu gayrimenkulle ilgili bölüm. Güvenli ödeme sistemi oraya da geliyor ama gerçek bedeli yakalayamadığımız müddetçe oradaki o kayıt dışılık devam edecek. Bizim o MEVA veya benzer sistemlerle bir kanun düzenleme yaparak bu gayrimenkulde gerçek bedele geçmemiz gerekiyor. Hazır gayrimenkul sektörü, yani genelde sektörler desteklemez ama gayrimenkul sektörü bu gerçek bedele geçişi destekliyor. Hükümetin de bu konuda

0: kısa bir süre içerisinde bir hareket yapması lazım. Bununla ilgili bir düzenleme çalışması yaparak bunu meclise getirmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Paket var mı?
2: Son 1-2 dakikamız var.
3: O zaman kısaca bu enflasyon muhasebesi geldi, sonra geri kalktı. Tekrar geri gelme ihtimali olur mu? Kısaca onu da sorayım.
0: Hatırlıyorsanız burada bir 2 saatlik bir program yapmıştık.
3: Evet.
0: Enflasyon muhasebesinin yararlarını ve zararlarını, ama zararının daha fazla olacağını belirtmiştik. Fakat orada maliyede şöyle bir şey oluştu. Ben buradan vergi alacağım. İş dünyası da dedi ki bu bir muhasebesel bir olay. Burada vergi mergi olmaz, ben vergi de ödemem. Ama enflasyonun yarattığı etkiyi de, olumsuz etkiyi de ben bir şekilde gidereyim. Öyle bir çıkmaza girdik olay. Öz sermayesi güçlü olan şirketlerde zarar doğurdu. Küçük orta boy işletmeler vergi öder hale geldi. Bankalar zaten kapsam dışında bırakılmıştı. Buradan evet. Uyarmıştık biz o konuda. Devlet de çok ciddi bir enflasyon muhasebesinden kaynaklı bir vergi kaybı oluştu. Yine maliyenin, hazinenin ve iş dünyasının şeyiyle bu şimdilik 3 yıl ertelendi, ama bir daha da ben enflasyon muhasebesinin Türkiye'de gündeme geleceğini zannetmiyorum. Burada en çok etkilenen kesim
3: mali müşavirler.
0: Öyle ki mali müşavirlerden bazıları gidip yabancı ülke, mesela Barcelona'da Christoph Colomb'a kadar şikayet eden olmuş ya. Şaka bir tarafı, ama enflasyon muhasebesinden gerçekten ülkeye kurtuldu yani. Şirketler
2: ama
0: de
2: yine
0: kurtuldu.
2: Şirketler kendisi isteyip kendisi sonra evet, kurtulmaya çalışıyor. Ama, o da başka bir hikaye.
0: Ama
2: tabii.
0: Şöyle, bu muhasebesel bir işlem. Biz orada maliyeden kaynaklı bir olay. Bu enflasyon muhasebesinden vergi almaya kalkarsan böyle olur yani sonuç. Onlar da ciddi bir vergi kaybı yaşadılar. Ve enflasyon muhasebesinin vergi etkisi büyük şirketlerden, yani öz sermayesi güçlü şirketlerden lehine oluşurken, küçük ve orta boy işletmeleri vergi daha fazla öder hale geldi. Çünkü yükselttiği için kazanmadıkları, elde etmedikleri bir karı vergisini öder hale geldiler. Oradaki amaç da şu: sen şimdi verginin peşini öde, ileride sattığın zaman da zaten o maaş kapalır. Maliyetini yükselttiğim için daha az vergi ödersin, ama ben maliyeti arttığı için ben buradan senden bir vergi alayım. Daha önceden yeniden değerleme oranı var. %2 ile 3 ile yapılan yeniden değerleme oranı enflasyon muhasebesiyle %25'e çıktı. Gerçekten çok ciddi mağduriyetler oluşmuştu. Hükümet de kulak verdi bu olaya. Kendi de vergi kaybı yaşadığı için ortak bir kararla 3 yıl şimdi ertelendi. Herkes de enflasyon muhasebesinden kurtulmuş oldu.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben
2: sağ
0: teşekkür ederim.
2: Efendim bugün vergiyi konuştuk. Değerli meslektaşım Dilek Güngör'le birlikte Abdullah Talu'yu ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kuzu Grup ekonomi masasını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Flipkapital.com tüm dünya. Flip Kapital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Kara Yatırım sundu.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: 6 ay vade 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi. Yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
4: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
5: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
6: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen...

0: seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Konya 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22.
0: Seramik hava durumunu sundu. Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı.

0: Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: 9-15 Mayıs arasında Bin'de ince siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 120

0: kaçırmayın.
1: Bayramı özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var. Yolcu 360, araç
2: kiralamak ne kolaymış. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: net. Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.

CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyada cari dengeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayındaysa uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile gerçekleştireceği iki günlük görüşmeler için Pekin'e ulaştı. Kaynaklar, iki liderin 30 milyar dolarlık ithalata uygulanan gümrük vergisi indirimlerini görüşeceklerini ifade ediyor. Hanta virüsün ardından norovirüs endişesi nedeniyle Fransa Bordeaux'teki kruvaziyer gemisinde 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Birazdan detaylarına bakacağız. Uluslararası Enerji Ajansı yayımladığı aylık raporunda küresel petrol piyasasında dengesizliğin derinleştiğini belirterek 2026 için petrol arz kaybı tahminini günlük 3,6 milyon varile yükseltti. Ajans, İran etkisiyle petrol stoklarında rekor kayıplar yaşandığını ve arzın talebin gerisinde kalacağını bildirdi. Günün öne çıkan gelişmeleri, başlıkları bu şekildeydi. Şimdi yurt dışı piyasalardaki son duruma bakalım, kapanışa doğru. BIST endeksi 14.616 seviyesinde, 14.800'ün üzerinde açılmıştı, güne başlamıştı ve 14.579'da gün içerisinde gördüğü en düşük seviye. Tabii ki jeopolitik gelişmelerinde etkisi var ve kar realizasyonunun etkisinde söz konusu. En azından değerlendirmeler bu şekilde. 15.000 üzerinde başlamıştık haftaya ve dün ve bugün de düşüşte olduğunu söyleyebiliriz. %1'in üzerinde bir düşüş var BIST endeksinde. Sektörlere bakalım. Bankacılık %1,20 düşüşte, 16.901 seviyesinde. Sanayi 18.938 seviyesinde. Turizm 2007, teknoloji 49.782, gayrimenkul 7.160 ve spor 1.989 seviyesinde. Bir sonraki sayfayla devam edelim. Sigortacılığa bakalım.

0: Sigortacılık 83.367, kimya 17.165, inşaat 23.709 seviyesinde, madencilik 14.516, bilişim 8.235 ve gıda 16.715 seviyesinde. Sektörlerdeki son durum bu şekildeydi. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Tabii önemli gelişmeler var. Trump Çin'e gitti. Aylardır aslında bunu konuşuyorduk. En sonunda bu ziyaret gerçekleşti. Ve beraberinde 5 küresel uluslararası büyük şirketin CEO'su ile birlikte gitti. Trilyon dolarlık anlaşmaların yapılacağı da iddia ediliyor. Bir taraftan ABD-İran arasındaki gerilim de sürüyor. Yurt içine baktığımızda geçtiğimiz günlerde Nisan ayı enflasyonu açıklandı ve beklentinin üzerinde gelmişti ve yarın da yılın ikinci enflasyon raporunu takip edeceğiz. Borsada tabii bazı kar satışlarını da gördük. Bunun da etkisi vardı. Dün de düşüşü takip ettik. Bütün bu gelişmelere baktığımızda piyasa hangi gelişmeleri fiyatlıyor?
1: Şimdi öncelikle hala piyasanın birinci odağı biliyorsunuz İran Savaşı. Oradaki haber akışına karşı çok hassas. Genel olarak aslında şunu da söylemek lazım. Borsa İstanbul 2 gündür satıcılı ama aslında bize özgü bir satış da yok. Yani bugün baktığımız zaman yurt dışı piyasalarda da aslında negatif bir seyrin olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla hani aslında riskli varlıklarla alakalı görünüm pozitife döndükçe dünyada, Türkiye'de de aynı şekilde bir fiyatlama görüyoruz. Ters hareketli de yani bizim dünyadan negatif ya da pozitif ayrıştığımız şu anda bir durum yok. Dolayısıyla aslında bunu bir olumlu gelişme olarak not etmek lazım. Başta da bahsettiğim gibi şu anda İran Savaşı birinci odak. Tabii Borsa İstanbul özelinde şunu da belirtmek lazım. Biliyorsunuz hem önümüzdeki hafta Salı günü 19 Mayıs sebebiyle resmi tatil, borsa kapalı olacak. Hem ay sonunda bayram tatili var. Dolayısıyla da baktığımızda bu tatillerin bol olduğu Mayıs ayında bir yandan Amerika-İran müzakereleri devam ederken piyasanın bu kadar kapalı olacak olması da bence bir miktar bu kar satışlarını beraberinde getiriyor. Çünkü oradan olumlu haber gelebileceği gibi olumsuz haberler gelme ihtimali de var şu anda. Tabii bunu bilemiyoruz ne olacağını o günlerde. Bununla birlikte hani bir miktar Borsa İstanbul'da risk azaltımına gittiğini görüyoruz yatırımcılığın.
0: Endeks haftayı nasıl kapatır peki? Kar satışları devam eder mi Perşembe ve Cuma günleri de?
1: Şimdi teknik anlamda bakacak olursak 14.600 önemli bir seviye. Oraya yaklaştık. İlk etapta bu 14.550-14.600 aralığını aşağıya doğru kırar mıyız? Onu görmek lazım. İki gündür çünkü çok sert satışlar geldi. Bunun bir tepki yükselişi de olabilir bu seviyelerden yukarıya doğru. Eğer 14.600 seviyesini aşağıya doğru geçiyorsak kapanış bazında, o zaman da aşağıda 14.250 seviyesi önemli bir destek olacak. Ben açıkçası ilk etapta bir tepki yükselişi olabileceğini, ancak Mayıs ayı içerisinde genel olarak yatay hareketler izleyeceğimizi düşünüyorum bundan sonrasında. Tabii bir miktarda yurt dışında nasıl bir gidişat olacak, o da önemli bir belirleyici olacak. Ancak dediğim gibi İran cephesinden, Amerika-İran cephesinden olumlu bir haber gelene kadar şu anda Mayıs ayı içerisinde Borsa İstanbul'u çok yukarı sert taşıyacak bir elde done yok gibi gözüküyor. Ha, tam tersi biz tatillere gitmeden olumlu haber akışı gelirse eğer barış süreciyle alakalı, o tabii başka bir tabloyu ortaya koyacaktır. Onu o senaryodan sonra konuşmak gerekir.
0: Peki ABD ile Çin arasında şayet iddia edildiği gibi trilyon dolarlık büyük anlaşmalar eğer olursa, ki zaten teknoloji şirketlerinin CEO'suyla gitmişti Trump Çin'e, ciddi bir etkisi olur mu piyasalara? Bir yükseliş takip edilir mi?
1: Amerika özelinde.
0: Evet.
1: Tabii Amerika özelinde olacaktır. İran savaşına rağmen Amerikan endekslerinde sert alıcılı bir süreç izlersek muhakkak dünyanın geri kalanı da buna ayak uyduracaktır. Sonuç olarak orada yaratılan iş hacimlerinin aslında dolaylı yoldan bütün dünyaya etkileri oluyor. Örnek veriyorum, işte bu teknoloji tarafında biliyorsunuz daha çok yapay zeka yatırımları yapılıyor. İnanılmaz enerji tüketiyor. Bizim tarafta da enerji şirketlerinin kontratları büyümeye başlıyor. İşte Astor Enerji örneğinde gördük bunu biliyorsunuz. En son 2025 cirosunun tamamı kadar büyüklüğünde bir iş anlaşması yapmıştı biliyorsunuz. Tabii o Amerika-Çin görüşmesinden gelebilecek olumlu haberler ticari anlamda genel olarak risk iştahını etkileyebilir. Ancak yine de ben Amerika-İran savaşı ile alakalı net bir pozitif haber gelene kadar oradaki olumlu haberlerin de bir miktar böyle gölgelenebileceğini ya da iskontolu piyasalara etkisi olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki şimdi bankacılıkta devam edelim. Bankacılıkta nasıl bir görünüm var? Aslında bir haftadır BIST Banka 17

0: Binin üzerinde seyrediyordu geçtiğimiz haftadan bu yana. Bugün 17.000'in altını da gördü. Tabii daha önce de konuştuk sizinle. Bir taraftan bilançoları da takip ediyoruz. Genel anlamda bankacılıkta nasıl bir görünüm var ve yarın enflasyon raporu yayınlanacak. Yılın ikinci enflasyon raporu olacak. Orada bir revizyon olur mu ve bu revizyon bankacılığı nasıl etkiler?
1: Şimdi şunu söylemek lazım. Bankacılık birinci çeyrek bilançoları gayet iyiydi. Savaşın etkilerinin tamamını biz finansallarda göremedik. İlk çeyrek finansallarında. Biliyorsunuz ilk çeyrekte hem faizler aşağıya geldi hem tahvil tarafında aşağı yönlü hareket oldu. Dolayısıyla bankacılık tarafı ilk çeyrek bilançosu iyiydi. Fakat savaş etkilerini, işte yüksek enflasyonun ve faiz indirimlerinin perdelenmesinin etkilerini biz esas ikinci çeyrekte göreceğiz. Dolayısıyla kısa vadeli bankalarla ilgili şu anda negatif, taktiksel anlamda negatif bir görüntü var. Zaten bunun piyasada da yansımalarını görüyoruz. Yani endeksteki tepki yükselişinde evet bankalar da aracılık etti ancak orada bir artık ufak ufak pozisyon değişimlerinin olduğunu görüyoruz. Yani bir miktar piyasadaki profesyonellerin bankalardan çıkıp ikinci çeyrekte daha olumlu finansal beklentileri olan şirketlere kaydığını okuyabiliyoruz. Özellikle de sanayi tarafa bir kayış var ki son dönemde sanayi taraf biliyorsunuz bankacılıktan daha pozitif ayrıştı. Dediğim gibi ikinci çeyrek bankacılık finansalları biraz sıkıntılı olacaktır. O yüzden kısa vadede çok olumlu konuşamıyorum. Ancak işte Amerika-İran cephesinden gelecek bir olumlu haber akışıyla beraber eğer Brent petrol aşağıya çekilirse tekrar 80 dolara doğru ya da 80 doların altına o senaryoda yeniden bankalar pozitif fiyatlanmaya başlayacaktır gelecek finansallardan dolayı. Ancak şimdilik ikinci çeyreği kaybettik gibi duruyor bankalarda. Ama dediğim gibi oradan gelecek pozitif haber akışı 3. ve 4. çeyrek fiyatlamalarını da çok hızlı beraberinde getirecek. Çünkü borsa genel olarak hep geleceği fiyatlama eğilimindedir biliyorsunuz. Ancak şimdilik negatif haberler bankacılık nezdinde satılıyor gibi gözüküyor. Enflasyon raporu ile ilgili şunu söyleyeyim. Merkez Bankası, mevcut Merkez Bankası yönetimi göreve geldiğinden bu yana bir kere piyasaya verdiği söylemlerle eylemleri bir kere çok uyumlu ve çok proaktif yaklaşıyor.
0: Tolga Bey,
1: kapanışa gideceğiz herhalde.
0: Evet, bölüyorum. Kapanışa gidelim, enflasyon raporuna devam edelim.

0: Regom.
1: Haftanın 3. işlem gününü geride bıraktık. BIST endeksi günü 14.598 puandan tamamladı. %1,23'lük düşüş olduğunu görüyoruz BIST endeksinde. Tolga Bey, devam edelim. Kapanışla ilgili kısa bir değerlendirme alalım ve yılın ikinci enflasyon raporuna ilişkin beklentilerinizi paylaşıyordunuz. Oradan devam edelim.
2: Yani yayının başında bahsettiğimiz destek seviyesinde kapattık kabaca. 14.600 civarı önemli demiştik. 14.550-14.600 aralığı. Orada kapattık. Yarın tepki yükselişleri olabilir. Ancak o tepki yükselişleri de hani

0: ediyoruz. Orada nasıl bir görünüm var sanayide?
1: Tabii orada biliyorsunuz aslında uzun zamandır enflasyon muhasebesi etkisiyle finansallar zayıf geliyordu. Tabii fonlama oranlarının da faizlerin de yukarıda olması büyük sanayi şirketlerimizi zor durumda bırakıyordu. Personel maliyetlerini yönetmekte zorlanıyorlardı bir yandan. Ancak enflasyonun artık aşağıya gelmesiyle beraber enflasyon muhasebesi hala devam ediyor. Ancak finansallar üzerindeki etkileri biraz daha daralıyor. Bunun yanı sıra özellikle sanayi tarafta başı çeken ağır şirketlerden mesela demir çelik tarafında ikinci çeyrekte artık yavaş yavaş marjlarda düzelmelerin olması bekleniyor ki aslında son dönemde borsa performanslarında da büyük demir çelik şirketlerimizde önemli hareketler gördük. Olumlu anlamda işte Kardemir gibi, Ereğli gibi şirketlerimizde fiyat performans anlamında da yukarı yönlü sert hareketler gördük. Şişe cam tarafında toparlanmalar var. Bulgaristan'da bir yatırımını tamamladı biliyorsunuz. Dolayısıyla sanayi taraf biraz daha ikinci çeyrekte artık önceki finansal dönemlere göre ve finansalların açıkladığı dönemlere göre daha pozitif olacak gibi gözüküyor. Faiz indirimlerinde şimdilik savaş etkisiyle gölgeleniyor olması biliyorsunuz aslında sene başında daha çok bankalar üzerinden oyun planı yapılıyordu. Borsa İstanbul için hani büyük aracı kurumlar ya da yabancılar tarafından. Ancak faiz indirimlerinin şimdilik gölgelenmiş olması sanayi tarafta da böyle marjın iyileşiyor olması bir yandan da tabii savaş etkisiyle enerji şirketlerinin bazılarında olumlu hareketlenmeler var. Dolayısıyla taktiksel anlamda bir miktar sanayi tarafa geçiş şu anda ön plana çıkıyor gibi gözüküyor.
0: Tolga Bey çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler devam ediyoruz. Merkez Bankası Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Mart'ta 9,67 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler açığı 3,88 milyar dolar olurken dış ticaret açığı 9,51 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
2: Cari işlemler hesabı Mart'ta 9,67 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç kalemde de 3,88 milyar dolarlık açık kaydedildi. Dış ticaret açığı ise 9,51 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilerde cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolara yükselirken hizmetler dengesi 63,1 milyar dolarlık fazlayla dengeyi kısmen destekledi. Bu kalemde taşımacılık ve seyahat gelirleri öne çıktı. Finans hesabında ise güçlü çıkışlar dikkat çekti. Portföy yatırımlarında 14,8 milyar dolarlık net çıkış yaşanırken yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil tarafında satışa yöneldiği görüldü. Doğrudan yatırımlarda 212 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurtdışı yerleşiklerin yatırım fonlarındaki satışları 3,09 milyar dolara ulaştı.
0: Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak. Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan piyasa beklentilerini değerlendirdi.
3: Normal şartlarda piyasa ortalaması bir %4'lük yukarıya revizyon yapılması. Dolayısıyla %4 yaptığınızda bizim beklentimiz 5 olma olasılığı üstüne bir 25'lere getirmesi. Diyelim ki gıda bize yardımcı oldu. Son çeyrekte 0,8, 0,7 belki de daha da düşük bir enflasyonla karşılaştık. O zaman ancak ve ancak bir 28'lere doğru eğilim hesaplayabiliyoruz. Ekonomistler olarak. O zaman ne oluyor? 28 ile 30 arasında bir enflasyon beklentisi çok büyük olasılıkla da barış olmazsa 30 ve üstüne çıkacağı kalıcı olacağı beklentisi hakimken şu anda çünkü bilmiyoruz. Türkiye'nin geçici bir enflasyon, bir iki aylık bir enflasyon şokunu atlatıp %3-4 minimum 5'te maksimum olmak üzere beklentilerde yukarıya revizyon yapıp ki bunu da hatırlatalım. Biz zaten Şubat 2026'da revizyon yapmıştık. Yani sonuçta oradan tekrar kazanılacak bir yeni kredibiliteyle bu petrolde de sönümlenme olursa para girişini sağlayabilir miyiz? Ekonomi yönetiminin esas önündeki test bu.
0: Türkiye'nin ihracat performansı 2026 yılının ilk 4 ayında yükselişini sürdürdü. Ocak-Nisan döneminde 49 ilde ihracat artışı kaydedilirken 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
2: Türkiye'nin ihracat performansını

0: İlişkin 2026 yılı Nisan ve Ocak-Nisan dönemi verileri açıklandı. Yılın ilk 4 ayında 49 ilde ihracat artışı kaydedilirken 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Nisan ayında ise 60 ilde ihracat artışı yaşandı ve 6 il 1 milyar dolar barajını aştı. Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %22,3 artışla 25 milyar 403 milyon dolara yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda 2025 Aralık ayının ardından en yüksek aylık ihracat seviyesi oldu. Yıllıklandırılmış ihracat ise 275 milyar 844 milyon dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Ocak-Nisan döneminde toplam ihracat %3 artışla 88 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. İl bazında ihracatta İstanbul 5 milyar 179 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kocaeli 3 milyar 512 milyon dolar, İzmir 2 milyar 40 milyon dolar, Bursa 1 milyar 912 milyon dolar ve Ankara 1 milyar 269 milyon dolarla İstanbul'u takip etti. İhracat artışında ise İstanbul 1 milyar 22 milyon dolarla ilk sırada bulunurken Kocaeli, Bursa, Ankara ve Mersin artışta öne çıkan diğer iller oldu. Ticaret Bakanlığı ihracatın artırılması ve ülke geneline yayılması amacıyla yüksek katma değerli üretim, pazar çeşitlendirmesi ve rekabet gücünü artırmaya yönelik politikaların sürdüğünü açıkladı.
1: Enerjide yeni dönem deniz üstü rüzgar yatırımlarıyla başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasının izin süreçlerinin ardından gerçekleştirileceğini duyurdu.
0: Türkiye denizüstü rüzgar enerjisinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk offshore rüzgar yaka yarışmasının izin süreçlerinin ardından gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakanlık Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı denizüstü rüzgar sahası belirledi. Türkiye'nin hedefi ise 2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5 gigawattlık kapasiteye ulaşmak. Bayraktar 2026 yılını rüzgarın yılı olarak tanımladı.
1: Gelişin dolar üzerinde destekleyici etkisini sürdürdüğünü belirtti.
0: ABD'li Yatırım Bankası Morgan Stanley, İran kaynaklı jeopolitik gerilimin küresel ekonomi ve piyasalar üzerindeki olası etkilerine ilişkin 4 ayrı senaryo içeren bir analiz yayımladı. Raporda petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın para politikası temel belirleyici unsurlar olarak öne çıktı. Bankanın baz senaryosunda çatışmanın zaman içinde yatışması ve enerji arzında kalıcı bir bozulma yaşanmaması halinde küresel büyümenin devam edeceği ve Fed'in temkinli duruşunu koruyacağı değerlendirildi. İyimser senaryoda ise enerji fiyatlarında hızlı gerileme öngörülürken bu durumun küresel risk iştahını artırabileceği ve ekonomik toparlanmayı destekleyebileceği ifade edildi. Bu senaryoda uzun vadede Fed'in yeniden faiz artırma ihtimalinin dahi gündeme gelebileceği belirtildi. Rapordaki AI destekli verimlilik artışı senaryosunda teknolojik kazanımların büyümeyi güçlendirmesiyle birlikte Fed'in faiz indirimine yönelmesinin mümkün olabileceği kaydedildi. En kötü senaryoda ise Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli aksama yaşanması halinde petrol fiyatlarının 140 ila 160 dolar bandına yükselebileceği ve bunun küresel ölçekte resesyon riskini tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Öte yandan Goldman Sachs'ta enerji fiyatlarındaki yükselişin dolar üzerinde destekleyici etkisini sürdüreceğini öngördü. Banka yükselen enflasyon ve görece dirençli büyümenin tahvil getirilerini uzun süre yüksek tutabileceğini belirtti.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ve bankaların üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi. Zirvede turizm sektörünün 2026 yılı görünümü ve finansman ihtiyaçları değerlendirildi.
0: Küresel jeopolitik gelişmelerin turizm üzerindeki etkileri, Körfez bölgesindeki çatışma ortamının rezervasyonlara yansımaları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yaz sezonu beklentileri. Tüm bu konular Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ve bankaların üst düzey temsilcilerinin bir araya geldiği zirvede ele alındı. Bakan Ersoy görüşmede 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini de paylaştı. Grup'una göre Türkiye yılın ilk 3 ayında 9.219.000 ziyaretçi ağırlarken turizm geliri 9 milyar 890

6 milyon dolara ulaştı. Her iki kalemde de geçen yılın aynı dönemine göre %4,2 artış kaydedildi. Ersoy, Türkiye'nin küresel risklere rağmen turizmde güçlü performansını sürdürdüğünü belirterek, sektörün krizlere karşı dayanıklılığı ve hızlı uyum kabiliyetine dikkat çekti. Toplantıda ayrıca turizm işletmelerinin finansmana erişimi, yatırım ortamının güçlendirilmesi, nakit akışının desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilir büyümesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Yaz sezonuna ilişkin rezervasyon eğilimleri ve pazar bazlı değişimler de değerlendirilirken, bankacılık sektörüyle kamu kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakarsa, turizm sektörünün bankacılık açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, finansal sürdürülebilirliğin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. Toplantıda ayrıca Türkiye'nin uluslararası organizasyonlar ve etkinliklerle küresel tanıtım gücünün artırılması da gündeme geldi.

0: Bakır fiyatları son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Küresel piyasalarda yükselişin temel nedeni ise arz sıkıntısı ve üretim endişeleri. Küresel stokların azalması ve Çin'den gelen güçlü talep fiyatları yukarı taşıyor.
1: Bakır fiyatları küresel piyasalarda son 3 ayın zirvesine çıktı. Arz endişeleri ve Çin'den gelen güçlü talep fiyatları yukarı taşıdı. Özellikle Endonezya'daki dünyanın en büyük bakır madenlerinden Grasberg'te yaşanan üretim sorunları yatırımcıları tedirgin etti. Çin'den gelen güçlü talep de fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı.
2: Bakırın talebinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki dönemde de devam edeceğini konuşuyoruz. Bence hala devam edecek bakır tarafında. Özellikle yapay zeka tarafındaki talep beklenmedik şekilde çok güçlü devam ediyor. Eğer bu böyle devam ederse önümüzdeki dönemde bakırın daha yüksek fiyatlar görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.
1: Bakır sadece sanayi metali değil, elektrikli araçlardan yapay zeka veri merkezlerine kadar birçok stratejik alanda kullanılıyor. Özellikle enerji dönüşümü süreci bakıra olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Elektrikli araçlarda klasik otomobillere göre yaklaşık 4 kat daha fazla bakır kullanılıyor. Bu nedenle fiyat artışı otomotiv sektörünü doğrudan etkiliyor. Batarya maliyetleri yükseliyor, üretim giderleri artıyor, şarj altyapısı yatırımları daha pahalı hale geliyor. Bakırdaki yükselişten etkilenen bir diğer alansa inşaat sektörü. Elektrik tesisatı, kablolama ve altyapı sistemlerinde yoğun kullanılan bakır nedeniyle konut maliyetlerinde yeni artışların gündeme gelmesi bekleniyor. Enerji sektörü de risk altında. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve enerji şebekelerinde kullanılan bakır nedeniyle yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyeti yükseliyor. Elektronik ve beyaz eşya üreticileri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Klima, buzdolabı, sanayi motorları ve veri merkezi ekipmanlarında yoğun bakır kullanımı bulunuyor. Uluslararası analizlere göre önümüzdeki yıllarda bakır arzında daha büyük açıklar oluşabilir. Analistler ise enerji dönüşümü ve yapay zeka yatırımları sürdükçe bakır fiyatlarında yukarı yönlü baskının devam edebileceği görüşünde.
0: Ons gümüş son günlerde altından belirgin şekilde pozitif ayrışarak yükseliş eğilimini sürdürdü. Fiyatlamalarda 3 günlük periyotta yukarı yönlü hareketin öne çıktığı görüldü.
1: Son günlerde emtia piyasalarında dikkat çeken bir ayrışma yaşanıyor. Ons gümüş altına kıyasla daha güçlü bir performans sergileyerek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Son 3 günlük periyotta gümüş fiyatları yaklaşık 79-80 dolar seviyelerinden 86-87 dolar bandına kadar yükseldi. Aynı süreçte altının daha yatay bir seyir izlemesi gümüşteki göreli gücü öne çıkardı. Piyasalarda bu hareketin arkasında hem küresel büyüme beklentileri hem de jeopolitik gelişmeler etkili oluyor.
2: Gümüş tarafında ise çok daha güçlü bir görünüm olduğunu söylememiz mümkün. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisine rağmen gümüş tarafında beklentilerin üzerinde güçlü bir alım geldi. Özellikle Çin tarafında yapay zeka altyapısına yönelik ve yenilenebilir enerji tarafında elektrikli araçlar tarafındaki talebin yüksek oluşu burada gümüş tarafında

0: tarafında da fiyatların yukarı doğru yönelmesine yol açtı.
1: Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında gündeme gelen temaslar ve nadir toprak elementleri konusundaki olası mesajlar piyasaların odağında yer alıyor. Kritik madenler başlığı küresel teknoloji ve sanayi üretim zincirinin merkezinde bulunuyor. Nadir toprak elementleri elektrikli araçlar, yarı iletkenler, savunma sanayi ve yenilenebilir enerji teknolojileri için stratejik öneme sahip. Bu nedenle konu yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir güç alanı olarak da değerlendiriliyor. Gümüş ise hem değerli metal hem de sanayi metali özelliği nedeniyle bu gelişmelere daha hassas tepki veriyor. Bu durum son günlerde altına kıyasla daha güçlü bir fiyatlamayı beraberinde getirdi.
2: Altın biraz daha tabii son dönemde gümüşe göre ağır hareket etti. Ben önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında bir miktar daha baskı sanki görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Kısa vadede gümüşte yönün küresel haber akışına bağlı olacağı belirtiliyor. Jeopolitik tansiyonun yumuşaması ve risk iştahının korunması halinde yükselişin sürebileceği, buna karşın doların güçlenmesi ya da riskten kaçışın artması durumunda ise düzeltme hareketlerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
3: ABD Merkez Bankası'nda yeni dönemin kapısı aralandı. Başkan Donald Trump'ın Fed Başkanlığı'na aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'dan onay aldı. Yapılacak nihai oylamada da onay çıkarsa Warsh, Fed'in yeni başkanı olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Warsh'un önce Fed Yönetim Kurulu üyeliğini onayladı. Bu adımla birlikte Fed Başkanlığı için yapılacak nihai oylamanın da önü açılmış oldu. Senatodaki oylamada Warsh 51'e karşı 45 oyla destek aldı. Bazı demokrat senatörlerin de cumhuriyetçilere destek vermesi dikkat çekti. Kevin Warsh daha önce 2006 ile 2011 yılları arasında da Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı. Piyasalarsa Warsh'un para politikası yaklaşımını yakından izliyor. Warsh'un mevcut Fed yönetimine kıyasla faiz indirimlerine daha yakın bir çizgide olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Bu nedenle süreç yalnızca Washington'da değil, küresel piyasalarda da dikkatle takip ediliyor.
4: Olası ki bir Orta Doğu'daki bu ilerle ABD-İran arasındaki bu savaş gerilim biraz daha ilerler. Birkaç ay daha biz petrol fiyatlarını bu şekilde yüksek görürsek işte o zaman biraz daha enflasyonist risklerin daha da canlandığına şahit olacağız ve işte bu zaman işte o zaman FED biraz daha şahin duruşunu gösterebilir diye düşünüyorum, ancak şu an biraz daha bekle gör politikası uygulamak daha doğru olacaktır diye de belirtmek istedim.
1: Şimdi gözler Senato'da yapılacak Fed Başkanlığı oylamasına çevrilmiş durumda. Onay çıkması halinde Kevin Warsh, Jerome Powell'ın koltuğuna geçerek Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı olacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verileri küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Açıklanan son enflasyon rakamlarının beklentileri aşması Fed'in faiz indirimi sürecine ilişkin beklentileri zayıflattı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan son enflasyon verileri sonrası piyasalarda Fed'in faiz indirimi beklentileri yeniden şekillendi. Aylık ve yıllık enflasyondaki görünüm faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği yorumlarını güçlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların merakla beklediği enflasyon verileri açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan ayında aylık bazda %0,6, yıllık enflasyon ise %3,8 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0,4 artış gösterdi. Yıllık çekirdek enflasyon %2,8 olarak açıklandı. Verilerin ardından piyasalarda Fed'in faiz indirimi sürecine ilişkin beklentiler yeniden şekillendi.
5: Şu an için birçok yabancı kurum Fed'le ilgili faiz indirimi beklentilerini öteledi. Hatta birçoğu belki bu seneyi pas geçer, 2027 yılında devam eder diyor. Bazıları ise Aralık ayına beklentilerini ötelemiş durumda. O yüzden de yani Amerika-İran, Amerika-Çin, Fed'le ilgili beklentiler şu anda küresel piyasaların seyrini belirliyor.
1: Enflasyondaki yavaşlamanın sınırlı kalması Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu koruyabileceğine işaret ediyor. Bazı büyük yatırım kuruluşları daha önce Eylül ayında beklenen faiz indirimi tahminlerini yıl sonuna erteledi.

Analistlere göre güçlü istihdam piyasası ve hizmet sektöründeki fiyat baskısı Fed'in hızlı bir faiz indirimi sürecine başlamasını zorlaştırıyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin yeniden enflasyon baskısı oluşturduğu değerlendirilirken piyasalarda faizler daha uzun süre yüksek kalacak beklentisi öne çıkıyor. Morgan Stanley ekonomistleri de yayımladıkları değerlendirmede enflasyondaki kalıcı düşüş görülmeden Fed'in agresif faiz indirimi adımı atmasının düşük ihtimal olduğunu vurguladı. Piyasaların odağında şimdi Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ve önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni ekonomik veriler bulunuyor.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
2: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Şirket haberleriyle devam ediyoruz.
1: Ziraat Bankası 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın toplam aktif büyüklüğü 8.7 trilyon lirayı aşarken kredi hacmi 6.4 trilyon liranın üzerine çıktı. Banka aynı dönemde 43.5 milyar lira net kar elde etti. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Besler 2026'nın ilk çeyreğinde hem ciro hem karlılıkta artış kaydetti. Şirketin konsolide cirosu 9.4 milyar liraya yükselirken brüt karı 2.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Pavök ise 1.3 milyar liraya ulaştı. Pavök marjı %13,5 seviyesine çıktı. Exxon Gıda 2026 yılının ilk çeyreğinde 417 milyon lira brüt kar elde etti. Söz konusu dönemde etkin maliyet yönetimi sayesinde brüt kar marjı ise %11,3'ten %14,1 seviyesine yükseldi. Teknosa Anneler Günü haftasında teknoloji hediyesi tercihlerini ortaya koyan teknoloji alışveriş raporunun sonuçlarını paylaştı. Rapora göre bu dönemde şirket cirosuna en yüksek katkıyı akıllı telefon, robot süpürge, şarjlı süpürge, IPL lazer epilasyon cihazları, espresso makinesi, televizyon, Tekno Garanti, tablet ve notebook kategorileri sağladı. Netflix içerik...
2: Heyecanlı geçti diyebilirim. Hala da heyecanlı. Biz 2001 yılında kurulduk. Bizim ilk siparişlerimiz aslında fax cihazları üzerinden alınmıştı. Çok ciddi bir büyüme kat ettik. Hala da bu büyüme devam ediyor. Dönüm noktalarından bir tanesi 2015 senesinde Yemek Sepeti'nin Delivery Hero tarafından satın alınması oldu. Bu bağlamda Türkiye'ye getirdiğimiz ciddi bir dış yatırım var. Yaklaşık yarım milyar dolarlık bir yatırımdı bu. Satın alınma esnasında gerçekleşen. Delivery Hero da hala Yemek Sepeti'ne her sene bu yatırımları yapmaya devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz dünyada ciddi bir rekabet var. Bu rekabet içinde şunu söyleyebilirim, aslında sektörümüzü daha dinamik hale getiriyor. Birazcık inovasyonu da tetikliyor. Rekabet hem iş ortaklarımız hem kullanıcılar için de biz ve bizim gibi diğer platformların sürekli olarak daha iyi servisler sunmasını, işlerini karlı bir şekilde büyütmesini sağlıyor. Bu şekilde değerlendirebilirim.
3: Hocam Bey, biraz da operasyon tarafını sormak isterim efendim. Alınan siparişlerde mobilin payı ne durumda? Ne kadarlık bir kullanıcı portföyü var şu anda?
2: Yemek Sepeti'nin aldığı siparişlerin %96'sı bizim mobil uygulamalarımız üzerinden alınıyor. Geri kalanı da aslında web sitemizden alınıyor. Bundan 10 sene öncesine baktığımızda siparişlerin %64'ü web sitemizden, yemeksepeti.com üzerinden alınıyordu. Dolayısıyla sipariş hacminin çok hızlı bir şekilde mobil uygulamalara kaydığını söyleyebilirim. Günlük sipariş sayımız da, halka açık bir şirket olduğumuz için tam olarak vermem doğru olmaz ama yüz binlerce sipariş alıyoruz.

0: 7 hane oldukça yakın bir sayıdayız. Bunun bugün için ciddi bir kısmı yemek siparişi ama her sene büyümekte olan büyük bir kısmı da yine market ve mahalle siparişleri. Bizim market tarafında gördüğümüz büyüme, tabii yemek tarafı birazcık daha olgunlaşmış vaziyette. Yemek tarafına göre çok daha hızlı. Öngörümüzde önümüzdeki 4-5 senede bu market tarafındaki büyümenin aynı şekilde devam edeceği şeklinde. Senelik olarak baktığımızda çift taneli bir büyüme görüyoruz biz yemek sepetinde.
1: Türkiye'ye yıllık ne kadarlık bir katma değer sağlanıyor?
0: Bizim üzerimizden geçen işlem hacmi 3 milyar euronun üzerindeydi 2025 yılında. 2026 yılında birazcık daha fazla olacak. Tabii ekosistem olarak ekonomiye çok ciddi bir katkımız olduğunu söyleyebilirim. Bunun da önümüzdeki dönemde yavaşlayacağını veya hız keseceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Farkındaysanız Euro'dan bahsettim. Yani hani enflasyondan da ayrıştırılmış bir şekilde bu rakamları söylüyorum. Euro bazında bile bu kadar büyük bir bu kadar büyük bir işlem hacmi ve bu kadar ciddi bir büyümeden söz edebiliriz.
1: Market tarafında çift taneli büyüme devam edecek dediniz efendim. Cirosal anlamda hangi seviyelerde şirket?
0: Ciroyu söylemem doğru olmaz açıkçası. Ama hem ciro hem de işlem hacmi olarak çift taneli büyüme devam ediyor. Platformun genel büyümesi zaten çift taneli. Yemek tarafının genel büyümesi de çift taneli. Market ve mahalle tarafının büyümesi de çift taneli. Ama yemeğe göre çok çok daha hızlı.
2: Dünyanın 3. Avrupa'nın 2. büyük fuarı Paint İstanbul Haziran ayında kapılarını açacak. CNG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman, Türkiye'nin fuarcılık alanında güvenli liman olduğunu söyledi. Paint İstanbul'dan 4-5 milyar dolarlık ticari hacim bekliyoruz dedi.
3: Paint İstanbul fuarımızı 17-19 Haziran 2026 tarihleri arasında kapılarını açacak. Bugün de zaten Çırağan Sarayı'nda basın lansmanımızı yaptık bir ay öncesinde. Fuarımıza 35 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı yer almaktadır. Bu katılımcıların %46'sı yabancı katılımcı, %54'ü ise yerli katılımcı. Fuarımız tamamen uluslararası bir fuardır. Avrupa'nın ikinci, dünyanın da üçüncü büyük fuarı olarak bilinmektedir. Baktığımız zaman ziyaretçi ise 70 ülkeden 10 bin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz daha çok Orta Doğu, Doğu Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri, Balkanlar ve aynı zamanda Kuzey Afrika ülkelerinden ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Türkiye boya sanayimiz 2025 sonu itibariyle 3-3,5 milyar dolarlık bir hacme sahip. Dünya boya sanayi ise 425 milyar dolarlık bir hacme sahip. Biz Türkiye olarak Avrupa'nın 5. boya üreticisiyiz. O yüzden de bu fuarımızda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık bir ticari hacim bekliyoruz. Özellikle son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı Türkiye fuarcılık anlamında da güvenilir bir liman olarak görülmektedir. Dubai'deki fuarların iptal olması, Arabistan'dakilerin iptal olması, Orta Doğu'daki ziyaretçinin, alıcının, katılımcının, ziyaretçinin de bu fuara geleceğini düşünüyoruz. Ziyaretçi sayımızda ben hedefimizden daha yukarı çıkacağımızı düşünüyorum. Biz 2 yılda bir fuar yapıyoruz. İhtisas fuarı yapıyoruz. Devamlı değişen, teknoloji değişen bir sektör değil boya sektörü. O yüzden de 2 yılda bir yaptığımız için özlenen, takip edilen, bilinen fuarlar yapmaya çalışıyoruz. Baktığımız zaman öncelikle Orta Doğu bizim ve Türkiye Cumhuriyetleri birinci öncelik pazarımız. Sonra Avrupa, Doğu Avrupa. Özellikle boya sanayinde katma değeri yüksek boyaların, nitelikli boyaların, toz boyaların ihraç ettiği sektörler daha çok Avrupa ülkeleri. O yüzden de bu da Avrupa'da bizim ihracat anlamında yükseliş olan bölgelerden bir tanesidir. Çalışma fuarla ilgili tanıtım çalışmalarını bu bölgelerde daha çok ağırlık yapıyoruz. Dünyada hangi coating veya boya fuarı varsa mutlaka ya katılımcıyız, ya standımız var, ya havalimanında reklamımız var veyahut da metrosunda veyahut da diğer outdoor reklamlarımız bulunuyor. Neden? Türkiye'yi biz boya sektöründe bir üst haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de var gücümüzle BOSAT Boya Sanayicileri Derneği ile çalışmalarımız devam ediyor.
4: Efendim, son olarak Türkiye'nin coğrafi konumu boya ve kimya fuarcılığı açısından nasıl bir avantaj sağlıyor?
3: Şimdi ben 1998 yılında fuarcılığa girdim. Üniversitede bitirdikten sonra fuarcı sektörüne çalışmaya başladım. 3 sene profesyonel çalıştıktan sonra 2001 itibariyle organizasyon, fuarcılık

0: Firmam oluştu. Aşağı yukarı 25 yıldır kimya sektörünü, boya ve alt dallarına fuar düzenliyorum. Bundan 10-15 yıl önce kimya ve boya fuarları daha zordu. Neden? Üretici sayısı çok azdı. Her şey ithal ediyordu. Özellikle ülkemizde kimya sektöründe üretilmeyen ürünlere verilen destekten dolayı üretici sayıları arttıkça boya fuarları, ham madde üretici sayısı arttıkça fuarları daha fazla büyütür hale geldik. Bir salonda, yarım salonda yaptığımız fuarı şu an 4 salonda yapıyoruz. Bu da özellikle verilen teşviklerin Türkiye'de üretiminin artması, ham madde bazımında artması bunu çok önemli bir şey. 15 sene önce boya ham maddelerin %85'i 90'a yakını ithal, %10'u üretimdi. O da daha çok kalsit bağlayıcı anlamında. Şu an baktığımız noktaya geldiğimiz zaman %35-40 civarında Türkiye'de ham madde, boya ham maddeleri, mürekkep, yapıştırıcı, yapı kimyasal ham madde üretiliyor. %60'ı ithal ediyor. Biz bu sayıyı eğer %50'lere, %60'lara üretim şeyini çıkarırsak çok daha farklı bir coğrafi konum elde edeceğimizi düşünüyorum.
1: Lisanslama sınavlarına başvuru sayısı son 6 yılda 135 bine ulaştı. Yeni sınav merkezleri için çalışmalar sürerken 2026 yılının rekor yılı olması bekleniyor.
2: Sermaye piyasalarında dijital dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Sermaye piyasası lisanslama sicil ve eğitim kuruluşuyla Marmara Üniversitesi işbirliğiyle İstanbul'da sempozyum düzenlendi. Sermaye piyasalarında kurumsal yönetim, sorumluluk ve sürdürülebilirlik temalı etkinlik, akademi dünyasıyla sektör temsilcilerini bir araya getirdi. SPD Genel Müdürü Serkan Karabacak, sermaye piyasalarının ekonomideki stratejik önemine dikkat çekti. Özellikle yapay zeka ve dijitalleşme eksenli küresel dönüşüm sürecinde bu alanın refah artışının temel taşı haline geldiğini söyledi.
3: 2020'den bu yana çok ciddi bir lisanslama sınavlarımıza olan bir ilgi görüyoruz açıkçası. 20 binlerden 135 binlere gelmiş durumda. Bu da sermaye piyasalarımızın Türkiye'deki gelişimini gösteriyor.
2: Karabacak artan talep doğrultusunda yeni sınav merkezleri için çalışmaların sürdüğünü, 2026 yılının da yeni bir rekor yılı olacağını ifade etti.
1: Şimdi yarın takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinde iki önemli veri takip edeceğiz. Birincisi yılın ikinci enflasyon raporu olacak. Bir revizyon olur mu olmaz mı beklentilere ve tahminlere ilişkin yarın netleşmiş olacak ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hangi mesajları verecek, piyasalar bunu takip edecek. Ve ikinci veri de yurt içinde takip edeceğimiz brüt ve net döviz rezervleri, bu verileri takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise perakende satışlar Nisan ayına ilişkin ve piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Sayın seyirciler, görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Muls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Konya 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Ne dediysek oldu.
7: Ay. Bir de şu savaşçı kazanına sonra dövesi yatsa.
3: Damat beyden.
8: Boşa gitmiş bir dilek.
9: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Pazar günü bile.
10: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar, sizin için şef dokunuşlu lezzetler. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
13: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
14: Biraz fazla almadınız mı?
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Borç yükü. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyorum.

0: şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Fakir Hausgeräte.

0: Trakia, Hausgeräte. Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün usta bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman. Özlüyorum da üstelik.
0: Biz de.
1: Değişik bir şeyler görüyorum. Ne bu kıyafet, böyle kravatlar kravatlar.
0: Size özel hazırlandım.
1: Mümkün olduğunca küpele, dişi.
0: Ben size özel hazırlandım. Çünkü ikinci kez sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü birçok soru geldi. Bir önceki programımız biliyorsunuz viral oldu.
1: Ya.
0: Binlerce insan paylaştı.
1: Ay maşallah.
0: Maşallah iyi hayat yaşanır. Ben de bugün böyle özel hazırlandım. Bu da çok sevdiğim birinin kravatı, o yüzden taktım.
1: Mesele bu. Mesele bu. Aman ne oluyor dedim acaba.
0: Mesele şimdi anlaşıldı.
1: Tamam. Anlaşılmıştır. Parantez içi anlaşıldı. Tamam.
0: Peki efendim, görüşmeyeli neler oluyor? Oyun devam ediyor. Takip ediyorum. Çok şahane. Ve bir podcast projesi var. Bunu da merak ediyorum.
1: Ya bunu nereden öğrendin?
0: Ben öğrenirim. Ben peşinizdeyim.
1: Yok artık, dehşetengiz bir şey. Yani adımımız tövbe yarabbim.
0: Ben peşinizdeyim.
1: Ya bu çok... Hayatım şimdi, yani denemediğim boya kalmadı. Denemediğim boya kalmamış yani. Bu kadar uzun yıl bu sahnelerde olunca ya da bu mesleği yapınca insan bir sürü şeyi deniyor. Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini. Postket mi diyorsunuz, postket mi diyorsunuz? Bu neymiş dedim ayol, ben bunu sonra öğrendim. Podcast.
0: Podcast.
1: Evet, şimdi onu yapıyorum. Onu yapıyorum, bir hafta sonra kıyamet koparttıracak. Yani ne kadar bilmiyorum nasıl olacak ama heyecanla onun kayıtlarını yapıyorum.
0: Ben de heyecanla bekliyorum.
1: Vallahi değişik bir şey oldu. Bir de ne diyorsunuz ona, çeperesi mi diyorsunuz, yapay zeka? Ne diyorsunuz ona, ChatGPT mi, ne onun adı?
0: ChatGPT, AI.
1: Ben bunları da öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ona sormuş benim asistanlarımdan biri. Türkiye'de hep iki kişi yapıyorlarmış.
0: Aha.
1: Ben onu da tek kişi yapıyorum.
0: Ah çok güzel. Oy neler anlatıyorsunuz, kim bilir, o kadar merak ettim ki şu an.
1: Sürpriz.
0: Sürpriz. Takipteyiz, devam ediyoruz.
1: Sürpriz herhalde bilemedin, en fazla 10 gün içinde yayına girer yani.
0: Ay, o zaman biraz hayat dersleri olsun lütfen. Çünkü sizin nasihatleriniz o kadar çok sevildi ki bana bir sürü soru geldi.
1: Ay, ama ben kadımıyım, ne oluyor? İşte ben...
0: O kadar güzel anlatıyorsunuz ki iyi hayat nasıl yaşanır, demlenerek yaşanır. Hala bu söz zihnimizde. Ya, sosyal medyada herkes biliyor zaten, herkes paylaştı çok çok. O yüzden hayat derslerinden mi başlayalım? Aşktan mı başlayalım? Oyundan mı konuşalım? Yani o kadar çok konu başlığım var ki. Yani hangi birini sorayım, ama biraz şu an içinde bulunduğumuz dünyayı sormak istiyorum. Çünkü böyle iyi misin demeyi unuttuk. Hiç kimse gülmüyor. Nereye gidiyoruz? Genel anlamda dünyayı nasıl buluyorsunuz?
1: Aldım başımı gidiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ama iyi değil, iyi değil. Yani her gün tatsız bir şey, her gün çok acı haberler, her gün artık yorulduk, çok yorulduk yani. Gerçekten çok yorulduk. Ben şahsen kendi adıma artık haberleri dinlemekten de çok yoruldum. Hayatı takip etmekten de çok yoruldum.
0: Yorulduk ya.
1: Bilmiyorum artık, ben yoruldum. Vallahi çok yoruldum.
0: Ben de yoruldum.
1: Yani.
0: Ama hele... sorun ne? Çağın en büyük problemi ne sizce?
1: Yalnızlık.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgisizlik. Donanımsızlık. Gittikçe aşağı kategoriye doğru inerken.
0: Çok doğru.
1: Liyakatsizlik. Bütün bunlarla karşılaştığınız zaman hayatın içindeki karşılaştığın o ciddi problemler.
0: Ben o zaman tekrar bizim sorumuza geliyorum. İyi hayatın anahtarının bu yolculukta en ince ayrıntılarını nasıl anlatırsınız bize?
1: Vallahi sevmekten geçiyor. O zaman da söyledim.
0: Hı hı.
1: Bugün de söyleyeceğim, yarın da söyleyeceğim. sevmekten geçiyor. Sevmek, sevmek. Sevmek çok önemli bir şey.
0: Çok. Ama kimse sevmiyor.
1: Yok, öyle bir şey kabul etmiyorum ben.
0: Böyle, hayır, herkes böyle sevilmek istiyor. Herkes beni sevsin istiyor.
1: Sen
0: kendi emek verip sevmiyor.

0: Hayır, sen ilk önce bir sev de seni de seven bulunur.
1: Çok doğru.
0: Böyle bir şey yok yani. Sen ilk önce bir sevme eyleminde bulun. Sevebilir misin?
1: Ben seviyorum.
0: İlgilenebilir misin? Azıcık bir mesuliyet alabilir misin? Azıcık bir fedakarlık yapabilir misin? Azıcık böyle at gözlüğü gibi bakıp da etrafa, hayata öyle bakmamayı öğrenebilir misin? Azıcık bir insanların dertleriyle, kederleriyle, sevinçleriyle beraber olabilir misin? Hep bekliyoruz ayağımıza gelsin.
1: Evet.
0: Beni sevsinler. Benden hoşlansınlar. Hayır, ilk önce sen seveceksin.
1: Evet.
0: Sen motive edeceksin karşıyı. Olur mu öyle şey? Sevgiden geçiyor. Her şey sevgiden geçiyor. Her şey de sevgisizlikten oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Dünyada ne oluyorsa, dünyada hangi kaos yaşanıyorsa, dünyada işte seyrediyoruz bütün gün sabahtan akşama kadar televizyonda, başka bir şey yok.
1: Tabii bir savaş gündemi var şu anda. Aha,
0: yani yalnız o da değil kardeşim. Şu iki gündür şu ülkenin yaşadığı şeylere bir baksana. Herkes iyi değilse sen de iyi değilsin.
1: Doğru.
0: Mümkün değil.
1: Ya çevre çok etkiliyor.
0: E tabii, yalnız o da değil ki. Onun hayatı zaten böyle bir kaneviçe gibi sana kadar geliyor.
1: Çok haklısınız.
0: Yani burada bir olay oluyor. Senin hayatın, bir bakıyorsun ki fark etmeden yemeği bile tuzsuz yapıyorsun o gün. Keyfin yok çünkü.
1: Evet. Tadımız
0: ha?
1: Yok.
0: Ha, tadımız yok yani. Tadımız kalmadı.
1: Doğru. Peki nasıl başa çıkacağız bununla? Yani tadımızı geri nasıl kazanırız? Dengeyi nasıl buluruz?
0: Vallahi artık o da herhalde çok önemli mercilerin başına kalıyor. Sadece bireysel olarak kendi tadını kurtarmaya bak. Başka çare kalmadı yani.
1: Hı hı.
0: Başarılı olmaya çalış. Bir şeyler denemeye çalış hayatta. Başarısız da olsan üstüne git. Ama böyle her şeye kapatarak, her şeyden kendini çekerek olmuyor. Hayatın içinde yaşamak mecburiyetindesin. Hayatın içinde olmak durumundasın. Yaşın kaç olursa olsun.
1: Evet, kaçamayız.
0: Kaçmaman lazım zaten. Hı hı.
1: Doğru.
0: Kaçmaman lazım. Aksi takdirde niye yaşıyorsun ki?
1: Doğru.
0: Sebep ne yani? Bir gayen yoksa, sabahleyin uyandığın zaman bugün ben pırasa yapmaktan, çamaşır yıkamaktan başka bir şey yapmak istiyorum diye bir hayal kuruyorsan oluyor bu iş. Hayalle oluyor, hayalle.
1: Evet.
0: Kızım 80 yaşındayım ben. İnşallah. Utanmadan podcast denemeye bak.
1: Podcast geliyor.
0: Postket miydi?
1: Podcast geliyor efendim Işıl Ucasoy'dan.
0: Ha yani, ama deniyorum, arıyorum. Heyecanlanıyorum, kendimi motive ediyorum.
1: Aslında heyecan lazım bize. Bizim heyecanımız çok eksik.
0: Başka türlü olmaz bu işler.
1: Evet.
0: Olmaz bu işler.
1: Heyecanlanacağımız bir şeyler.
0: Aşk bile heyecanla doğar bir tane. Aşk heyecanla doğar.
1: Evet.
0: O sana bakacak, sen ona bakacaksın. Birbirini tanımadığın halde bir yerde böyle arada bir laflar geçecek, arada hafif bir elin değecek. Bir şey yok, bir heyecan olacak. Başka türlü aşk olunur mu?
1: Olunmaz.
0: Ha? Ben olmadım kimseye öyle yani.
1: Aa,
0: hayır
1: mı?
0: Ancak böyle bir heyecanla olur. Onu diyorum, heyecan duyarsan olur. Heyecan duymazsan oyun bile oynayamazsın.
1: Evet, heyecansız hiçbir şey olmaz.
0: Olmaz kardeşim. Orada da mesela herhangi bir yerde bir oyun oynadığımızı düşünelim. Yani herhangi bir oyun oynadığımızı düşünelim. Orada da bir heyecan. Kazanacak mıyım? Acaba bu ödülü alacak mıyım? Acaba beğenilecek miyim? Bunları yaşamazsan yaşama kardeşim. Bay bay.
1: Evet. Hayat güzel yaşamak lazım.
0: Ay, hayat çok güzel bir şey.
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: Böyle
0: bir
1: dolu
0: şey.
1: Dolu yaşamak.
0: Kötü
1: lazım.
0: Başladık programa. Bır bır bır bır
1: bır. Hayır, çok güzel
0: ama
1: başladık.
0: Hayat kadar güzel bir şey var mı?
1: Yok.
0: Vallahi yok.
1: Kıymetini
0: vallahi
1: bilmek yok. Gerek.
0: Ha işte. Bütün mesele bu.
1: Bütün mesele bu. Biraz mesele şükretmek, bu. Biraz da kalkmak ayağa ve hayal kurmak ve harekete geçmek.
0: Yani gayret sarf edeceksin, gayret. Dünyada hiçbir şey gayretsiz olmuyor yavrum.
1: Hı hı.
0: Gayret sarf edeceksin.
1: Ha? Kader gayrete aşıktır.
0: Çocuk yetiştirirken de gayret sarf edeceksin. Aşık olduğun zaman da gayret sarf edeceksin. Evlilik yaptığında da gayret sarf edeceksin. Fedakarlık etmeyi öğreneceksin.
1: Bir şey yapacaksın biri için. Bizde kimse yerinden kalkmıyor.
0: Vallahi bizim yaşımız kalkıyor da siz kendinize bakın.
1: Ya ben bakıyorum, gerçekten kimse kalkmıyor.
0: Yani siz kendinize bakın, her şeyin kolayına, her şeyin kolayına.
1: Her şeyin. Gerçekten. Ama biraz çağ böyle.
0: Ya ama hayır, evet şimdi onu diyecektim. Yani bir soru ile karşılaşıp, bir problem ile karşılaşıp onu çözmek istediğin zaman 2 dakikada çözüyorsun. Teknoloji öyle bir noktada ki.
1: Tabii.
0: Heyecanı da bitiyor insanın. Hemen öğreniyorsun, düşünebiliyor musun? Ya da bizim kafamız almıyor tabii. Benim kafam almıyor. Sizin alanlar alır. Bana anlatıyor.
1: Ve sizin her türlü alır.
0: Almıyor.
1: Biz o kadarını, sizden enerji alıyoruz.
0: O kadarını almıyor ama hala inatla alması için uğraşıyorum. Çünkü yaşamın başka anlamı kalmıyor. Gerçekten bu çok ciddi. Yani neyse, nereye kadar ne alabiliyorsan, nereye kadar ne öğrenebiliyorsan. Başka yolu yok.
1: Doğru.
0: Başka yolu yok. Madem ki Tanrı bize bilmediğimiz bir yaşa kadar yaşamayı nasip ediyor, o zaman o yaşa kadar kafan yerindeyse, aklın yerindeyse, elinde

0: zaten. Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki, öyle bir dünya var ki kıymetini bilin. Yani biz ayol Larus'ları açardık da öğrenmek için 41 yani çocuklar.
1: Ben buraları yakaladım biliyorum.
0: Şimdi çok enteresan bir şey oldu. İşte bu podcast'te meşgul olacağım falan filan derken bir dostum var, onlarla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum zaten. Ben hiç tamamen gençlerle çalışıyorum. Böyle laf lafı açtı geçen gün. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bir müzikten açıldı, eski yıllardan açıldı falan. Atilla Atasoy dedi, böyle konuşurken. Hı hı. Ay dedim Hüseyin, bir dakika dur dedim. Fırladım. Gittim içeriden, böyle CD'ler vardı ya, belki bilmiyorsunuzdur siz onları, yani daha bilmediğiniz neler var.
1: Biliyoruz, aşk olsun.
0: CD'ler var, böyle gittim böyle onları açtım açtım baktım. Ben dedim ya programın başında, ben çok boyaya girmişim diye. Hı hı. Ayol ben bir de radyoculuk yapmışım. İnanılmaz. 2002 yılında. 2002 yılında radyoculuk yapmışım. Radyo Kontak diye bir yerde. Ve gece saat 11'de canlı yayın yapıp misafir ağırlamış. Bakar mısın cesaretlere? Bunu bir tarihte bana... sosyal medya danışmanım gönderdi, sevgili Ayten Gökçer'le bir röportaj yapmış. Hı hı. Onu yayınladık. Birden hatırıma geldi Atilla deyince, ben Atilla ile de yaptım. İskender Doğan'la da yaptım o yıllarda. Gittim o CD'leri buldum. Ne kadar enteresan konuşmalar var ve biliyor musun 2002'de Atilla'nın söylediği laflar hiç bugün benim söylediğimden farklı değil. O zaman da aynı sıkıntı var. O zaman da teknolojinin böyle gelmesi, mutsuzluğu beraberinde, yalnızlığı beraberinde getirmesi. Yayınladığım zaman göreceksiniz. 2002 yılında, şimdi kaç? 2026. O zamandan bu zamana değişen hiçbir şey yok. Daha beter olmuş, daha beter olmuş, daha beter olmuş.
1: Her çağın kendi bir sorunu var.
0: Aynı sorunlar. Ve... değişen bir şey yok. Çığ gibi artmış sadece.
1: Evet.
0: Yani vallahi billahi ben tam nostalji yaptığım için ve biraz da milattan önceden geldiğim için tarih. Çok tarihi. Yani o kadar şaşırdım ki. 2002 yılında benim programımı dinleyecek olanlar görecekler ki 2026 yılında daha biraz çoğalmış. O çağlayan biraz daha gelmiş. Ama orada da sıkıntı aynı sıkıntı.
1: Aynı mı? Aslında hep vallahi bir çıkış yolu arıyoruz. O zaman da mutluluk aranıyordu belli ki. Şimdi de mutlu. Her dönem bir mutluluk aranıyor.
0: Bilmiyorum. Azıcık kendin bulacaksın.
1: Evet, nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Mutlu olmayı bileceksin azıcık. Mutlu olmayı, sevmeyi bileceksin. Hep beni mutlu etsinler diye beklersen yanılırsın.
1: Maalesef.
0: Yani benim bir lafım var. Artık benim sloganım oldu. Beni eğer Funda Karayel bir gün unutursa ben kendimi ona hatırlatmak durumundayım.
1: Ben de şimdi bunun üzerine düşüneceğim biraz.
0: Düşün. Hep böyle bana gelsinler, benimle beraber olsunlar. Aman efendim beni sevsinler. Hele sen bir sev bakalım. Hele doğru, sen bir empati kur bakalım. Doğru. Bakalım o Funda böyleyse onu yumuşatmaya çalış. Derhal gülücükler mi olacak? Acaba aynı yola birlikte mi başlayacaksınız çıkmaya? Ha? Bir de bakacaksınız böyle kol kola oluvermişsiniz. Hep böyle bekle bekle bekle bekle. Olmaz. Neyi bekliyorsunuz?
1: Yok yok.
0: Godoy'u beklerken.
1: Godoy'a da girdik. Godoy'a da girdik. O zaman Jung'a girelim biraz. O da diyor ya, başımıza gelenler rastlantısal değil diyor. Yani zor bir şey geliyorsa o senin dengeni bulman içindir diyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Ay ne bileyim, benim artık katılacak katılmayacak bir tarafım yok ama çok yıllar evvel neydi şimdi unuttum. Böyle işte çok okuduğumuz zamanlarda, aha, çok birbirimizle yarış yaptığımız, okuma yarışları yaptığımız zamanlarda ben

0: daha çok okudum, sen daha çok okudun, sen bunu biliyor musun, sen tanıyor musun falan. Yani biz çok cahil yetiştik. Yani mesela Bertolt Brecht'in adını ben koskoca konservatuvar talebesiyken öğrendim. Elimizdeki imkanlar çok azdı. Hı hı. Falan filan. O zamanlar, şimdi hatırlayamıyorum. Belki bu programı dinleyenler yardımcı olurlar bana. Belki bilirler de sonra bir yerlerde sana yazarlar. Bir felsefeci okumuştum. Kimdi, neyin nesiydi bilmiyorum. Aslında insanlar birer kukladır. Hı hı. Yukarıdan da birisi böyle iplere bağlar. O istediği gibi hareket ettirtir diye böyle bir şey okumuştum. Hala ben o fikirdeyim, biliyor musun?
1: Güzel bir fikir. Ben de çok katılıyorum bu fikre.
0: Ama sen o zaman işte eğer onun arzularını, onun çektiği ipleri yapıyorsan, indiriyorsan, bindiriyorsan, o zaman sen neredesin? Hadi cevap ver.
1: Ama kader diye bir şey var gerçekten. Ben her zaman...
0: Kader var tabii. Şans evet. Da var tabii.
1: Var.
0: Var. Şans da var.
1: Ama kader biraz önce de dediğiniz doğru yani. Kader gayrete aşıktır. Yani gayret de gerekiyor o kaderde. Ha. İşte bu noktada işte o ipleri konuşurken evet belli başlı şeyler belli. Ama bizim de gayret etmemiz gerekiyor.
0: İşte gayretsiz olur mu? Onu demek olmaz. İstiyorum. Gayret etmeden olur mu? Hiçbir şey gayretsiz olmaz.
1: Nasip diye bir şey de var.
0: Aa, yani sana buraya gelebilmek için ha gayret ha gayret 2 saat yolda geldik. Sırf sana ulaşmak için.
1: Sefalar getirdiniz.
0: İşte, hayır, her şeyde gayret var. Gayret olmadan olur mu? Senin bu programına çıkmak için sana özen... Bak şimdi ilk önce özen lazım. Gayretten evvel ben nereye gidiyorum? Sana geliyorum. Hı hı. Bir özen lazım. Ne giyeyim acaba? Ne takayım acaba? Nasıl hoş gözükürüm acaba? Bu şimdi bir farklı platform, seni dinleyecek insanlar var. Makyajım güzel olsun, hoş olayım, neşeli olayım, enerjim bütün stüdyoya geçsin. Oradan da bizi seyreden, dinleyen seyirciye geçsin. Ve burada da bana merhaba diyen senin bir ekibin var. Hoş geldin diyen, ayaklara kalkan ekip var. Size gelmek için benim bir gayretim olması lazım ve sevincim olması lazım. Heyecanım var. Bunların hepsini yok edersen teker teker birer makine oluruz. Olur biter gider.
1: Bu da bize yansıyor. Biz de hepimiz bugün çok mutluyuz ve çok yüksek enerjiyiz ama siz hep neşelisiniz ya. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Eğer 57 yıl sahnede kalırsan olursun. Öğretilerin en başında o gelir. Çalıştığın yere 5 dakika evvelindeki mutsuzluğunu bırakarak gireceksin. Çünkü seni mutsuz etme hakkım yok benim.
1: Ne kadar zarifsiniz, ne kadar ince düşünüyorsunuz ama insanlık öyle değil ya.
0: Herkes bireysel bakacak.
1: Evet.
0: Bana ne insanlıktan? Evet. Benim insanlığım bu.
1: Biz çok hayranız.
0: Çok teşekkür ederim ama ben bugün de böyleydim, dün de böyleydim. Bundan 57 sene evvel de böyleydim.
1: Hiç değişmediniz.
0: Ben hayatımda bir yere girip de yeni, ya işte buraya geldim. Bütün teknik ekip arkadaşlarımın ellerini sıktım, kendimi tanıttım. Emek veriyorlar bana, emek. Benim için gayret gösteriyorlar. Kadının şurasındaki kırışı az çıksın diye. Ben buna teşekkür etmez mi? Teşekkür etmeyi bilmiyoruz bebeğim. Teşekkür etmeyi.
1: Evet.
0: Özür dilemeyi bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ha işte daha ne anlatayım sana? Üf, ay gene çenem açtı.
1: Ay ama yok, çok çok güzel konulardan bahsediyoruz. Çok da ciddi bir farkındalık izleyenler için. Gerçekten teşekkür etmeyi bilelim. Kıymet bilelim.
0: Dünyadaki en önemli şey.
1: Hata yaptığımızda da özür dilerim.
0: Yani dünyadaki en önemli şey teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmek. İkisinde açmayacağı kapı yoktur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Biraz önce bir de öğrenmekten bahsettik. Ben de yani sonsuz, yani son nefesime kadar öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım yeni bir şey.
0: Artık hiçbir şey öğrenemiyorum.
1: Hayır, insanlar ego yapıyor ve kabul etmiyor mesela. Öğrenmek istemiyor onu.
0: Neden?
1: Hani onu sanki böyle yüksek bir perdeden söylüyorsun gibi algılıyor ve istemiyor öğrenmek. Herkes her şeyi biliyor.
0: Biliyor çünkü elinizde şu tık tık tık tık tık tık alet var. Evet. Tek parmakla iş yapıyorsunuz. Aynı eskiden esprisini yapardık. Aa çok yoruldum dermiş hanımlar. Ne var parmağın mı yoruldu? Makineye basıyorsun, evet. Çamaşır yıkanıyor. Buradan öğreniyorsunuz işte.
1: Doğru.
0: Her şeyi buradan öğreniyorsunuz.
1: Ama işte doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor ondan da emin değil mesela. Bir şey söylediğin zaman ya dinlemek istemiyor ya da o öyle değil deyip muhalefet ediyor. Garip yani, bu hani sosyal ortamdaki masalardan bahsediyorum.
0: Ben uzun yıllardır o masalarda olmadığım için.
1: Ya.
0: Yok valla vaktim yok o masalara gidiyor. Benim seçtiğim 3-5 arkadaşım var, onlar bana yetiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Artık gittikçe daralıyoruz, gittikçe küçülüyoruz. Mesela ben daha geniş bir evde oturuyordum, daha geniş bir hayatım vardı. Daha yok efendim oraya gitmek için o gerekiyordu. Efendim bagajı olan araba olması lazımdı. Çocuğumun eşyaları vardı. Vallahi yaşım büyüdükçe gittikçe küçülmeye başladım. Her şeyi küçültüyorum. Ama ben hayatımız artık, hadi son zamanları demeyeyim ama bir de gerçek var ortada. Yaş var, hayat var. Hı hı. Evet, zoruma gidiyor bazı şeyler. Yoruluyorum falan. Dolayısıyla küçülüyorum.
1: Ama fazlalıklarımızdan kurtuluyoruz.
0: Ama gençlerin böyle değil hayatı. Ne kadar fazla o kadar iyidir hayat. Sen bakma, biz o fazlalıkların hepsini yaşadık, bitirdik, geldik artık etteyatü.
1: Doğru ya, şu anda her şey çok fazla, çok tüketim çağı çünkü. Her şeyin fazlasıyla mutlu belki insanlar, bilmiyorum.
0: Vallahi bilmiyorum güzel kardeşim. Vallahi bilmiyorum nedir, neyin nesidir bilmiyorum ama bir gerçek var. Bunu birkaç sene evvel... Korkuyorum Anne diye bir film yapmıştım, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Milattan önceydi o da, tam hatırlayamıyorum. Korkuyorum Anne Galata Kulesi'nin oralarda falan çekildi. Bir gün arabamla böyle geliyorum, vapur yanaştı. Neresi şurası? Karaköy vapuru.
1: Karaköy,
0: daha evveli.
1: Kabataş.
0: Evet. Yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar var, durdum kırmızı ışıklarda. Şöyle bir insanlar geçti, o zaman saptadım. Yani onların geçiş hakkı var. Ya ne kadar mutsuz suratlı insanlar, ne kadar tek kıyafet, tek ifade, birer parka üstlerinde, birer bir şeyde. Gençleri öyle, bilmem nesi öyle, bir özen yok. Suratlar. Şimdi o hiçbir şey değişmedi yani, aynısını görüyorsun.
1: Maalesef. Gülmüyorlar. Gülmeyi unuttular.
0: Zor oldu şartlar. Azıcık da anlamak lazım. Azıcık da empati
1: tabii
0: kurmak
1: ki
0: lazım. Yani çok zorlaştı şartlar çocuğum. Hayat çok zorlaştı.
1: Evet. Ama hiçbir şey kolay değil ki.
0: Yok, biraz çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Yani ne bileyim, ben konservatuvardan mezun olup da İzmir, Bursa Devlet Tiyatrosu'na, ilk önce Ankara, sonra Bursa ve İzmir Devlet Tiyatrosu'na, hatırlıyorum. 400 lira maaş alıyordum. 400 lira. Bu 400 lira maaşla evimin kirasını da veriyordum. Kadınım da vardı. Seyahatime de çıkıyordum. Dolanıyordum da. Şimdi şu saydığım 4 maddeyi yapabilen kaç kişi var?
1: Düzelecek inşallah şartlar. Her şey yoluna girecek
0: i̇nşallah
1: diye düşünüyorum. Ya, ben çok
0: yani
1: umutluyum.
0: Bilmiyorum, o yüzden mutsuz insanlar yani herhalde. O yüzden şey yapıyorlar. Çok rahatsız insanlar.
1: Hallolacak her şey. İnanıyorum.
0: İnşallah.
1: Her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki şu anda böyle inanılmaz derece sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Gerçek güç senin içinde, işte senin içinde olduğunu bil vesaire. Herkes ama yine güçsüz hissediyor bunu bildiği halde. Yani bu
0: olsun
1: söylem...
0: olsun, bu laflar iyidir. Motive eder insanı. Boş geç, öyle kalsın, öyle bitsin. Kendi, aslında doğru, esas güç.
1: Güç içimizde ama güçsüz hissediyoruz neden?
0: O kadarını bilemem. O da bireysel bir şey. çok bireysel bir şey. O sadece motive etmek için söylenen bir laf herhalde ama evet. Hakikaten insanın kendinde güç. Kendi kararlarında.

0: Yani o gün mutsuzsanız mutsuzluğunuzu def etmekte kendiniz elinizde.
1: Evet, o da bir güç, def edebilmek.
0: Güç tabii, yani bunların hepsi güç.
1: Kalkın ayağa. Zaten yere düştükten sonra... Ay işte ben de o seviyeye gel, yerden kazımasınlar. Belli bir noktada kalkayım ayağa.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan eğer böyle yerden jiletle kazınacak hale bile geliyorsa kendi getiriyor oraya.
1: Ay kesinlikle.
0: Oradan becerip de yeri kazıyıp çıkamıyorsa gene kendi yapıyor. Azıcık bir ben ha gayret, gene işte söylediğim laf. Ha gayret, şuradan bir kalk, şu dizinin üstüne biraz otur. Ha dizimin üstüne oturdum. Yeni motivasyon. Azıcık bir belim dikildi ayol. Aa falan drop diye insan ayağa kalkar. Ha? Azıcık bir inan kendine. Ben bunu yapabilirim.
1: Bak sen... Toparlanın. Toparlanın kalkıyoruz.
0: Kalk. Ay neler anlattırıyorsun burada bana, git Allah aşkına.
1: Ay magari bunları ben hepsini gerçekten aşk anlamında soruyordum. Gerçekten insan aşk acısı çekince.
0: Aşk için de aynı şey, her şey.
1: Zor toparlanıyor insan.
0: E tabi canım, yani bana hemen oh oh oh diye de insan
1: olmuyor,
0: gördüm ama.
1: Olmuyor bana, o da sağlıksız geliyor hemen ayağa kalkan.
0: Kızım o bir şey söyleyeceğim, o zaman bütün söylenmiş şarkıları at bir kenara. Hepsi aşk acısından sonra söylenmiş
1: şarkı. Ne güzel şarkılarmış.
0: Kimse oturup da ben seni seviyorum, ah ah gözlerine hayranım diye şarkı yapmıyor. Ben ben sensiz ne yaparım, ah hayatım kaydı. Böyle şarkılar var ortada. Yani kimse mutluluktan şıkır şıkır. Yani 10 tane şarkı koyalım.
1: Hepsi ha, aşk acısı.
0: Bir tanesi, bir tane ya da iki tane. Ah ne kadar iyi bugün hayatımı çok güzel geçirdim diye bir şarkı yok ya. Ama benim hayatım kahroldu. Nereden seni tanıdım? Ay lay lay lay lay. Vah vah vah. Bırak Allah aşkına. Buna ben de dahilim. Benim bütün şarkılarım da öyle. Yani aşk acısı mı bilmiyorum.
1: O zaman yalnız mutlu mesela, aşk yok mu?
0: Yani bak ama bir şey söyleyeceğim. Bazı yazarlar da, bazı şarkı sözlü yazarları da, mesela Fikret Şeneş, ben buna canlı şahidim. Fikret Şeneş bir tek adama aşıktı hayatı boyunca. Kemal babamız, 40 yıl büyük aşk. Aha. Başkasınınla da evlendi, çocukları da oldu. Hiç önemli değil. O aşk hep devam etti, hep var oldu. Ve bana inan, bütün şarkıların lafları tamamen Kemal Baba'yadır ve hepsi yaşanmıştır. Hepsi yaşanmıştır. Bir ara ben bir şarkı, bir anımı anlatayım. Bir yerlerde de anlattım ama şimdi aklıma geldi. Bir programım var, televizyona bir programım var. Şarkı yetiştirmem lazım. Hı hı. Bir tane şarkıyı seçtim. O zaman besteler falan filan yok. İşte yabancı şarkıların üzerine böyle tı tı tı tı tı laflar yazılıyor. Kelimeler yazılıyor. Aşık. Her yere o zaman kasetler var. Kasete tırırt koyuyorum şarkıyı ki söz yazsın diye. Neyse çok mutlu oldu bir Ankara gezimizde. Fakat 3 dakika sonra işte yerden kazı. O zaman koskoca kadındı bak. O yaşta da yerden kazıyacak hale geliyor, getiriyor aşk insanı. 18 yaşında oluyordu adamdan telefon geldiği zaman otele. Adamdan telefon gelmediği zaman 70 yaşında bir kadın. Ben bunları gözümle gördüm. Ben de o fırsattan istifade egoist tırırt, koyuyordum kaseti. Yine böyle bir şey oldu. Gelemiyorum diye Kemal Baba telefon açtı. O anda o kadın salatalıkları çıkarttı. Salatalıklar koyuyordu böyle gençleşsin diye. Ne oldu? Arkadan bir şarkı çıktı. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bir görünür, kaybolur yalanla gerçekler gibi diye şarkı sözü yazdı. Kadın her yaşadığı şeyi şarkı sözüne çevirmiştir. Çoğu insan da söylemiştir.
1: Ne güzel.
0: Evet. Bazısı da böyle oluyor. Oradan çıkartıyor şeyini.

0: yeteneğini, neyse ne yapıyorsa, hayalini.
1: Aşk insanı çok besliyor.
0: Ya da dertleşiyor şarkıyla.
1: Evet.
0: Ve ama toplumla dertleşiyor aslında.
1: Tabii.
0: Çünkü topluma mal oluyor şarkı çünkü.
1: Ama ne güzel sonucu işte aşkın.
0: Yani bir insan... herkes kendine göre bir yöntem buluyor Caniko. Yani öyle yerde düşüp de kalmanın bir manası, anlamı yok.
1: Yerden kalktık artık.
0: Kalkar.
1: Yerden artık
0: zaten
1: kalktık.
0: Zaten hiç oraya da gitme.
1: Yerden
0: yerde
1: kalktık.
0: Ne işin var ayol?
1: Oraya kadar gitmeden halledeceğiz bu meseleyi.
0: Öyle tabii.
1: Daha şey, öyle kontrollü.
0: Başka türlüsü olur mu?
1: Ama aşkta kontrol mümkün mü?
0: Ay kızım, ben bu yaşta ne anlarım diye. Gençler bana öğretsin bu işleri. Çok farklı bakıyoruz. Aşka da farklı bakıyoruz. Ve bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir sevgilim vardı. Lise yıllarında. Gece 12'de oradan o geçecek diye tık tık tık tık tık tık tık ayak seslerini beklerdim. Aşk da farklı. Ben
1: nasıl
0: şimdi sanmıyorum
1: farklı?
0: Hiçbir gencin sevdiği insanın ayak seslerini beklediğini.
1: Ben sanmış. Beklerim.
0: Ay aferin sana.
1: Ben beklerim.
0: Ama sonra ağlarsın.
1: Ağlarım çünkü var yani ayrılık acısında şey var, gözyaşı.
0: Sana da bir şarkı yapalım. Ayrılık. Belki ölümden beter diye.
1: Aşkın emri var mı?
0: Ay kızım, ben ne bileyim, ben aşk mutlansısı mıyım? Nereden çıkarttın bunları Allah aşkına? Nereden çıkarttın bunları?
1: Ama soruyor.
0: Bana felsefe... Kimse...
1: Işıl Yücesoy geliyor dedim. Herkesin sorduğu şeyler.
0: Bunu biz... mu soruyorlar bana?
1: Evet.
0: Aşk neydi sorun?
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Senin istediğin kadar var.
1: Biz mi belirliyoruz o süreyi?
0: O da belirliyor ama yani ikinizin karşılıklı istediği kadar var. Hmm. Tek el şaklamıyor. Bak, iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim. Ha.
1: Evet.
0: Hadi bak. Yok bir şey. Ama bu... Tek başına hiçbir zaman kimseye suç isnat etmeyin. Azıcık bir kendinize bakın. Kendinizi bulun.
1: O zaman tamam, annelik. Sizin anneliğinize de bayılıyorum. Çok da tatlı bir torun var. Şimdi onun yanına gideceksiniz.
0: Kurban olsun. Ayol, sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi sesimi duyduğu an gülmeye başlıyor. Daha 4 aylık öleceğim ona. Ölüyorum şimdi. Şu işler bitsin, şu kontratlar nasıl gideceğimi bilemiyorum. Hemen gidiyorum.
1: Peki annelikten sonra hayatınızda neler değişti? Ya da?
0: Hiçbir şey.
1: Anneannelikten sonra?
0: Anneannelikten sonra... Bilmem, sadece daha çok sevgi, daha büyük aşk, daha çok şükrediyorum Allah'ıma bugünlerimi gösterdi bana diye. Sadece şükrediyorum, evet.
1: Ne
0: sadece
1: güzel.
0: Şükrediyorum, evet, gerçekten. Çünkü görebildim ya, bu kolay bir şeyler değil. Geç bir anne olup... Hayal bile edemediğim şeyler. Allah lütfetti, hepsini yaşattı bana. Ben çok şanslı bir kadınım zaten. Çok şanslı. Belki de çok sevdiğim için, çok belki de çok inandığım için ve hayatımın her anında çok gayret ettiğim için belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
1: Allah, ben çok hayranım.
0: Çok teşekkür ediyorum ama... Kolay değil kızım, ben 80 yaşındayım. 80 yaşında bana Allah 2 tane torun verdi kucağıma.
1: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Şükrediyorum Tanrım, çok
1: ben
0: şükrediyorum.
1: Ben çok hayranım. Bence herkese umut da oluyorsunuz. Çünkü şu an hani şehirli kadınlar çocuk sahibi olmuyor ve inanılmaz baskı var üstlerinde. Yani ben
0: niye
1: de bunlara,
0: baskı oluyor?
1: Ben de bunlara dahilim. Hani ne zaman çocuk, ne zaman
0: ne var
1: zaman
0: baskı?
1: Evlilik.
0: Hangi baskısı var sen? Ne baskısı var sende?
1: Ama mesela siz 45 yaşında anne oldunuz. Evet. Monica Bellucci de ikinci çocuğuna 45 yaşında sahip oldu. Şu an tüm dünya böyle aslında. Aslında her şey olabiliyor.
0: Tabii olur. Baskı altında ne demek? Ha, evlen diyorlar.
1: Evet.
0: Sen. Ha, o altça baskı.
1: Evet.
0: Pardon.
1: Evlen çocuk. Artık hani son yılın diyorlar mesela bana.
0: Ay bu laflar ne kadar yanlış. Hiç kimseyi dinleme kızım.
1: Yok, ben dinlemiyorum. Gerçekten dinlemiyorum ama...
0: Kapıyı çalmayı bil. Kapıyı çalmayı, ben geliyorum diye. Kapıyı...

0: Çalmak lazım. Biraz evvel bir laf söyledim. Sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatacağım Fundacığım dedim.
1: Ben unutmam.
0: Unutabilirsin, hayat bu. Hayatta her şey var. Ama
1: Evet.
0: ben bu yaşamda kalmak istiyorsam, bu aktivitede kalmak istiyorsam, mesleğimi yapmak istiyorsam, sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatırım. Bunda ne ayıp, ne günah, ne utanılacak bir şey var.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Senin yaşın kadardan fazla emek vermişim bu işe. Senin ayıbını sana vururum. Sen beni unutursan senin ayıbındır.
1: Evet.
0: Senin kapını vurmak da senin ayıbını senin yüzüne vurmaktır.
1: Yine derin, yine Işılca Soy'dan hayat dersleri sevgili izleyenler. Ama biraz anneliğe geri gelmek istiyorum ben. Çünkü o da biraz kader değil mi? Nasip vaktine esirdir.
0: Orası öyle tabii. Orası öyle tabii. Yani Yüce Rabbim lütfetti. Üstelik de ben çok ciddi problemlerle doğum yaptım. Çok
1: Çok geçmiş
0: ciddi
1: olsun.
0: problemlerle. Yani yedimiyorum. Bir de menevişle doğum yaptım. Ama bir gün aklıma doğuramayacağım, bir Allah'ın günü aklıma bir takım komplikasyonlar olacak diye gelmedi. Şerefsizim gelmedi. O miyomlarla doktorlar dediler ki ölürsün. Çok kanama olur. Hiç gelmedi aklıma. Doktoruma inandım. Doğru bir doktordu.
1: Hı.
0: Ayrıca tersi olursa ne olacak? Denemeden mi ölecektim? Ha? Ya olursa?
1: Ne güzel söylediniz.
0: Ya olursa güzelim, ya olursa diye bir şey var.
1: Evet.
0: İnsanın hayatında bu ya olursa mutlaka olması lazım.
1: Hı. Şu an
0: Çünkü seni motive eder.
1: o
0: Ya
1: kadar
0: olursa.
1: çok insana umut oluyorsunuz ki şu
0: Hayır
1: anda.
0: ya olursa yani hakikaten. Ya olursa. Bırakalım mı şimdi işin ucunu? Başarısız olduk diye. Her konu için söylüyorum yani.
1: Evet.
0: Ne yapalım şimdi? Bırakalım mı? Ne oluyor? Geldik buraya kadar bırakalım. O zaman eğer bıraksalardı bunca mucit, bunca teknoloji yaratan adam, kim bilir nerelerden geldiler, ne yorgunluklar, ne acılar. Kimisini yaktılar hayatta, kimisini öldürdüler, astılar. Ama bugün bütün bu aletleri kullanıyorsunuz. Kim bilir o aletleri kullanır yapan insanlar ne acılardan geçtiler. Bilmiyoruz ki. Azıcık bir.
1: İyi ki yaptınız. Oh.
0: Her şeyi yaptım. Hiçbir
1: Oh.
0: şey yok geride. Ay şunu da yapaydım diye.
1: Hiç
0: Bir
1: böyle
0: podcast varmış onu
1: podcast vardı, o da var.
0: yapıyormuşum.
1: Hiç başka ama eksik kalan bir şey yok çok şükür.
0: Yok oyun da oynuyorum. 2 saatte sahnede kalıyorum.
1: Bilmeyen izleyicilerimiz için oyundan da biraz bahsedelim.
0: Oyun çok bizden biri.
1: Hı.
0: Belki de senin bütün bu sorularına cevap verecek bir oyun. Enteresan bir şey gerçekten. Çok hayatın içinde, çok bizden biri. Komşun, annen, üst kat komşun,
1: Hı.
0: belki yanındaki koltukta oturan,
1: Hı.
0: belki sen az buçuk, belki ben az buçuk. Oyun enteresan. Öyle çok iddialı, efendim büyük bir sanat eseriymiş gibi falan filan düşünmeyin. Yani bir Shakespeare değil, bir Eugene O'Neill değil falan filan. Hiç böyle bir şeyler yok. Bir Tennessee Williams değil. Ama o kadar
1: Bir
0: hayat ki.
1: ışılıyca soyama.
0: Hayır beni geç. O kadar hayat ki konu. Çok tanıdık. Akrabandan öte.
1: Ya.
0: Yani oradaki Açelya tiplemesi akrabandan öte. Çok tanıdık. Hatta o kadar tanıdık ki tanırsın da bazen ay senin bu tarafını tanıyorum ama senin yüzüne söyleyemedim dersin ya. Böyle oturursun koltukta dersin ki sen, ay ne kadar anneme benziyor ama bunu söyleyemem ki anneme utanırım. Yüz yüze bırakıyor. Yüz yüze bırakıyor.
1: Hı.
0: unut.

0: unuttuğun ya da unutmak istediğin ya da aslında bildiğin de üstüne 45 yıllık bir evlilikten söz ediyorum. Üstüne böyle ay şimdi şu çocuklar büyüsün de diye düşündüğün, ay şimdi şu yok ya bu tarafları da var ama hala ben kocama aşığım diye düşündüğün, hep böyle hep acabalar vardır ya, hep böyle ertelerler ya hayatı, bir sürü vardır böyle.
1: Evet.
0: Ertelerler ya, seyrettiğin zaman çok kişiyle özdeşleştireceksin.
1: Çok bağ kuracağız.
0: Bunu iddia ediyorum. Bunu iddia ediyorum. Gençler çok geliyor. Onlara da yaşayacağı hayatı göstereceğim için.
1: Evet.
0: Çok geliyor. Çok geliyor. 18 yaşında bir kız baba sahnede oynuyorduk. Yukarıda bekliyor. Ağlıyor nasıl? Ben de 18 yaşında olduğumu kendinden öğrendim yani. Kızım ne ağlıyorsun dedim. Nasıl ağlıyor ama? Işıl hocam dedi, bana ileride yaşayacağım hayatı resmettiniz. Benim görevim bu artık.
1: Biraz öyle ama bizim hayat yolculuğumuzda bir noktada siz rehberlik ediyorsunuz.
0: Ya estağfurullah, ama ben bir şey yapmak istiyorsam artık böyle... yani bir 25 yıl aradan sonra kalkıp da hep yaptığımız bir oyun oynamak istemedim.
1: Birilerine faydanız var bu oyunla.
0: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim, bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
1: Oyunun ismini söylemedik. İzninle.
0: İzninle.
1: Neden izninle?
0: Onu söylemem.
1: Aa, gizli
0: onu
1: mi?
0: Onu söylemem. Gelince, çünkü onu söylediğim anda bütün oyunu anlatmış olurum.
1: Spoiler olmasın, tamam.
0: Yani. Ama şunu söyleyebilirim, bu enteresan. Bu aşağı yukarı 6 yıllık falan bir proje benim hayatımda. Hatta çoğunu da Amerika'da bitirdim. Çocuğuma ilk yavrum, torunum doğduğu zaman orada çok uzun süre kaldım. O zaman bitti. Hiç müzikli olması üzerinde bir fikrim yoktu. Ama sonra birdenbire bir baktım ki benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir sürü albümdeki sözlerin hepsi bu oyuna cuk diye oturdu. 8 tane şarkı söylüyorum içinde canlı.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet.
1: Ben geliyorum.
0: Kıyamet kopar.
1: Biz planladık, İzmir'e geliyorum, İzmir oyununa. Hiç merak etmeyin, orada olacağım.
0: Yanımda olacaksın.
1: Yanınızda olacağım. Bunu kaçıramam zaten. Yani şu an aşırı merak ettim.
0: Tamam. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
1: Sonra Amerika'ya gidiyoruz.
0: Hayır efendim, yani oyundan sonra gidip oturup bir oyunu konuşmayacak mıyız? Madem İzmirlisin, bana herhalde bir çay kahve ikram edeceksin.
1: Alsancağa bineriz.
0: Alsancağa.
1: Alsancağa ineriz. Bir gül sokakta şöyle bir yürürüz. Bir görsünler Işıl Yücesoy gelmiş.
0: Biliyorsun değil mi, İzmir'in, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim ben. İzmir'i bana satma. Alsancak'ta yürür müsün?
1: Bir yürürüz.
0: Hayret bir şey.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Kordon boyunca.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Bana satıyorsun İzmir'i.
1: Sonra güzel orada bir balıkçıya otururuz. Çok meşhur.
0: Yok canım, ben o saatten su balık malık yiyemem.
1: Olmaz mı?
0: Yok, hayır. Hayır, tiyatro adabın yok. Ancak bir çaydı, kahveydi falan filan.
1: Ya ben hani hazır İzmir'e gitmişiz, bir balıkçımız da olsun demiştim.
0: Yok canım, ben oyundayım balık
1: tamam
0: saatinde.
1: Tamam, çay içeceğiz. Aa,
0: mide fesadından öldürecek çay, beni bütün
1: gün. Gevrek ve boyoz da yerim yalnız. Baştan söyleyeyim. Çok tamam. Severim.
0: Tamam. Ay boyoz var.
1: Ben boyozcuyum. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı?
0: Dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim yerler var.
1: Nereler
0: İlgimi
1: mesela?
0: Çekiyor. Mesela bir Hindistan'a gidip görmek istiyorum. Norveç'i çok merak ediyorum. Bu YouTube'da şeyden alışkanlık oldu bana. Pandemi zamanından evdeyiz, yalnızız, ne yapıyoruz falan filan. İşte belgeseller falan seviyorum bu gezi programlarını. Çok güzel programlar var. İki tarih, mesela bu Norveç'i gördüğümde delirdim yani. Çok kalemim bir yer. Bir de çok ilgimi çekti, hiçbir zaman gidemem. Ne yaşım ona müsait, ne hayatım ona müsait. Ama kutuplara ait bir şey vardı, bir program vardı. Kışın yapıyorlar buzdan, otelleri. Hı. Yazın tı tı tı tı tı eriyor hepsi. O kadar ilgimi çektik. Yani dünyayı görmek lazım.
1: Evet, kesinlikle.
0: O zaman zamanım yok ama
1: Norveç diliyorum.
0: İnşallah. İnşallah. İnşallah.
1: Bu programda ne dilesek genelde oluyor. O yüzden
0: böyle
1: ben
0: mi
1: şu
0: yapıyoruz?
1: An bir, evet.
0: Cross bugün the nasıl fingers. Yapıyorsun? Ay kurtarmak. Ay çocuklar anlamlı şeyler öğret. Bu ne, neyin nesi?
1: Cross the fingers.
0: Pardon? Türkçe rica edeceğim. Türkiye. Türk kanalındayız. Türkçe rica edeceğim. Türkçe rica edeceğim. Ay, şimdi geçen gün de bir küçük kız, küçük de değil ya, koskocaman üniversite talebesi. Bana göre küçük tabii. Resim çekinebilir miyiz dedi. Ay kimden çekiniyorsun kızım dedi. Yani yaş ilerledikçe ila maşallah bu programda olduğu gibi ukalalıkta alıyor başını gidiyor.
1: Biz bayılıyoruz bu halinize. İyi ki geldiniz. Çok yaşayın. Güldük sayenizde.
0: Canımsın benim. Çok özlemişim seni.
1: Ben de.
0: Heyecanını bitirme. Vejeteryanlıktan vazgeç. Dünya üstünde çok lezzet var. Tat hepsini tat. Eninde sonunda dört kol diye binip gidiyorsun. Onu da yemiş ol, onu da yemiş ol.
1: Hayır, arkadaşlarımı şey yemiyorum. Ya. Ben arkadaşlarımı yemiyorum.
0: Aman. Işıl sus. Allah aşkına sus.
1: İyi ki geldiniz. Size bayılıyoruz.
0: Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için. Sevgili teknik ekip arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Bir kadın vır vır vır vır konuşuyor ve siz de onu çekiyorsunuz. Ama güzel çektiyseniz teşekkürüm sonsuz. Eğer ki kötü çektiyseniz gene elinize sağlık. Sağ olun.
1: Hiç susmayın. Hep konuşun. Gerçekten şahanesiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrın ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omzuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anı

0: en büyük tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.
1: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
1: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Good True Partner CB Enerji.

0: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
1: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
0: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
6: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: 8. yüzyıldayız. Destanların yazılmayıp yaşandığı çağlarda, Orta Asya'dayız. İslam'ın henüz kucaklamadığı acımasız topraklarda. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuş. Rus varenkler, Moğollar, Soğutlar, Persler tuzakta bekler. Yetmezmiş gibi aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşman kesilmiş. Çağ vahşi, yurt puslu. Ama bir destan çağı da yurdu da aydınlatır. Köle bir kızla çolak bir han oğlunu anlatır.
1: Ben dağın kızı, ak kız. Sizden yüzyıllar önce doğdum. Sizden yüzyıllar önce

ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.

Karanlığın kuşu gökten uçunca uyandım. Düş de uçmuştu. Gökçe boncuklu bir ok vardı tek. Onu bilirdim. Bir de o oka babamın elinin değdiğini hissederdim. Babamın, atamın, ocağımın.

Sizin zamanınızda da böyle mi bilmem. Bizde ata ocağı yazgının damgasıdır. Onuru da, hüneri de atandan öğrenirsin. Hünerin yoksa yaşayamazsın bu vahşi çağda. Onurun yoksa zaten yaşatmazlar Türk yurtunda. Ben onuru da, hüneri de babamdan öğrendim. Ana kucağını bilmem hiç. Kucak doğuldu babam bana, ocakta. Sonra ocağıma kıydılar. Ben sıcakta üşüdüm, ayazda yandım. Öfkemin ateşini küçük bir çocukken beni dağda ocaksız koyan gök hanı için harladım. Şu yetim başımı gök hanına kaldırdım.

0: tuzağa düşüren cinlinin üzerinden bu bitik çıktı.
1: Ne yazar?

0: Nereden geçeceğimizi söyler. Sayımızı, düzenimizi. Her şeyi söyler.
1: Bu mümkün değildir Balamir Bek. Bunu çok az kişi bilirdi.
0: Ulukan.

0: Tılsım Hatun!
1: Ulu Eccem, Ulu Kağan'ımız gelir.
0: Tılsım Hatun!

0: Babamın askerleri orada.
1: Kusun Bikem, sizin ne işiniz var burada? Bir şey mi oldu?
0: Bizi hemen babamın obasına götürün. Hemen.
2: Alın çocuğu. Batuga'yı salabindirin.

0: Gökteginin önünden çekilin.
1: Apago Hanım. Oğlum Batuka Göktegin'in olduğu kadar daha tegindir. Onu dedesi Toygar Hanım'ıza götüreceğiz.
0: Daha göğün oğlunu alamaz.

0: Olabilir. Oğlumu al.
1: Baba. Anama kıyma.
0: Git Fatura.
1: Anama kıyma baba.
0: Balamir.
1: Önce onu bir dinlesen.

0: Vatana ihanetin cezası nedir bilirsin Tılsım. Senin yurdun dağda da, benim yurdum gökte de aynıdır.
1: Ben sana ihanet etmedim. Ben suçsuzum.
0: Suçsuzsan neden kaçtın o zaman? Neden kaçtın?
1: Hanbabam söyledi. Gökkuhan'la ihanet ettim. Seni öldürecek dedi.
0: Bir tek o mu? Bir tek o mu ihanet etti?

0: bin kez okudum. Ezmettim.
1: Baban daha hanı der ki, kızım Tılsım'ın

0: gök yerinden işitip bana bildirdiğine göre ayının üçüncü günü şafakta gök hanı Alpaguhan 1500 alpı ile birlikte gök ordadan yola çıkacak. Çin sınırına gelince haritadaki İmli Vadi'den geçecekler. Yanlarında Balamir Bek, Saltuk Bek ve Vargı Bek ordunun içinde olacaklar. Yüce Çin ordu başı, senden tek dileğim hiçbirinin sağ kalmaması. Ben ölmedim. Ben sağ kaldım. Ama 249 gök alpı öldü. Tam 249 gök alpı. Şimdi ben seni nasıl sağ bırakayım?
1: Altogu. Etme. Ben seni çok sevdim. Ben senin evdeşinim.
0: Öylesin kızım. Öylesin. Yüce dağlar, ormanlar, bozkırlar, kül renkli ufuklar şahidim olsun ki yüreklere korku salan ben düşmanımın kızına yüreğimi verdim.

Ugh.

0: Kaybeden kazanana tutsak olur. Bilesi, ona göre davranasın kılıcına ak kız.
1: Ben tutsak olmam. Sen de davranasın kılıcın. Bye bye.

0: 냄새네.
1: Hiç, koskocaman, dağban başı. Esir mi olurmuş, he?
0: Asıl hiç koskocaman kız.
1: Koskocaman.
0: Tamam, azıcık koskocaman kız da esir olmaz.
1: Ak kız, can kız. Hadi bakalım o zaman. Koskocaman ak kız. Kim esir olacak? Görelim bakalım. Evren Alp'i bir sen yenersin ak kız.
2: Bundan böyle başımız sensin.
0: Babanların başı ak kız.
1: O tahta kılıçlardan birini bana ver de ben de yeneyim baba.
0: Babam yaptı kılıçlarımı, vermem.
1: Benim kızım istemedikçe kimse ondan kılıcını alamaz.
0: Alamaz.
1: Benim kızım esir de olmaz.
0: Olmaz.
1: Saklanın gökler!

konuşsam. Konuşsam. Susun.

0: Kızını benle çaşıtlık yapsın diye evlendiren hanın obasını başına yıkarım.
1: Yıkta görelim.

0: Sen bu ihanetin içinde miydin bilmem. Çolpan Büke. Kanıtım yoktur. Bu yüzden canını bağışlarım. Ama sana ve boyuna yarlığım sürgündür.
1: Gün batmadan sınırlarından göçmüş olun.
2: Alfago, biz yurdumuzu terk etmeyiz.

249 alp öldü. Savaş meydanında tek tek saydım. 249 gökalpı. Onlar yalnızca alp değildiler. Analarına oğuldular, eşlerine erdiler, oğullarına babaydılar. Şimdi oğullar savaş meydanında mertçe savaşmış babalarını ağlarlar. Gök çocuklarının babaları için ağlamaları haklarıdır. Ama bir gök degeninin hain anası için ağlaması hakkı değildir. Bu yüzden Gökhan'ın olarak sana ağlamayı yasaklarım.

0: Canın acır. Sen de beni anla. Benim de canım acır.
1: Cana acıyan cana kıymaz. Seninle ölene dek konuşmayacağım.
2: Seni buraya hanını anlayasın diye getirdim. Hanına düşman olasın diye değil.

0: kız.
1: Jonathan, bizim hanımızla bir kemiz gerçekten hain miydi?
0: Bilmem. AlphaGo'an öyle der.
1: Peki çolpan mı ki? O hain mi?
0: Bilmem.
1: Ama benim babam o hain değildi. Değil mi?
0: Değildi. O mert bir alptı. Dağbanların en korkusuz pençesiydi.
1: O zaman niye öldü? Suçlu değilse niye benim babam öldü?
0: Çünkü hanların bilediği kılıçlar çerileri keser. Bazen adaletten, bazen de ihanetten.

0: katımızla daha atımız karındaş idi. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama bozkıra dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Şef başta kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kut verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek.
1: Dağın kanı külata. Değil çift başlı kurt. Şu avucundaki bütün kurtlar gelse bile, bütün Türkler birleşse bile dağla gök birleşmez. Çünkü ben izin vermem. Gök Hoğan'ı babamın canını almıştır. Gayrı dağ boyu bana emanettir. Tengri kutunu bana vermiştir. Gayrı çolpan bike yok. Çolpan han var. Gök Tengri'ye and olsun ki Alpagu Han'ın yaktığı bu ateş sönmeyecek. Bugünü asla unutmayacağım. Aklıma kazıyacağım. Ruhumda taşıyacağım. And olsun ki gidip yurdumuzu bulacağız. Göçeriz biz. İl gider, töre kalır. Her toprak ruhumuz için bedendir. Biz de göçeceğiz. Ama gök dağın önünde diz çökmeden bu ruh bu bedenden göçmeyecek. And olsun. And olsun.

0: maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Ne dediysek oldu.
3: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
4: Damat beyden.
1: Boşa gitmiş bir dilek.
5: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
9: Canım Cimri.
10: Thinkstat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
11: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
12: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Donuyoruz Yüksel abi.
12: Bu havada.
13: İnternette donuyoruz.
12: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.

0: şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Konya 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede proje

müşteriniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Anıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: takacaksın, gerisini takmayacaksın.
1: 4 adet kontinental lastik alana FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu hediye.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
3: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
2: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın. Hayvan Kredi. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanın nasar ödemesi yatsa.
3: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile. Happy hizmet, Happy fiyata,
3: Happy Sigorta. Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Fakir, Hausgeräte.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.

0: Batuga nasıl?
1: Ölünceye kadar konuşmayacakmış benimle.
0: Anası öldü. Canı yanar.
2: Dokuz kutlu yasamızdan beşincisi ne der? Boyuna hain olanın boynu vurula. Törenin buyurduğuna boyun eğilir oğul.
3: Ya bir gün ikinizden biri Gökhan'ı olacak. Bunu iyi belleyin. Değil mi Danışat'a?
4: Ulayacağım haklı. Gökhan'ı töreye uya, kutlanı. Töreye kıya, katlanı.

0: doğum yerine getirildi mi?
1: Getirildi hanım. Saraydaki tüm dalların canı alındı.
2: Şimdi ne yapacağımızı konuşmak için söz isterim hanım.
0: İsteyen konuşsun.
2: Sarayda hiç dalı bırakmadık. Ama bir tek Batuga sağ kalmıştır. Buyrunuzu bekleriz.
3: Batuga mı? Batuga Tekin, hanın oğludur. Hanım, buyruk sizindir. Ama Batuga Tekin gök kanı taşır.
4: Ama dağ sütü emmiştir.
5: Kanı gök diye avunsak, sütü dağ diye dövünürüz.
3: Etmeyesin Danışat'a, etmeyesin. Ulu Ecemiz de Rus prensesidir. Temur Tekin'imiz de, Kaya Tekin'imiz de Rus sütü emmiştir. Hal böyleyken emdiği sütten sebep Batuga Tekin'i neden suçlarız?
4: Lafını bilesin Saltuk. Benim oğullarım hain sütü emmemiştir. Ben gök kanlığı için canımı bile veririm. Kuma Hatun gibi ihanet etme.
3: Ulu Ecem, Tılsım Hatun da babası Dağ Hanı da ihanetlerinin bedelini ödemişlerdir. Batuga Tekin'imiz bu çocuk haliyle ihanet edecek değil ya.
5: Batuga bugün çocuktur. Ama yarın büyüyecek Saltuk Bek. Büyüyecek.
2: Hem dağın hem göğün oğlu olan bir Tekin'imiz olacak. Devletin bütün sırlarını bilecek. Ya anası gibi o da bizi satarsa?
4: Sarayımızda bir kere düşman besledik. Dağ göğe çolak bir Tekin doğurdu diye bir kez daha mı düşman besleyelim?
5: Ulayacağım doğru der. Batuga bizden anasının öcünü almak isteyecek.
6: Nasıl alacak? Eli yok ayağı yok.
4: Temur.
1: Öç almak için eli ayağı gerek yok ki. Akıl yeter.
5: O akıl gök hanlığının sonu olabilir.

0: Matuka Tekin yaşar ise tahta bile yürüyebilir.
1: Yeter! Batuga, benim oğlum.

0: Batu.
1: Batu.
0: Oğlum.
1: Kardeşim. Aşk gözünü.
0: Batu.
1: Batu. Abim. Batu.
0: Oğlum.
2: O kara günden sonra Batuga'yı hiç görmedim.

0: bakacağım.
1: Oh.
2: Gün batısına at. Yok yok. Gün doğusuna at. Gün doğusuna at. Kızın yanına mı atsan?
0: Sırmam güneşe atacağım şimdi ha. Atan mı güneşe? Kuranma evi mi zora?
2: Yok, orası çok sıcak olur, pişeriz.
1: Kızı aldın mı da ok atıp yuva kurarsın.
0: Geldi sevdamızın belası.
3: Haftaya Güstoy'un da seni yenecekmiş. Ok yarışında birinci olup kızı alacakmış. Öyle der.
1: Sen inandın mı Künat'a?
0: İnanmayın siz. Toyda kızı aldıktan sonra ertesi gün düğünü kurunca görürsünüz.
2: Toyda beni alırsın Yaman'ım da. Düğünü nasıl kuracağız? Elde yok, avuçta yok.
1: Çapula çıkarız. İpek yolunda gök kervanlarını çapularız.
3: Ha? Olmaz öyle şey. Son yaptığınız çapuldan sonra İpek yolu gökçerileriyle doldu. Yakalanırsınız. Oturun oturduğunuz yerde. Haydi. Sen de gün doğusuna atasın okunu. Düştüğü yer ocağınız olsun.
4: Okun düştüğü yer yazgın olsun.

0: Ne oldu? Bak kız, ne oldu?
1: Çoban nerede?
2: Otağında.

0: Bunlar. Bunlar Tuyuhanlar. Bunlarsa Soglar.
1: Gökhanlı ile durumları.
0: Vergi verirler, ticaret yaparlar, barıştalar.
1: Burası?
0: Çin, Tang Hanedanı. 15 bahar önce Gökhanlı'nı tuzağa düşürdüler. Yıllarca Gökhanlı ile Çin savaştaydı. Sonunda Çin imparatoru kızını Gökhanlı'na gelin verdi. Şu an barıştalar ama Çin'e güvenilmez.
1: Ahıra girer gibi ne girersin? Han otağı burası.
2: Kusura bakma hanım. Bir diyeceğim vardı.
1: Dışarı çık. Gelirim. Kaldır şunu.
0: Sonra sorarsa ne diyeyim?
1: Dersin ki Çolpanan beni Göksaray'ına sokacak da o yüzden eğitir. Ne diyeceksin? Hiçbir şey deme. Bu bizim sırrımız. Nedir soracağın?
2: Hanım. Biz ne zaman göklerden öcümüzü alacağız?
1: Gök kervanlarını yağmalayıp durursun ya. Daha ne alacaksın?
2: Öyle değil. Gerçek öcü. Alpago Han'ın canını yakacak öcü.
1: Yu törenini hatırlar mısın? Ben ne dedim o gün? Gök dağın önünde diz çökmeden bu ruh bu bedenden göçmeyecek dedim. O yüzden sen göklerin başına bela olmaya devam et. Öcü bana bırak.
2: Bir düş gördüm. Hepsini hatırlamam. Ama babam... yayını ger... okunu at.
1: Düştüğü yer yazgındır dedi.

0: Okta. Nereye düştü ok? Kartal mı? Eşterha mı? Gökçe boncuklu ok tam yüreğine isabet etti. Sen çizsene bana bir şu ejderha mı kartal mı neyse.
1: Gökler gelir.
0: Obayı aramaya kalkarlar. Kaç. Hanım git dedim.

0: Sen ne yaparsın öyle suyla? Hey! Sana derim.
1: Abdest de verim. Müslümanım ben.
0: Müslüman mı? Obanız nerededir? Duymadım hiç. Hangi boydur o?
1: Oha! Sen de hiçbir şey bilmez misin? Boy değil, hak yoludur.
0: Ne yoluymuş anlat bakalım. Çok bilmiş bala.
1: Bak ya, yapmasana. Bana bala dersin, sen benden daha bala.
0: Kim balaymış? Tamam, tamam, tamam. Tamam, sen kazandın. Kimin kimsen yok mudur Müslüman bala? Bir başına mı çobanlık edersin?
1: Anam hasta, babam da cennete gitti.
0: Ora neredir?
1: İyi Müslümanların ölünce gittikleri yer.
0: Bizim uçmamız gibi mi? Bilir misin? Benim babam da uçmağı vardı.
1: Babandan mı?
0: Babamdan.

0: Kendine çift başlı kurdun pençesi diyen çapulcuyu ararız. Gördünüz mü? Sen de mi görmedin çocuk? Ağanımız başına ödül koymuştur. Altın istemez misin?
1: İstemem. Çift başlı kurdun pençesi esirleri kurtarır, fakirleri doyurur. Görsem bile size demem.
0: Sustur balanı kadın.
2: Çocuktur yiğitler. Herkes konuşur ya, çapulcuyu bahadır sanır. Varın gidin yolunuza, görmedik kimseyi.

ikizimiz.

0: Duydum ki beni ararmışsınız.
1: Yüzünü aç da görelim kim olduğunu.

0: sand.
1: Follow it!
2: Oh!

Bir çapulcu dişi bir manga erkişeyi alt etti, öyle mi? Gök Hanı'nın çerileri kendisine çift başlı kurdun pençesi diyen bir kıza yenildi. Öyle mi?

0: Temur. O kızı sen bulup sarayın direğine asacaksın.
1: Buyruğun başım üstünedir hanım.
0: Zindana atın şunu.

0: Hanım. Umarım uğurlu haberler getirdin.
1: Ya Savul Saltuk? Ne der karındaşım? Verir mi kızını?
0: Balamir Yabuku der ki, hanım kızımı sağlam teginlerinden birine ister sanırdım.
2: Amcanın haberi yok mudur? Sağlam teginleri evli.
0: Ama madem ağabeyim kızımı eksik oğlu Batuga'ya layık görmüştür, layık değil miymiş? Benim oğlumun aklı yitik olmasa ne diye bir yabgu kızı isteyeyim? Gider Moğol hanının kızını isterim. Uluk hanımın buyruğuna karşı gelemem. Buyursun kızımı istesin, sözünü alsın der hanım.
1: Armağanlar hazırlansın. Gündüz yola çıkılsın.

0: 30 sandık altın sayın. Bir sandık gelin kız görünlüğü takı olsun. Yakut akmalar, zümrüt sırgalar koyun. Çin ipeğinden kumaşlar, nakışlı kaftanlar hazırlansın.
1: Hazırlayın. Ulayıcı

0: seçeceksin.
1: 10 tane de köle seçin.
2: Kime kimi isteriz Tayangum?
1: Eksik tekine Balamir Yabgu'nun kızını isteriz.
3: Aklı yetik eksik tekin bile evlenir. Sen hala evlenemedin.
0: Keşke hanımız senin boynuna da yay kirişi dayayaydı da senin aklında yiteydi. Belki o zaman eksik tekin gibi sesin kesilirdi.

0: Geç kaldın.
1: O kendine çift başlı kurdum pençesi diyen çapulcunu peşine alıp çıkardım.
0: Kaya'nın suratını gördün mü?
1: Ben Kaya'nın o donuk suratını yıllardır görürüm.
0: Ben ona mı derim? Hanımız çapulcuyu bulma görevini sana verince Kaya anasının kucağına koşacaktı neredeyse. Onu derim. Belli ki han baban sana çok güvenir. Kendisinden sonra senin Gökkan olmanı dilerse hiç şaşırmam. Hem benim babam da çok sevinir.

Kaya. Sabah yola çıkacağız. Uyusaydın. Başın mı ağrır? Elimin başını ağrıtan kötü ruhlar. Gidin şu kurdun pençesine musallat olun. Hem onun çift başı var. Meyicine de musallat olabilirler. O da 9 başlı yılan.

0: Gün doğusuna, gün batısına, Kızılyan'a, Karayan'a alp çıkarttım. Bozkır'daki bütün obaları arayacaklar.
1: İyi. Tez bul bana çapulcuyu.
0: Merak buyurma han babam. Çift başında keseceğim o kurdun.
1: Yemeğimizi yiyelim de yola düşelim.
2: Esenlikler olsun hanım.
1: Esenlik için de oğlum.

0: Diyecekseniz deyin. Bakmayın.
1: Hanım. Hı. Kandaşının kızına yazık ederiz. Bu eksikle evlenecek.
2: Ana. Eksik demeyesin. Adı Batuka'dır.
3: Dese ne olur? Anlayıp kırılacak aklım var. Ama amcam Balamir Yapgun'un kırılacak bir gururu var. Eğer akılsız bir çoluğa verirse...
0: Yapgun'un gururunu değil. Yurdumun iyiliğini düşünürüm. Zamanı Tengri yaşar. Kişi oğlu ölmek için türemiştir. Elbet ben de öleceğim bir gün.
1: Tengrim korusun.
0: Gök Tengri'nin kimseyi acında unuttuğu görülmemiştir hatun. Beni de unutmaz elbet. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgun'un bu tahtta gözü yok? Vardır. Değil mi Danışata?
4: Doğrudur hanım. Şimdiden kurultayla arasını iyi tutar diye duydum.
5: Babamla da arasını iyi tutar. 10.000 at armağan etmiş Çin'e.
0: İşte tahtta gözü olan bunu yapar.
4: Alamazsa da baş kaldırır.
3: O yüzden kızını gelin alırsın.
2: Gelin değil, rehin olacak kız.
0: Karındaşın Balamir kendine taht ararsa kızına baht bulamaz. Ola ki benden sonra senin kağanlığını tanır. Önünde baş indirir, bağır basarsa. Siz de onun kızını bağrınıza basarsınız.

0: Tengrim sana uzun ömürler versin han babam. Ama senden sonra benim kağan olmamı mı dilersin?
1: Kurultay seçecek elbet ama ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur. Ola ki kandaşın Temur kılıcını senin aklına sunarsa, Gökhanlığının sırtı yere gelmez.

0: Elbet Kaya, çok iyi bir kağan olacaktır. Ama şimdi devran senindir hanım. Tengrim sana uzun ömürler versin. Ölecekmiş gibi konuşmayasın.
1: Asma suratını hatun. Ben ölmedim daha. Senin de az yüzün gülsün Batuga Tekin. Kız isteriz sana, bildin mi? Hı?

0: Allez.
1: Hey hey. Elimiz kılıç kuşanır, atımız yelle yarışır. Bey kızını eksik tegin alır.
2: Kıraç, etme.
1: Ben iyiliği için ederim. Deme eksik teginim. Bey kızı otakta kılıcı görürse seni odasına almaz. Ver onu bana da kız görmesin.

0: Göktekin'iyle mi eğlenirsin?
1: Gelin altın o. Yok, sadece acırdım da. Tahta kılıçta kız istemeye gitmesin diye.
0: Acırdın. Göktekin'le mi acırdın?
1: Yani haklıydık ya. Acırım.
0: Sen kimsin de Uluk Ağa'nın oğluna acırsın? O sana acısın. Az daha öfkelenirsem seni o canım Horasan halılarıma sarar, Moğollar gibi atlara çiğnetirim. İyisi mi sen yola düş, öfkemden kaç. Gece biz yetişmeden konuk otağı hazır, ateş yanmış olsun. Haydi de, de.
2: Siz de hızlı haydi.
3: Sen Batuga'yı mı korudun Elti Hatun? Yüreğim titredi.
0: Hani yüreğin Elti Hatun? Yerini bilir misin?
3: Sen kendinin bile yerini bilmezsin. Ulu Ece'miz gibi gökbenlere buyruk verirsin. Ne oldu? Ulu Ece'liğe mi heves ettin?
0: Hı? Ağzım alışsın dedim. Az önce hanımız benden sonra kankaya olacak dedi ya.
3: Gün olur, devran döner. Sen yine de çok sevinme.
4: Kim neye sevinir? Gelin hatunlar.

0: Yeni bir eltimiz olacak ya Ulu Hanım. Ona sevinirim. Meyicin de çok sevinme der. Öncüler armağanlarla yola çıkarlar. Biz ne zaman çıkarız?
1: Hanım. Baksa kadın düşünde kara bulutlar görmüş. Gök Tengri'ye bir atak versek. Alkış edip bir işaret istesek. Bir olurunu alsak.
2: Akşam konak otağını da verirsin Adana Hatun. Gün tepeye varmadan çıkalım yola. Haydi.
1: Olur hanım.

Gök Tengri yolunuza akarsu çıkarsa sığ geçit versin. Yüce dağ çıkarsa yüksek aşık versin. Su gibi gidip su gibi gelesiniz.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı.

0: Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: de.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
1: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e

0: Tag hier, Hausgeräte.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: küpünde, yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü yarın 19'da Apara.

0: Sen kendini minik it yavrusu mu sanırsın? He? Beni mi devirirsin sen? Bizimkiler nerededir? Tamalarda yanası gök kanlığından bir araba dolusu tutsak kız çıktı. Kurtarmak gerek. Sandık sandık da ipekli altın var. Birilerini el vermeye yeter.
1: Akız!
0: Bak, tılsımlı söz bu. El vermekte Çin diyarından koşa gelirler.
2: Gerçekten sandık sandık altın mı var?
0: Aslını sorarsan.

0: İçlerinde ne var bilmem. Ama onca sandıkta ne varsa bütün bozkırın bekarlarını ev vermeye yeter.
1: Bozkırın bekarları beklesin. Değil mi Yaman'ı?
2: He Sırmam. Biz bir evlenelim. Gayrısı ölsün özleminden, bize ne?
0: Sonra cilveleşin. Haydi. Haydi. Davranın atlara.

0: Mücerret. Gökkan, Alpago Han'ın Tuğlu Batırı'nı görmez misiniz? Hangi cesaretle Han önerilerine saldırsın?
1: Çift başlı kurdun pençesi. Göksaray'ın tutsak ettiği kızları kurtarmıştır. Mallarınıza da el koymuştur. Uyanınca Han'ına söylersin.

0: Haydi gidin. Hürsünüz. Sen çift başlı kurdun pençesisin.
1: Adını bağışla bize. Çocuklarımıza adını koyalım.
0: Adıma gerek yok. Çocuklarınıza çift başlı kurdu anlatın yeter. Deyin ki çift başlı kurt gelecek. Türk'ün Türk'ü köle yaptığı günler bitecek. Hadi gidin. Başka bir Türk eline varın. Yüzümü de demeyin kimseye. Önce şu sandığı alın. Altın var herhalde ama yine de bir bakalım.

0: altından da iyiymiş. Bunlar ne içindir?
1: Gelin kız görümlü.
0: Hangi gelin kız?
1: Gökmenler konuşurken duyduk. Alpaguhan kardeşi Balamer'in kızını oğluna isteyecekmiş. İşte bu sandıklarla biz de Batı Gökhanlığı'na armağanıydık.
0: Hangi oğluna ister ki kızı?
1: Eksik Tegin var ya. Hani eli tutmaz, ayağı gitmez, aklı ermez Tegin. İşte ona isterler.

0: Bu akmaları köylüye versek ne olur ki? Aç değil, kımız değil. Nasıl doyacak karınlar ha? Bak kız ne edeceğiz? Oo, sana söylerim. Ne düşünürsün?
1: O akmaları satamayız şehirde. Tüccarlar kanlı hazinesi olduğunu anlar. Ama çok altın var. Bütün bozkırı doyurur.
2: Şunların güzelliğine bak!
3: Tüh, yazık oldu. Gök gelin düğününde giyemeyecek bu ipekleri.
1: İyi.
3: Dağ gelini toyunda giyeceği ipekleri seçsin o bakayım.
2: Bal ipeği seçerim. Yamanımın yanında gün gibi ışıldarım onunla.
3: Akız, akız. Bu pembe ipeği de sana elbise yaparız ha. Nasıl olur?
1: Sırmaz. Ya savaşçıyım ben. Pembe benim neyime?
3: Ya kızdırma beni. Rengarenk giydiririm sana.
1: Sırma çek şunu.
3: Ya ben gelinim. Ben de dersem olur.
2: Ya mavi de çok güzel. Yeşil de çok
3: sırma,
2: güzel.
3: Pembe
2: de çok güzel. Hepsi çok güzel. Kız baksana hepsi çok güzel.
1: Yaman bir şey de yamuk buna.
2: Yeşil de çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel.
3: Sırma bak.
2: Hepsi çok güzel. Bak.

0: Bu sefer daha kaçmayacak.
1: Ya ne yapacak?
0: Madem gökler dağın ayağına gelmiştir, o zaman çift başlı kurdun pençesi Alpaguhan'ın canını alacak.

0: Ya! Ya!
1: Ağanı koruyun!
0: Ha! Hadi!

0: Ne oldu?
1: Kıraç hariç tüm alpler ölmüş. Kahırlar olsun ki yine o. Çift başlı kurtun pençesi.
2: Saltuk, bir bölük alpi burada bırak.
1: Hanımızı korusunlar. Geriye kalan alplerin hepsiyle bozkırın her yerini arayın. Her taşın altına bakılsın. Güvenli bir yerde konak otağı kurulsun.
3: Konak otağını buraya kurmayalım.
1: Haklısın. Saldırıya çok müsait. Tepeye kuralım.
3: Tepenin ardındaki ırmağa gidelim. Orası daha güvenli.

0: Yüreklere korku salan ben. Düşmanıma kızını yüreğimi verdim. Şimdi de geri aldım.
1: Ana! Ana! Ana!
0: Hatırladın mı? Hatırlamadın. Hatırlama. Baban gibi acıdan taşa dönme. Burada ananın canını aldığım gün ölene kadar seninle konuşmayacağım dediydin. Öyle de oldu. Bir tek kelime bile etmedin.

Belki Yüce Tengri duydu andını. Aldı aklını, kesti sesini. Verdi cezamı. Belki ceza değil de ödül verdi bana. Kimseye diyemediklerimi demem için usunu da sesini de almış bir tekin verdi bana. Soluma bakarım, oğlum Temur'u görürüm. Kılıç kuşanmıştır, kan dökmüştür. Düşman kaçırmıştır, ganimet almıştır. Ama ona içimi dökemem.

sağıma bakarım. Oğlum kayayı görürüm. Kalem kuşanmıştır. Kan dökmeden il almıştır. İpek yolunda servet edinmiştir. Dolama çipleri düz bağlamıştır.

Yüreğime bakarım. Seni görürüm. Kanlı dökmedin. Boyunda yedirmedin. Dizde çöktürmedin. Allah'a bir yararın da olmadı. Çok yararın oldu. Han olduğu için yalnız olan Alpago Han'a çok yararın oldu. Her derdimi sala dedim. Rahatladım. Şimdi bile alanın acısını yüreğimde taşıdığımı bir sana söylerim.

Kamu'yla bir tek Han'la değil, Gökhanlı'na da faydan olacak. Kandaşımın kızı sana gelin, bana rehin olacak. Tek evladı sarayımızda olduğu sürece Balamir baş kaldıramayacak. Bu yüzden veririm seni, Gökhanlı ölünmesin diye. Anlar mısın? Anlamaz. Olsun. Bu da benim işime gelir. Bir ses etsin. Her sesini duysam, şu karşı dağları yıktırır, şu sessiz ırmağı kuruturdum.

0: Uğursuz bir haber mi? Uğur'un Tılsım'ın oğlu
1: yeğenim evlenecekmiş.
0: Batuga mı?
1: Batuga.

0: yok. Öyle vuramam. Gökmenler boş bırakmaz.
1: Bekiler durursak yakalanırız. Her taraf Gökalp'ı.
0: En iyisi yandan çıkarma.
1: Çok tehlikeli.
2: Çabuk olmamız lazım. Bizi aramaya çıkan otlar geri dönerse hiçbir şansımız kalmaz.
0: Beni koruyun.

Analardan kalan su. Atalardan kalan su. Beni kabul et. Ruhumla beni koru.

0: Ya Gök Tengri Batuga'nın evrilmesini istemediği için geldiyse bunlar başımıza.
1: Gök Tengri'den değil. O kendine çift başlı kurdun pençesi diyen o çapulcudan.
0: Gök Tengri istese o çapulcu çeliği çarpardı. Ama gelin kız görünümlüğüne almasına izin verdi. Çünkü Batuga'nın evrilmesini istemez. Bir adak saçmadık, kurban vermedik. Bir olurunu almadık.
1: Haydi oğullarım, gelinlerim. Gök Tengri'ye adak adayıp onayını dileyelim.

Ey mavi göğün sahibi Gök Tengri, oklarımızın ıslığını duy, bizi dinle. Yağız yerin tek hakimi Ulu Gök Kağan'ın, Ulu Ece

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kocaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

Memele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratay Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Konya 26, Kayseri 23, Nevşehir 21, Sivas 19. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 16. Denizli, Aydın ve Manisa 29, Muğla 25. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 24. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 21, Karabük, Rize ve Samsun 22. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 29 ve Siirt 26 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Bahar geldiyse...

0: Sır küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta NATO'nun kuruluşunu konuşacağız. Malum son dönemde NATO oldukça gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı derken bu NATO nasıl kuruldu? Soğuk Savaş dönemi sonrasında dünyada neler yaşandı? NATO'ya neden ihtiyaç duyuldu? NATO kurulduktan sonra ülkeler nasıl üye oldu? Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu ve birçok hususa temas edeceğiz. Bizlere İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla birlikte deyim yerindeyse NATO'yu gündemde canlı tutmaya devam etti. Biz daha öncesine gidelim. Savunma sanayi açısından zor süreç dünyayı geçiriyor. Ülkeler biraz daha savunma sanayine yönelik öncelik tanımaya başladılar Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında. Ama evveliyatında savunma adına neler yapılmıştı? NATO'yla ne zaman biz merhaba dedik? NATO ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sonrası neler yaşandı ve Soğuk Savaş döneminde dünyadaki genel tablo nasıldı? Ne dersiniz?
1: Aslında Kuzey Atlantik Paktı diye Türkçe'de kullanılan NATO kısaltması temelini Brüksel Anlaşması'na dayandırmak gerekiyor. Mart 1948. O tarihlerde tabii dünyanın gündemi nedir diye baktığımız zaman artan bir Sovyetler nüfuzu var Avrupa'da özellikle. Ve bu Sovyetler nüfuzuna karşı öncelikle siyasi bir oluşum olarak ortaya çıkıyor ama ne zaman Eylül 1948'de Berlin ablukası gerçekleştiriliyor Sovyetler Birliği tarafından ve yine o dönemde Çekoslovakya'da bir askeri darbeyle komünist rejim ortaya çıkıyor. Sovyetler tehdidine karşı tek başına ülkelerin hareket etmesinin yeterli kapasiteye sahip olmamaları sebebiyle Avrupa ülkelerinin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı diyor ki beraber hareket ederek Sovyetler Birliği'ne karşı bir yapı oluşturalım fikriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siyasi bir ittifaktan askeri bir ittifaka dönüştüğünü görüyoruz. Nedir o? Çok meşhur olan bir beşinci madde ki onun da temeli dördüncü madde. Yani tek bir ülkenin ittifaktaki diğer ülkelerle beraber hareket ederek bir güç birliği oluşturması. Yine bahsettiğimiz İkinci Dünya Savaşı sonrası yorgun Avrupa'nın tek başına Sovyetlerin nüfuzuyla mücadele edebilme kapasitesine sahip olmaması fikrine dayanıyor.
0: Peki amaca hizmet etti mi? Yani 1949 sonrası dünyada yaşanan gelişmeler bu ülkeler kanadında ya bu paktı iyi ki kurmuşuz, bu örgütün içerisine iyi ki yer almışız çünkü şu yaşanan olay bize nüfuz edebilirdi ya da bize sirayet edebilirdi dedirtti mi?
1: Baktığımız zaman aslında sonraki dönemde işte bir Varşova Paktı hikayesi var ve bir ikili durum söz konusu Avrupa nezdinde Batı bloğu ve Doğu bloğu şeklinde bu rekabete konu olan ülkeler bundan bir fayda görmüş olmalılar ki NATO üyesi ülke sayısı ilerleyen dönemde artarak devam etmiş ve en sonda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle 21. yüzyılda dahi üye sayısını arttırabilmiş bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Donald Trump'ın hem birinci başkanlık dönemi hem ikinci başkanlık döneminde NATO'ya gerçek anlamda darbe vuran açıklamaları NATO'nun kendi içerisinde de bir takım sorgulamalara son dönemde yol açtı ama o dönemin Avrupa'sını düşündüğü zaman bir komünist tehdide karşı bir tek başına hareket edemeyecek ülkeler daha kendilerine nazaran daha güçlü olan ülkelerle ülkelerin yanında durarak onların yanında isimlerini zikredilmesi yoluyla Sovyetlere karşı bir o dönemin tabirini kullanalım demir perde oluşturma fikrini hayata geçirdiler diyebiliriz.
0: Soğuk Savaş döneminde neler yaşandı peki? Sovyetler çok mu güçlüydü?
1: İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Alman Nazilerin yayılmacı siyasetine karşı o meşhur durdurma nosyonu Sovyetler Birliği ile olmuştu. O döneme baktığımız zaman kış şartlarına dayanamayan bir Alman ordusu, Hitler'in ordusu bir şekilde Sovyetlere nüfuz edememişti. Ve sonrasında da biz Amerika Birleşik Devletleri'nin dahliyle beraber Avrupa kıtasında ilerleyemeyen bir Almanya görmüştük. Ve bu noktada da Pasifik'te Japonları, Amerikalılar, Almanları da Avrupa'da Sovyetlerin durdurduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında

0: Sovyetler Birliği'nin ilerleyen dönemde zaten güçten düşmüş ve Almanya'ya karşı direnememiş Fransa, İngiltere gibi ülkelerin ülkelere nazaran daha güçlü olduğu izlenimini yaratmıştı. Bunun tabii ilerleyen dönemdeki etkilerini kırmak için ve Avrupa ülkelerinin bir anlamda gelişmelerini destekleyebilmek için German Marshall isimli bir fonun oluşturulması ve ilerleyen dönemde Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı önce İngilizlerin ama sonrasında İngilizlerin bunu karşılayabilecek bir ekonomik gücünün olmadığını Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemesi sonrasında bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin devralması, işte meşhur Truman doktrini dediğimiz bir takım hem askeri hem de mali yardımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinin Avrupa kıtasına nüfuz etmesi ve bu şekilde Avrupa ülkelerinin kalkındırılması yoluyla bir şekilde Sovyetlere karşı dirençlerinin kademeli olarak artırılması siyasetinin izlendiğini görüyoruz. Tabi o dönemler çok ciddi bir şekilde bu rekabetin hem ekonomik olarak hem askeri olarak yaşandığı dönemler, bir dehşet dengesi dediğimiz Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan atom bombaları sebebiyle başlayan bir nükleer tırmanma var. Her ülke savunma sanayine çok ciddi yatırım yapıyor ve bu yaptığı yatırımı da gösterdiği çok temel bir mecra var. Kurtuluş günlerinde yapılan askeri tankların yürüdüğü o hatırlayalım, Türkiye'de de vardı çok uzun yıllar boyunca, bütün dünyada aslında işleyen bir şeydi. Hangi kapasiteye sahibim caydırıcı olabilmek için o gösteriler hem Kurtuluş Günlerinde hem de önemli tarihlerde, işte 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarihte o tankların yürümesi, silahların sergilenmesi bir anlamda karşı tarafa bir direnç oluşturabileceğinin göstergesi olarak ifade ediyordu. Hatta rekabet öyle bir seviyeye gelmişti ki, yani Türkçe'de kullanılan bir tabir var, rekabet uzay diye. Gerçek anlamda uzaya da taşınmıştı Doğu Bloğu ve Batı Bloğu arasındaki rekabet ve NATO bu anlamda bunun da sergilendiği önemli mecralardan bir tanesiydi. Ülkeler sahip oldukları askeri kapasitelere daha fazla yatırım yaparken diğer ittifak içerisindeki ülkeler aracılığı içerisinde de bir alışveriş söz konusuydu. Yani bir ülkedeki bir askeri gelişimden de faydalanmak isteyen ülkeler başka bir yerden satın almak yerine ittifaka üye ülkelerden satın alma yoluyla bu ilerleyen dönemde Türkiye'nin sıkıntı yaşayacağı bir noktaya da gelmişti. Çünkü karşılığında da bir söz verme durumunun söz konusuydu. Çünkü bu istihbaratın, bu askeri sırların paylaşılması da söz konusuydu. Karşılıklı bağımlılık felsefesine dayalı bir yapı bugüne kadar devamlılığını sürdürüyor diyebiliriz.
1: Bir savunma ittifakı diyebilir miyiz buna peki?
0: Çok net bir şekilde bir güvenlik örgütüdür. Savunma ittifakı olmanın ötesine geçmek durumunda kalmıştır. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber, Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber varlık sebebi sorgulanmıştır. Karşısında savunabileceğiniz bir blok olmayınca NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi söz konusu olmuştur ve savunma ittifakından bir güvenlik ittifakına doğru yönelmiştir. Ve bu anlamda da 90'larla beraber hem Berlin duvarının yıkılması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi hem de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında yeni tehdit anlayışı, yani sadece sınırların korunması değil ama güvenliğin farklı sektörlerinde de bir direnç kapasitesinin kazanılması anlayışı ortaya çıkınca kriz yönetimi diye adlandırabileceğimiz yeni bir anlayış geliştirilmiştir ta ki Ukrayna mevzuna kadar.
1: 1948'den itibaren bu fikir ortaya atıldı dediniz. Hı hı. Peki ilk başta kaç üyeyle bu örgüt, bu ittifak kuruldu?

0: 2008'de konuşuldu. Hemen 49'da biz bunu kuralım mı dediler. O işleyiş nasıl oldu?
1: Aslında 48'de Brüksel Anlaşması'nda üye sayısı, Brüksel Anlaşması'nı imza atan ülke sayısı çok az. Mart 48'de Brüksel Anlaşması var. Eylül 48'de Berlin ablukası uygulanınca Sovyetler Birliği tarafından, o noktada bunu bir askeri ittifak, önce siyasi bir ittifak olarak oluşuyor. Sonrasında askeri ittifaka dönüşmesi, önce Berlin ablukası, sonrasında da Çekoslovakya askeri darbesiyle komünist yapının Çekoslovakya'da iktidara gelmesiyle beraber bu işin askeri boyutu o zaman ortaya çıkıyor. Tabii o yıllarda 12 üye ile başlıyor. Ama Brüksel Anlaşması'nın tarafları sayı olarak 5-6 ülke ile sınırlı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde bu sayı giderek artıyor. Çünkü farklı dönemlerde farklı mevzular ortaya çıkıyor ve o mevzulara göre genişleyen bir, işte NATO'nun genişleme, ilerleyen yıllarda bunlara farklı isimler veriliyor. İşte açık kapı politikası gibi, barış için ortaklık gibi. O dönemin ruhuna uygun genişlemeyi anlamlandırabilecek, o dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek konseptler, stratejik konseptler ve genişleme politikaları izleniyor diyebiliriz.
0: Buraya katılan ülkelerin kabulü nasıl gerçekleşti? Peki ilk etapta ya kendimize karşı, daha doğrusu Sovyetlere karşı kendimizi koruyalım fikrinde olanlar mı birleşti? Ya da ortak bir menfaat etrafında mı bu ülkeler birleştiler? Ya da Sovyet beni de tehdit ediyor diyen herkes buraya girebildi mi? O 12 üye nasıl bir araya geldi?
1: Aslında ortak tehdit burada çok önemli bir kavram. Hala işleyen mevzu aslında bir ortak tehdit anlayışının olması üye olan ülkeler arasında. Dolayısıyla birbirine bir zamp gibi yapıştıran mevzu bir ortak tehdit algısı. Bunun içinde bir oylama mevzu söz konusu. Herhangi bir şekilde bir veto olmaması gerekiyor. Bu İsveç-Finlandiya örneğinde gördüğümüz gibi bir ülkenin vetosu bile üye olmak isteyen ülkenin NATO ittifakı dışında kalmasına yol açabilecek şekilde. Çünkü neden oy birliği gerekiyor diye baktığımız zaman o dönemin şartlarını düşünmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışsınız ama ensenizde kendi anlayışını size empoze etmek isteyen bir yapı var. Buna karşı herhangi bir ufacık bile bir alanın açılması demek, yani oradan nüfuz edebilecek bir etkinin bırakılması anlamına geldiği için bunun tamamen kapatılması söz konusu. O yüzden zaten demir perde algısı oluşuyor. O perde tamamen bu iki anlayış, bu iki rakip, hem iç siyasi hem de askeri anlayışın, ekonomik anlayışın tamamen birbirinden ayrılması fikrine dayandığı için oy birliği

0: sürecini biz görüyoruz. Türkiye'nin o dönemde üye olma arzusu var ama bir rekabet söz konusu. Hem Truman doktrininde hem de sallanan Marshall yardımlarında Türkiye'nin ekonomik yardımlardan yardımların dışında bırakılması söz konusu. Hatta o dönemde ciddi tartışmalara yol açıyor. Acaba Batı İttifakı gerçekten Türkiye içinde istiyor mu sorgulamalarına yol açıyor o dönemde. Ama Kore Savaşı ortaya çıkınca ve Türkiye'nin oraya asker gönderme iradesi söz konusu olunca anlayış tamamen değişiyor Türkiye'ye yönelik olarak ve Yunanistan'la beraber Türkiye üye oluyor ki bu anlayışı ilerleyen dönemde, daha önceki dönemde Truman doktrininde de görmüştük. Ancak ilerleyen dönemde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üyelik, Avrupa topluluğuna üyelikte de benzer bir anlayış sergilenmeye çalışılıyor. Ancak orada farklı bir süreç işliyor NATO ve diğer ittifaklardan farklı olarak. Tabii Türkiye'nin o dönemde sağlayabileceği katkı çok önemli ve Türkiye de o dönemde aslında Sovyet tehdidini üzerinde hissettiği için bir an önce o bloğun parçası olarak o güvenlik şemsiyesinin hem altına girmeye çalışıyor ama bunun yanında o dönemin ihtiyaçlarına baktığımız zaman hala savaştan yorgun çıkmış bir Avrupa fotoğrafı var. Bunun yanında bir Kore Savaşı'nda yine bir komünist tehdit var. Adanın tamamının komünist etkiye, Sovyetlerin etkisine girme ihtimali söz konusu olduğu için orada Türkiye'nin gerçekten savaştan yorulmamış bir Türkiye'nin ve gerçekten ordusunun güçlü olması önemli bir fayda sağlayabileceği için o dönemde Türkiye'nin üyeliği diğer yıllara nazaran çok daha kabul görüyor. Tabii Yunanistan'la beraber üye olması mevzunun yine altını çizmek gerekiyor.
1: Ama ha deyince üyeliğimiz kabul olmadı herhalde. Tabii, bir süreçti bu.
0: O Kore Savaşı'nın çok önemli etkisi olduğunun altını çizmek gerekiyor. O dönemin ihtiyaçları, dönemin gerçekliği ve Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar beraber değerlendirildiğinde daha önceki çekinceler çok farklı bir boyuta geliyor ve Türkiye'nin o anlamda gerçekten irade gösterdiğini ortaya koyuyor. Batı bloğunun bir parçası olmak sadece lafta değil ama sahada da bunun gösterilmesi, oraya asker gönderilmesi çok önemli bir şey. Çok uzak bir mesafeye, yani Türkiye'nin gerçek anlamda sınırının çok çok ötesinde kendisine tehdit oluşturmayacak bir yere asker göndermesi o anlamda Türkiye'nin gerçek anlamda Batı İttifakı'nın içinde olmak istediğinin sahadaki göstergesi olduğu için o dönemde üyelik gerçekleşiyor diyebiliriz.
1: Türkiye'nin NATO'ya dahil olması nasıl bir katkı oluşturdu ülkemiz için?
0: Tabii zamanın ruhu dediğimiz gibi Sovyetlerin tehdidi çok yakın hissedildiği için özellikle Boğazlar mevzuunda önemli bir kriz yaşanıyor o dönemde ve o krizden sonra Batı anlıyor Türkiye'nin Sovyetlerin etkisi altına girme riski onların da çıkarına olmadığı fark ediliyor ve Türkiye'nin bu dönemde aşabileceği karşılaşabileceği belli zorluklardan zaten Truman doktrini sayesinde ve Marshall yardımlarıyla belli bir noktaya gelmişti. Ancak bu şemsiyenin altına girilmesi çok daha farklı bir vizyon açıyor Türkiye'ye. Neden? Biz hep şunu söyleriz. Doğu ve Batı arasında tam ortada olan dengeleyici bir unsur olma nasıl aktarıyoruz biz bunu? Türk dış politikasına nasıl tedavül ediyoruz? Doğu ile ilişkilerimizde Türkiye her zaman Batı ile kurduğu yakın ittifakı masaya koyabilmiştir. Batı ile ilişkilerinde de Doğu ülkeleriyle kurduğu iyi ilişkiler Türkiye için her zaman daha bir artı değer oluşturmuştur. Bu önemli bir mevzu ve yine savunma sanayinde önemli etkileri olmuştur. Ta ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar o önemli bir kırılma oluşturuyor. Yine Orta Doğu ile ilişkilerde çok önemli bir kaldıraç olarak etkide bulunmuştur. Yani Türkiye gerçek anlamda Doğu ve Batı arasındaki o ilişkilerini dengede tutabilmek için her iki tarafa yönelik yaklaşımlarında sahip olduğu bu önemli etkiyi diğer tarafla müzakerelerinde masaya koyabilmeyi çok ciddi anlamda değerlendirmiştir.
1: İlk değerlendirmelerinizde NATO'nun amacına temas ettik. Hı hı. Aradan onlarca sene geçti. Hı hı. 2020'li yıllardayız. Bugünün şartlarında NATO hala ilk günkü amaca hizmet ediyor mu yoksa

0: biraz atıl bir ittifak grubu haline mi geldi?
1: Tabii NATO'nun diğerlerinden şöyle bir farkı var. Kendisini sürekli güncelliyor. Hep Birleşmiş Milletler'le ilgili bu söylenir. İlk kurulduğu zaman neyse şu anda da aynı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür ifadesi bunu tam olarak özetleyen bir şey. NATO böyle bir yapı değil. NATO sürekli stratejik konseptini belli aralıklarla işte düzenlenen önümüzdeki aylarda Türkiye'de Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde de yine önemli bir dönüşümün olacağı ifade ediyor. Çünkü şu anda onun hazırlıkları yürütülüyor farklı kademelerde. Bu kendini sürekli yenileme kapasitesi NATO'ya çok çok önemli bir mukayeseli üstünlük sağlıyor. Yani zamanın ruhu, zamanın şartları neyi gerektiriyorsa NATO öncelikle onu kendi içine, kendi kapsamına alıyor. Güvenlik tehdidi mukabele edilmesi gereken unsurlar içerisine alıyor ve buna yönelik bir güç geliştiriyor. Bu bazen hızlı hareket etmeye gerektirecek bir güç ise hemen hızlı mukabele gücü diye bir güç oluşturuluyor veya daha yumuşak bir tehditse mesela enerji güvenliği yumuşak bir tehdit 2000'li yıllarla beraber NATO'nun stratejik konseptine bakıyoruz. Enerji güvenliği mukabele edilecek unsurların arasına alınıyor. Başka neler ekleniyor? Kritik altyapı güvenliği diye bir kavram var. Şu anda bununla ilgili çok ciddi çalışan yapıların başında Kuzey Atlantik İttifakı geliyor. Sonra geliyoruz siber güvenlik. Yine bu da yine içine dahil edilen unsurların arasında oluyor. Covid-19 mesela çok önemli bir kırılma noktası Kuzey Atlantik İttifakı için. Çünkü o dönemde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Küresel NATO. Acaba biz NATO'yu bölgesel bir ittifak olmaktan küresel bir ittifaka, mevcut güvenlik riskleri, mevcut tehditler artık sadece bölgesel işbirlikleriyle çözülebilecek tehditler değil. İklim değişikliği, enerji güvenliği, siber güvenlik, kritik altyapıların güvenliği, Covid-19. Şimdi bu tehditlere baktığınız zaman bölgesel güvenlik tedbiri almak da bu tehditlerin mukabele edilmesine yeterli değil. O yüzden acaba biz NATO'yu küresel bir hale mi getirsek diye bir çalışma grubu oluşturuyor ve bir rapor hazırlanıyor. Hatta o yılın zirvesinde Yeni Zelanda, Japonya gibi devlet liderleri o zirveye davet ediliyor. Zamanın ruhu çünkü bunu gerektirdiği için önümüzdeki dönemde bunun nerelere evrileceği tabii önemli sorulardan bir tanesi olacak. Özellikle Trump gibi bir figürün tekrar dünya siyaset sahnesine dönmesi pek çok algıyı da değiştirdi.
0: O zaman o noktada şunu sorayım. İlk etapta NATO'nun neden kurulduğunu anlatırken Sovyetlere karşı ortak bir korunma içgüdüsüyle harekete geçtiğinden bahsetmiştiniz. Hazır burada şu an Trump da konuya dahil olmuşken önümüzdeki süreçte NATO-vari yeni birlikler söz konusu olabilir mi? Bununla alakalı ülkelerin çalışmaları var mı ya da olacak mı?
1: Belki öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Sovyetlere karşı kurulmuştu. Ancak sonrasında Kuzey Atlantik İttifakı Rusya Federasyonu'yla da bir ilişki kurmayı başarmıştı. NATO-Rusya İşbirliği Konseyi kuruldu. Ve çok uzun yıllar bu çalışmalarına devam etti. Hatta öyle bir noktaya geldi ki acaba Rusya Federasyonu da Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir parçası olabilir mi? Sorusu gündeme gelmişti. Ta ki Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o konuşmasına kadar. Putin iktidara gelinceye kadar Rusya Federasyonu ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında çok gerçekten ilişkiler ilerlemişti. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o yaptığı konuşma sonrasında ise bu ilişki tamamen çok farklı bir boyuta taşındı. NATO'nun Sovyetler Birliği'nin eski Rusya Federasyonu, eski Sovyetler Birliği topraklarında Rusya Federasyonu'nun etki tekrar etki yaratmak istediği anlayışının iktidara geldiğini görüyoruz biz Putin'le beraber ve oradaki NATO'nun bahsettiğimiz açık kapı politikası, barış için ortaklık gibi farklı işbirliği modellerini kendisi için tehdit olarak gördü.

0: Gününü net bir şekilde beyan etti. Hatta Ukrayna'ya saldırıdan hemen önce bir basın toplantısı gerçekleştirilmiş. İşte Medvedev vardı, Lavrov vardı, Şoygu vardı, Putin vardı. Hepsi o güne kadar Ukrayna'nın, sadece Ukrayna'nın NATO üyeliğini ne karşı çıkan bir portre çizilirken o toplantıda Bulgaristan'dan da çekilmeli dedi, Romanya'dan da çekilmeli dedi, Danimarka'dan da çekilmeli dedi. Buralar dahi Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği alanlar olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla biz çok önemli bir eşiğe gelindiğini görüyoruz ama bu eşik aslında 2021 yılındaki NATO zirvesinde ilan edilmişti bir şekilde. Çünkü o tarihte NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verilmişti. Basında o dönemde şöyle bir ifade kullanılıyordu. NATO ile Rusya Federasyonu arasında müzakere edildiği söylenen bir belgeden söz ediliyordu. İkinci Yalta belgesi, birinci Yalta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasındaydı. İkinci Yalta belgesi diye adlandırılan bir belgenin müzakere edildiği söyleniyordu. Ve o zirveden sonra bu belgede uzlaşı sağlanamadığı maddeler üzerinde söylendi. O yüzden NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verildi. Ara dönemde Afganistan'dan çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Eylül ayı itibariyle de Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yığınak yaptığına dair çeşitli Batı merkezli istihbarat raporları vardı. Kasım ayına gelindiğinde hala o belge müzakeresi devam ediyordu. Yeni öneriler iletiliyordu taraflarca birbirine. Kasım ayında bu sefer artık son nokta konuldu. Rusya Federasyonu Moskova'daki NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin ofisinin kapısına kilit vurduğunu ilan etti. O noktadan itibaren artık NATO ve Rusya arasında tekrar o Sovyetler dönemini andıran bir ayrışma gerçekleşti ve Şubat ayında Pekin Olimpiyatları'nda Putin Pekin'e giderek o hafta sonu bu sefer Çin'le beraber ortak hareket edeceğine dair bir deklarasyon yayınladı. 20 gün sonra da Rusya Federasyonu'nu biz Ukrayna topraklarında gördük. Tam olarak NATO'nun Rus tehdidini tekrar ensesinde hissettiği tarihtir. O tarihten bugüne aslında NATO içerisinde de bir takım sorgulamalar yapılmaya başlandı. Hatta daha ilerisini söyleyelim. Bir hazırlık var mı diye sormuştunuz. Aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump iktidarı dışında şunu söyleyebiliriz. 2029-2030 çok ciddi bir şekilde NATO üyesi ülkelerin Rusya'nın olası bir Avrupa'da yayılmacı siyasetine karşı bir sıcak çatışma hazırlığı yapıldığını biz resmi kaynaklardan öğreniyoruz.
1: Neden 2029-2030?
0: O zamana kadar Rusya Federasyonu'nun kendini gerçek anlamda
1: hazırlayacağım.
0: Bu yönde bir siyaseti izleyebilmek için hazır hissedeceğine dair. Dolayısıyla Almanya'dan özellikle gelen açıklamalar Almanya'nın kendisini böyle bir olası yayılmacı siyasete karşı hazırladığı yönünde ve hatta NATO içerisinde bir takım tatbikatların yapıldığı söyleniyor. Yakın dönemde hatırlayacaksınız Baltık Denizi'nde bir tatbikat gerçekleştirmişti ve Türk ordusu orada çok ciddi bir şekilde manşetlere taşınmış, çok olumlu ifadeler kullanılmıştı. Çünkü Donald Trump artık birinci başkanlık döneminde ilk bunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasının savunmasına bu kadar fazla bütçe ayırmayacağını söylemişti ve Avrupa üyesi ülkelerin bütçelerini artırması gerektiğini söylemişti. Tekrar iktidara geldiğinde bu işin boyutları biraz daha ilerledi. Yine bir Münih Güvenlik Konferansı var. J.D. Vance'in geçtiğimiz sene katıldığı toplantıda çok ciddi eleştirileri vardı ve acaba NATO'dan çıkmayı mı düşünüyor? Amerika Birleşik Devletleri söylemleri gündeme gelmişti. Bu da aslında NATO üyesi ülkeler arasında farklı bir oluşuma gitme yönelimi olduğunu söyleyebiliriz Almanya liderliğinde.
1: Hocam, Amerika'da dünya için bir tehdit unsuru değil mi şu an? Yani sizle program öncesinde de sohbet ettik. Trump'a bağladık bunu, o sohbeti.

0: ülkemizde ama netice itibarıyla şimdi son süreçte Rusya örneğini de veriyorsunuz. NATO ile Rusya arasında ilişkiler ta ki Putin'e kadar farklılaşmıştı. Putin ile birlikte yine o tehdit unsuru gündeme geldi dediniz. Bu 24 yıldır Putin var. Hı hı. Tamam, Trump'ın yaşı itibariyle biraz daha belki o denli uzun bir süre mümkün olmayacak. Ama netice itibariyle de dönemini tamamlayana kadar dünyanın üstünden geçeceği anlamını mı taşıyacak bu? Yani Venezuela'ya yaptığı malum, Orta Doğu'da yaptığı malum. Ülkeler kendisini tedirgin hissediyor. Bu bir yandan hep siyaseti konuşurken ekonomiyi ayrı düşünemeyiz. Petrol fiyatları yüksek. Ülkelerin büyüme verisine baktığımızda ciddi bir düşüş öngörüsü masada. Almanya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı, diğer global devletler ya Trump'a karşı neden sessiz bir tavır takınıyor? Onların yeniden aynı noktada buluşup bir ittifak kurma olasılıkları zayıf mıdır ya da nedir?
1: Aslında Avrupa için uyanış tarihi Ukrayna'ya saldırının başladığı tarihti. O dönemde NATO'ya üye olmayı düşünmeyen ülkeler dahi NATO üyesi olmak istediklerini beyan ettiler. Aynı Çekoslovakya'daki askeri darbe sonrasında bir anda bir uyanışın yaşandığı gibi Ukrayna'da da böyle bir uyanış yaşandı. Şimdi ikinci bir uyanış daha yaşanmak üzere. Nedir o? Donald Trump'ın iktidara geldiği gün yaptığı konuşmada saydığı ülkeler: Grönland, Kanada, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti haline getirileceği ifadesinin kullanılması Avrupa ülkelerinde, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ikinci bir uyanış yarattı. Ukrayna mevzuunda Biden iktidarı vardı, herhangi bir sorgulama yaşanmıyordu. Ancak Trump'ın tekrar iktidara gelişiyle beraber artık alanını daha da genişleten bir Trump iktidarı çok önemli bir yakın dönemde bize testi getirecek. Nedir bu test? Grönland'da çok net bir şekilde Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceği test edilecek. Şu anda muhtemeldir ki bunun müzakereleri yürütülüyor olabilir. Yakın dönemde Kral Charles'ın Donald Trump'ı bir ziyareti gerçekleştirilmişti. Tabii onun çok iade-i ziyaret olmanın ötesinde olduğunu
0: birbirlerine
1: görmek gerekiyor.
0: Birbirlerine laf sokarak geçti o ziyarette.
1: Öncesinde biliyorsunuz önce Donald Trump Kral Charles'ı ziyaret etmişti. Şu anda onu bir iade-i ziyaretmiş gibi görülüyor ama şu anda çok net bir şekilde Grönland ve Kanada üzerinden bir hesaplaşma görülüyor. Çünkü Kanada dediğimiz yer Birleşik Krallık'ın aslında bu etkisinin olduğu bir toprak. Buraya tehditkar ifadelerin kullanılması aslında Birleşik Krallık'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir karşılıklı restleşme anlamına geliyordu. Buna bir de Danimarka eklendi ve yakın dönemde yine çok önemli tatbikatlar yapılmaya başlandı Grönland'da ve özellikle Almanya liderliğinde Avrupa ülkeleri arasında toplantılar gerçekleştirmeye başlanıyor. Olası bir Grönland'daki agresif Amerikan Donald Trump siyasetine karşı nasıl mukabele edilmesi gerektiğiyle ilgili hazırlıklar şu anda yürütülüyor aslında. Yine yakın dönemde Birleşik Krallık'ın Grönland'a yeni bir silah tedarik ettiğine dair, bir lazer silahı tedarik ettiğine dair açıklama da bu testin yakında olma olasılığını bize artırıyor. Dolayısıyla geleceğine baktığımız zaman NATO'nun 2020 yılında küresel NATO konuşulurken Biden iktidarı döneminde, hatta Hindistan'ı dahi NATO'ya nasıl eklemlendirebileceğimizin müzakeresinin yapılması gerekiyor diyen bir Amerika Birleşik Devletleri varken 2024 itibariyle çok farklı bir yöne giden, 2024'ten sonraki dünyada nasıl bir Amerika, nerede kendini konumlandırmak isteyen Amerika var sorusunun cevabı, evet, net bir şekilde Avrupa savunması değil.
0: Hocam, bu ittifaka girmek zor, çıkmak da zor mu, yoksa ben çıkıyorum diyen hemen çıkabiliyor mu? Çünkü yine gündemde siz de değerlendirmeleriniz arasında NATO'ya verdiği paraları atıf atan Trump'tan bahsettiniz. İşte ben daha fazla destek oluyorum, maddi olarak benim daha fazla cebimden para çıkıyor yorumlarını çok yapmıştı. Hı hı. Şimdi dünyaya NATO'dan çıkacağım diye tehdit ediyor. Böyle bir şey, hani Trump istedi diye mümkün müdür? Yani bir liderin iki dudağı arasında rahatça uygulanabilecek bir karar mı?
1: Tabii Donald Trump'ın diğer Amerikan başkanlarından şöyle bir farkı var. Süper çoğunluk diye adlandırdığımız bir etkiye sahip. Ama önümüzde çok önemli bir kritik eşik var. Nedir o? Ara seçimler.
0: Kasım seçimleri.
1: Kasım seçimleri. O yüzden bu NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi gerçekten çok önemli. Donald Trump'ın da bu açıklamayı şu anda yapıyor olması hem Avrupa ülkelerine bir mesaj ama aynı zamanda Rusya ile ilişkilerine de bir mesaj. Putin'le biliyorsunuz Alaska'da bir zirve gerçekleştirdi ve ne konuşulduğu ile ilgili çok fazla bir bilgi yok. Çünkü ikili bir arabada gerçekleşen özel bir görüşme oldu. Hiç üçüncü bir kişinin bulunmadığı bir görüşme. Dolayısıyla ne tür müzakerelerin yürütüldüğü şu anda bir muamma. Ve Donald Trump'ın Kasım seçimlerine kadar ne yapabiliyorsa yapabilmesi gerektiğine dair bir algısı var. Ama Kasım seçimlerinde bu süper çoğunluğu özellikle Senato ve Kongre arasındaki dağılımda Donald Trump aleyhine bir dengenin oluşacağı algısı giderek yükseliyor. Bu da ne demek? Çıkmak için Kongre onayı gerekiyor. Ve Kongre'de kaybeden bir, çoğunluğu kaybeden bir Cumhuriyetçi parti olasılığı giderek artıyor. Şu ana kadar izlenen Trump siyasetinin sonuçları olarak böyle bir olasılığın giderek artacağı söyleniyor. Bu da aslında zaten demokrat kanatta NATO ittifakı ile ilgili herhangi bir sorgulamanın olmadığını biliyoruz. Ama cumhuriyetçi kanat içerisinde de Donald Trump gibi düşünmeyen isimler de var. Yine bunu da yine dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar süper çoğunluk olsa da Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump gibi düşünmeyen, Kuzey Atlantik İttifakı ile ilgili olarak Trump gibi düşünmeyen isimlerin nasıl oy vereceği dikkate alındığında şu anda Trump'ın bunu zorlayabilme imkanı henüz o kadar yüksek değil. Hele ki Kasım ara seçimleri kılıcı Trump'ın üzerinde sallanırken.
0: Hocam iki ihtimalli düşünelim. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse bu NATO'ya zarar verir mi? Ya da Türkiye'nin konumuna nasıl yansır? Çünkü ordusu itibarıyla önemli bir güce sahip NATO'da Türkiye. Bizim konumumuzu ve işleyişimizi, NATO'daki etkimizi nasıl etkiler?
1: Şu anda bugüne kadar hep olumlu etkisini gördük. Çünkü Avrupa ülkelerinin özellikle Türkiye ile ilişkilerindeki söylemlerinde inanılmaz bir Türkiye lehine söylem görüyoruz. Çünkü Amerikan ordusunun NATO'dan en azından savunmasına o kadar pay ayırmak istemeyen, çıkmasını bir tarafa koyalım, savunmasına o kadar ilgi göstermek istemeyen, pay ayırmak istemeyen bir Amerikan ordusunun eksikliği dahi Türk ordusuna ne kadar fazla Avrupa'nın ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Çünkü NATO ittifakı üyeleri arasında Türk ordusu ikinci en büyük ordu. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan sonra ve sahip olduğu kapasitelere özellikle yakın dönemde insansız hava aracı ile ilgili olarak Türkiye'nin geliştirdiği kapasite Ukrayna'da gidişatı etkileyecek boyuttaydı. Dolayısıyla bunu da değerlendirdiğimiz zaman yakın dönemde işte Baltık Denizi'ndeki yapılan tatbikatta Türk ordusuna çok ciddi övgülerin düzüldüğünü görüyoruz. Bu tabii tesadüf değil ve bu bahsettiğimiz yine bir tatbikat gerçekleştirildiğini söylemiştik. Olası bir Rus yayılmacı siyasetine karşılık 2029-2030'da takvimlendiği söylenen Almanya tarafından. Orada da harekat planları içerisinde Türkiye'nin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine farklı yönlerden bu Rus yayılmacılığına karşı mukabele etmede Türkiye'siz bir mukabelenin olamayacağını değerlendiren NATO üyesi ülkeler olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bununla birlikte tamamen diğer kanatta olan bir anlayış da var. Yakın dönemde biliyorsunuz Fransa Devlet Başkanı Macron'un Yunanistan'la ilgili aldığı kararlar dikkatle izlenmesi gereken kararlar.

0: Çünkü hep biz ikili olduğunu söylemiştik. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın beraber ön plana çıkartıldığını söylemiştik. Almanya burada Türkiye'yi çok ön plana çıkartmak isteyen bir ülkeyken, Fransa burada Yunanistan lehine bir siyaset izliyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikili siyasetin de yine dikkate alınması gerekiyor Türkiye tarafından önümüzdeki dönemde.
1: Fransa'nın çok bir etkisi var mı peki şu an dünya siyasetinde? Trump hiç yok sayıyor sanki Macron'u.
0: Aslında bu Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunda Fransa'nın önemi var. Çünkü nükleer kapasiteye sahip olan Avrupa ülkesi olarak Fransa, Kara Avrupası ülkesi olarak Fransa karşımıza çıkıyor. Ve İran mevzu sonrasında Fransa elindeki nükleer kapasiteyi Avrupa üyesi ülkelerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle paylaşma yönünde bir irade sergiledi. Aslında Yunanistan ziyareti tam olarak bunun içinde. Ve buna Almanya'da dahil elindeki nükleer kapasiteyi paylaşmak isteyen bir Fransa görüyoruz. Dolayısıyla bu parametrenin de yine NATO ittifakı içerisindeki yeni güç dengeleri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde nükleer kapasitenin ne kadar önemli olduğunu anlatan önemli bir gelişme Fransa'nın bu hamlesi diyebiliriz.
1: 1952'de Türkiye'nin NATO'ya dahil olması sonrasında Türkiye'ye katkısı, etkisi ne oldu diye sormuştum. Aradan yıllar geçti. Şu an sanki Türkiye'nin NATO'da olması NATO'ya daha büyük katkı sunuyor gibi.
0: Ukrayna mevzu bunun altını çok büyük, kalın kalemlerle çizdi diyebiliriz. Bu tehdidin farkına vardı. Ne kadar yakın tehdit olduğunun farkına vardı Avrupa ülkeleri. Ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim Türkiye'nin önemini bir kere daha ortaya koydu. Özellikle enerji güvenliğinin sağlanması açısından Türkiye'nin önemi arttı diyebiliriz ve tabii ki lojistik tedarik zincirinde Türkiye'nin orta koridor olarak önemi katıldığım geçtiğimiz yıllarda Trump öncesi katıldığım panellerle Trump sonrası katıldığım panellerde Türkiye ne kadar önemli sorusunu artık daha fazla durmaya başladım. Türkiye ne düşünüyor? Bunu gerçekten çok merak ediyorlar. Ne kadar katkı vermek istiyor Avrupa'nın güvenliğini? Bunu gerçekten bilmek istiyorlar. Ve Çin, Covid bize neyi gösterdi? Lojistik tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu Avrupa'nın pek çok güvenliği açısından giderek daha da artıyor önemi. Ekonomik güvenliği, enerji güvenliği ve lojistik tedarik zincirinin güvenliği ve tabii ki göç mevzuunda bir kere daha ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin oynayacağı rol Avrupa'nın göçle mücadelesinde ne kadar kritik olduğunu ortaya koymuştu. Orta Doğu'dan kaynaklı tehditlerin Avrupa kıyılarına gelmemesi için, Avrupa sınırlarına gelmemesi açısından da yine Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu Avrupa bir kere daha gördü diyebiliriz.
1: Bu noktada siz özellikle işleyişi konuşurken Birleşmiş Milletler'den farklı, kendini sürekli yenileyen bir işleyiş olarak NATO'yu değerlendirdiniz. Gerek NATO, gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bazı durumlarda yan yana değerlendiriliyor. Özellikle güvenlik meselelerinin yaşandığı bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğine yönelik kanaatler de çok fazla masaya gelmişti. Böyle bir adım bekler misiniz? Yoksa bundan ziyade güvenlik üzerine yeni bir pakt ya da yeni bir ittifakın olması daha mı olası olur dünyada?
0: Tabii Avrupa özelinde konuşacak olursak von der Leyen'in açıklaması gerçekten nasıl diyeyim, uygun kelimeyi bulmakta da bazen insan zorlanıyor. Olmaması gereken bir açıklamaydı. Çünkü Türkiye'nin kendini konumlandırmasıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi konumlandırması arasında bir, en azından şu anda Avrupa Komisyonu'nda görev yapan ekip arasında bu düşünceye sahip olan bir takım zihniyetin olduğunu ortaya koydu. Ancak farklı ülkelerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımına baktığımız zaman, İtalya'ya bakalım, İspanya'ya bakalım, Almanya'ya bakalım, çok daha olumlu bir

0: algı var Türkiye ile ilgili olarak. Yine Hollanda burada ön plana çıkan ülkelerden bir tanesi. Yakın dönemde önemli bir yine toplantı gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu farklı anlayışların olması da aslında Avrupa üyesi ülkelerde nasıl bir yön çizilmesiyle ilgili birbirle çatışan zihniyetlerin olduğunu bize gösteriyor. Tabii önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bugüne kadar sağladığı güvenlik sağlayan ülke pozisyonunu ben sadece bölgesel değil ama aynı tahıl krizinde olduğu gibi küresel anlamda da güvenlik sağlayan ülke nosyonunu pekiştirici pek çok platforma ev sahipliği yapmasında da görüyorum. Mesela iklimle ilgili COP31'in Türkiye'de gerçekleşiyor olması, Antalya'da gerçekleşiyor olması, yine NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleşiyor olması, önümüzdeki dönemde birden fazla yine buna benzer Antalya Diplomasi Forumu zaten çok önemli bir platform haline geldi dünyada. Diplomasinin yokluğunun yaşandığı günümüzde bu tür platformların ne kadar değerli olduğu ortaya konuldu. Tabii Türkiye'nin oynadığı role baktığımız zaman bölgesindeki krizlerde istikrarı sağlayan ülke pozisyonunu giderek netleştirdi diyebiliriz. Tabii bundan elde ettiği kazanımı daha farklı mecralara tedavül etmek isteyen bir siyasi irade de var. Bu dünyada şu anda yokluğu çekilen bir mevzu. Türkiye'nin bu anlamda yapıcı rolü, yani hem Batı ülkeleriyle konuşabiliyor Türkiye ve onların bir parçası süreçlerin içerisinde aktif olarak rol oynuyor. Hem Doğu ülkeleri, Asya ülkeleriyle işte BRICS Plus dediğimiz yapıda da Türkiye'yi görüyoruz. İşte Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda da yine aktif olmaya çalışan bir Türkiye'yi görüyoruz. Rusya Federasyonu ile konuşup Ukrayna ile de müzakerelerini, Ukrayna ile ilişkilerini devam ettirebilen bir Türkiye var. Ve Afrika'da giderek etkinliğini artıran bir Türkiye. Bu profilde ikinci bir ülke var mı? Yok. Yapıcı olan ikinci bir ülke var mı? Yine yok. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde rolünün artacağı gerek bu zirvelerin Türkiye'de yapılıyor olmasından anlaşılıyor. Gerekse şu andaki mevcut krizlere çözüm aranırken Türkiye örneğinin sürekli zikrediliyor olması hem Amerika kanadında hem Avrupa kanadında hem de Doğu ülkeleri kanadında zikrediliyor olması önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öneminin daha da artacağının fiziki sahadaki göstergeleri.
1: Hocam kara ordusu olarak en güçlü ikinci orduya sahibiz Amerika'dan sonra dedik ya. Burada belki hem o ordunun niteliği hem de ülkelerin nüfus yapısına da bakmak gerekmez mi? Avrupa'da ciddi anlamda yaşanan bir nüfus var. Hı hı. Diğer yandan bizim milletimiz gibi savaşma özelliklerine sahip millet değiller ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra atıl kaldılar. Hı hı. Yani sayıdan ziyade nitelik de orduda önemli değil mi?
0: Çok önemli. Hatta savaş tecrübesi, sahada sürekli bulunma çok önemli unsurlardan bir tanesi. Yakın dönemde tabii Türkiye buna yeni aşamalar da ekledi. İnsansız hava aracı bunlardan bir tanesi. Yakın dönemde geliştirilen deniz kuvvetlerine yapılan yatırım. Hatta uzay çalışmaları. Şu anda Türkiye kara ordusu, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerini bir de uzay kuvvetleriyle 4 seviyede eklemlendirmeye çalışan bir savunma konseptine, ordu konseptine sahip ender ülkelerden bir tanesi ve yaptığı yatırımlar gerçekten vizyoner yatırımlar ve bunun için de çok ciddi bir şekilde Ar-Ge de yapıyor. Yani dışa bağımlı olmaktan da daha milli sanayi hamle, milli savunma hamlesi diyebileceğimiz bu işin milli enerji boyutu da olan, milli maden politikası da olan farklı veçhelere sahip ve tamamen bahsettiğiniz Türkiye'nin demografik, şu anda demografik gücü ve sahadaki etkinliğiyle düşünüldüğünde ikinci bir bölgesinde en azından ikinci bir gücün olmadığını söyleyebiliriz.
1: İnşallah ilerleyen dönemde daha iyi noktalara geleceğiz.
0: İnşallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli görüşleriniz.
0: Sağ olun. Davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Eksik olmayın. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız değerli yorumlarıyla evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti. NATO'nun tarihini, kuruluş amacını ve günümüzdeki işleyişini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin bazen birlikte bakalım.
2: Alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
0: Hep içinde olduğunu fark etmektir. Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
2: Merak etme, vuramazsın.
0: Hey, beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
2: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
0: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
3: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Bitir işini.
0: Ben mi?
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
6: Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
0: Gösteri zamanı.
4: Buraya gel.
6: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
1: Vadim Director. Gerilim türündeki Kremlin'in Büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Sayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in Büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David McKenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor Johnson ve Theo James'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: en alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: Animasyon komedi türündeki Ani ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Ani ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
0: Neden ipi kancaya bağlamadık?
2: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
3: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratın sandım.
2: Özel ajan Bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
4: Devam edelim.
5: İnşaat sahici karınca tamamen aklı başında ve güvenilirdir.
6: Dinmaya daima haklıdır.
4: Hayır patron.
3: Başaramadık Arne.
2: Merak etme, suyu bulacağız.
3: Birlikte.
4: Durdurun.
7: Yakaladım.
1: Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in eseri Bir Adam Yaratmak vizyona girdi. Murat Çelik'in yönettiği dram türündeki filmin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekti, Serpil Tamur, Hakan Menişliler gibi oyuncular var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği film, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor.
8: Senin işini yapmıştım.
1: Kült film Şeytan Marka Giyer'in sinema severler tarafından heyecanla beklenen ikinci filmi vizyona girdi. David Frankel'in yönetmenliğini üstlendiği filmde usta oyuncular Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt başrollerdi. 2006 yapımı ve bir nesli tanımlayan kült filmin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişken oyuncular Miranda, Andy ve Emily rollerine yeniden hayat vererek New York'un şık sokaklarına ve Runway dergisinin modern ofislerine geri dönüyor.
9: Seni ben almadım ve tek yapmam gereken sen başarısız olana kadar beklemek. Neden trene binmiyorsun canım?
10: Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming.
9: Bu işten bir şeyler çıkaracağım.
11: Dur. Umarım akşama bunu giymez.
9: Bu kadar.
12: Efendi, bize bu lazım. Brunello Cucinelli pantolon. Bayılıyorum. Ve kesinlikle işlemeli iki parçalı bir totem takım gerekiyor. Ama toprak rengi değil çünkü çok soluksun.
11: Ben işimi seviyorum.
13: Hepiniz şenliğe davetlisiniz.
1: Şehzade Büyük Şenlik animasyon türünde bir yapım. Film, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.
14: Bir sorun var sultanım. Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
15: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
16: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım.
17: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
18: Ama her tahtın arkasında tehlikeler bekler. Şehzadeyi birlikte yakalayacağız.

0: seni alırsak paylaşacağız.
1: Koş.
2: Eyvah!
0: Anlatılmamış gerçek bir saray hikayesi.

0: Şehzadenin macerası seni bekliyor.
1: Haftaya salıdan itibaren rüzgar şiddetlenecek.
2: Dram türündeki Aldığımız Nefes'in yönetmeni Şeyhmuz Altun. Oyuncu kadrosunda Defne Zeynepenci, Rüzgar Usta, Aras Kavak gibi isimler var. Film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.
3: Niye yangına kimse bir şey yapmıyor?
1: Yapmasın durma ya, uğraşıyorlar işte söndürmek için. Sen o fabrikada çalışmıyor musun?
3: Kusura bakma ama çıkış yerde yaşıyorsun.

2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Sena Şahin ve Umur Erdem, sözleri Şahin'e, müziği Erdem'e ait Yokluğuna Ağladığım Gece parçasıyla haftanın en fazla dinlenilen isimlerinden oldular.

Ada Tepe. Homeros'un ünlü İlyada destanında Zeus'un doğduğu köy. Taş binaları, Arnavut kaldırımlı sokakları, İda, namıdiğer Kaz Dağları'nın eteğinde, son dönemlerde turist akınına uğrasa da otantikliğini kaybetmemiş, nevi şahsına münasır bir Ege köyü.

İlyada destanında adı Tepe köyünün bulunduğu yer Gargaros adıyla geçiyor. Destana göre efsane Zeus bu kaya üzerinden Truvalılarla Akıllar arasındaki savaşı yönetti ve Zeus da Afrodit birbirlerine burada aşık oldu. Son günlerde ise Çanakkale'nin masalsı Adatepe Köyü ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı'nın En İyi Turizm Köyü 2026 programı kapsamında Türkiye'yi temsilen 4 köyle birlikte aday gösterildi. Sığacık, Datça, Ziyaret Köyü ve Adatepe. ...19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan, tamamı restore edilmiş, iki katlı, avlulu ve bahçeli taş evleriyle ünlü köy, 1989 yılında sit alanı ilan edilmesinin ardından özgün mimarisinin korunmasıyla bugünlere kadar ulaştı.

Sarayı'nda ülkemizi temsil edecek olması, kırsal kalkınma ve kültürel turizm hedeflerimizin ne denli doğru bir zeminde ilerlediğinin en açık kanıtı. Bu güzel sürecin, köyümüzün dünyanın en iyi turizm köyü seçilmesiyle taçlanmasını temenni ediyorum açıklamasını yaptı.

Irvi Garcia Meksikalı bir görsel sanatçı. Geleneksel eser üretiminin yanı sıra geçtiğimiz aylarda yenilikçi bir sokak sanatı enstalasyonu tasarladı. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da Fred Waring Drive üst geçidindeki 200 metrelik enstalasyon, dikey bariyerlere boyanmış dört nala koşan atların, kanat çırpan kuzgunların ve sıçrayan yunusların sıralı siyah silüetlerini içeriyor. Araçlar istenilen hızla geçerken hareket paralaksı ilkesi çarpıcı bir optik yanılsama ortaya çıkararak statik görüntüleri canlanıyormuş gibi görünen hareketli dizilere dönüştürüyor. Ancak bazı sürücüler bu sıra dışı sanat eserini eleştiriyor. Zira dikkat dağılması ihtimali var ve enstalasyon kamusal alanlarda sanatsal yenilikle yol güvenliği arasında denge kurma konusunda tartışmalara yol açıyor.

0: Team Iceman.
1: O, Top Gun'ın Iceman'i.
0: Figured it out yet? Who's the best pilot?
1: Batman Forever'ın Bruce Wayne'i. The Doors'un Jim Morrison'ıydı. Nisan 2025'te zatüre nedeniyle bu dünyadan ayrıldığında dünya sineması da önemli bir aktörünü kaybetti.
0: I'm sorry about Goose.
1: Like. 2014 yılından beri gırtlak kanseriyle mücadele eden Val Kilmer, ölmeden kısa süre önce As Deep As The Grave adlı filmde rol almak için anlaşmıştı. Ancak sağlık sorunları sebebiyle çekimlere gidemedi. Nitekim 2025 yılında öldüğünde de film için herhangi bir sahne çekmemişti. Val Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer, babasının görüntüsünün yapay zeka ile yeniden canlandırılıp filmde kullanılmasına izin verdi. Böylece Kilmer, daha önce anlaştığı Amerikalı rahip rolü için yeniden canlandırıldı.

0: fear the dead and don't fear me.
1: Yapay zekanın sinemadaki etiksel ihlallere yol açtığı tartışmalarının devam ettiği Hollywood'un bu fragmana ne yorum yapacağı henüz bilinmiyor. Sonuçta bu durum hem oyuncuların mali kazanç peşindeki yakınları tarafından suistimal edilmesine kapı aralıyor hem de gerçek bir oyuncunun rolünü yapay zekaya devrediyor. Bu yüzden işin rıza kısmı da etik tartışmasını kapatmak için maalesef tek başına yeterli değil.
0: Fear the dead, and don't fear me.

The Superstar lakabıyla milyonların sevgisini kazanan, Arap dünyasının en sevilen sanatçılarından Raghib Alhama, 40 yılı aşkın müzik kariyerinin en sevilen şarkılarıyla 19 Haziran'da ilk kez Türkiye'de. Vovo Entertainment organizasyonu ile gerçekleşecek dev konser Volkswagen Arena sahnesinde. Müzik kariyeri boyunca sayısız ödül kazanan ve sahnedeki karizmasıyla adından söz ettiren Alhama, İstanbul konserinde hayranlarına duygu dolu anlar ve yüksek enerjili bir gece yaşatacak.

Forever Young, Big in Japan ve Sounds Like a Melody gibi kuşaklar boyunca değerini koruyan hitleriyle uluslararası müzik sahnesinin zamansız ikonlarından Alphaville, 12 Temmuz akşamı İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. StagePace organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konser, grubun uzun zaman sonra İstanbul'da yeniden sahne alacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

sol müziğin etkileyici sesi Imani şimdiye kadarki en özel albümü olarak nitelenen Women Deserve Rage ile yeniden Türkiye'ye geliyor. İlk albümü The Shape of a Broken Heart ile 3 ülkede platin plak kazanan, Don't Be So Shy ile 1 milyara aşkın dinlemeye ulaşarak küresel bir hite imza atan Imani, Pew Entertainment organizasyonuyla 25 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde, 29 Haziran akşamı Ato Kongresyum Kongre ve Sergi Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali 2012 yılından bu yana Avrupa'nın ve Türkiye'nin seçkin sanatçı ve topluluklarını İstanbul'da müzikseverlerle buluşturarak şehrin kültür hayatına, oda müziğinin büyülü dünyasına taşımaya devam ediyor. Festivalin kapanış konserinde Hollanda'nın uluslararası yarışmalarda elde ettiği önemli başarılarla dikkat çeken ve oda müziği sahnesinde hızla yükselen topluluklarından Dogwerk Saxophone Quartet 17 Mayıs'ta Saint-Antoine'da sanatseverlerle buluşuyor.

Ressam Pınar Kanber yeni kişisel sergisi Martıların İstanbul'uyla izleyiciyi kentin katmanlı hafızasında şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor. 12 Mayıs tarihine dek Full Art Galeri'de sanatseverlerle buluşacak sergi, sanatçının uzun yıllardır sürdürdüğü hareket, zaman ve hafıza eksenli üretiminin günümüze uzanan en yeni halkasını oluşturuyor. Kanber daha önce kervansaraylar ve atlar üzerinden Anadolu'nun göç kültürünü ve tarihsel sürekliliğini ele aldığı çalışmalarını bu kez İstanbul'un simgelerinden martılar üzerinden yeniden yorumluyor. Devlet sanatçısı usta ressam Devrim Erbil ile ressam Akın Ekinci'nin farklı tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan Ters Yüz İmgeler Sanata İyi Bakın sergisini Denizbank'ın Kültür Sanat Mekanı Galeri Deniz'de 17 Mayıs'a dek ziyaret edebilirsiniz. Profesör Doktor Uğur Batı'nın küratörlüğündeki sergide resim, seramik, ipek ve plexiglas gibi farklı malzeme ve tekniklerle üretilmiş eserler bir araya geliyor. Özel seçkideki eserler gerçek ve imge kavramlarını zıtlıklar ve dönüşümler üzerinden ele alıyor.

Burada sokakları mis gibi kokutan bir çiçek var. Biz ona mor salkım çiçeği diyoruz. Genel adıyla Wisteria. Rengiyle, zarif duruşuyla, yolunuzun üzerinde bir evin avlusunda tüm güzelliğiyle sizi karşılar. O an içiniz mutluluk ve hayat sevinciyle dolar. Öylesine tılsımlıdır bu çiçek. Dünyanın en büyük mor salkımı Kaliforniya'da bulunuyor ve kapladığı alan 4000 metrekare. Japonya'nın 144 yaşındaki mor salkım ağacı dünyanın olmasa da Japonya'daki en büyük mor salkım ağacı ve de sosyal medyada oldukça popüler. Gelin, isterseniz bu zarif ve romantik çiçeğin öyküsüne bakalım. Öykü, 1800'lü yılların başlarına dayanıyor. Rivayet odur ki, Japonya'daki Kabuki Tiyatrosu'nun müzesinde Wisteria Maiden olarak adlandırılan ve elinde mor salkım tutan bir kızın resmedildiği tablo bulunurmuş. Tablodaki genç kız bir gün bir adama aşık olup tablodan çıkmış. Ancak aşkına karşılık bulamadığı için tabloya geri dönmüş. Ve bu karşılıksız aşk mor salkım çiçeğine derin tutku ve hüzün arasında gözyaşlarının çiçeğe dönüştüğü bir anlam yüklemiş. Hikayenin etkisinden midir bilinmez, Mayıs ayı Japonya'da mor salkım zamanı olarak bilinir ve de Japonlar genellikle bu dönemlerde salkım çiçeklerini görmek için seyahat eder. Siz de bu hafta sonu bir mor salkım ağacının gölgesinde vakit geçirebilir, kitap okuyabilir ya da yaşamın güzelliklerine şükredebilirsiniz.

1994 yılında yayınladığı Yanni Live at the Akropolis'te zirvedeki yerini ölümsüzleştiren sanatçının bu eseri tüm zamanların en çok satan ikinci video klibi oldu. 2011'e kadar 20 ülkede 2 milyondan fazla müziksevere konser veren Yanni, 20 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti.

71 yaşında olan Yanni'nin The Storm düzenlemesi, Vivaldi'nin 18. yüzyılda kaleme aldığı yaz konçertosundaki barok fırtınayı alıp modern bir doğa olayına dönüştürüyor. Eser, dramatik gücünü sadece ses yüksekliğinden değil, ritim ve gerilimi amansızca tırmandıran yapısından alıyor. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından beğenilen Yanni'nin The Storm performansını birlikte izliyoruz.

0: Hababam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be Hafize Ana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be Hafize Ana. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gelince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman Hafize Ana. Senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası, direktör arasının ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adile babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adile okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefi Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından ağabeyi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit, oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yok başka. O namus meselesi.
1: Evet. Halbuki ne kadar centilmenmişsiniz. Ya,
0: ya. Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem Eğilmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgır Yede Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
3: Hepsinin aklı fikri elmasında. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekler? Sakın siz de söylemeyin, değil mi? Açalım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Seni sizlere. Aman da benim yavrularım. Ama çocuklarım benim.
0: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
4: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüğe karar verdi.
3: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
5: Konuşmuyorum hocam.
3: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Sallanma. Yürü. Adın ne senin?
5: Ahmet hocam.
3: Numara kaç?
5: Bilmiyorum hocam.
3: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
5: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
3: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
5: Ne anlatayım?
3: Ne anlatsın?
5: Tarih.
3: Tarih.
5: Ne tarihi hocam?
3: Bak bak. Ne tarihi diyor? Sen sor.
5: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
3: Onu anlat.
5: Peki hocam, Fatih.
3: Fatih de kim?
5: Sultan.
3: Ne sultanı eşek herif?
5: Hocam, hocam anlat dediniz.
3: Yo, bir de bana el mi kaldırıyorsun
5: ha? Hocam estağfurullah.
6: Bakarsın ya, sesimde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi, şimdi.
0: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın Güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
7: Peker, yalnız şunu unutma. Bu

0: şu işini ben senden daha iyi bilirim.
1: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
0: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
1: Ben bilirim. Ben.
0: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
1: Sirke ne olur?
0: Sana limon ne olur?
1: Sirkesiz bir halta benzeme.
0: Limon! Allah'ım ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
2: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
3: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
1: Ayşe! Yavrum! Kızım öldün mü?
4: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
1: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
4: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
1: Ayşe'cim, Ayşe'cim.
4: Hastaneye kaldıralım.
1: Canım benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
3: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla Kuzucuklarının masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
5: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz. Değil? Evet, size ne anlatayım acaba? Çiçekleri sever misiniz? Seversiniz, aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
3: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
5: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların içinde hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
3: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır. Kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastasize yapar. O günlerde en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
6: Al işte gör.
7: Allah cezanızı vermiş. Burada mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
8: Sus be Hafize Hanım. Benim derdim bana yeter zaten.
7: Senin mi bu yoksa?
8: Evet, benim kızım.
7: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzın ağzını da bunu peydahladın işte.
9: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
7: Nikahlı karısından ya mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
8: Sana el öptürmeye getirdim.
7: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
9: Var ya. Anası izin.
3: Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi. Hiç gülmedi. Gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
6: Kusura bakma sormadım. Bir şey yer miydin?
7: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
3: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düş gücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu.

0: Bunu ona nasıl konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz. Hahahaha.

1899'da Amerika'da dünyaya geldi. Gösteri dünyasıyla 5 yaşında tanıştı. ...1917'de kardeşiyle Broadway'de sahne aldı. Gençliğinde ise o artık müzikal komedi oyuncusuydu.

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde

aksiyon hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Gladyatör'den Ben Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladyatör, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

Aydın'ın yönettiği 1959 yapımı Ben Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

sinemasının kilometre taşı yönetmenlerinden Stanley Kubrick imzalı 1960 yapımı Spartacus, Antik Roma döneminde özgürlük için savaşan bir gladyatörün hikayesini anlatıyor. Kirk Douglas'ın canlandırdığı Spartacus, köle olarak başladığı hayatında özgürlük uğruna bir isyanın lideri olur. Roma İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadeleyle dönemin güç ve iktidar oyunlarını sorgular. Film 4 Oscar ödülü kazanarak klasikler arasında yerini aldı.

0: Burada organize bir ordu haline gelene kadar güvendeyiz. 6 ayda sürebilir, 1 yılda. Güçlendiğimizde denize doğru gitmeye çalışacağız. Solisyan korsanlarıyla anlaşıp gemilerine bineceğiz. Deniz hepimizi evlerimize kavuşturacak. Kabul ediyorsanız bize katılın. Etmiyorsanız efendilerinize geri dönün. Çok kadın var.
1: Kadınsak ne olmuş yani? Bir kadın seni dünyaya getirmek için acı çekmeseydi şimdi nerede olurdun biliyor musun? Ben de herkes gibi kendimi koruyabilirim. Büyü yapar, suya zehir katarım. Romalılara karşı tamam. Kendimi koruyamayacağım. Tamam, düşünüyorsan tamam. Yanılıyorsun. Bırak diyorum, bırak beni. Spartaküs
0: tamam,
1: nerede?
0: Tamam büyük anne, Spartaküs benim. Bizimle kal. Romalıları yenmek için herkese ihtiyaç var.
2: Dünya bunu duymuyor mu? Gazap rüzgarları esiyor. Deniz nasıl sakinleşsin?
3: 1999 yapımı Titus, Shakespeare'in en karanlık ve şiddet dolu tragedyalarından Titus Andronikos'un modern bir uyarlaması. Julie Taymor'ın yönettiği filmde Roma generali Titus

0: oyuncusu Anthony Hopkins canlandırıyor.
1: Benim. Rüzgarın çığlıklarını dinliyorum. Ve o bana doğru esmekti. Dünya benim. Elbette deniz sürekli kabaracak. Elbette dünya durmadan gözyaşı akıtacak ve bu gözyaşları bir sele dönüşecek. Söylesenize bana, içimdeki kini nasıl kusmalıyım, yoksa bir köşede ağlamalı mıyım? Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. Dillerdeki acı tat midelerini yakmalı.

0: Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1963 yapımı Kleopatra, efsane menekşe gözlü aktris Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır kraliçesi Kleopatra'nın Roma İmparatorluğunu etkilemek ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak için dönemin güçlü liderleri Jules César ve Marcus Antonius'la kurduğu ilişkileri anlatıyor. Film, muazzam set tasarımı ve kostümleriyle dikkat çekerek dönemin en pahalı yapımı haline geldi, 4 Oscar ödülünü kucakladı.
1: Bence malın kalitesi tersine bakarak daha iyi anlaşılabilir, öyle değil mi?
2: Kleopatra'yı selamlayın. Horus ve Ra'nın çocuğu, Ay'ın ve Güneş'in gözdesi, Isis'in kızı, yukarı ve aşağı Mısır'ın kraliçesi.
3: Teşekkür ederim.
1: Al. Bunu gece nöbetçilerinin başına götür. Kraliçenin dairesi de hemen hazırlansın.
3: Olduğun yerde kal. Gidebilirsin dedim.
2: Hayır majestelerim.
3: Burası benim sarayım Sezar. Dolayısıyla sarayın bütünü istediğim zaman bana açıktır. Ben senin esirin değilim. Aksine sen benim konuğumsun.
1: Çok naziksin.
3: Senin deyiminle dairemin hazırlatılmasına gelince, baş nedimem diğerlerini saklandıkları yerlerden çıkardı. Hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.
1: Korkarım bu olamaz. Kapılarda nöbetçilerimiz var.
3: Kapılar çok çeşitlidir.
1: Ah tabii. Beni bir gün gezdirir misin? Sarayın içinde gezdir yani.
3: Ne bekliyoruz?
2: İzninizi.
3: Gidebilirsin. Apollodorus. Teşekkür ederim.

0: yanda manyetik bir etkisi vardı. Şimşek gibi ve cazibeli. Kasırgalar ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino.
1: Ne bu?
0: Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
2: Neyse, görüşürüz.
1: Sen çok iyi oynuyorsun.
2: Öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
0: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla anımsanacak.
1: Hayır, sen yola bakar mısın?
2: Ben evet.
1: Öyle dağınık ki.
2: Evet, tamam.
1: Sana bir tane vereyim.
2: Sen araba kullanıyor musun?
0: Sevgili izlenci izleyicileri, Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın onunla özdeşleşen filmlerini gelin yeniden birlikte hatırlayalım.
2: Evet, narkolepsi doğru, evet. Neyse. George İngiltere'ye bedava hindisini almaya gitmişti. Evet. İngiltere her zaman Noel zamanı George'a bedava bir hindi verirdi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda mermi şoku yaşamış. Neyse.
0: 1977 yılında Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall'da rol aldığında henüz 30 yaşındaydı Keaton. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD

0: Ulusal film arşivinde muhafaza edilmesine karar verilen filmde genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
1: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz deviyesini çağır.
2: Bunlar daha yavru Tanrı
1: Bebek
2: aşkına.
1: Bebek yavrular da. O zaman sen
2: tamam,
1: al onları.
2: Tamam
1: al.
2: Tamam sorun yok tamam. İşte al bakalım.
1: Bana vermişti. Bak biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza ay gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün lütfen? Bak,
2: tut şunu.
1: Tanrım konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Hey, onu tencereye at. Olur mu? Lütfen.
2: Yapamam. Yapamam. Yaşayan bir şeyi tencereye atamam. Canlı bir şey sıcak suya koyamam.
1: Onu ne yapacağımızı sanıyordun.
2: Tamam.
1: Tamam tencereye tamam koyduk tamam orada.
2: Tamam peki.
1: Evet. Ene buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
0: Manhattan 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
2: Yakında Modern Sanatlar sergisinde açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri. Demek istediğim çıkaranlar 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
3: Ben liseye gidiyorum.
2: Sahi mi? Ay canına Nabokov bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
4: Bence Levit'i abartıyorlar. Aslında eski sen ekol için iyi bir aday olabilir ama...
2: Çok haklısın.
4: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat
2: evet etmiş. Doğru. Şey gibi...
4: Mesela örneğin şey gibi, Gustav Mahler...
2: Isaac Dennison ve Carl Jung.
4: Scott Fitzgerald...
2: Sonra Lenny Bruce. Lenny Bruce'u unutmamalıyız Bruce, değil mi?
0: 1987 yapımı Baby Boom, başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye süper anne olarak çevrilen filmde... Kariyer mi, çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
2: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Andrew'un kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz öyle mi? Buna inanamam. Hayır bu olamaz. Bence bu imkansız.
5: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
2: Evet. Bakın benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim.
5: Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth bu senin yeni annen, Jaycee. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jaycee seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
2: Buna inanamıyorum.
5: Evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
2: olamaz
5: alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da Elizabeth'in pasaportu ve kağıtları.
2: Ama bakın bu imkansız. Ben bu iş için uygun biri
5: değilim. Siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca ayrılamayacaksınız. Ama çok iyi bir anne olun.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aynı bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar size ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: 8. yüzyıldayız. Destanların yazılmayıp yaşandığı çağlarda, Orta Asya'dayız. İslam'ın henüz kucaklamadığı acımasız topraklarda. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuş. Rus barenkler, Moğollar, Soğutlar, Persler tuzakta bekler. Yetmezmiş gibi aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşman kesilmiş. Çağ vahşi, yurt puslu. Ama bir destan çağı da yurdu da aydınlatır. Köle bir kızla çolak bir han oğlunu anlatır.
1: Ben dağın kızı, ak kız. Sizden yüzyıllar önce doğdum. Sizden yüzyıllar önce

ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.

Karanlığın kuşu gökten uçunca uyandım. Düş de uçmuştu. Gökçe boncuklu bir ok vardı tek. Onu bilirdim. Bir de o oka babamın elinin değdiğini hissederdim. Babamın, atamın, ocağımın.

Sizin zamanınızda da böyle mi bilmem. Bizde ata ocağı yazgının damgasıdır. Onuru da, hüneri de atandan öğrenirsin. Hünerin yoksa yaşayamazsın bu vahşi çağda. Onurun yoksa zaten yaşatmazlar Türk yurdunda. Ben onuru da, hüneri de babamdan öğrendim. Ana kucağını bilmem hiç. Kucak doğuldu babam bana, ocakta. Sonra ocağıma kıydılar. Ben sıcakta üşüdüm, ayazda yandım. Öfkemin ateşini küçük bir çocukken beni dağda ocaksız koyan gök hanı için harladım. Şu yetim başımı gök hanına kaldırdım.

0: Kendileri nereden geçeceğimizi söyler. Sayımızı, düzenimizi, her şeyi söyler.
1: Bu mümkün değildir Banirbek. Bunu çok az kişi bilirdi.

0: Haklısın hatun.
1: Ulu Eccem. Ulu kanunumuz gelir.
0: Tılsım hatun.
1: Alpagu hanım.
2: Kuma hatun nerede? Gök hanını satan dağ hatunu nerede?

0: Babamın askerleri orada.
1: Kızım Bikem, sizin ne işiniz var burada? Bir şey mi oldu?
0: Bizi hemen babamın obasına götürün. Hemen.
2: Alın çocuğu. Batuga'yı salabindirin.

0: Göktekin'in önünden çekilin.
1: Apago Hanım. Oğlum Batuka Göktekin'in olduğu kadar daha tekindir. Onu dedesi Toygar Hanım'ıza götüreceğiz.
0: Daha göğün oğlunu alamaz.

0: Alamir, oğlumu al.
1: Baba. Anama kıyma.
2: Git Fatura.
1: Anama kıyma baba.
0: Balamir.
1: Önce onu bir dinlesen. Babama suçsuz olduğunu söyle. O seni bağışlar.
0: Balamir. Gel yeğenim.

0: Sana ihanetin cezası nedir bilirsin Tasım. Senin yurdun dağda da, benim yurdum gökte de aynıdır.
1: Ben sana ihanet etmedim. Ben suçsuzum.
0: Suçsuzsan neden kaçtın o zaman? Neden kaçtın?
1: Han babam söyledi. Gökhan'la ihanet ettim. Seni öldürecek dedi.
0: Bir tek o mu? Bir tek o mu ihanet etti?

0: Én kez okudum. Ezberettim. Baban da hanı der ki, kızım Tılsım'ın gök yerinden işitip bana bildirdiğine göre ayın 3. günü şafakta gök hanı Alpaguhan 1500 alfı ile birlikte gök ordadan yola çıkacak. Çin sınırına gelince haritadaki İmli Vadi'den geçecekler. Yanlarında Balamir Bek, Saltuk Bek ve Vargı Bek ordunun içinde olacaklar. Yüce Çin ordu başı, senden tek dileğim hiçbirinin sağ kalmaması. Ben ölmedim. Ben sağ kaldım. Ama 249 gök alfı öldü. Tam 249 gök alfı. Şimdi ben seni nasıl sağ bırakayım?
1: Alpagul. Etme. Ben seni çok sevdim. Ben senin evdeşinim.
0: Öylesin kızım. Öylesin. Yüce dağlar, ormanlar, bozkırlar, kül renkli ufuklar şahidim olsun ki yüreklere korku salan ben düşmanımın kızına yüreğimi verdim.

Yeah.

0: Kaybeden kazanana tutsak olur. Bilesi, ona göre davranasın kılıcına ak kız.
1: Ben tutsak olmam. Sen de davranasın kılıcın. Babay. Esir alacağım seni.
0: Hiç, koskocaman daban başı. Esir mi olurmuş? He?
1: Asıl hiç koskocaman Akkız.
0: Koskocaman.
1: Tamam. Azıcık koskocaman Akkız da esir olmaz.
0: Akkız, can kız. Hadi bakalım o zaman. Koskocaman ak kız. Kim esir olacak? Görelim bakalım.
1: Tutsaksın. Tutsaksın.
2: Evren Alp'i bir sen yenersin ak kız.
3: Bundan böyle başımız sensin.
1: Babanların başı ak kız.
0: O tahta kılıçlardan birini bana ver de ben de yeneyim baba.
1: Babam yaptı kılıçlarımı, vermem.
0: Benim kızım istemedikçe kimse ondan kılıcını alamaz.
1: Alamaz.
0: Benim kızım esir de olmaz.
1: Olmaz.
0: Saklanın gökler.

konuşsam. Kondaşam. Sızsam.

0: Kızını benle çaşıtlık yapsın diye evlendiren hanın obasını başına yıkarım.
1: Yükte görelim.

çocukları, babanlar, bağ kadınları, çocukları, hanınız ve tılsım bikeniz devletime ihanet etmiştir. Ben de cezalarını verdim.

0: sen bu ihanetin içinde miydin bilmem. Çok pambuki. Kanıtım yoktur. Bu yüzden canını bağışlarım. Ama sana ve boyuna yarlığım sürgündür.
1: Gün batmadan sınırlarından göçmüş olun.
2: Alfagon, biz yurdumuzu terk etmeyiz.

249 alp öldü. Savaş meydanında tek tek saydım. 249 gök alpı. Onlar yalnızca alp değildiler. Analarına oğuldular, eşlerine erdiler, oğullarına babaydılar. Şimdi oğullar savaş meydanında mertçe savaşmış babalarını ağlarlar. Gök çocuklarının babaları için ağlamaları haklarıdır. Ama bir gök degeninin hain anası için ağlaması hakkı değildir. Bu yüzden Gökhan'ın olarak sana ağlamayı yasaklarım.

0: canın acır. Sen de beni anla. Benim de canım acır.
1: Cana acıyan cana kıymaz. Seninle ölene dek konuşmayacağım.
2: Seni buraya hanını anlayasın diye getirdim. Hanına düşman olasın diye değil.

kız. Babanı almamız lazım. Onu keçeye saracağız.

0: bak kız.
1: Jonathan, bizim hanımız ne ülkemiz? Gerçekten hain miydi?
0: Bilmem. Alphagoan öyle der.
1: Peki çoban Mikel? O hain mi?
0: Bilmem.
1: Ama benim babam o hain değildi. Değil mi?
0: Değildi. O mert bir alptı. Dağbanların en korkusuz pençesiydi.
1: O zaman niye öldü? Suçlu değilse niye benim babam öldü?
0: Çünkü hanların bilediği kılıçlar çerileri keser. Bazen adaletten, bazen de ihanetten.

0: atımızla daha atımız karındaşıdı. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama Bozkır'a dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kut verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek.
1: Dağın kamışını ata. Değil çift başlı kurt. Şu avucundaki bütün kurtlar gelse bile, bütün Türkler birleşse bile dağla gök birleşmez. Çünkü ben izin vermem. Gökhan'ı babamın canını almıştır. Gayrı dağ boyu bana emanettir. Gök Tengri kutunu bana vermiştir. Gayrı çolpan dike yok. Çolpan han var. Gök Tengri'ye and olsun ki Alpagu Han'ın yaktığı bu ateş sönmeyecek. Bugünü asla unutmayacağım. Aklıma kazıyacağım. Ruhumda taşıyacağım. And olsun ki gidip yurdumuzu bulacağız. Göçeriz biz. İl gider, töre kalır. Her toprak ruhumuz için bedendir. Biz de göçeceğiz. Ama

0: Ben size ne dedim? Dağ kızından Gökhan'ına hatun olmaz dedim. Dağ göğün en büyük düşmanıdır dedim. Ulu Ecemiz Kuma hatunu kıskanır dediniz. Savaş biter, barış gelir dediniz. Şimdi ne oldu Danışat'a? Ne oldu şimdi?
1: Kuma hatun öldü Ulu Ece.

0: Maçuga nasıl?
1: Ölünceye kadar konuşmayacakmış benimle.
0: Anası öldü. Canı yanar.
2: Dokuz kutlu yasamızdan beşincisi ne der? Boyuna hain olanın boynu vurula. Törenin buyurduğuna boyun eğilir oğul.
3: Ya bir gün ikinizden biri Gökhan'ı olacak. Bunu iyi belleyin. Değil mi Danışat'a?
4: Ulayacağım haklı. Gökhan'ı töreye uya, kutlanı töreye kıya, katlanı.

0: yerine getirildi mi?
1: Getirildi hanım. Saraydaki tüm dalların canı alındı.
2: Şimdi ne yapacağımızı konuşmak için söz isterim hanım.
0: İsteyen konuşsun.
2: Sarayda hiç dalı bırakmadık. Ama bir tek Batuga sağ kalmıştır. Buyurunuzu bekleriz.
3: Batuga mı? Batuga Tekin, hanın oğludur. Hanım, buyruk sizindir. Ama Batuga Tekin gök kanı taşır.
4: Ama dağ sütü emmiştir.
3: Kanı gök diye avunsak, sütü dağ diye dövünürüz. Etmeyesin Danışat'a, etmeyesin. Ulu Ecemiz de Rus prensesidir. Temur Tekin'imiz de, Kaya Tekin'imiz de Rus sütü emmiştir. Hal böyleyken emdiği sütten sebep Batuga Tekin neden suçlarız?
4: Lafını bilesin Saltuk. Benim oğullarım hain sütü emmemiştir. Ben gök kanlığı için canımı bile veririm. Kuma Hatun gibi ihanet etmem.
3: Ulu Ecem, Tılsım Hatun da babası Dağ Hanı da ihanetlerinin bedelini ödemişlerdir. Batuga Tekin'imiz bu çocuk haliyle ihanet edecek değil ya.
5: Batuga bugün çocuktur. Ama yarın büyüyecek Saltuk Bek. Büyüyecek.
2: Hem dağın hem göğün oğlu olan bir Tekin'imiz olacak. Devletin bütün sırlarını bilecek. Ya anası gibi o da bizi satarsa?
4: Sarayımızda bir kere düşman besledik. Dağ göğe çolak bir Tekin doğurdu diye bir kez daha mı düşman besleyelim?
5: Ulayacağım doğru der. Batuga bizden anasının öcünü almak isteyecek.
6: Nasıl alacak? Eli yok ayağı yok.
4: Temur.
1: Öc almak için eli ayağı gerek yok ki. Akıl yeter.
5: O akıl gök hanlığının sonu olabilir. Batuga Tekin yaşar ise tahta bile yürüyebilir.
1: Yeter!
0: Batuga benim oğlum.

O senin oğlu. Ama sen baba değilsin AlphaGo. Sen kansın. Ya oğlun yaşayacak, ya devletin.

0: O kara günden sonra Batuga'yı hiç görmedim. Ölülerimizi toprağa verip yurdumuzdan göç ettikten sonra duydum ki Batuga'nın da aklı bedeninden göç etmiş o gün. Belki de yaşadığı acıyı unutmak için göç etmiştir aklı. Acaba beni de unuttu mu? Öksüz kaldığı gün yetim kalan kızı unuttu mu? Gökhan'ın birimizi anasız, birimizi babasız bıraktığını unuttu mu? O unuttuysa da ben unutmadım. Ben bir yazgının iki yarısı olan o iki küçük çocuğu hiç unutmadım. Unutmayacağım. Günün birinde gökten dağın öcünü ikimiz için alacağım.
1: Oh. Gün batısına at. Yok yok. Gün doğusuna at. Gün doğusuna at. Kızın yanına mı atsan?
2: Sırmam güneşe atacağım şimdi ha. Atan mı güneşe? Kuranma evimiz oraya.
1: Yok, orası çok sıcak olur, pişeriz. Kızı aldın mı da ok atıp yuva kurarsın.
2: Geldi sevdamızın belası.
3: Haftaya Güstoy'unda seni yenecekmiş. Ok yarışında birinci olup kızı alacakmış. Öyle der.
1: Sen inandın mı Künat'a?
2: İnanmayın siz. Toyda kızı aldıktan sonra ertesi gün düğünü kurunca görürsünüz.
1: Toyda beni alırsın Yaman'ım da. Düğünü nasıl kuracağız? Elde yok, avuçta yok. Çapula çıkarız. İpek yolunda gök kervanlarını çapularız.
3: Ha? Olmaz öyle şey. Son yaptığınız çapuldan sonra İpek yolu gökçerileriyle doldu. Yakalanırsınız. Oturun oturduğunuz yerde. Haydi. Sen de gün doğusuna atasın okunu. Düştüğü yer ocağınız olsun.
4: Okun düştüğü yer yazgın olsun.

0: Ne oldu? Bak kız, ne oldu?
1: Çoban nerede?
2: Otağında.

0: Bunlar. Bunlar Tuyu Anlar. Bunlarsa Soglar.
1: Gökhanlı ile durumları.
0: Vergi verirler, ticaret yaparlar, barıştalar.
1: Burası?
0: Çin, Tang Hanedanı. 15 bahar önce Gökhanlı'nı tuzağa düşürdüler. Yıllarca Gökhanlı ile Çin savaştaydı. Sonunda Çin imparatoru kızını Gökhanlı'na gelin verdi. Şu an barıştalar ama Çin'e güvenilmez.
1: Ahıra girer gibi ne girersin? Han otağı burası.
2: Kusura bakma hanım. Bir diyeceğim vardı.
1: Dışarı çık. Gelirim.

0: Kaldır şunu. Sonra sorarsan edeyim. Dersin ki Çolpanan beni Göksaray'ına sokacak da o yüzden eğitir. Ne diyeceksin? Hiçbir şey deme. Bu bizim sırrımız. Nedir soracağın?
1: Hanım. Biz ne zaman göklerden öcümüzü alacağız?
0: Gök kervanlarını yağmalayıp durursun ya.
1: Hı.

0: yapacaksın. Öyle değil. Gerçek öç. Alpagohan canını yakacak öç.
1: Yu törenini hatırlar mısın? Ben ne dedim o gün? Gök dağın önünde diz çökmeden bu ruh bu bedenden göçmeyecek dedim. O yüzden sen göklerin başına bela olmaya devam et. Öcü bana bırak.
0: Bir düş gördüm. Hepsini hatırlamam. Ama babam... yayını ger... okunu at. Düştüğü yer yazgındır dedi. Ok da...
1: nereye düştü ok?
0: Kartal mı? Eşderha mı? Gökçe boncuklu ok tam yüreğine isabet etti.
1: Sen çizsene bana bir şu ejderha mı kartal mı neyse.
2: Gökler gelir.
1: Obayı aramaya kalkarlar. Kaç.
0: Hanım
1: git dedim.

0: Sen ne yaparsın öyle suyla? Hey! Sana derim.
1: Abdest alırım. Müslümanım ben.
0: Müslüman mı? Obanız nerededir? Duymadım hiç. Hangi boydur o?
2: Oho! Sen de hiçbir şey bilmez misin? Boy değil, hak yoludur.
0: Ne yoluymuş anlat bakalım. Çok bilmiş bala.
2: Bak ya, yapmasana. Bana bala dersin, sen benden daha bala.
0: Kim balaymış? He? Tamam, tamam, tamam. Tamam, sen kazandın. Kimin kimsen yok mudur Müslüman bala? Bir başına mı çobanlık edersin?
1: Anam hasta, babam da cennete gitti.
0: Ora neredir?
1: İyi Müslümanların ölünce gittikleri yer.
0: Bizim uçmağımız gibi mi? Bilir misin? Benim babam da uçmağı vardı.
1: Babandan mı?
0: Babamdan.

0: Kendine çift başlı kurdun pençesi diyen çapulcuyu ararız. Gördünüz mü? Sen de mi görmedin çocuk? Hanımız başına ödül koymuştur. Altın istemez misin?
1: İstemem. Çift başlı kurdun pençesi esirleri kurtarır, fakirleri doyurur. Görsem bile size demem.
0: Sustur balanı kadın.
2: Çocuktur yiğitler. Herkes konuşur ya, çapulcuyu bahadır sanır. Varın gidin yolunuza, görmedik kimseyi.

0: Yolcu sensin.
1: Bizim gizimiz.
0: Gizim gizimdir. Biraz daha büyüyeyim, kılıcım da senindir.
1: Burada kal.

0: Duydum ki beni ararmışsınız.
1: Yüzünü aç da görelim kim olduğunu.

0: Sen!
1: Saldırın!

Uç bakalım.

Bir çapulcu dişi bir manga erkişeyi alt etti, öyle mi? Gök Hanı'nın çerileri kendisine çift başlı kurdun pençesi diyen bir kıza yenildi. Öyle mi?

0: Temur. O kızı sen bulup sarayın direğine asacaksın.
1: Buyruğun başım üstünedir hanım.
0: Zindana atın şunu.

0: Hanım! Umarım uğurlu haberler getirdin.
1: Ya Savul Saltuk? Ne der karındaşım? Verir mi kızını?
0: Balamir Yabuk der ki... hanım kızımı sağlam teginlerinden birine ister sanırdım.
2: Amcanın haberi yok mudur? Sağlam teginleri evli.
0: Ama madem ağabeyim kızımı eksik oğlu Batuga'ya layık görmüştür, layık değil miymiş? Benim oğlumun aklı yitik olması ne diye bir yavru kız isteyeyim? Gider Moğol hanının kızını isterim. Uluk hanımın buyruğuna karşı gelemem. Buyursun kızımı istesin, sözünü alsın der hanım.
1: Armağanlar hazırlansın. Gündüz yola çıkılsın.

0: 30 sandık altın sayın. Bir sandık gelin kız görünümlüğü takı olsun. Yakut akmalar, zümrüt sırgalar koyun. Çin ipeğinden kumaşlar, nakışlı kaftanlar hazırlansın.
1: Hazırlayın. Ulu Ece seçsin.
0: 10 tane de köle seçin.
2: Kime kimi isteriz Tayangum?
0: Eksik tekine Balamir Yabgu'nun kızını isteriz.
2: Aklı yetik eksik tekin bile evlenir. Sen hala evlenemedin.
3: Keşke hanımız senin boynuna da yay kirişi dayayaydı da senin aklında yiteydi. Belki o zaman eksik tekin gibi sesin kesilirdi.

0: Geç kaldın.
1: O kendine çift başlı kurdun pençesi diyen çapulcunun peşine alıp çıkardım.
0: Kaya'nın suratını gördün mü?
1: Ben Kaya'nın o donuk suratını yıllardır görürüm.
0: Ben onu mu derim? Hanımız çapulcuyu bulma görevini sana verince Kaya anasının kucağına koşacaktı neredeyse. Onu derim. Belli ki han baban sana çok güvenir. Kendisinden sonra senin Gökkan olmanı dilerse hiç şaşırmam. Hem benim babam da çok sevinir.

Eğer bir gün Kaan ben olursam neye yanarım bilir misin? Çin imparatorunun sevineceğine.

Kaya. Sabah yola çıkacağız. Uyusaydın. Başın mı ağrır? Erimin başını ağrıtan kötü ruhlar. Gidin şu kurdun pençesine musallat olun. Hem onun çift başı var. Meyicine de musallat olabilirler. O da 9 başlı yılan.

0: Ne yaptın?
1: Gün doğusuna, gün batısına, Kızılyan'a, Karayan'a alp çıkarttım. Bozkır'daki bütün obaları arayacaklar.
0: İyi. Tez bul bana o çapulcuyu.
1: Merak buyurma han babam. Çift başında keseceğim o kurdun.
0: Yemeğimizi yiyelim de yola düşelim.
2: Esenlikler olsun hanım.
0: Esenlik için de oğlum.

0: Diyecekseniz deyin. Bakmayın.
1: Hanım. Hı. Kandaşının kızına yazık ederiz. Bu eksikle evlenecek.
2: Ana. Eksik demeyesin. Adı Batuka'dır.
3: Dese ne olur? Anlayıp kırılacak aklın mı var? Ama amcam Balamir Yapgun'un kırılacak bir gururu var. Eğer akılsız bir çoluğa verirsen...
0: Yapgun'un gururunu değil. Yurdumun iyiliğini düşünürüm. Zamanı Tengri yaşar. Kişi oğlu ölmek için türemiştir. Elbet ben de öleceğim bir gün.
1: Tengrim korusun.
0: Gök Tengri'nin kimseyi acında unuttuğu görülmemiştir hatun. Beni de unutmaz elbet. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgun'un bu tahtta gözü yok? Vardır. Değil mi danış ata?
4: Doğrudur hanım. Şimdiden kurultayla arasını iyi tutar diye duydum.
1: Babamla da arasını iyi tutar. 10.000 at armağan etmiş Çin'e.
0: İşte tahtta gözü olan bunu yapar.
4: Alamazsa da baş kaldırır.
3: O yüzden kızını gelin alırsın.
2: Gelin değil, rehin olacak kız.
0: Karındaşın Balamir kendine taht ararsa kızına baht bulamaz. Ola ki benden sonra seni

Kaanlığını tanır. Önünde baş indirir, bağır basarsa. Siz de onun kızını bağrınıza basarsınız.

0: Tengrim sana uzun ömürler versin han babam. Ama senden sonra benim kağan olmamı mı dilersin?
1: Kurultay seçecek elbet ama ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur. Ola ki kandaşın Temur kılıcını senin aklına sunarsa Gökhanlığının sırtı yere gelmez.
2: Elbet Kaya, çok iyi bir kağan olacaktır. Ama şimdi devran senindir hanım. Tengrim sana uzun ömürler versin. Ölecekmiş gibi konuşmayasın.
1: Asma suratını hatun. Ben ölmedim daha. Senin de az yüzün gülsün Batuga Tekin. Kız isteriz sana, bildin mi? Hı?

0: Hey hey. Elimiz kılıç kuşanır, atımız yelle yarışır. Bey kızını eksik tegin alır.
1: Kıraç, etme.
0: Ben iyiliği için ederim. Deme eksik teginim. Bey kızı otak takılıcı görürse seni odasına almaz. Ver onu, bana da kız görmesin.

0: kolu kıraç. Göktekin ile mi eğlenirsin?
1: Gelin hatun o. Yok, sadece acırdım da. Tahta kılıçta kız istemeye gitmesin diye.
0: Acırdın. Göktekin'le mi acırdın?
1: Yani haklıydık ya. Acırım.
0: Sen kimsin de Ulu Kağan'ın oğluna acırsın? O sana acısın. Az daha öfkelenirsem seni o canım Horasan halılarıma sarar, Moğollar gibi atlara çiğnetirim. İyisi mi sen yola düş? Öfkemden kaç. Gece biz yetişmeden konuk otağı hazır. Ateş yanmış olsun, haydi de, de!
2: Siz de hızlı, haydi!
3: Sen Batuga'yı mı korudun Elti Hatun? Yüreğim titredi.
0: Hani yüreğin Elti Hatun? Yerini bilir misin?
3: Sen kendinin bile yerini bilmezsin. Ulayacağımız gibi gökbenlere buyruk verirsin. Ne oldu? Ulayacağıya mi heves ettin?
0: Ağzım alışsın dedim. Az önce hanımız benden sonra kankaya olacak dedi ya.
3: Gün olur, devran döner. Sen yine de çok sevinme.
4: Kim neye sevinir? Gelin hatunlar.
0: Yeni bir eltimiz olacak ya Ulu Hanım. Ona sevinirim. Meyicin de çok sevinme der. Öncüler armağanlarla yola çıkarlar. Biz ne zaman çıkarız?
5: Ver Allah'ım.

0: Batugay'ı arabasına bindirin. Yola düşürsün.
1: Ben hallederim. Damat. Hadi. Hadi kardeşim. Gel.
2: Hanım. Baksı kadın düşünde kara bulutlar görmüş. Gök Tengri'ye bir atak versek. Alkış edip bir işaret istesek. Bir olurunu alsak.
0: Akşam konak otağında verirsin adı Hanım. Gün tepeye varmadan çıkalım yola. Haydi.
2: Olur hanım.

Gök Tengri, yolunuza akarsu çıkarsa sığ geçit versin. Yüce dağ çıkarsa yüksek aşık versin. Su gibi gidip su gibi gelesiniz.

0: babasının söz bu.
1: Ev vermekte Çin diyarından koşa gelirler.
2: Gerçekten sandık altın mı var?
1: Aslını sorarsan içlerinde ne var bilmem.

0: Ama onca sandıkta ne varsa bütün bozkırın bekarlarını vermeye yeter.
1: Bozkırın bekarları beklesin. Değil mi Yaman'a?
2: He Sırmam. Biz bir evlenelim. Gayrısı ölsün özleminden, bize ne?
0: Sonra cilveleşin.
3: Haydi. Haydi. Davranın atlara.